0: büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını imzaladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, mutabakat zaptının elektronik ortamda dijital olarak imzalandığını teyit etti. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi üretimi Nisan ayında aylık bazda %3,8, yıllık bazda ise %6 arttı. Türkiye sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve rekabet gücüyle tüm dünyada öne çıkıyor. Yabancı hasta sayısıyla döviz gelirindeki artış da dikkat çekici. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl Türkiye'ye sağlık hizmeti için gelenlerin sayısının 1,5 milyona ulaştığını söyledi. Döviz geliri ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'deki soykırımı örtbas etmeye çalışan medya kuruluşları olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu çarpık medya düzeniyle mücadele ediyoruz dedi. Duran, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın Ankara'daki sergi açılışında konuştu. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda biri çocuk 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. El Halil kentinde Filistinlilere ait birkaç ev izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yerle bir edildi. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı. Belçika-Mısır mücadelesi 1-1 berabere kaldı. Saat 4'teki İran-Yeni Zelanda karşılaşması ise TRT 1'de yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Bazı il merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 20, Muğla ve Trabzon 17, Çanakkale ve Sinop 18, Antalya 21, Konya ve Diyarbakır 16, Sivas 10, Van 11, Hakkari 14, Erzurum 8 ve Kars 7 derece. Haberleri dinlediniz.

Ayrı Dünyalar 7. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiral, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Kemal Köksal Engür, hemşire Selma Kutlu, birinci adam Erkan Sever.

0: Kaynanasıyla tartışan Serap evden kaçar. Fatih onu yolda baygın bir halde bulur ve kendi evine götürür. Öte yanda Leyla Hanım aldığı bir telefonla dehşete düşer. Kemal hastanededir. Kim olduğu bilinmeyen bazı kişiler tarafından dövülmüştür. Leyla Hanım bir yandan oğlu için üzülürken diğer yandan da boşanma işlemlerini başlatmıştır. Birkaç gün sonra kendine gelen Kemal avukatından boşanacağını öğrenir ve kendiyle hesaplaşmaya başlar.
1: Günaydın. Geçmiş olsun.
2: Sen? Ne işin var burada?
1: Uğrayıp nasıl olduğunu görmek istedim.
2: Ne?
1: Sevgili dostum, söyle bakalım. Nasılsın?
2: Benden ne istiyorsun?
1: Hiç.
2: Burayı terk et derhal. Yoksa bütün hastaneyi ayağa kaldırırım.
1: Yanlış davranıyorsun. Sinirlenmesi gereken biri varsa o da benim, sen değil.
2: Ne yapmamı istiyorsun ha? Şu halime bak. Vücudum kırık içinde, bu yetmiyor mu?
1: Bu yalnızca bir başlangıçtı. Yani bir uyarı. Ne demek istediğimi anladığını sanıyorum.
2: Bak şimdi beni iyi dinle. Seni anlıyorum. Haklısın. Ama ben de haklıyım. Bütün işlerim ters gitti. Sizlere olan borcumu ödeyebilmek için aklıma gelen her çareye başvurdum ama bulamadım. Bulamadım işte, ne yapayım?
1: Bunu daha önce düşünmeliydin.
2: Oldu bir kere.
1: Bak dostum, biz mi seni zorla kumar masasına oturttuk?
2: Hayır, hayır.
1: Sen kendi isteğinle gelmedin mi?
2: Evet.
1: Sürekli kaybettiğin halde oynamaya devam etmek isteyen sen değil miydin?
2: Evet.
1: Ya borç para almak için patronun kapısını aşındıran kimdi?
2: Bendim.
1: Patron sana parayı verdi mi?
2: Evet.
1: Peki sen geri ödedin mi?
2: Hayır, ama ben ödeyecektim.
1: Ya ilk borcunu ödemediğin halde daha sonra gene borç para istedin mi?
2: Evet ama ya, bu kez...
1: Geri ödedin mi?
2: Hayır.
1: Her şeye rağmen parayı toparlaman için sana bir süre tanındı mı?
2: Evet.
1: Peki sen ne yaptın?
2: Sen beni dinlemiyorsun ki.
1: Neden dinleyeyim? Bu kez ne yalan uyduracaksın?
2: Hiçbir şey anlamıyorsun.
1: Ben anlasam da patron anlamaz. O parasını istiyor. Sense ödemiyorsun. Benimse senin için yapabileceğim hiçbir şey yok.
2: Sana para bulamadım diyorum. Bunun ne demek olduğunu bilemezsin. Kimse bana borç vermiyor.
1: Neden versinler? Geri ödemiyorsun ki.
2: İnan yapacak bir şeyim kalmadı.
1: Ya,
2: çok
1: öyle
2: uğraştım.
1: Mi?
2: Evet. İpotek edecek bir şeyim kalmadığı için banka şirkete ve eve haciz koydu. Kredi de vermiyorlar. Diğer mülkleri zaten elden çıkarmıştım. Yani meteliğim bile yok. En kötüsü de bütün bu olanlardan annemin haberinin olmaması. Zavallı öğrenince ne yapacak bilmiyorum.
1: Ona benim söylememi ister misin?
2: Yok yok.
1: Ya da güzel karına her şeyi anlatabilir misin?
2: Hayır hayır hayır. Yalvarırım onlardan uzak dur.
1: Neden?
2: Onların bir suçu yok. Senin hesabın benimle. Bana istediğini yap ama onlardan uzak dur.
1: Her şeyin bir zamanı vardır dostum.
2: Ne demek bu?
1: Söyler misin, patronun yerinde olsan sen ne yapardın? Ya da diyelim ki ben senden yüklüce bir miktarda borç para aldım ama geri ödemedim. Sen beni sürekli uyardığın halde ben parayı ödememekte ısrar ettim. Ne yapardın?
2: Ne bileyim, herhalde ödemeni isterdim.
1: Tabii isterdin. Ama ben hala ödemedim. O zaman ne yapardın?
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim ya.
1: Ne yapardın?
2: Herhalde istemeye devam ederdim.
1: Beni zorlardın, öyle değil mi?
2: Sanırım.
1: Pekala. Pekala. Yarın gene geleceğim. Bu da tam 24 saat demektir. Yani son 24 saatin, anladın mı?
2: Bulamam. İstersen beni öldür ama o parayı bulamam.
1: Ya bulursun
2: sana.
1: Ya da?
2: Ya da ne?
1: Ya da aklına her ne gelirse işte.
2: Bugüne kadar bulamadım. Şimdi bu haldeyken nasıl bulurum?
1: Bilemem. Ben elime geçecek paraya bakarım. Gerisine karışmam. Ayrıca bu son uyarıdır. İyi düşün.
2: Hiç olmazsa buradan çıkana kadar izin verin. Çıktıktan sonra bir çaresine bakarım.
1: Son 24 saatin dostum. Yarın gene görüşürüz.
2: Allah kahretsin. Ne yaparım ben? Kimler isterim onca parayı? Kim verir bana para? Kim verir? Kim? Hı? Tabii ya. Bunu neden daha önce düşünemedim? Hadi gel artık, gel gel.
3: Bir şey mi oldu?
2: Bir an için hiç gelmeyeceğinizi düşünmeye başlamıştım.
3: Dışarıda doktor beyle konuşuyordu.
2: Neyse boş verin şimdi. Sizden bir şey rica edecektim.
3: Tabii.
2: Benim için bir yere telefon açabilir misiniz? Çok önemli.
3: Elbette. Kimi aramamı istiyorsunuz?
2: Kardeşimi. Size telefon numarasını vereyim.
3: Yazıyorum.
2: Avukat Fatih Bergeç.

0: Hoş geldin Fatih. Gelmene çok sevindim.
1: Beni neden çağırdın? Ne oldu?
0: Başım dertte.
1: Gene mi? Bu kez ne oldu?
0: Hemen kızma öyle.
1: Nasıl kızmam Kemal? Yattığın yerde bile rahat duramıyorsun.

0: Hem kendim için hem de onlar için. Bana yardım etmelisin.
1: Allah kahretsin. Seni defalarca uyarmıştım Kemal. İşin buraya varacağını söylemiştim.
0: Vaaz vermeyi bırak da söyle, bana yardım edecek misin? Adam yarın gene gelecek. Eğer parayı veremezsem...
1: Anladım, anladım, anladım. Ne kadar borcum vardı?
0: Sanırım 150 milyon kadar.
1: Ne?
0: İşte 150 milyon kadar. Yani aslında o kadar değildi de paranın faizle birikince, biliyorsun onlar öyle çalışıyor.
1: Peki peki. Bu parayı ödeyeceğim ama senin için değil. Sırf anneme ve Serap'a bir zarar gelmesin diye. Gene aynı yer mi?
0: Evet.
1: Peki. Öğleden sonra parayı götürürüm. Bak, bu senin için yapacağım son ödeme olacak. Bundan sonra karşıma böyle bir sorunla çıkma. Çünkü ölüyorum desem bile böyle bir konuda sana asla yardım etmeyeceğim.
0: Tamam, tamam, tamam. Ne o, gidiyor musun?
1: Evet. Bir an önce bankayı uğrasam iyi olur.
0: Serap nasıl?
1: Nasıl olmasını bekliyorsun?
0: Hı? Aslında bu işten en zararlı o çıktı. Öyle olmaması gerekiyordu, değil mi?
1: Nihayet bunu anlayabildin mi? Kızın hayatını mahvettin.
0: Hepsi benim suçum. Ona karşı haksızlık ettim. Aslında çok üzülüyorum.
1: Bunları
0: ama...
1: neden ona söylemiyorsun?
0: Çok geç. Yeniden başlamak elimde olsaydı inan çalışırdım. Ama başarabilir miydim bilmiyorum.
1: O seni seviyor Kemal. Daima da sevdi. Belki bir kez daha deneyebilirsiniz. Onunla konuşmamı ister misin?
0: Yok, hayır, hayır, hayır, hayır. Bütün sorun ne biliyor musun? Ben herhalde böyle yaratıldım. Ona iyi davranmaya çalıştım ama başaramadım. Sanırım bende insanlara iyi davranabilecek yetenek yok.
1: Bak Kemal, önemli olan hatanı anlaman. Bunu fark edebildiysen düzeltmek de senin elinde. Konuş onunla, kaybedeceğin ne olabilir ki?
0: Yapamam, o kadarına cesaretim yok.
1: Zaten hiçbir zaman cesaretin olmadı ki. Her zaman birilerinin ardına saklandın, kaçtın. Şimdi gene kaçıyorsun. Kendinden, hayatından, mutluluktan. Peki nereye kadar? Sonra ne olacak? Hı? Bir gün bir de bakacaksın ki yalnız kalmışsın. Ne arayanın, ne soranın, ne de dostun diyebileceğin biri olmayacak hayatında. O zaman ne yapacaksın? Kime sığınacaksın?
0: Yeter, yeter, yeter. Yalvarırım, yeter. Bunları düşünmediğimi mi sanıyorsun?
1: O halde bir adım at. Kendin için, karın için, evliliğin için. Henüz geç kalmış değilsin. Her şeye yeniden başlamak sizin elinizde. Tabii, tabii gerçekten istiyorsan.
0: Ona verebilecek hiçbir şeyim kalmadı Fatih.
1: Ya sevgi? O da mı kalmadı?
0: Sevgi mi?
1: Hı hı.
0: Sevgi ya. Olsa bile bu neyi değiştirir ki? Ona çektirdiğim acıları unutturur mu sanıyorsun?
1: Yazık. Serap'ı hiç tanıyamamışsın.
0: Senden son kez bir şey isteyebilir miyim?
1: Nedir?
0: Ona söyler misin? Arada sırada da olsa beni düşünsün.
1: Sen kolay kolay unutulacak biri değilsin Kemal.
0: Her zaman son sözü sen söylersin, değil mi? Oysa bu yalnızca bir ricaydı.
1: Söylerim. Tabii ki söylerim. Hoşça kal.
2: Demek öyle söyledi.
1: Evet. Bu onun son ricasıymış.
2: Son mu?
1: Hı-hı.
2: Ne biçim laf bu?
1: Sanırım seninle karşılaşmaya cesareti yok Serap.
2: Neden? Ben ona bir şey yapmadım ki. Eğer isteseydi her şey çok farklı olabilir.
1: Biliyorum, biliyorum. Ben de aynı şeyi söyledim ama o... onu görmeni isterdim Serap. O vicdan azabı çekiyor ve... kendine olan güvenini kaybetmiş gibiydi.
2: Onu görmeye gitsem, onunla konuşsam.
1: Yok, bir faydası olmaz.
2: Ama neden? Söyledin ya, madem hatasını anlamış, madem pişman olmuş... bizi ne engelleyebilir ki? Ben para pul istemiyorum Fatih. Tek istediğim kocamla mutlu olmak. O da istiyorsa yeniden deneyebiliriz.
1: O da istiyor demedim. Yalnızca yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledim.
2: Olsun, bu da bir şeydir. En azından bir umut ışığı var demektir, öyle değil mi?
1: Serap, Serap anlamıyorsun. O her şeyi bitirmiş artık. Yeniden başlamaya ne cesareti ne de isteği var. Onun tek istediği vicdanını rahatlatmak.
2: Sana inanamıyorum. Sanki mutlu olmamı istemiyor gibisin.
1: Neden istemeyeyim? Bunu herkesten daha çok ben istiyorum. Senin neler yaşadığını, neler çektiğini bilmiyor muyum sanki? Seni yolun ortasında yarı baygın yatarken bulduğum günü unutabilir miyim sanıyorsun?
2: O halde?
1: Yalnızca daha fazla kırılmanı istemiyorum.
2: Neden kırılayım?
1: Bitti diyorum Serap. Anlamıyor musun? Bitti.
2: Hem Kemal'in pişman olduğunu söylüyorsun, hem de bitti diyorsun. Ne bitti? Ne söylemeye çalışıyorsun?
1: Dinle. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama nasıl olsa öğreneceksin.
2: Neyi öğreneceğim? Allah aşkına Fatih, bilmece gibi konuşma. Ne demek istiyorsan açıkça söyle.
1: Kemal boşanma davası açmış. Bu sabah avukat...

0: Ne komik değil mi Dilek hemşire? Bir süre sonra özgür bir adam olacağım. Tıpkı annemin istediği gibi. Özgür ama yalnız bir adam.
1: Hala vazgeçme şansınız var. Lütfen avukatınızla konuşun.
0: Artık çok geç.
1: Hiçbir şey için geç değildir. Davayı geri çekebilirsiniz. Buna hakkınız var.
0: Keşke her şey söylediğiniz kadar kolay olsa.
1: Peki ya eşiniz? O kabul edecek mi boşanmayı?
0: Onun bu davadan haberi bile yok. Zavallı kız. Duyunca kim bilir nasıl yıkılacak.

0: Yalan söylüyorsun Fatih. Yalan olduğunu söyle ne olur.
1: Yalan değil Serap.
0: Neden? Bu kadar kolay mı bir evliliği bitirmek?
1: Bak, bana kalırsa Kemal'den çok Leyla annenin kararı bu.
0: Şimdi hatırladım. O gün, yani o adamın eve geldiği gün, onu benim sevgilim sanmıştı ya. Hı hı. Seni boşatacağım diye bağırmıştı bana.
1: Haklısın. Bana da aynı şeyi söylemişti.
0: Peki Fatih. Madem onlar kararlarını vermiş, ben de itiraz etmeyeceğim.
1: Onun avukatı karşılıklı anlaşmaya varırsak tek celsede bitiririz bu işi dedi. Sana sormadan cevap vermedim.
0: İstenmediğim yerde kalamam öyle değil mi? Ama beni asıl üzen hakkındaki düşünceleri. Yapmadığım bir şeyle suçlanmak çok ağır geliyor.
1: Çok yakında yanıldıklarını anlayacaklar.
0: Neden anneme gerçeği anlatmıyorsun? Bilmesi gerek.
1: Yok yok, henüz sırası değil.
0: Neden? Anlatmak için ne bekliyorsun?
1: Annemi senden daha iyi tanırım Serap. Anlatsam da bana inanmayacaktır. Ona göre Kemal'in her yaptığı doğrudur. Eğer anlatacak olursam bunun iftira olduğunu düşünecektir.
0: Öğrendiği zaman daha kötü olacak. Başkalarından duymaktansa senden duyması daha iyi olur.
1: O bana hiç güvenmedi Serap. Hep bir gün gelir de Kemal'in yerine şirketin başına geçerim diye korktu. İşte bu yüzden anlatacak olsam bile bana inanmayacaktır. Doğru olan bunu yaşayarak öğrenmesidir.
0: Şu halimize bak. Bir kişinin yaptığı hatanın bedelini kaç kişi birden ödüyoruz? Bunca acı, bunca sıkıntı, bunca gözyaşı. Neden Fatih? Leyla anne bu kadar kötü bir insan olamaz. Böyle davranmasının bir sebebi olmalı.
1: Kim bilir? Geçmişte yaşadıklarından dolayıdır belki de.
0: Ne demek istedin?
1: Birkaç yıl önce Leyla annenin geçmişini araştırmıştım.
0: Ne buldun peki?
1: Pek de mutlu bir çocukluğu olmamış. Leyla anne henüz 10 yaşındayken babası onları terk etmiş.
0: Ya, neden?
1: Annesi biraz huysuz bir kadınmış. Hani şu hiçbir şeyden memnun olmayan, devamlı daha fazlasını isteyen kadınlar var ya, hani işte onlar gibi. Sanıyorum yılların birikimiyle bir gün babası onları terk etmiş. O günden sonra Leyla anne bir daha babasını hiç görmemiş. Ah,
0: yazık.
1: Ha, bu kadarla kalmıyor. O henüz 14 yaşındayken annesi bir daha evleniyor. Fakat aradan 2 yıl geçtikten sonra üvey baba da evi terk ediyor. Annesi 3. kez evlenince Leyla anne bunalıma giriyor ve sinir tedavisi görüyor.
0: Aman Allah.
1: Evet. Öğrendiğime göre bu tedaviden sonra Leyla anne uzun yıllar hiç kimseyle görüşmemiş.
0: Neden?
1: Sanırım terk edilme korkusundan.
0: Anlayamadım.
1: Eğer kimseyle görüşmezse, hayatına kimseyi sokmazsa bu acıyı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmayacaktı. Yani bir çeşit kendini koruma güdüsü.
0: Ama tedavi gördüğünü söyledin. Bu korkularından kurtulması gerekmez miydi?
1: Haklısın. Ama yaşanan acıları unutmak o kadar kolay değildir Serap.
0: Gene bir şey anlamadım desem bana kızar mısın? Çünkü bu kadar acı çekmiş bir insan kendi kurduğu yuvada mutlu olabilmek için elinden geleni yapmalı diye düşünüyorum.
1: Yok, haksızlık edemem Serap. Leyla anne babama karşı çok iyi davranıyordu. Kemal doğuncaya kadar.
0: Bunun Kemal'le ne ilgisi var?
1: Sanırım onun doğumuyla bilinçaltına attığı çocukluğu bir anda ortaya çıktı. Kendi çocukluğunda yaşadığı acıları onun yaşamaması için Kemal'in önünde eğildi. Eğer onun her istediğini, her dediğini yaparsa Kemal mutlu olacaktı. Düşünsene, mutlu, sevildiğini bilen bir çocuk neden içinde bir gün terk edilir miyim korkusunu yaşasın ki? Dahası böyle bir kelimenin anlamını bile bilemez.
0: Demek ki ona annesinin babasının kendini ne çok sevdiğini, önemsediğini hissettirmek istiyor.
1: Evet, evet, evet. Bir çocuğun bunu hissetmesi çok önemli tabii. Tabii karşımızda sağduyu sahibi, akıllı, kişilikli insanlar görmek istiyorsak. Ama bir çocuğu eğitmek ayrı, şımartmak ayrı. Leyla anne burada.

0: Dayanılı işte.
1: Evet. Bir süre önce dadıyla da aynı şeyi konuşmuştuk. Bana Kemal'in çocukluğunu anlatmıştı. Doğruyu söylemek gerekirse bana Kemal'in ne denli yaramaz, şımarık, hatta sorumsuz bir çocuk olduğunu söylediği zaman ona içimden kızmıştım. Meğer doğruyu söylüyormuş.
0: Ha sahi ya, dadı dedin de aklıma geldi. Onunla görüşüyor musun?
1: Evet, bugün evi aradım.
0: Nasılmış?
1: Nasıl olsun, dadıyı bilmez misin her zamanki gibi? Bizi çok özlediğini söyledi.
0: Ben de onu çok özledim. Peki ya Leyla anne?
1: Benimle konuşmak istemedi.
0: Hı-hı. Sabret Serap. Yakında senden özür dileyeceğine eminim. Neyse. Dadı hacizle ilgili herhangi bir şey söyledi mi?
1: Hayır.
0: Hı-hı. Bugün yarın ortaya çıkar.
1: Zavallı annem, bu gerçeği nasıl kabullenecek?
0: Bilmiyorum. Zamanında onu uyarmaya çalıştım ama beni hiç dinlemedi. Şimdi de sonuçlarına katlanmak zorunda tabii.
1: Yapabileceğim bir şey olsa inan yapardım. Ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmiyor.
0: Yok yok, sen payına düşeni fazlasıyla yaptın Serap.
1: Evde oturarak mı?
0: Kendini bu şekilde eleştirme. Sen seven bir kadınsın, güvenilir, sadık. Eğer Kemal aklı başında bir erkek olsaydı inanıyorum ki sen en zor anlarda onun arkasında olur, ona destek verirdin. Hangi erkek senin gibi bir kadınla birlikte olmayı istemez ki? Alo?
2: Fatih,
0: hı?
2: Seninle hemen görüşmem gerekiyor. Buraya gelir misin?
0: Neden telaşlısın Leyla anne? Hayırdır?
2: Mutlaka konuşmamız gerekli. Çok önemli.
0: Peki, hemen geliyorum.
1: Ne olmuş Fatih?
0: Leyla anne, konuşurken sesi titriyordu. Hemen gelmemi istedi. Sanırım haciz kararını öğrendi.
1: Hey, ne yapacaksın peki?
0: Ona gerçeği anlatmanın zamanı geldi artık.
1: Ay, bu çok zor bir iş.
0: Biliyorum. Kabul etmek istemeyecek, inanmayacak. Ama bu gerçeği değiştiremez. Öyle değil mi?
1: Haklısın.
0: Sem iyi olacak. Gecikebilirim. Beni merak etme.
1: Güle güle.
0: Hoşça kal.

0: başvurular için son çağrı. Başvurularınızı trthumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Ey sabahı hüsnü anın afitabı enveri, ey zerafet bağının şen bülbülü nazik teri. Yokken asla gönlümün kalbi latifinde yeri, ben bu halimle ne sevdim sen gibi bir dilberi. Leyla Saz'ın bu hüzzam şarkısını Bekir Ünlü Ateyr'in yorumundan dinledik. Eserin başında Derya Türkan'ın klasik kemençeyle yaptığı hüzzam taksimi yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Hüzzam ve Hicazkar makamında eserler yer alacak bu gece programımızda. Dinleyeceğimiz ikinci hüzzam eserin güftesi Şahap Gürsel'e, bestesi Avni Anıl'a ait. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ayrılık, ümitlerin ötesinde bir şehir, ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir. Çaresiz seslenişler, beyhude bekleyişler, bir teselli yerine hüzünlü akşam gelir. Ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık. Seni ben nerede bulup yalvarayım? Şimdi ben tıpkı şifasız, kanayan bir yarayım.

İnci Çayırlı'yı Tatyos Efendi'nin Hüzzam şarkısında dinliyoruz. Gözüm hasretle giryandır, yaman halim perişandır. Hemişe karım efkandır, yaman halim perişandır.

Güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı Ziya Taşkent'in Hüzzam şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım. Senden başka kimseye yok benim ihtiyacım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım.

İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nu Şevki Bey'in Hüzzam şarkısında dinliyoruz. Küşade talihim hem bahtım uygun, aman saki, bana hiç durma meysun. Gamım yok zevkü şevkim hadden efsun, aman saki, bana hiç durma meysun.

Güftesi Sermet Efendi'ye, bestesi klarnetçi İbrahim Efendi'ye ait Yüzzam şarkıyı Adnan Mungan'dan dinliyoruz. Zamanı var ki her bezmim anarsın, beni bir gün olur elbet ararsın. Gelince hatıra durmaz yanarsın, beni bir gün olur elbet ararsın.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Hüseyin Hüsnü Anıl'ın Hicazkar makamındaki Kanun Taksimi'nin ardından Mehmet Hafit Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Hicazkar bestesini Perihan Altındağ Sözeli'den dinleyeceğiz. Seni candan severim, aşkına kurban olurum, ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum. Sanma ölmekle bu sevda tükenir, kurtulurum. Ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum.

Nasib'in Mehmet Yürü'nün Hicazkâr bestesini Sabite Turgül Erman'dan dinliyoruz. Görmezsem eğer sevdiceğim hüsnü miratı, sensiz bulamam neşesini, zevki hayatın. Nusretti bana vuslat için sabru sebatı, sensiz bulamam neşesini, zevki hayatın.

Güftesini Avram Lavum'un yazdığı Lemi Atlı'nın Hicazkar şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir hande-i sevda gibi bin zevke bedelsin. Ettikçe tebessüm, akıyor nuru letafet, halinde de var başka eda, başka zarafet, mecliste de, tenhada da, her yerde güzelsin.''

Güftesi ve bestesi Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait icazkar eser var sırada. Ekrem Kongar'dan dinliyoruz. Bahar geldi, gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi. Yeşillendi bütün dağlar, çiçeklendi bağlar şimdi. Kuzu meler, kuşlar öter, dere hazin hazin çağlar. Uzakta bir kaval ağlar, aşka gelmiş çoban şimdi.

Fikret Kutluğ'un Hicazkar Kanun taksiminin ardından Nesrin Sipahi'yi Sadi Işılay'ın Hicazkar bestesinde dinleyeceğiz. Yolları gurbete bağlayan dağlar, yaşlı gözler gibi ağlayan dağlar, kah başı duvaklı bir gelin gibi gizli bir hevesle çağlayan dağlar.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan

dinleyeceğimiz bir eserle veda ediyoruz bu gecelik size. Eserin güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait hicazkâr bir şarkı. Leyla, acep neden ses vermiyor feryadıma? Kimsesizim bu yerde ben, siz el verin imdadıma, susmayın bahçeler, bülbüller, goncalar, Leyla'dan ne haber? Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Mutlu günler, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT Radyo 1'desiniz, Ankara Radyosu'ndasınız. Başladık size seslenmeye. 15 Haziran Pazartesi bugün saat 13.21. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.57'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon konuğumuz olacak. İlki girişimci ve gıda üreticisi Esra Özcan olacak sevgili dinleyenler. Bağırsak sağlığı, sağlıklı beslenme, ürünlerin etiketlerinin okunması, artık bunların önemi daha da fazla arttı. Ve bu aşamalarda aslında sağlıklı ürünler son derece dikkat çekiyor. Ve biz de işte Esra Özcan'ın ürettiği kombuça içeceğinden ve girişimcilik hikayesinden bahsedeceğiz. Bu nasıl bir içecekmiş acaba, sağlığa faydaları nelermiş? Sonrasında girişimcilik hikayesi nasıl devam etmiş, hepsini Esra Özcan'la konuşacağız. Ardından programımızın ikinci kısmında çocuk kitaplarından bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Okumak biliyorsunuz ki bebeklik dönemiyle başlayıp devam eden yaşamın en önemli eylemlerinden biri. Kendini daha iyi ifade etmesi, empati yeteneğinin gelişmesi, dikkat düzeyinin artması, hayal gücünün zihinsel ve motor becerilerinin gelişmesini destekleyen okumak önemli. Ama acaba çocuk kitabı seçiminde nelere dikkat edilmeli, biz bunları konuşmaya çalışıyoruz programlarımızda. Çocuğa görelik acaba ne anlama geliyor? Her olay çocuk kitaplarında yer alabilir mi? Edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçatalıoğlu da programımızın ikinci kısmında bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Girişimci gıda üreticisi Esra Özcan telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhaba, kombuça içeceğinden bahsedeceğiz özellikle, ama tabii ki sizin girişimcilik hikayenizi de konuşacağız. Şimdi sağlıklı beslenme aslında artık çok daha fazla gündemde ve etiketleri okumaya başladık. Bazılarını anlıyoruz, bazılarını anlayamıyoruz. Bazen doğal katkısız deniyor ama aslında hiç öyle değil, bunları karıştırabiliyoruz. Yine bunları da konuşalım ama önce bir başlayalım kombuçayla. Kombuça

0: Uça nasıl bir içecek? Siz nasıl böyle bir girişimcilik hikayesine başladınız?
1: Kombuça aslında çayın fermente edilmesiyle oluşan bütün şu anda içtiğimiz konvansiyonel içeceklere alternatif fonksiyonel bir içecek. Fermente edildiği için de içerisinde yüksek probiyotik, prebiyotik ve organik asitler içeren, özellikle de bağırsak sağlığımız, dolayısıyla bağışıklığımız ve genel sağlığımıza katkı sağlayan fermente bir içecek. Aslında sadece kombuça değil, bizim için önemli olan şeylerin tamamı fermente içecek ve gıdalar. Kombuça da normalde içtiğimiz o aslında konvansiyonel ürünlere alternatif fonksiyonel bir içecek.
0: Çok
1: Benim
0: güzel.
1: kombuça ile tanışma ve aslında bu girişimin başlangıcı çok da bilinçli olmadı. Yani bir iş yapma bilinciyle ya da hani Türkiye'de kombuça yokmuş hadi buna yatırım yapalım gibi bir hikaye değil. Aslında ben 30'lu yaşlarımın başlarında spastik kolon rahatsız dedim. Yani Türkçesi bağırsaklarım çalışmıyordu. Uzun süren bağırsak problemleriyle karşılaşmıştım. Bundan tabii ki 30 yaşlarında dediğine göre biz 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zaman bugünkü kadar bağırsak sağlığını çok fazla duymuyorduk. Beslenme konusunda bu kadar detaylı bağırsak geçirgenliği gibi işte gluten, şekerin zararları bu kadar gündemde değildi ya da fermente gıdalar. Dolayısıyla ben uzunca bir süre bu rahatsızlıkla aslında yaşadım. Bundan yaklaşık 11-12 yıl önce kendim o zaman bağırsak sağlığının önemi, ikinci beyin olması, fermente gıdaların önemi konuşulmaya başlandığında dedim ki ben kendi kendime böyle bir dikkat etme dönemine gireyim. İşte evde sirke yapmaya başladım, kefir yapmaya başladım, sadece tuzlu yapılan lakto fermente turşular yapmaya başladım ve o zaman sosyal medya aslında Instagram bu kadar yaygın değildi. Facebook vardı. Facebook'ta böyle sağlıklı beslenen insanların, grupların olduğu sohbetlere dahil oldum. Ve orada kombuça diye bir içecek duydum. O güne kadar da işin açıkçası hiç duymamıştım. Ve yurt dışından Scooby denilen, onun bir kendine ait bir mayası var. Onu getirttirdim ve YouTube'da açtım. Birçok tarif var zaten. Bugün de açsanız yüzlerce tarif bulabilirsiniz. Tariflerden bir tanesini seçtim ve ilk kombuçamı yaptım. İlk kombuçayı yaptığımda tabii ki bu bir süreç tutuyor. Yani 2-3 hafta süren bir süreç. Bu sürecin sonunda içtiğimde gerçekten içimi çok zor. Neredeyse sirkeye yakın bir içecek olmuştu ama hani şifa olacak diye dedim ki evde sirke yapıyorsun onu içiyorsun bunu da iç. Ancak zaman içerisinde işte o tarifleri deneye aradan 4-5 ay geçti ve ben devamlı kombuça içer oldum ve gitgide de severek içmeye başladım bir lezzete kavuştu. 4-5 ay sonunda şunu keşfettim. Benim bütün bağırsak sistemim değişmişti. Benim günlük enerjim, sabah kalkma halim. Dolayısıyla benim hayatıma giren kombuçaydı ve ondan sonra aslında yakın çevreme içirmeye başladım. Daha sonra evin içi kombuç olunca dedim ki bir iki kafeye götürsem belki alırlar mı? Çünkü o zaman kafelerde şimdiki gibi gittiğinizde bir güzel bazı işte sütler, şekersiz
0: Tabii yoktu.
1: gıdalar o zaman yoktu. Dolayısıyla ben de kafelere gittiğimde tek seçenek süt de içmediğim için ice americano olurdu. Yanında da kendi kombuçamı götürür, işte buzlu bardak ister içine koyar içerdim. Sonra dedim ki ben bunu böyle severek içtiğime göre benim gibi bunu tercih edecek insanlar olmalı. Öyle öyle bir iki kafeye götürdüm. Sonrasında hikaye küçük bir üretime yeri tuttum. İşte Tarım Bakanlığı'ndan izin aldım. Hikaye böyle başladı. Aslında kendi sağlık problemimden ve kendime iyi gelen bir ürünü aslında ilk önce yakın sonra da diğer insanlarla paylaşma isteğiyle doğdu.
0: Evet, siz zaten birkaç röportajınıza da baktım. Ben girişimci olmak için başlamadım bu işe ya da
1: Evet.
0: öyle bir hayalim yoktu. Öyle bir
1: Evet.
0: hikaye beklemeyin benden. Çocukluğumdan beri girişimci olmak istiyordum
1: Yok.
0: gibi. Öyle
1: Hayır öyle değil.
0: demişsiniz.
1: Evet.
0: Tamamen sizin ihtiyacınızdan doğmuş ama aslında başkalarının da ihtiyacı olduğu için
1: Evet.
0: böyle yayılmış. Peki o
1: Evet.
0: süreçte bu kadar da düşünmezken işlerin bu kadar büyüyeceği aklınıza geldi mi? Büyürken birazcık tedirgin oldunuz mu?
1: Şöyle ilk başlarken hani çok büyük olalım, büyüyelim gibi

0: Biletlerim yoktu aslında hikaye. O birkaç tane kafeye vermekle. Daha sonra işte biraz daha. Aslında hani bir hikaye vardır ya. Kurbağayı suya koymuşlar, içinde ısına ısına kaynadığını fark etmemiş.
1: Evet.
0: İşte benim hikayem de aslında öyle
1: İyi
0: başladı.
1: yönden. Evet, olmuş sizinki ama.
0: Evet. İlk önce tek başımayken işte bir bakıyordum 50 litrelik kazanın yanına bir tane daha almışım. Ha, bunu yapabiliyorum. Devam ediyorum. İşte yanına bir 50 daha gelmiş. Sonra ben yapamamışım. İşte evdeki kadından yardım istemişim. O gelmiş. Hikaye böyle başlayarak sonra bir gün bir bakıyorum mesela. Aa, 6 tane kazan oldu. Ne zaman 6 tane kazan oldu? Hikaye aslında böyle çok da organik, kendi içerisinde istenen sayıya ulaşmak için bir çabayla ilerledi. Tabii ki bir müddet sonra ulusal market zincirlerine girmeye başladıktan sonra horeca dediğimiz otel, restoran ve kafelere girme aşamasına gelene kadar biraz daha böyle kendi içerisinde minik minik büyüyen bir girişim hikayesi oldu ve ben aslında bir girişim yaptığımın da farkında değildim. Sonradan girişim dedikleri şey bu. Yani ben aslında bir girişimci ruhuyla, belki o ruh var da onu çok bilinçli yapmış değilim. Hani bir
1: Evet.
0: girişime başlayayım, hikaye öyle başlamadı. Ama tutkuyla sevdiğiniz, size iyi gelen ve etrafınıza paylaştığınızda da sizden aynı şekilde geri dönüşler aldığınız bir faydayı paylaşma arzusu bence bu kadın olmakla da çok alakalı, anne olmakla da
1: Kesinlikle.
0: çok alakalı.
1: Kesinlikle.
0: Böyle başlayan bir hikaye. Tabii bugün 20 kişinin istihdam ettiği işte ulusal market zincirlerinde satılan, hedef kitlesi tarafından çok sevilen ve aslında ürün kategorisinde yine bu fermente, yani bağırsak sağlığına uygun, konvansiyonel olmayan, vücuda fonksiyon sağlayan laktofermente turşu, sirke gibi ürünlerle, kıvas gibi pancar fermente edilmiş kıvas gibi ürünlerle zenginleştiren bir üretime dönüştü diyebilirim.
1: Şu an az önce programın başında da söylediğim gibi katkısız doğal ifadesine ne kadar inanacağız, ne kadar inanmayacağız, bunu da bir size soralım. Mesela sizinkinde zaten şöyle bir bakıyorum ben. Şeker ilavesiz katkısız doğal bileşenler diyor. Mesela birinde hibiskus, nar, karadut var, birinde mandalina var, birinde Earl Grey yazıyor. Sizinkinde bunlar belirgin bir şekilde yazmış. Bu durumda burada zaten bir katkı maddesi ve şeker beklemeyiz tabii ki. Her zaman bu böyle mi oluyor? Sadece katkısız yazdıklarında hemen inanılmalı mı? Siz de bu işin içinde olarak size soralım bunu.
0: Aslında etiket yönetmeliği bu tür kandırmacalara müsaade etmemeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Ama yine de bazı kelimeler var ki karşılığında hani bizim beynimize alışa gelmiş anlamları var ve onlar hemen işte hani bizde sanki o ürünün katkısız, herhangi bir kimyasal içermeyen bir ürün olduğu anlamına geliyor. Burada tabii ki her zamanki gibi etiket okumak, ama etiket okuduğunuzda da gerçekten oradaki şeyleri anlayabilmek.
1: Evet.
0: Ama artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki elimizde artık hani bu cep telefonları olduğu sürece bence bu bilgilere ulaşmak da
1: Daha
0: hiç
1: kolay.
0: zor değil. Dolayısıyla burada en önemli şey seçici olmaya çalışmak. Sizin az önce söylediğiniz ürünler bizim çok yeni çıkan soğuk çaylarımız.
1: Evet.
0: Ve soğuk çaylarda biz hakikaten mesela Earl Grey dediğinizde şunu söyleyeyim. Bizim bütün ürünlerimiz şöyle, evde yapabilirsiniz tüm ürünlerimizi. Ve evde yaptığınız haliyle raftan alabilirsiniz. Bu benim için, üreticiler için zor ama tüketiciler için büyük bir lüks olduğunu söylüyorum ben her zaman. Soğuk çaylarda da, şu anda okuduğunuz soğuk çaylarda da biz gerçekten çayı demliyoruz. Earl Grey oranına mesela aroma koymuyoruz. İçerisinde bergamot kabuklarını infüze edip bergamot suyuyla tatlandırıyoruz ki içerisinde aroma bile olmasın. Ve dolayısıyla aslında evde yapmış olduğunuz bir soğuk çayı raftan alabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Fermente içeceklerde de öyle. Bizde zaten koruyucu olamaz. Biz kombuçadaki iddiamız zaten benim değil aslında. Dünyada kombuçanın iddiası. İçerisinde probiyotiklerin olduğu, bakterilerin olduğu. Zaten korunmak için ayrı bir şeye ihtiyacı yok. Zaten fermentasyon o gıdayı saklama yönteminden bir tanesi.
1: Yani turşu yapıp saklama.

0: Evet.
1: toplamışsınız gibi bir durum var.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bizim ürünlerimizde zaten öyle bir katkı maddesine de ihtiyacımız yok.
1: Nasıl bir tadı var bu kombuçanın? Ben çok merak ettim. Şimdi ilk kez duyuyorum. Bir deneyeceğim mutlaka bu programdan sonra.
0: Evet.
1: Belli marketlerde de varmış sizin de söylediğiniz gibi. Nasıl bir tadı var? Biraz anlatmaya çalışsak
0: Tabii
1: dinleyicilerimize.
0: tadı anlatarak çok betimlemek zor olsa da asitli. Ama bu asit fermentasyondan
1: Zararlı bir
0: kaynaklanan bir
1: asit
0: asit.
1: değil.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Gazlı, yani kolalı içecekler gibi gazlı, ancak kolalı içeceklere karbondioksit dışarıdan basılır. Biz basmayız. İçerideki bakteriler fermentasyonu devam ettiği için karbondioksit çıkartırlar. Onlar dışarıda hapis olduğu için gazlanır. Asitli, gazlı, böyle aslında soğuk, biraz aromalı gazoza benzer bir tadı var diyebilirim.
1: Ve mide bağırsak için de iyi yani. Çünkü normalde
0: Evet.
1: asitli şeyler mideye zarar verir. Ya da sirke de mesela düşünüldüğünde direkt içildiğinde mideye zarar verebiliyor. Ama burada böyle bir durum yok sanırım.
0: Şöyle aslında bakın, sirkede, limonda, kombuçada asidik olmalarına rağmen vücuda girdiklerinde vücudu alkali yapan sıvılardır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında sirke mideye zararlı. Şimdi kalkıp sirkenin asidesi çok düşük, yani 2,5'larda, siz onu direkt boş bir mideye yollarsanız ki
1: İçerseniz.
0: midenin zaten asidi çok daha yüksek, düşük
1: Tabii.
0: pH'lerde. Ama onu sulandırarak içmek daha iyi bir yol. Ama
1: Veya salata yerken üzerine döktüğünüzde
0: tabii ki
1: sirkeyi bir
0: aynen.
1: sıkıntı olmaz. Evet.
0: Yani ben bir sürü insan tanıyorum, kilo vermek için sek sirke içiyor. Böyle
1: Evet.
0: bunlar yanlış yöntemler. İyi bir sirkeyi tabii ki beslenmenize dahil etmek, bağırsak sağlığınız ve genel sağlığınızın iyi bir şey. Ama bazen kullandığımız gıdaları da dengeli kullanmak ve yerinde kullanmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Kombuça mesela birçok gastroenterolog tarafından hastalara reçete ediliyor. Tabii
1: Aa,
0: ben
1: öyle
0: bunu
1: mi?
0: çok da, evet, çok da söylemek istemiyorum. Çünkü sanki kombuça bir sağlık için içilmesi gereken bir içecek haline dönüşüyor. Ama öyle değil. Kombuça aslında bugün içtiğimiz bütün o şekerli, gazlı, ölü içecek dediğimiz içeceklerin yerine koyabileceğiniz, sizi serinleten, size o fresh, o tazeliği veren bir içecek. Dolayısıyla kombuça hem tüm mide dahil, bağırsak sistemi dahil, sindirim sistemine fayda sağlayan, aynı zamanda da bu fonksiyonu veren bir içecek.
1: Şu yaz günlerinde hem serineceğiz hem de sağlığımızla ilgili endişe
0: Evet.
1: etmeyeceğiz en azından bunu içerken. Bu bile bence müthiş bir ayrıntı ya da müthiş bir
0: Teşekkür
1: ayrıntıdan da
0: ederim.
1: ötesi oluyor hakikaten. Çünkü soğuk bir şeyler içmek istiyoruz ama zararını düşünüyoruz. Midemiz, bağırsağımız etkileniyor. Bu o açıdan güzel bir şey. Şimdi son olarak size şunu soracağım Esra Özcan. Girişimciliğe evet çok da böyle planlayarak girmemiştiniz ama sonuç olarak içinde buldunuz
0: Evet.
1: kendinizi. Belki şu an planlayanlar da vardır ya da belki bu programı dinledikten sonra planlayacak olanlar vardır. Çünkü kadınlar gerçekten kendi
0: Evet.
1: hayatlarını güzelleştirecek şeyleri bize de yansıttıklarında tüm dünyamız güzelleşiyor
0: Evet.
1: ve birçok alanda aslında güzel işler yapabiliyorlar. Sadece biraz cesarete ihtiyaç duyabiliyorlar. Onlara ne söylersiniz kadın girişimci olmak isteyenlere?
0: Benim en baştaki tavsiyem asla vazgeçmemeleri ve yola çıkmaları. Yani bir fikir varsa, bir niyet varsa, onun en iyi halini, en iyi zamanını, en iyi şartlarını hiç beklememek. Yola çıkmak her zaman size diğer yolları açacaktır. Harekete geçmek. Benim için en önemli şeyden bir tanesi, yani benim tavsiye edebileceğim en önemli şey, bir fikirleri varsa hemen bir tarafından başlasınlar. Çünkü hikaye yolda yazılıyor zaten.
1: Evet.
0: Belki hedefinize gitmiyorsunuz. Size yepyeni kapılar açılıyor ve inanın ki yola çıktığınızda ummadığınız kapılar, ummadığınız insanlar hayatınıza dahil oluyor. Bir de vazgeçmemek, gerçekten vazgeçmemek en önemli tavsiyelerimden birisi olacak. Mesela kombuça gibi yepyeni bir içeceği insanlara anlatmak, onu insanlara tanıtmak için kapılarını çalmaktan vazgeçmemek, üretirken çıkacak sorunlardan asla vazgeçmemek, tutkuyla bağlı kalmak. Bence benim acizane kendi deneyimlerimden.

0: kadınlara ve girişimcilere, kadın erkek insanlara, herkese en böyle başta hani tavsiye verecek haddim değil ama biz yaşadıklarımdan onlara verebileceğim örneklerdir diyebilirim.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Esra Özcan.
0: Ne demek, ben çok teşekkür ediyorum.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Hoşçakalın.
0: Kolay gelsin. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Girişimci gıda üreticisi Esra Özcan bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor. Ailece devam ediyor. Saat 13.39 sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'desiniz. Ailece devam ediyor. Programımızın ikinci kısmında edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş buldum Beyza Hanım.
1: Çocuk kitaplarından bahsediyoruz programımızda elimizden geldiğince. Çocuk kitapları çok önemli onların gelişimi için, öğrenmeleri için, empati yetenekleri için. Bazen kitap seçerken de aileler zorlanabiliyor ya da kitaplar nasıl olmalı diye düşünebiliyorlar. Şimdi çocuğa görelik diye bir kavram düşünürsek ne demek olur bu çocuk edebiyatında, çocuk edebiyatı ürünlerinin seçiminde?
2: Yani şimdi şuradan başlamak gerekirse, yayının başında siz söylemiştiniz çocuk edebiyatının her konu işlenebilir mi diye.
1: Evet.
2: Söz ettiniz. Evet. Benim şahsi görüşüm çocuk edebiyatında her konu işlenebilir. Bu zaten bizim sıklıkla tartıştığımız bir konudur aslında edebiyat dünyası içerisinde. Fakat her konu işlenebilir ama ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığı da önemli.
1: Evet.
2: Bunu atlamamamız gerekiyor. Çocuk edebiyatı nedir? Bilimsel temelden yaklaşalım. Mustafa Ruhi Şirin hocamın Edebiyat ve Çocuk, Çocuk Edebiyatı, Edebiyatın Amacı ve İşlevi başlıklı bir makalesinden alıntılayarak tanımını yapmak isterim. Çocuk edebiyatı, temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan çocuğun algı, bilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun, çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan, ölçüde, dilde, düşüncede ve tiplerde çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırması yanında edebiyat, sanat ve estetik yönünden gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatıdır. Bu şekilde tanımlıyor hocamız. Ben de bu tanıma katılıyorum. Ayrıca şunu da eklemiş aynı makalede. Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı çerçevesinde belirtilen örneklerin pedagojik, görsel ve estetik kabul ölçülerine göre yazılması ve değerlendirilmesi gerekir. Pedagoji burada çok önemli aslında. Tabii ki biz şunu da bunu söylerken şunu da söylemiyoruz. Yani pedagoglar çocuk kitaplarını değerlendirsinler, denetlesinler. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama çocuğun gelişim düzeyine uygun bir şekilde bunların hazırlanması, yazılması gerekiyor. Çocuğa görelik nedir?
1: Evet.
2: Çocuğun düşlem gücüne seslenen, onun rahatça ve tat alarak okuyup anlayabileceği dili ve anlatımı içinde barındıran, ilgi duyabileceği konuları işleyen, onu duygu ve düşünce yönünden besleyen, kurgusu ve olay örgüsü karmaşık olmayıp onun kavrayabileceği bir düzeyde olan, dikkat dağıtıcı ayrıntılardan arındırılmış olan demektir. Yani çocuğa görelik, çocuğun yaşına uygun, gelişim düzeyine uygun olması demektir aslında en basit tanımıyla. Tabi bu çocuğa görelik ilkesinin bir de alt değişkenleri var. Çocuk gerçekliği bunlardan birisidir. Bunu gözetmek gerekir. Çocuk gerçekliği kavramını da açıklamak gerekirse, çocuğun yaş düzeyine ilişkin gelişimsel alanları ve özellikleri işaret eder. Yani çocuk edebiyatı alanında her konuyu işleyebiliriz. Evet, ama çocuğun gelişim düzeyini, onun dünyasını atlamamak gerekiyor. Bunu unutmamak gerekiyor.
1: Hı hı. Mesela yas gibi, ölüm gibi konular vesaire bile çok küçük yaşlarda işlenebiliyor kitaplarda. Ama işte onların düzeyine göre, anlayabileceği şekilde, duygusal dünyalarına zarar vermeyecek şekilde işleniyor.
2: Kesinlikle öyle. Yani işlenmeli zaten. Ama bazı konular var ki, İşte bir kırmızı çizgi dedim. Yani çocuğun gelişim düzeyine uygun değil. O yaştaki çocuğun bilmemesi gereken.
1: Evet.
2: Şimdi bazı bizim kendi aramızdaki tartışmalarda da geçiyor. Yani bu alanda ebeveyn rehberliğinde işlenebilir deniyor. Ebeveyn rehberliğinde de işlenemez açıkçası. Bazı temalar işlenemez.
1: Hı hı.
2: Tabii ki çocuk bu dünyada yaşıyor bizimle beraber. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok ama bazı şeyleri de hani örtmek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Fazıl Üstün Dağlarca çocuk edebiyatında tema, konu, içerik yanında biçim ve biçimi belirleyen üç temel kavram olan çocuk bakışı, çocuğa görelik ve çocuk gerçekliğini çocuğun

0: baktığı yerden bakmak ve gördüğünü görmek. Biz çocuklara her şeyi göstermiyoruz bugün baktığımız zaman. Yaşamda var, çocuk hissedebiliyor ama her şeyi görmüyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bunları kitaplar hazırlarken de bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çocuk gerçekliği, çocuk evrenine özgü konu, davranış ve duyarlılıkları içine alması gerekiyor.
1: Hı hı. Özellikle hangi unsurlar kesinlikle bulunmalı çocuk kitaplarında?
0: Hangi unsurlar?
1: Hangi unsurlar, hangi belki konular, hangi işte özellikleri olmalı iyi bir çocuk kitabının?
0: Yani özellikle hani şu konular olmalı diye bir şey yok. Yaşama hı hı. dair ne varsa var ama şimdi nasıl ifade edeyim? Yani bir çocuğun bilmemesi gereken bazı konular var. Yani o yaş dönemine uygun olarak.
1: Onlar örneğin, haricinde diğerlerine
0: onlar haricinde yaşama dair ne varsa. Yani evet yas dediğiniz gibi evet. Ölüm, kavga, sevinç, mutluluk, heyecan ya da işte daha genel kavramlar, demokrasi,
1: arkadaşlık barış, ilişkileri, kardeşlik,
0: özgürlük, arkadaşlık ilişkileri. Yani bunlar işlenebilir. İşleniyor da zaten. Önemli evet. olan bunu çocuğun anlayabileceği dilde işleyebilmek. Hı-hı. Yani şunu farkında olmayız aslında. Biz yetişkinler büyümüş birer çocuk değiliz. Ya da çocuklar büyümemiş birer yetişkin değil.
1: Evet.
0: Her iki kesimde kendisinin ve dünyayı birbirinden çok farklı algılayan insanlar. Onların kendine özgü bir dünyaları var. Bizim kendimize özgü bir dünyamız var. Evet biz de bir zamanlar çocuktuk. Ama şu an değiliz. Çocuklar da sonrasında yetişkin olacaklar. Ama şu anda yetişkin değiller. Örnek evet. vereyim. Yani bu felsefe kitapları var. İşte birisi Güneş'i kitaplarını çıtır çıtır felsefe kitapları. Orada her konu işlendi. Fransız bir yazarın dizisiydi. Her hı hı. konu ama çocuğa görelik yani bahsettiğimiz şey çocuğun gelişim düzeyine uygun bir şekilde
1: hı hı hı.
0: işlendi. Dolayısıyla çocuğa görelik, çocuk gerçekliği önemli.
1: Evet. Abi,
0: bu konuya neden değindik? Yakın bir zamanda biz bu edebiyat dünyasında işte bir Nisan ayı içerisindeydi. Bir kitapta kullanılması yasaklı maddelerden söz ediliyordu. Aslında çok da güzel, çok da nitelikli bir kitap. Orada ön yargıları kırmaya yönelik hı hı. bir kitaptı. Ama orada işte kullanılması yasaklı olan maddeler kitabın içerisinde çok olağan bir şeymiş gibi geçtiği için bu tartışma yeniden alevlendi aslında.
1: Evet.
0: Ben de bugün özellikle bu konuya değinmek
1: bunların istedim. Olmaması lazım. Yani böyle şeylere tabii ki değinilmemesi lazım. O yaş grubu için
0: evet,
1: uygun
0: değil.
1: Evet.
0: Olağanlaştırmamak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Aslında bunlar hem kitaplarda hem de işte filmlerde vesaire çocuklar için yapılan bütün bu tarz durumlarda olmaması gerekiyor. Dediğiniz gibi zaten ilerleyen dönemde ister istemez artık bizim de kontrol edemediğimiz durumlarda görüyorlar. Mutlaka bununla karşılaşıyorlar ama belli bir yaşa kadar görmemeleri tabii ki hepsi için son derece elzem.
0: Evet, görmemeleri iyi. Bunu da çocuk kitabını sunmamamız gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Mehmet Özçatalıoğlu.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Hoşçakalın. Edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçatalıoğlu bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımıza Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
2: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?

0: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
1: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
0: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
1: Dilek ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
0: Kısaca özetleyeceğim.
1: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
0: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğul eki getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
1: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
0: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
1: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
0: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
0: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Çok güçlü, kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz. Hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
1: Söz kalabalığı oluyor.
0: Evet.
1: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
0: Evet, imkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
1: İlgi ve alaka. İlgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcük de ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi şahsi Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi haysiyet Arapça kökenli eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek kısaca anlatmak demek zaten.
0: Evet.
1: İçinde bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
0: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen, insanları rahatsız etmeyen bir nüans farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor. Onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde. Teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
0: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade

0: ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
1: Yani sağlıklı iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1954 İsviçre. Türkiye'nin ilk Dünya Kupası heyecanı. Elemelerde İspanya ile eşleşen milliler ilk maçı 4-1 kaybederken rövanşı 1-0'ı kazandı. Roma'daki 3. maçta berabere bitince çekilen kura sonucunda kupa biletini alan Türkiye, Batı Almanya, Macaristan, Güney Kore ile aynı grupta mücadele etti. Milli takımın Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olduğu ilk maçta rakip fileleri havalandıran Suat Mamat, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. İkinci maçta Güney Kore'yi 7-0 yenen Ay Yıldızlılar, kupa tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. O dönem kural gereği her ülkenin iki maç yaptığı grupta Macaristan'la karşılaşmayan milli takım, aynı puanda olduğu Batı Almanya'yla playoff maçı oynadı ve şampiyonadan elendi. 1954 Dünya Kupası'nda Türkiye 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2 puan toplayıp grup üçüncüsü oldu. Rakip fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. Hem Washington hem de Tahran mutabakatın tamamlandığını duyurdu. Anlaşmanın imzaları 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varılmasının ardından açıklamalar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Trump, pek çoğu petrol yüklü olan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, anlaşmayla ilgili netleştirilmesi gereken ayrıntılar olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de süreç kapsamında bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. Özgür Özel cephesinden de benzer bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk ifadesini kullandı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 11 zanlı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 32. duruşma sona erdi. Oturumda bazı sanıkların Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak üzere meclis bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. Meclis Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ın ardından Şanlıurfa'da incelemelerini sürdürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Aynı sevinçleri ve aynı acıları paylaşan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı da tek millet, iki devlet anlayışıyla her geçen gün daha da güçlenmektedir, dedi. Milli İstihbarat Akademisi, Ankara'nın 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı 36. NATO zirvesi öncesinde uluslararası bir panel düzenledi. NATO-Ankara zirvesi, istihbarat ve dayanıklılık başlıklı programda ittifakın karşı karşıya olduğu sınamalar ve ortaya çıkan fırsatlar ele alındı. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geliyor. Zirvenin ana gündemini İran konusunda varılan anlaşma ve Ukrayna savaşı oluşturuyor. Haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1448. Hicri yılbaşını kutladı. Yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında mutabakat saptı elektronik ortamda imzalandı. ABD Başkanı Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptına imza attı. Trump, G7 için gittiği Fransa'da anlaşmaya dair konuştu. Trump, sonunda bir anlaşma yaptık. Saldırıdan dolayı çok fazla geri çekilmek zorunda kaldığımız için kötü hissetmiştim ve bir üçüncüyü düşünmüştüm ama bu gerçekleşmeden önce anlaşmayı yaptık, dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi atamaları yapıldı. 19.096 emniyet personelinin yeni görev yeri belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, büyük bir fedakarlıkla görev yapan teşkilat mensuplarının yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumlulukla hizmet edeceğini söyledi. Filipinler Milli Günü Ankara'da kutlandı. Resepsiyona katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Filipinler arasındaki savunma sanayi işbirliğine dikkat çekti. Atak helikopterlerinin satışı gibi somut adımlar aracılığıyla bu alandaki işbirliğimizi daha da kuvvetlendirmeyi arzu ediyoruz, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'deki soykırımı örtbas etmeye çalışan medya kuruluşları olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu çarpık medya düzeniyle mücadele ediyoruz, dedi. Duran, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın Ankara'daki sergi açılışında konuştu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturmaya ait belge, ifade, rapor ve deliller 20 adet bez torba içerisinde Ankara'ya ulaştırıldı. TUSAŞ, en gözde şirketler araştırmasında gençlerin kariyer hedeflerinde en çok tercih ettiği savunma sanayi şirketi oldu. Araştırma, TUSAŞ'ın marka gücünü ve genç yetenekler arasındaki cazibesini bir kere daha ortaya koydu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun ölümünden bir gün önce doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklar ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım

ila 1,5 metre görüş iyi olacak. Ege'de hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 10 ila 50 santimetre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Sarıyer Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sayın Necati Yılmaz Hocamız. Necati Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Necati Hocam, İslam kültüründe bir Muharrem aynı zamanda Hicri yılbaşı manasında geliyor. Biraz bu konuda konuşabilir miyiz? Nedir Hicri yılbaşı? Neden takvim bu şekilde tanımlanır bizde? Buradan başlayalım isterseniz.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi malumlarınız, bir güneş takvimi var, bir de ay takvimi var. İnsanoğlu Adem babamızdan bugüne kadar bu takvimleri kullana gelmişler. Evet. Çeşitli devletler, imparatorluklar, hükümdarlar bu takvimleri ele almışlar. İslam tarihinde Hicri yılbaşı hicretle başlıyor ve hicret Müslümanlar için çok çok önemli bir dönüm noktası. Müslümanların Peygamber Efendimizin hayatında Mekke dönemi ve Medine dönemi var. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini baz alan ve Hazreti Ömer döneminde yürürlüğe konulan takvime biz Hicri takvim diyoruz. Peygamber Efendimizin vefatından yaklaşık 17 yıl sonra. Hicri takvimin önemi, tabii ki Müslümanlar, malumlarınız, çok sıkıntı çektiler Mekke döneminde. Bu süreç Müslümanlar adına işkencelerin olduğu, ilk şehitlerin verildiği, Yasir bin Ammar, Sümeyye annemiz, ilk kadın şehitlerden. Böyle sıkıntılı bir süreç. Bilal Habeşlerin, Habbak bin Eretlerin böyle zulümler, işkenceler gördüğü bir dönem. Bu dönem Müslümanlar adına sabır dönemi. Bu dönemde Müslümanlar Peygamber Efendimizin telkinleriyle müşriklerin baskılarına karşı sabır içerisinde Rablerine dayanarak ondan sonra kendilerine verilecek emri beklediler. Tabii bu süre kısa bir süre değil, 13 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. Bu sürecin sonucunda Peygamber Efendimiz miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Tabii hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz'e malumunuz arkadaşlık eden Hazreti Ebu Bekir Efendimiz var. Yolculuk sıkıntılı geçiyor. Peygamber Efendimiz Medine yolculuğunda Medine'ye varmadan, Medine'nin eski ismi bu arada biliyorsunuz Yesrib.
1: Yesrib.
2: Evet. Medine'ye varmadan Kuba şehrinde Peygamber Efendimiz bir 14 günlük orada konaklaması var. Ondan sonra hicret devam ediyor. Medine'ye 5 kilometre kala yerden devam ederken Ranuna Vadisi'nde de ilk cuma namazını kıldırıyor Peygamber Efendimiz. Buradan anlıyoruz ki cuma namazı Mekke döneminde yok. Müslümanlar baskı altındalar, rahat ibadet yapamıyorlar ve bu süreç sonunda hicret tamamlanıyor. Peygamber Efendimiz Medine'de yaklaşık bir 10 yıl kadar peygamberlik görevini sürdürdükten sonra 632 yıllarında Rabbimizin emanetini almasıyla hayata gözlerini yumuyor. Bu manada Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği dönemi var. Daha sonra Hazreti Ömer'in halifeliği dönemi var. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ömer'e bir teklifte bulunuyor. Diyor ki efendim, peygamberimizin hicreti Müslümanlar açısından çok önemli. Çünkü bu dönüm noktası, Müslümanlar baskı altındaydılar. Medine'ye hicret ettiler. Yerleşik düzene geçtiler. Ve Medine'de İslam devletini kurdular. Tabii bu arada yapılan Bedir, Uhud, Hendek Savaşı.

0: takvim haline
1: Takvim,
0: geliyor
1: evet.
0: hocam. Bugün 1 Muharrem tabii. Biz
1: Evet.
0: 1 Muharrem denildiği zaman aynı zamanda Hicri yılbaşını anlıyoruz. Bu tabii şey de Necati hocam, sanki Hristiyanların, Batılıların kendi takvimlerine karşı bir İslami takvim biçimi haline gelmiş oluyor. Yanılıyor muyum?
1: Şimdi öyle öyle diyebiliriz belki ama hem de diyemeyiz. Neden? Rabbimiz bize çeşitli ibadetler emretmiş. Bu ibadetlerimizin de namaz vakitlerinin belli olması dışında bütün ibadetlerimizi biz ay takvimine göre yapıyoruz. Şöyle ki
0: Evet.
1: mesela Ramazan ayının gelişi ay takvimine göre hesaplanıyor. İşte kurbanın gelişi ay takvimine göre hesaplanıyor. Kişinin vermiş olduğu zekat ay takvimine göre hesaplanıyor. Malumunuz güneş takvimi, miladi takvim 365 gün 6 saat diye çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz bir bilgi. Ay takviminde ise günler 354 gün ya da 355
0: Evet,
1: gün
0: evet, evet.
1: olduğu için her yıl 10 gün geri geliyor. Biz bu manada eğer ibadetlerimizde miladi takvimi kullanırsak o zaman tarihleri tutturamıyoruz. Rabbimiz burada bir nevi benim çocukluğumdan beri aldığım eğitimlerde anladığım kadarıyla mesela orucu yazın sıcaklarına da denk getirip kışın soğuğuna da denk getirip 12 ay bizi deniyor bir kul olarak.
0: Zamanın adaleti sanki hocam,
1: Evet.
0: yani zamanın adaleti. Yazın da oruç tuttuk, kışın soğuğunda da oruç tuttuk. Yani her gün o orucu yaşadık Allah'a
1: Evet.
0: şükür. Öyle bir şey var. Evet.
1: Kısa günlerde de uzun günlerde de bu manada bizim için hicri takvim önem arz ediyor. Tabii ki burada Rabbimiz Tevbe suresi 36. ayeti kerimeden bahsederek biraz devam edelim müsaade ederseniz.
0: Estağfurullah.
1: Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah. Bismillah. İnne iddete şuhur indallahi 12 şehran. Allah katında aylar 12'dir. Fi kitabillah. Allah'ın kitabında 12'dir. Yevme halakas semavati vel ard. Rabbimiz bu günlerde yeryüzünü ve gökyüzünü yarattığını, ya bu 12 takvimin içerisinde yarattığını bize bildiriyor. Ve devamında da şöyle bir cümle var. Minha erbaatun hurum. Orada 4 tane de haram ay vardır. Bunlardan 3 tanesi peşi sıra gelir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Muharrem ayı da malumunuz bugün girmiş
0: Evet.
1: olduğumuz Hicri
0: Haram
1: takvimin
0: aylar.
1: ilk günü. Daha sonra bunlardan ayrı olarak bir de 3 aylar diye zikrettiğimiz 3 ayların başlangıcı olan Recep ayı var.
0: Hocam bir müzik arası versek devam
1: Tabii ki,
0: edelim yine
1: tabii.
0: inşallah. Neyzen Salih dedenin Uşak Saz Semaisi'ni dinleyelim. TRT Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Necati Hocam, şimdi hicret çok önemli bir olay bizim İslam
1: Evet.
0: kültüründe. Yani bir durum değişikliği. Mekke'den Medine'ye göç. Ve Mekke ve Medine arasındaki farkı biliyoruz. Mesela Mekke'de inen ayetler farklı, Medine'de inen ayetler farklı,
1: Evet.
0: oradaki yaşama biçimi farklı. Medine'de bir adeta sosyal hayat başlıyor. Muhacirler var, yani Mekke'den Medine'ye göç edenler, oranın yerlisi olan ensar var. Bunlar arasındaki diyalog var, yakınlaşma var. Çok muazzam bir manzara var aslında bakarsanız.
1: Evet.
0: Biraz buraya girsek, burayı izah etsek ne dersiniz?
1: Eyvallah, eyvallah. Malumlarınız Mekke
0: Estağfurullah.
1: döneminde zulümler çoğalınca Peygamber Efendimizin hicretinden önce iki tane hicret daha var. Bunlar Habeşistan'a.
0: Evet.
1: Malum hepimizin bildiği Habeşistan Kralı Necaşi'nin Müslüman
0: Evet,
1: oluşu var.
0: evet, evet.
1: 614 ve 615 yılında iki ayrı kafile Habeşistan'a hicret ediyor. Orada Habeşistan Kralı Necaşi'nin bu hicret eden Müslümanlara kol kanat germesi, onları sahiplenmesi ve bunlar buradan kendi istekleriyle ayrılana kadar benim himayemdedir diye beyan etmesi Müslümanlar açısından, Peygamber Efendimiz açısından bir moral motivasyon oldu. Ancak Mekke'de kalanlar, yapılan zulümler, işkenceler devam ettiği için artık Mekke çekilemez hale gelmişti. Fakat Rabbimiz tarafından da hicret için müsaade edilmemiş. Dolayısıyla hicretin tarihi beklenildi.
0: Evet.
1: Hicretten önce Peygamber Efendimiz'e verilen müjdeler var. Malum Miraç kandili. Peygamber Efendimiz

0: Peygamberimizin biricik hanımı Hazreti Hatice validemiz hicretten 1,5 yıl önce hem himayecisi hem en büyük destekçisi hem hayat arkadaşı 1,5 yıl önce vefat ediyor ve yakın yakına yine kendisini koruyan, kollayan, çocukluğundan beri kendisine sahip çıkan amcası Ebu Talip de vefat ediyor. Peygamber Efendimiz'e burada verilen bir hediye var. Miraç hediyesi. Daha önceki peygamberlere verilmeyen bir hediye. Ve bu Miraç'tan sonra artık hicrete doğru yavaş yavaş yaklaşmış oluyoruz. Ve hicret gerçekleştikten sonra da sizin de beyan ettiğiniz gibi Medine döneminde sosyal devletin kurulması, devletle ilgili, komşuluk hakları ile ilgili, alışverişle ilgili, aile hayatı ile ilgili, İslam hukuku ile ilgili hükümlerin oturması, gelmesi ve yerleşmesi Medine döneminde oluyor. Ve bu şekilde hicret gerçekleşmiş oluyor efendim.
1: Tabii Medine şehir manasına geliyor Arapçada biliyorsunuz.
0: Evet, medeni
1: Yani
0: şehir.
1: evet. Dolayısıyla bir şey de var. Yani İslamiyet'in şehirleşmesi gibi
0: Evet.
1: bir şeyi de var. Şehirleşmek başka bir şey. Sosyalleşme ve kültür oluşturma açısından.
0: Evet.
1: Yani Resulullah Efendimiz aslında hicretten sonra Medine'de bir büyük bir medeniyetin de temellerini atmış
0: Evet.
1: diyebiliriz aslına
0: Çok büyük bir
1: bakarsanız.
0: medeniyetin temellerini atıyor. Burada şunu da beyan ederek devam edelim. Malumlarınız ülkemizde de çok kullanılan bir kelime muhacir.
1: Evet.
0: Hicret edenlere, Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir diyoruz. Bir de Medine'de bu muhacirlere kucak açan Müslümanlar var. Bunlara da Ensar, çokça yardım eden, mübalağa kalıbından gelen
1: Evet.
0: bir isim. Ensar da bu muhacirlere evlerini açıyorlar, tarlalarını öğlene kadar kendileri işliyorlar, öğleden sonra muhacirler işliyor şeklinde çok büyük yardımlarda bulundukları için bu ismi almışlar. Bu şekilde Müslümanları Peygamber Efendimiz zaten hicretle birlikte kardeşlik muahedesiyle kardeş kılıyor. Yani Mekkeli bir muhacirle Medineli bir ensarı kardeş kılarak onların birbirlerine destekçi olmalarını sağlıyor. Bu şekilde İslam medeniyeti Medine'de kurulmuş, eski adı Yesrib olan, az önce de beyan ettiğimiz gibi Medine medeni bir şehir haline gelmiş ve İslam medeniyeti buradan yükselerek devam ede gelmiştir.
1: Dolayısıyla çok güzel izah ettiniz. Özellikle medeniyet dönüşümü, ensar ve muhacir ilişkileri bir İslam kardeşliğini de ortaya koyması bakımından çok değerli bir örnek aslına bakarsanız. Tabii Muharrem ayı içerisinde 10 Muharrem'de oruç var. 2 gün tutulması gereken oruç var. Aşure orucu geleneği var kültürümüzde. İsterseniz bunlara da biraz temas edelim.
0: Eyvallah,
1: Gerçi ona
0: eyvallah.
1: daha bir 10 günlük vakit var ama.
0: Evet, şöyle bu hicretle birlikte hicri yılbaşı takvim olarak yürürlüğe girdikten sonra Rabbimizin Tevbe suresi 36. ayette bahsetmiş olduğu 4 haram aydan bir tanesi olan Muharrem ayı var. Muharrem ayı bazı şeylerin diğer zamanlarda haram olduğu, mesela savaşmak gibi, haram olan ay manasına kullanılmış. Muharrem ayının Peygamber Efendimiz Muharrem orucunu, Aşure orucunun çok faziletli bir oruç olduğunu, fakat başka milletlere benzememek adına Muharrem'in onu Aşure orucu oluyor. Biz Aşure diyoruz genelde toplum arasında. Bu orucun 9-10 veya 10-11 şeklinde tutulmasını,

0: ve büyük günahlara kefaret olabileceğini Resulullah Efendimiz bizlere beyan etmiş.
1: Ramazan orucundan sonraki en
0: En fazil,
1: önemli
0: evet, Ramazan
1: oruç.
0: orucundan sonraki en faziletli oruç şeklinde beyan edilmiş. Bunu da Müslümanlar, Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi, sünnet-i seniyesi olarak bugüne kadar tuta gelmişler.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala bizi nice hicri yılbaşlarına ulaştırsın. Nice Muharrem aylarına ulaştırsın. Sağlıklı, sıhhatli. Çok istifade ettik. Allah sizden razı olsun. İlminizi bereketlendirsin.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Rica
0: Mehmet.
1: ediyorum. Efendim Necati Yılmaz hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormanculuğa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Yazıhan'ın yeni neslin beyin fonksiyonları sanal dünyadan etkileniyor mu sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Bilimsel araştırmalara göre dijital dünyanın içine doğan yeni neslin beyin fonksiyonları sanal dünyanın sunduğu uyaranlarla adeta yeniden kablolanıyormuş. Sürekli akan yapay ışıklar, saniyeler içinde değişen videolar ve bitmek bilmeyen bildirimler beynin ödül mekanizmasını sürekli tetikleyerek dopamin dengesini alt üst ediyormuş. Bu durum genç zihinlerin derinlemesine odaklanma, okuma ve uzun süreli hafıza yetilerini zayıflatırken onları sadece anlık ve yüzeysel bilgileri tüketmeye alıştırıyormuş.

Hisarlı Ahmet'ten alınmış Yücel Paşmakçı'nın notay alıp derlediği Kütahya yöresinden Kütahya'nın Pınarları Akışır türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Azerbaycan yöresine ait Nida Tüfekçili'nin notay alıp derlediği Aylı Gece Serin Külek Göç Emen türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

0: Profesör Doktor Nuray Yazıhan konuğumuz. Bugün kendisiyle yeni neslin beyin fonksiyonları sanal dünyadan etkileniyor mu onu konuşacağız. Ne dersiniz Sayın Hocam? Yeni neslin beyin fonksiyonları sanal dünyadan fazlasıyla etkileniyor mu?
1: Öncelikle çok teşekkürler davetiniz için. Ya evet, çok kritik bir konu bu arada. Şimdi şöyle, sizin sesler biraz daha genç geliyor. Yeni nesli biraz daha genç farklı ama ben öyle bir nesilden geliyorum ki hani telefon olmadığı zamanlardan diyeyim, böyle evde telefonun bağlandığı bir dönemden bana göre inanılmaz bir güzel bir ortam. Çünkü her türlü bilgiye erişiyorsun. Bu da tabii çok güzel. Ama diğer yandan şöyle bir şey var. Bütün bilgiler hazır geliyor. Her şey çok hızlı gidiyor. Sürekli yeni bir şeyler istiyorsunuz. O kadar hızlı değişmeye başladı ki. Öyle olunca da herhalde bence birazcık odaklanma sorusu bu kartmaya başladı. Çünkü etrafta herkese bir dikkat eksikliği başladı. Çünkü 2 dakikada bir post değişmesi gerekiyor. Hareket olması gerekiyor. Bir yerde tabii bu sabırlı olmayı, öğrenmeyi falan zorlaştıran bir durum. Ama diğer taraftan da hakikaten çok hızlı reaksiyon zamanını, her şeyi de çok hızlı bir şekilde olumlu etkilediğini düşünüyorum. O yüzden bence hani bir kısım diyor ya böyle çok kötüye gidiyor. Valla bence akıllıca kullanırsa inanılmaz güzel bir ortam var. Ama diğer taraftan da bir o kadar riskli. Çünkü kendinizi bir anda handikapın içerisinde bulabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu yüzden kullanım biraz daha farklı şeyler çıktı. Bir de tabii yani ben bile böyle sosyal medyaya bir giriyorum, bir bakıyorum zamanı. Hakikaten zaman geçiyor. Sürekli bir telefonu bakıp garip pozisyonlar almaya başladık biliyorsunuz. Kafamız önde geziyor hiç durmadan. Sürekli değişik ışıklara maruz kalıyoruz. Uyku kalitesi değişiyor gibi. Böyle bir yandan asosyal kişilikler, sosyalleşme bozulup diğer taraftan da farklı bir ortama doğru gidiyoruz.
0: Evet,
1: O açıdan
0: kesinlikle öyle.
1: tabii iyi ve kötü etkileri var diye düşünüyorum ben.
0: Ve dopamin reseptörleri meselesi var
1: Evet,
0: elbette.
1: tabii.
0: Beyin fonksiyonlarından söz açıldığında da özellikle gençlerimizi, çünkü bu bağımlılık sürekli bir hikaye kaydırma, yeni içeriklerle karşılaşma, kısa ve yeni içerik olunca ne yazık ki bağımlısı olup çıkabiliyoruz.
1: Evet, özellikle bu tabii çok kritik bir nokta. Bu beynimiz ön bölgesi, frontal korteks diyoruz buraya. Burası bizim aslında dürtülerimiz, sürekli hızlı düşünme, sürekli daha hızlı kazanma, başarma. Aslında bakarsanız kumar da benzer bir şey. Yeni bir şeyler, oyun sürekli olarak oyunda kazanma, oyun bağımlılıkları hepsi bu kısmın aşırı aktivasyona bağlı oluyor. O açıdan evet, burası çok çok artık yani bir dönem değil. Ya zaten bunu çok net görüyorsunuz. O yüzden dedim. Yani bu bölge zaten dikkat eksikliğine azalan bölge. Dopamin sürekli bir arayışı var. Sürekli yeni bir şey istiyorsunuz. Çok zor. Bence çocukları takip etmek çok zor artık. Gençleri ve çocukları. Bu anlamda birazcık sıkıntı. Bir de kendilerini çok kontrol edemiyorlar. İnanılmaz bir dürtü bağımlılığı var. Oyun bağımlılığının getirdiği bir durum aslında bir yerde. Hatta sosyal medya, sadece oyunu suçlamayalım bence.
0: Evet.
1: Çünkü şu an herkes Instagram'da işte X kısmında yer alıyorlar. TikTok'lardalar. Benim bildiğim bir sürü mecra var burada. Onlar da çok aktif bir şekilde sürekli burada zaman geçiriliyor. O açıdan biraz sıkıntılı gerçekten.

Yüz yüze iletişimin yerini alan emojiler ve kısa mesajlar, sosyal beynin en önemli yakıtı olan empati yeteneğini köreltiyor. İnsan ilişkilerindeki o narin ipuçlarını, bir bakıştaki hüznü, ses tonundaki kırgınlığı ekrandan öğrenmek mümkün olmadığı için sanal dünya bağımlılığı yeni nesli duygusal olarak yalnızlaştırıyor ve dürtüsel bir yapıya bürüyor.

Aşık Özlemi'den alınmış, Erdem Çalışkanel ve Altan Demirel'in notaya aldığı, Sabahat Akkiraz'ın derlediği Amasya yöresinden Bugün Benim Efkarım Var, Zarım Var türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Sivas Kangal Mamaş Köyü yöresine ait Işık Süleyman'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Zeynep Bu Güzellik Var mı soyunda türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz.

Yeni neslin o muazzam potansiyelini korumak, teknolojiyi hayatımızdan tamamen söküp atmakla değil, ona sağlıklı sınırlar çizmekle mümkün. Gerçek bir çevreci ve insani duruş, çocuklarımızın zihinlerini sadece dijital uyaranlarla değil, toprağın kokusuyla, bir çalgının sesiyle ve kitabın kokusuyla beslemeyi gerektirir. Teknolojiyi bir bağımlılık aracı olmaktan çıkarıp üretken bir çalgıya dönüştürdüğümüzde insanoğlu daha mutlu olabilir.

Neşet Ertaş'ın kaynağı olduğu, Ahmet Turan Şan'ın notaya alıp derlediği Kırşehir yöresinden Aşkın Beni Deleyledi türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Elazığ yöresine ait Hafız Osman Öğe'den alınmış Mehmet Özbey'in notaya alıp derlediği Bülbülüm Bağ Gezerim türküsünü Bircan Pulukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Manisa yöresinden Haydar Bayçun'dan alınmış, Muzaffer Sarı Sözer'in notaya alıp derlediği Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sizinden türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

yola doyuyor. Her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları

0: ana sponsoru başarılıdılar.
1: Şehrin sıra dışı modeli şimdi tantattı. Explorer ve Gali şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı %4 takı indirimiyle Ford yetkili satıcı. Delik Capri'de test sürüşü gelenle %3 indirim fırsatı ayrıca bilgi Ford TR'de.
2: Kredisi faiz ek ara sahibi olmak için katılın şu bilgileriz.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri'de 4.000 tarihler arasında zeytinyağından içen topeke kaçırmayacak ürünler ilk sınavları ve Migros.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler 6 yıldız kredi. Üzerik 2 üzeri alanlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazada ve 6 yıldız kredi.com.
5: Alışın gittiniz. Biz sigortam netten 7.4 uzman sigorta danış telefonumuza geldik. Çok antalya fiyatlar 12 aya varan taksit için.
6: Migros yemek 200. Şimdi Migros yemekte 3 sipariş toplam 700 TL'ye indi.
7: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Herkese evi, işinizi, aracınızı, ama sigorta. Memnuniyetle sigorta. Ne sigorta.
9: Kış sizin için. Ucuzu bulmak içindir.

Sayın dinleyenler, Tahir Merz'in hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026'nın zirve oynayan Türkiye için zirve yapacağını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmam kararı aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 8 rastlaştırdı. Dünyada bir yer daha sağlıklı. Şimdi

aktardı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakata vardı. Dünya bulundu. Küresel piyasalar rahatladı. Bölgesel geri düşürdü. Uluslararası toplumda bunun yaşamakta. Pakistan mutabakası güven verici olarak niteledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray yaptı. Kalın terörden arındırılmış Türkiye, ittifakın güvenliğine katkı sağlayan stratejik aktör konumunu pekiştirecektir, dedi. Bölgemiz nefes aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın bölgeye rahat bir nefes aldırdığını söyleyen Erdoğan, bu anlamsız savaş deferinin kapandığına inanıyoruz, dedi. İsrail'in barış sürecine çomak sokmak istediğini de vurgulayan Erdoğan, ellerinden geleni yapacaklardır, sabotajlara karşı dikkatli olunmalı ifadesini kullandı. Türkiye gazetesine geçtik. Mutabakatla piyasalar rahatladı, dünya nefes aldı. Küresel ekonomiyi 104 gündür sallayan ABD-İran savaşı bitti. Hürmüz'den geçişler başladı. Petrol çakıldı, altın ve borsalar coştu. Putin'le ateşkes zirvesi. Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti. Hakan Fidan'ın çantasında Karadeniz'in güvenliği, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Azerbaycan-Ermenistan barış

0: süreciyle Suriye ve Lübnan gibi kritik dosyalar var. Yeni şafağa geçtik. İsrail'in yeni hedefi Trump. İsrail en büyük müttefiki Trump'ı hedefe koydu. Terör devleti ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasını sabote etme peşinde. Netanyahu, Trump'ın barış girişimlerine açıkça meydan okudu. Gelişmeler Trump'ı hedef alan suikast girişimlerinin arkasında kim var sorusunu yeniden gündeme getirdi. Sabah gazetesine geçtik. Dünya rahat bir nefes aldı. ABD ile İran arasında Türkiye'nin de katkılarıyla varılan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Erdoğan, diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı. Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz dedi. Diplomasinin kalbi başkentte atacak. Ankara Havalimanı'nın açılışını yapan Başkan Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Ülkeye kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere şunu söylüyorum. 23 yıl hep Türkiye için çalıştık. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşlarımızın istifadesine sunduk dedi. Akşama geçtik. Bölge rahat nefes aldı. Başkan Erdoğan, ABD-İran mutabakatı için binlerce hayata mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz dedi. İşgalci, anti-emperyalist çıktı. Bizi bağlamaz, sömürge değiliz dedi. Trump'ın barış açıklaması İsrail'i şoke etti. Güvenlik Bakanı Gvir, bizi bağlamaz, ABD'nin sömürgesi değiliz dedi. Anlaşmaya rağmen Lübnan'a saldıran İsrail'in savunma bakanı Katz ise İran'ı tehdit etti. Müdahale ederse vururuz dedi. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Sanayiyi büyütecek revizyona ihtiyaç var manşeti Ekonomi'de. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, sanayinin milli gelir içindeki 2021'de %25,5 olan payının 2026 itibariyle %17,7 seviyesine indiğine işaret ederek sanayimizi yeniden büyütecek şekilde ekonomi programını revize etmemiz gerektiğini düşünüyoruz dedi. Operasyonla tavuk eti fiyatı düşer mi? Gazetemiz yazarı Ali Ekber Yıldırım bugünkü köşe yazısında beyaz et sektörüne yönelik operasyonu ele aldı. Bu sektörü bilmeden yorum yapmak bizi yanlışa götürür diyen Yıldırım, kayyım atanan 13 şirketin Türkiye üretiminin %80'ini gerçekleştirdiğini kaydetti. Yıldırım, çözümün tarladan sofraya olan zincirin her halkasını doğru yönetmekten geçtiğini vurguladı. Hürmüz açıldı, petrol geriledi, risk iştahı arttı. Küresel enerji ticaretinin derinden sarsan ABD-İran savaşında sona gelinmesi piyasalarda uzun süredir beklenen rahatlama işaretlerini de beraberinde getirdi. Tarafların ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda mutabakata varması enerji arzına ilişkin kaygıları azaltırken hisse senetlerinden metallere kadar geniş bir yelpazede risk iştahını da arttırdı. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Birazdan yorumcu konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden

0: TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Evet efendim, saatler 8:17 geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugünkü değerli konuğumuz var. Stüdyomuzdalar. Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç. Sayın Koç, hoş geldiniz efendim.
4: Çok teşekkür ederim Cihan.
3: Ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Kaan Kutlu Ataç bizimle birlikte. Sayın Ataç, günaydın.
4: Günaydın. Size hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
3: Her iki konumla da uzun bir süredir aslında yayın yapıyoruz ama her ikisiyle de eş zamanlı olarak stüdyomuzda olması bizim için de ayrı bir mutluluk oldu. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Şimdi Sayın Koç, sizinle başlayalım. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kriz bir anlaşmayla sonuçlandı. Bir mutabakata varıldı diyelim. Henüz nihai bir anlaşma elbette ortada yok. Varılan mutabakat zaptına ilişkin de bir netlik Cuma günü İsviçre'de karşılıklı evet. olarak teyit edilecek. Ama hiç şüphesiz atılan adımlar hem bölge için hem dünya için olumlu, ılımlı adımlar olarak görülüyor. Çünkü zira dünyayı, bölgeyi, dünyayı derinden etkileyen bu savaşın yarattığı sonuçlarla her birimiz hemen her gün yüz yüze geliyoruz zaten, derinden etkiledi. Hakikaten özellikle Hürmüz Boğazı'nın bir şekilde kapalı olması ciddi maliyetlere, küresel ölçekte neredeyse 3-3,5 trilyon dolara varan bir maliyete sebep olduğu bazı araştırma verileriyle de ortaya kondu. Tabii şimdi bu mutabakatı ya da olası bir anlaşmayı sabote edebilecek bir süreç olur mu önümüzdeki dönemde? Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bundan önceki süreçte İran'la yaşanılan döneme baktığımızda hep anlaşmaya yakın olunan dönemde bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu anlaşma niyetlerinin ötelendiği ve bir şekilde saldırıların, savaşın başladığına tanıklık ettiğimiz dönemler oldu. Dolayısıyla İran'ın bir kaygısı var. Acaba bu ne kadar sürdürülebilir olacak şeklinde. Yine İsrail'in zaten bu mutabakat saptı, beni ilgilendirmiyor, ben bu işin dışındayım. Dolayısıyla Birleşik Devletler'in İran'a vermiş olduğu taahhütlerin benim için bir ehemmiyeti yok şeklindeki açıklamaları da ciddi anlamda kaygı vericiydi. İsrail boyutuyla nasıl bir durum söz konusu olur, bunu da merak ederiz. Siz varılan bu mutabakatı nasıl değerlendirirsiniz? Umut verici elbette ama sürdürülebilir mi? İsrail faktörüne rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve İran nihai bir barış anlaşmasına imza atabilir mi?
4: Evet, tabii sorunun içinde pek çok cevabı da aslında vererek tanzim ettiniz sorunun bu genel yapısını. Tabii 47 yıllık derin bir gerilim süreci içerisinde pek çok süreçler oldu ve 107 günlük çatışma sonrasında bölgesel barış için umut vaat eden bir aşamaya gelindi Cihan Bey. Yani bunu göz ardı edemeyiz, ancak ortada bir anlaşma yok. Ortada anlaşma yapma sözü de yok. Yani uluslararası hukukta pactum de contrahendo denilen bir durumda da değiliz. Yani savaş öncesi duruma dönülerek ön şartlara bağlı, ki bu ön şartlar kısa, orta, uzun vadede bazı şartlar ortaya konuldu, bir müzakere etme taahhüdü. Yani işte bizim MOU dediğimiz mutabakat zaptı çerçevesinde iyi niyetle müzakere etme yükümlülüğü altına girdi

0: taraflar. Müzakere etme yükümlülüğü. Daha müzakere de başlamadı. Cuma günü işte bu ön şartların niteliğini göreceğiz. Yani taraflar neler söyledi? Bu şartlarla ne kadar ilerlenebilecek? Ve bir vade ortaya çıktı. 30 ve 60 günlük olmak üzere. İşte 30 körfez, 60 nükleer konularla ilgili. Aslında bu vade içerisinde gerçekleşecek gelişmelere bağlı bir yükümlülük süreci içerisindeyiz. Tabii bir barış anlaşmasına dönüşür mü? Tabii temkinle beklenmesi gereken ve pek çok aktöre ve faktöre bağlı bir sürecin de içerisine girildi. Sizin de biraz önce zikretmiş olduğunuz aktörlerin ve onları etkileyen faktörlerin etkisi. Şimdi tabii biliyorsunuz sadece bu devam ederken gördüğümüz askeri cephe belki işte Frans Kapital'in yaklaşımı dışında bir de siyaset cephesi var. Yani ülkelerin iç siyasetleriyle ilgili hadise var ki tarafların bundan doğrudan ve dolaylı olarak çok yönlü etkilenecekleri bir dönemin içerisine girildi. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm bu olup bitene magacılarla, evangelistler ve Pentagon kanadının ne diyeceği, ki onların hepsi şekillendirilmişti biliyorsunuz. İşte kuvvet komutanları gönderildi, başka bakanlar geldi, daha böyle radikal bir yapı oluşturuldu. Hocam bununla ilgili çok daha detaylı şeyler söyleyecektir, ancak Amerika Birleşik Devletleri içinde bir denge var. Yine İsrail noktasında bakıldığında ultramilliyetçi bir Yahudi kitlenin aynı zamanda Netanyahu'ya bugüne kadar vermiş olduğu bir destek var. Ve onların da bu savaştan bekledikleri vardı. Bundan daha öte İran'daki devrim muhafızları savaştan önceki devrim muhafızları değil. Önceden dini yönü ağırlıklı bir devletten şu anda askeri yönü daha ağırlıkta. İstihbarat örgütleri değişmiş, vekalet savaş araçları, etkileşimleri farklılaşmış bir İran devletiyle karşı karşıyayız ki içeride de onlarda pek çok kırılgan bir tablo var. Hepsini masaya yatırdığımızda bugün bu işte anlaşma yapma yönündeki taahhüt değil, ancak hani müzakere etme taahhüdüne giderken bunların hepsi masada duracak. Ve hiç kimse siyaset cephesinde Trump'ın önündeki seçimi, Netanyahu'nun önündeki seçimi, ne de Netanyahu'nun geleceği ve daha Hamaney'in cenazesi kaldırılmamışken İran'dan, İsrail'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuyla ilgili olarak çok rasyonel bir hareket beklemeleri mümkün değildir. Yani Donald Trump söylemde her zaman olduğu gibi farklı bir tonda farklı şeyleri, işte birinci liderler gitti, ikinci liderler de gitti, üçüncüleriyle işte anlaşma sağladık vesaire falan dese de Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e, oradan da İran içine kadar bu dengenin henüz oluştuğu ve biraz önce söylemiş olduğumuz daha müzakere etme noktasında bile taahhüdün gerçekleştirilmeyeceği bir çizgide duruyoruz.
1: Peki Sayın Ataç, sizinle devam edelim. Efendim Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Kaan Kutlu Ataç da bizimle birlikte. Şimdi Sayın Koç da işaret etti. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde bir sistemi var. Trump'a rağmen mevcut nizamın bir şekilde akışının olacağı yönünde. Zaten tüm dünyada böyle bir anlayış vardı ama Trump faktörünün bu anlamda biraz daha sınırları zorladığı hep ifade edildi. Şimdi bir mutabakat arayışı var, bir anlaşma arayışı var ama Sayın Koç da altını özellikle çizdi. Uzun bir zaman diliminden bahsediyoruz. Yani hala tablonun netleşmediği, olasılıkların ve olasılık olmayan durumların sürece dahil edilmediğine ilişkin birçok veri var. Henüz bir netlik yok. Şimdi tüm bu açıklamalar ve yaklaşımlar ışığında hep İran diplomasisi için şu söylenirdi. Süreci ya da sorunu zamana yayıp bir şekilde zamanı kullanarak problemin üstesinden gelme çabası diye, ama bu kez zaman kazanma arayışı içerisinde olan Amerika Birleşik Devletleri olabilir mi?
2: Teşekkür ederim. Şimdi hocam gayet sarih bir şekilde ifade etti. Yani temel parametreler açısından bir uluslararası sorunun genel çözümüyle ilgili bir alanda. Ama galiba şöyle bir şey var en azından Amerika açısından. Büyük devletlerin bir sorunu çözmeyle ilgili tahammül eşikleri orta ve küçük devletlere göre daha dardır. Daha hızlı hareket etmek zorundalar. Sorunu çözmek zorundalar. Çünkü onların esas işi örneğin Amerika açısından İran'daki rejim meselesi, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışkanlığının devamı ile olan süreç çok önemli bir hale gelmeyebilir. Çok daha önemli konularda başka alanlara yoğunlaşması gerekir. Şimdi neden 14 Haziran'da bir mutabakat zaptıyla ilgili ifade ortaya çıktı ya da bir müzakere sürecinin başlaması ile ilgili temel çerçeve üzerinde nerede konuşulabileceğine dair bir alanın nerede oluşturulabileceği, o kadar çok nedensellikle ilgili ön şart ortaya konuldu ki bu süreçle ilgili. İşte 19 Haziran'da Cuma günü genel bir ıslak imzalı anlaşmayla ilgili süreci ortaya koydular. Kabaca bu 24 saat içerisinde ortaya çıkan sonuç bir mutabakat zaptı ile ilgili iki tarafın siyasi liderlik yapısını alalım. Yani Tahran'la Washington arasında birbiriyle çelişen ve teknik anlamda görüşmelerin işte dolaylı görüşmeler üzerinden ve bilarede muhtemelen öyle çıkacak ortaya. Doğrudan görüşmelerle ortaya çıkan bu mutabakat zaptın ki siz de belirttiniz ne olduğunu daha henüz bilmiyoruz. Muhtemel bugün içerisinde ya da yarın açıklanacağı söyleniyor. Bu çerçeveden bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu çözme ile ilgili neden 14 Haziran, neden böyle bir çabayla ilgili açıklama geldi. Nedenleri çok basit. Yani hocam da belirtti, iç siyasetin dış siyasete galebe çalabileceği bir alana da doğru gidildi. Hem Tahran rejimi açısından hem de Washington yönetimi açısından. Bu çerçeveden bakıldığında hemen ajandaya bakmak gerekir. Acaba neydi bunun öncesi ve sonrası hemen kısa süreç içerisinde? İşte G7 zirvesi var. Yani Trump'ın G7 zirvesine bütün dünyanın önemli ticari alanlarından birisini oluşturan ve bu yayılmacı etkisini çok ciddi şekilde hisseden G7 ülkelerinin liderlerine elinde güçlü bir koza nedir? Müzakere yürütebilecek ve yürüttüğü müzakerede söz sahibi olabilecek. Yani inisiyatif elinde tutan dünyanın bir numarası olarak gitmek isteyen bir Trump'la yani ajandayı oluşturabilecek bir Trump yaratmak gerekirdi. Doğum günü işte Trump nevi şahsına münhasır liderlik siyasetini yöneten bir Amerika başkanı. Malum işte hafta sonu Beyaz Saray'da düzenlediği o hani Roma'dan beri alıştığımız ekmek ve sirk siyasetinin ortaya çıkarttığı halkı eğlendirme, Amerikan kamuoyu anlamında konuşuyorum, halkı eğlendirme siyasetinin bir tezahürü. İran açısından hızlı bir sonuca ulaşmayla ilgili alan çok daha geniş gözüküyordu çatışma süreci içerisinde. Çünkü bu malum rejimin ayakta kalması ile ilgili olan parametreler belki muhtemelen yani 47 yıllık İran İslam Devrimi'nde muhtemelen ilk defa Körfez'den Levant bölgesine olan o aks içerisindeki süreçte muhtemelen İran rejimi ilk defa bu kadar güçlü. Çünkü sadece Tahran'la ilgili değil, bölgenin diğer başkentleriyle olan süreçler, işte Sana'dan Lübnan'a, Beyrut'a kadar uzanan alan içerisinde ajanda, yani Amerika gibi bir ülkeyle önce düşmanlığın ortadan kaldırılması, henüz ateşkes bile teknik anlamda çok hassas, düşmanlığın ortadan kaldırılması ile ilgili bir mutabakat zaptının çerçevesi konuşuluyor. O kadar geniş bir alan ki bu sistematik olarak. Şimdi böyle bir yapı içerisinde Tahran muhtemelen 79'da bile olmadığı o güçlü alanı oluşturdu ve bunu da bırakmak istemeyecektir. Çünkü müzakerede daha güçlü alanları oluşturabileceği coğrafyayı hakikaten 28 Şubat'ın hemen bir gün 27 Şubat'ta kimsenin tahmin etmeyeceği bir alan içerisinde kabaca 4 ay içerisinde çok ciddi bir alana genişletti. Bu neredeyse yani Anadolu'yu da bu işin içerisine dahil etmek gerekirse coğrafya anlamda yani Karadeniz'den Kızıldeniz'e bir alana yaydı. Hatta bu çatışma süreçleriyle ilgili Lübnan'a bağlı olarak İsrail ve İran arasındaki bu düello süreci, füze düello süreci iki hafta önce pik yaptığı zaman İranlı yetkililerin açıklamasını hatırlamak gerekir. Biz yangın yerini Babül Mandep'ten Kızıldeniz'e Indo-Pasifik bölgesine kadar taşıyabiliriz dedi. Şimdi Tahran'ın böyle bir çatışmayı bulaşıklık anlamında yani yayma anlamında kendisini bu kadar güvendiği bir ortamda 14 Haziran bize ne ifade ediyor? hani çok da çok çok da fazla şey ifade etmeyebilir teknik anlamda. Yani burada hep söylenen ihtiyatlı bir süreç içerisinde ümit var olmak gerekir. Çünkü yakıcılığı, Hürmüz Boğaz'ın ortaya çıkarttığı o jeopolitik kırılmanın yakıcılığı bütün dünyayı ortaya çıkartan, örneğin bir açlık gibi çok ciddi bir insani sorunu da ortaya çıkarttı.
1: Burada bir virgül koyalım Sayın Ataç ve Sayın Koç. Efendim bir kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından özellikle Hürmüz Boğazı meselesini biraz daha açmaya ihtiyacımız var. Oradan başlarız.
3: Reklamlar.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
3: Net, Sigortam Net. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklamlar. Evet, devam ediyoruz efendim. Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç ve yine Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç stüdyo konuklarımız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim Sayın Ataç. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın durumunun ne olacağı hususu çok önemliydi. Zira hem bölgeye hem dünyaya ciddi ekonomik maliyetleri olduğu ve hatta Hürmüz Boğazı'nın kapalı oluşunun NATO içerisinde müttefikler bağlamında bir kriz yarattığı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri açısından özellikle belirtmek isterim. Ciddi kırılmalara dahi belki yol açtığı ifade edildi karşılıklı açıklamalarla birlikte. Ama bu enerji ve ekonomik kriz dün itibariyle en azından net bir tarih belki belirtilmedi ama nihai anlaşma için sönümlendi ve sona ermiş gibi görünüyor. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın anlaşma haberi sonrasında Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü tamamen gemi trafiğine açılacağını, gemilerin daha güvenli olan güney rotasını izleyeceklerini duyurdu. Tabii şimdi biz Hürmüz Boğazı'nın kapalı oluşunu

0: yarattığı ekonomik tablodan, olgulardan bahsediyoruz ama şimdi Hürmüz Boğazı'nı jeopolitik olarak önemli kılan ne? Bugün hala birçok su yolu var ama Hürmüz Boğazı'nı özellikle altını çiziyoruz. Sizce önemi nedir?
1: Şimdi malum dünyada kabaca 15 tane kapalı alan var. Dar boğaz denen deniz yollarıyla iç limanlarla dış limanlar arasındaki, kara limanlarıyla deniz limanları arasındaki ilişkiyi sağlayan geçiş noktaları var. Bunların dünyada ticaretinin akışkanlığını, tedarik zinciri dediğimiz süreci teknolojinin, malın, bilginin ve servetin aktığı bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları kontrol etmek dünyadaki uluslararası sistemdeki güç ayrımını, güç paylaşımıyla iyi olan alanları da bize açıyor. Bunlardan çok önemlilerden bir tanesi bu Hürmüz Boğazı ile ilgili olan süreç. Malum işte rakamlar bize şunu gösteriyor. %18 ile %20 dünya petrol ticaretinin önemli bir alanını bu alan oluşturuyor. Çok dar bir alan oluşturuyor. Hürmüz Boğazı oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın ortaya çıkarttığı bu son 4 aylık savaş sürecinde şöyle bir gerçeklik var. Dünyada özellikle bu Malaka sistemi oluşturan Tayvan Boğazları, Hint Pasifik geçiş yolları, bu Çin'den kabaca Tayvan'a doğru uzanan bir geçiş hattı var, bir boğazlar silsilesi var. Bu dünya deniz ticaretinin kabaca %85-%90'ına, dünya ticaretinin de kabaca %75'ine tekabül eden bir alan. Biz kabaca iki boğazı topladığımız zaman dünya ticaretinin neredeyse 1/3'üne yakın bir alanının, ticari anlamdaki alanın kontrolüne sağlıyoruz. Aslında bu çok dar bir süreç. Yani Japonya'dan Güney İran'a kadar olan bölge bizim çatışma yoğunluğunun, bu stratejik tsunami diye tabir ettiğim jeopolitiğin yarattığı çalkantılı alanların oluşturduğu iki ekseni oluşturuyor. Birisi bunun Japonya'nın hemen güneyinden başlayan Singapur üzerinde aşırı şekilde yoğunlaşan o Singapur Boğazı'ndan bize Hürmüz Boğazı'na doğru bir alan oluşturuyor. Şimdi burada coğrafyaya baktığımız zaman, coğrafya bize burada belki çok ciddi anlamda rehberlik edebilecek bir alanı oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın derinliğinin alanı Hazar Denizi'nden Hint Pasifik Denizi'ne doğru açan bir alan. Bu da İran'ın merkezi konumu, coğrafi konumunu ortaya çıkartıyor. Eğer bu dünyada özellikle işte bu Japonya Singapur arasındaki ilişki, bunun Hürmüz Boğazı, alttan bağladığımız Babel Mendeb geçidinden Kızıldeniz'den Süveyş'e, oradan Cebeli Tarık'a, oradan teknik anlamda geçtiğimiz zaman bu çok ciddi şekilde konuşulan Panama kanalı, onun üzerinden Kuzey Arktik açılışı bize dünyadaki bu dar boğazlar üzerindeki hakimiyet savaşlarının bir örneğini, bir prototipini oluşturdu bu son 4 aylık Hürmüz Boğazı. Benim anlayabildiğim kadarıyla jeopolitikadan çıkartmaya çalıştığım, hani öğrenilen dersler bize bunu neyi gösterdi? İki tane konu var. Sizin sorunuza istinaden, o çok güzel açılacak bir alan. Mevcut geleneksel bir savunma güvenlik paktının, NATO'nun içerisinde büyük abinin, büyük oyuncunun, Amerika'nın ortaya koyduğu kendine uygun dış politika uygulama araçlarının diğer ortaklar ve diğer büyük ortaklar, ikinci büyük ortaklar üzerindeki yansıması. İşte bu çok ciddi, 4 aydır daha önce de var ama 4 aydır özellikle konuşulan konu, işte bunu bütün Amerikalı yetkililer başta Trump olmak üzere NATO'nun varlık nedeninin sorgulandığı bir süreç. Yani dünyanın önemli savunma paktının, çok kendi içerisinde tutarlı bir savunma paktının bölünmesiyle bile sonuçlanabilecek bir alana doğru. Hatırlamak gerekir. Trump'ın Amerika'daki savunma bakanı, ama savaş bakanı diye kendilerini isim değişikliğine uğratan sistemin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın teknik anlamda Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma süreci içerisinde Amerika'nın yalnız kaldığı bir süreci yaşadılar. Washington perspektifi açısından. Şimdi Amerika bunu unutmayacaktır. Yani bu Trump'la da bitmez bu iş. Trump sonrası yönetimlerce de bitmez. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın bize kapanma noktalarında öğrettiği bir süreç, kriz ve sıcak çatışma anlarında müttefiklik ve ittifak yapısı içerisindeki süreç nasıl olacaktır cevabına dair bir prototip, bir pattern oluşturuyor mu? Ben bunu anlamaya çalışıyorum bu süreç içerisinde. Evet, oluşturabileceği noktalardan

0: tanesi var. Bu da özellikle şu: ihtiyaç anında ortak hareket edebilecek, ortak paydaları genişletilmiş bir süreç yaşanabilir mi? Burada hemen gözleri Hint-Pasifik bölgesine çekmek gerekiyor. Belki çok konuşulmadı, çok dikkatlerden kaçmış olabilir bu gündemin yoğunluğundan. Hürmüz Boğazı sürecindeki o kriz anındaki süreç içerisinde biz Japonya-Tayvan arasındaki, Singapur arasındaki süreçte Asya Pasifik'te Amerika'nın liderlik ettiği iki temel diğer yapılanma diyebileceğimiz işte AUKUS'la SCOT arasındaki ilişkide bize şu gösterge çok önemliydi. Hindistan dahil olmak üzere bölgedeki özellikle Hint, Japon, Avustralya, Amerika, İngiltere, Fransa ve hatta bir örnek verelim. Yani bu işin kapanma noktalarının dar boğazlarına kadar önemli olduğuna dair Hollanda dahi, Hollanda Deniz Kuvvetleri dahi Batı çıkarlarının nasıl korunabileceğine dair inanılmaz provalar yaptılar. Hem askeri anlamda hem siyasi anlamda hem de tedarik zincirleriyle uygulanan süreçlerde. Şimdi bu G7 zirvesinin bize yansıtacağı sonuçlara bakmak gerekir. Yani bir komünike nasıl çıkacak, liderler komünikesi, ona bakmak gerekir. Ama şunu galiba söylemek lazım Hürmüz Boğazı ile ilgili. Hürmüz Boğazı bize coğrafi derinliği olan, siyasi derinliği olan, asimetrik açıdan zayıf bir gücün, orta düzeyde bir bölgesel gücün küresel lider düzeyinde asimetrik gücünü coğrafi anlamda kullanma yeteneğini gösterdi. Bu muhtemelen bu kabaca 15 dar boğazdaki diğer ülkeler açısından kendi milli çıkarlarını bir büyük güce karşı nasıl teksif edileceğine dair çok ciddi bir alan oluşturdu. Korkutucu sonuçlar çıkarabilir. Tedarik zincirleri bize bugünkü krizi rahmetle anacak hale getirebilir.
1: Peki. Devam edeceğiz efendim. Yine küçük bir reklam aramız var.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
6: Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın.
7: Eh.
6: Aradığın ne varsa
7: buldum.
6: Opet'te bulacaksın.
8: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros yemek.
8: Migros uygulamasında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
12: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte.

0: linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç'la devam ediyoruz. Sayın Koç, şimdi reklam öncesi Hürmüz Boğazı'nın durumundan bahsettik. Şimdi öyle bir hal vaziyet vardı ki bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'ı önemli ölçüde işte askeri kapasitesini yok etti, önemli stratejik noktalarını bertaraf etti. İşte Hürmüz'de hücum botlarının belki amiyane tabiri edeceğim ama lastik botları, salları dahi imha ettiği görüntüleri paylaştı ama buna rağmen Hürmüz Boğazı'nda İran inanılmaz bir mukavemet gösterdi. Hala oradan geçişin İran istemeden mümkün olmayacağını bir şekilde tüm dünyaya gösterdi. Ve tüm bunları yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nin donanması da Hürmüz'ün hemen çıkışında bir uçak aslında yemiş. Değil mi? Ciddi bir baskı unsuru olarak duruyor. Ama buna rağmen İran bir şekilde bu kabiliyeti gösterebildi.
2: Evet. Şimdi tabii Boğaz'ın özelliğinden de kaynaklanıyor. Bu asimetrik bir etki yaratıyor. Artık savaşlar tabii lineer olmadığı için bu asimetrik etkiyi pek çok böyle non-lineer unsurla birleştirdi ve sahada yeni bir savaş gerçekliği ortaya çıktı. 12 günlük savaş ilginçti İsrail adına ama bu 107 günlük süreç İran adına çok ilginç aslında verileri ortaya koydu ve İran açıkça küresel hegemonyaya karşı asimetrik bir devletin kazanımını ve ABD ve İsrail'in bölgesel imtiyazlarını kaybetmesinin de ilk sinyalini verdi ve bu boğazı kullanarak yaptı ki bu boğaz biliyorsunuz 47 yıldır tahkim edilen bir boğaz. 47 yıl içerisinde sürekli ileriye doğru teknolojik açıdan da bu kabiliyeti savaş teknolojisiyle bütünleştirilmiş bir boğaz. Ve bir mayın teknolojisi var biliyorsunuz. Bununla da korudu. Adalarla ilgili başka savunma konseptleri geliştirilmiş ve Çin'in vermiş olduğu çok ciddi bir teknolojik destekle geliştirilmiş bir keşif, gözetleme ve istihbarat kabiliyetiyle ve vuruş kabiliyetiyle tanımlanmış bir alan var. Bu birincisi. Tabii bunda etkiyi çoğaltan unsur geçiş bölgesi olması yanında Hürmüz kıtaların hinterlandı. Yani her ülkenin bir hinterlandı vardır ancak kıtaların denizdeki hinterlandı, ortak menfaat sahası. Yani hocamın biraz önce söylediği gibi gerek Pasifik açılımında Güneydoğu Asya geçişi, Afrika geçişlerindeki o etkileşim alanında böyle bir boğazın etkileşimli yönünü ekonomik anlamda kullanan ve finans kapitalin bu olayı satın alma gücünü azaltan, fiyatlama gücünü azaltan bir İran etkisiyle karşı karşıya kaldık ki bundan sonraki süreçte İran bunu öğrendi artık. Demek ki boğazı kapatınca çok farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor diyerek konunun üstünde başka derinleştirilecek alanlar yaratabilir. Şu anda yanına bunu ne koyar bilemiyorum. Ancak şu anda elinde bir Hürmüz kartı.
1: Yani şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Yani uzun menzilli kıtalar arası nükleer başlıklı bir balistik füzesi var diyebilir miyiz?
2: Yani çok ciddi anlamda ve bütün balistik füzelerinden daha çok etkili bir füzesi var şu anda elinde ve şöyle bir avantajı da var. Meşru olmayana karşı zafer maksadıyla kullandı. Yani bir de bunu uluslararası toplum nezdinde rasyonalize edebileceği de bir şey var. Yani başka çarem yoktu. İşte bunlara karşı bunu yapmak mecburiyetindeydim gibi kendince yaratmış olduğu bir söylemin kısa, orta, uzun vadede çok fazla etkisi olabilir. Tabii bütün bunları yaparken bunu hiçbir zaman bu hakkı teslim etmekten geri durmamalıyız. Tüm bunları yaparken çevresindeki komşulardan en fazla güvenilir komşusunun da Türkiye olduğunu bir kez daha gördüm. Yani Körfez'deki o etkileşimler, tabii, başka yaklaşımların dışında Türkiye olduğunu gördü. Bütün basimetli siteyim Türkiye'nin bölgedeki o dik duruşu olmadığı müddetçe, barışa yakın durumda olmadığı müddetçe yapamazdı. Türkiye bölgede bence büyük abi ve pivot rolünü bir kez daha oynadı. Bunu da altını çizmek lazım.
1: Peki bir başka başlıkla devam edelim Sayın Koç. Şimdi Doğu Akdeniz'de siyasi ve askeri hareketliliğin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Fransa arasında varılan askeri anlaşmadan sonra yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için de anlaştı. Şimdi özellikle İran, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası İran'ın işte bölge ülkelerine bazı misillemeleri olmuştu. Özellikle İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirilen üstlere yönelik, onlardan bir tanesi de Kıbrıs adasındaydı. Evet. Şimdi geçmişten bugüne geldiğimiz noktada şu sıkça dile getirildi. Aslında Rum tarafı atmış olduğu adımlarla şimdi bir şekilde, tırnak içerisinde ifade ediyorum, adanın tek sahibiymiş gibi adımlar atıyor.
2: Evet.
1: Ve adanın geleceğini de tek sahibiymiş gibi böyle ciddi riskler altına alıyor. İşte çeşitli güvenlik zafiyetlerin yaşandı. Bunları hep birlikte tanıklık ettik ama şimdi bir kurucu anlaşma vardı 1960'ta. Evet. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin atmış olduğu bu adımlar bu bağlamda nasıl okunur? Bir çelişki var mı? Şimdi Türkiye karşıtlığı söz konusu olduğunda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yani birliktelik oluşturmayacağı ya da bir ittifak oluşturmayacağı hiçbir güç ve ulus yokmuş gibi görünüyor. Bu Kuzey Kutbu, Güney Kutbu sakinleri de buna dahil olabilir. Böyle bir anlayış ne kadar sürdürülebilir? Ve Türkiye ve kuzeydeki Türkleri dışlayarak bu tarz atılan adımlar ne kadar sürdürülebilir ve bir dengeye oturtulabilir? Bunu merak ederiz.
2: Tabii her seferinde daha iyileşmesini beklerken özellikle son dönemde Fransa'nın konuya yaklaşımıyla beraber konu sofa aşamasına kadar geldi. Yani beklentimizi çok yüksek tutamıyoruz. Yani bu özellikle Kıbrıs'taki çözüm konusu, Akdeniz'deki enerji sahaları ile ilgili belki tüm insanlığın lehine kullanılması düşüncelerinde hep bizi bir geri adım attıran konu oluyor. Hı-hı. Onun için ki bu noktada özellikle Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında kuvvetlerin statüsü anlaşması olarak bilinen SOFA'nın aslında birazcık daha yakından incelenmesi lazım gelir. Şöyle ki, bu SOFA anlaşması Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında Kıbrıs'taki güç dengelerini sarsan bir dönüm noktası. Neden? Artık kalıcı olarak Fransız askeri varlığı var orada. SOFA'nın içerisinde biliyorsunuz birden fazla parametre ve etkileşim var. Vergiden, gümrükten, yerleşmeden, lojistik ikmalden, teçhizat naklinden, kalıcı eğitim, işbirliği, tatbikat. Yani bu 1996'dan beri 2006'da işte limanların verilmesi vesaire konusunun çok daha dışında yeni bir durum oluşturdu. Artık askerin postalı, Fransız askerin postalı kıta, adada bir şekilde varlık gösterebilecek. Bu parametrede bizde bir kere özellikle hukuki ihlalin dışında Türkiye'nin güney güvenliği ile ilgili yeni bir anlayış yarattı. Şimdi buradan keşif yapabilecek, gözlem yapabilecek, uçaklar inip kalkabilecek, işte eğitim, ortak tatbikat ki Rumların dediği gibi işte insani mülahazalarla vesaire, işte denizde kurtarma tatbikatları vesaire falanın dışında farklı etkileşimli, özellikle uydu destekli, biraz önce söyledik, harbin kendi doğası içerisinde şimdi yeni yeni unsurlar var. Uydu bağlantılı keşif gözlemleri dahil olmak üzere yeni bir boyutta yeni bir tehdit alanı yaratacak Türkiye için. Şimdi özellikle hava ve deniz kapasite artışı yanında enerji güvenliği ve münhasır ekonomik bölgedeki bu çatışmalar bizi yumuşak dengeleme stratejisinden sert dengelemeye doğru götürebilecek bir boyutta bulunuyor. Türkiye buna tepki vermediği takdirde hem adadaki Türklerin geleceği, biraz önce sizin ifade ettiğiniz, hem de bölgedeki Doğu Akdeniz derinliği içerisindeki Fransa'nın genişletilmiş Akdeniz tablosuna hizmet edip bundan sonra işte buradan Dakar'a kadar gideriz, işte Cebeli Tarık'tan işte Karadeniz'e kadar çıkarız hattı içerisindeki bundan sonraki asimetrik etkileri ortadan kaldıramayacağı bir noktaya doğru gider. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmiş oldu burada. Yani burada bir oldu bittiye biz evet demeyiz. Herhangi bir yaklaşımı içselleştirmeyiz. Onun için ki önümüzdeki duran süreç içerisinde özellikle bu kademeli konuşlanmanın artabileceği, bunun yanında açık gerilimin artabileceği

0: ve bir şekilde bölgesel emsal teşkil edeceği. Bugün Fransa, yarın Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu sofa anlaşması imzalayarak buraya geldiğinde neler olacak? Yani ortada bunu engelleyebilecek
1: Tamam.
0: bir Birleşmiş Milletler ruhu yok. Böyle bir yaklaşım yok. Bundan sonraki aşamada ne olacak? Kaldı ki bu doğrudan müzakerelerin felç edilmesi anlamına denk geliyor. Felç olmuş bir müzakerede biz başka ülkelerin beklediği gibi bu coğrafyada bekleyemeyiz ki yarın öbür gün işte çeşitli uluslararası enerji şirketlerinin arama yapacakları bir dönemin içerisine de gireceğiz. Özellikle 11 parselde yani yasa dışı haydutça efendim bulunulan Rumlar açısından söylüyorum parsellerde çeşitli çatışma alanları oluşacak. Türkiye'de buna dönük olarak mutlaka işlevsizleşmiş bir Birleşmiş Milletler sürecinde kendi başının çaresine bakma azim ve kararlılığını gösterebilecek kadar da net olduğunu koydu bu maksimalist devlet ve devletçiklere karşı.
1: Sayın Ataç, sizinle devam edelim efendim. Sizin de yine fikirlerinizi merak ederiz bu konuda. Şimdi bir şekilde hem Ege adalar üzerinde görüyoruz, hem de Kıbrıs'taki durum üzerinde. Türkiye mevcut durumu bir şekilde koruyarak bugünlere geldi. Bu süreci yaşıyoruz ama son günlerde her ne oluyorsa Türkiye öyle bir adım atmadığı halde hem Yunanistan tarafından hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından böyle çeşitli kaygılarla bazı oluşumlar var edilmeye çalışılıyor. Bir şeyler bahane edilerek ya adadaki Kıbrıs'taki statü bir şekilde lehte alette değiştirmeye çalışılıyor. Şimdi ya da Ege'de bu tarz adımlar atılıyor. Şimdi bunu neye bağlıyorsunuz?
2: Şimdi sistemik kırılmalar içerisinde gördüğümüz önemli noktalardan bir tanesi yeni yapılanma şekillerinin ne olduğunu anlamaktan geçiyor galiba. Ben hep patternlar üzerinde, belli kalıplar üzerinde durup olayları anlamaya çalışan bir bakış açısını benimsemeye yönündeyim. Bunun içerisinde önemli konu ikili bir savunma ve güvenlik işbirliği ile ilgili süreç işliyor. Şimdi bizim bu soru üzerinde konuştuğumuz coğrafyada. Yani Adriyatik, Ege ve Akdeniz yani Doğu Akdeniz coğrafyasında ikili işbirliklerine doğru bir kayış var teknik anlamda. Atina ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bunu teknik anlamda baktığınız zaman ustaca kullanma yönünde bir eğilim gösteriyorlar. Şimdi Adriyatik'ten bizim İsrail-Mısır hattına doğru yani Levant bölgesine doğru kaydığımızda burada çok katmanlı iki ilişkiler içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani değerli dinleyici de hatırlatmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Rum yönetimine karşı uyguladığı silah ambargosuyla uygulanan sürecin ne kadar hızlı kalktığını, bunun sahil muhafaza ve polis gücünden başlayarak silahlı kuvvetlere kadar nasıl yayıldığını, bu kaldırma süreci, silahlanma ile ilgili kaldırma süreci. Buna paralel olarak bir Fransa süreci işledi. Yani biraz önce mesela Avrupa ile ilgili bu süreçler, ikili süreçlerin ne olduğunu anlatırken Asya Pasifik'te sadece geçen hafta Çin donanmasına karşı bir Hollanda fırkateyninin durumunu örnek vermiştim. Burada gene bir Hollanda örneğini verelim. Yani Fransa ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki askeri işbirliğine dönük süreç içerisinde Hollanda bakanı da vardı mesela Güney Kıbrıs'la ilgili süreçte. Şimdi böyle bir süreç içerisinde özellikle işte Hollanda'nın örneğin hem denizciliğin askeri ve sivil boyutu hem de enerji ve güvenlik boyutuna ne kadar etkin olduğunu hatırlandığı göz önüne alınırsa farklı bir ikili ilişkiler süreci geçiriliyor. Türkiye burada hani teknik anlamda ne yapıyor? Hani bunu bir bu işlerle ilgili bir İngiliz askerinin, özel kuvvetlere çalışmış bir İngiliz askerinin ifadesini kullanayım, bana ifade etmişti. Dünyada bu kadar haklı bir konuda, bu kadar haksız bir sürece doğru giden bir meselede Türkiye'nin bu kadar pasif kalmasını ben anlayamıyorum demişti Kıbrıs özelinde.
1: Evet. Peki Sayın Ataç, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Mersin Üniversitesi'nden Doktor Kaan Kutlu Ataç ve yine Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç bugün yorumcu konuklarımızdı. Her ikisi de stüdyomuzdaydı. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık diyelim.
2: Çok
1: en kısa sürede bir tekrarını yeniden bekliyoruz.
2: Teşekkürler, saygılar.
0: Saygılar.
3: Saat 9. haberler.
4: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk ifadesini kullandı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. İstanbul'da 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgeleri düzenlenen saldırılarda bir çocuk 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyindeki birçok nokta hedef alındı, Nebadiye'de bir gazeteci yaralandı. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geldi. Zirvenin ana gündemi İran konusunda varılan anlaşma ve Ukrayna savaşı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında da anlaşma sağlanabileceği sinyalini verdi. Ukrayna ve Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinde ilk adım atıldı. Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin resmen açıldığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Seviyorsan sevimi.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
11: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
12: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
17: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
18: Sen ne istersen ol.
19: Reklamlar.
20: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
21: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
22: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
23: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
22: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
24: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
25: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 9'u 12 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde eğitim yazarı Sadık Gültekin konuğumuz. Sayın Gültekin, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Liselere giriş sınavı geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Tabii sınavı değerlendirmenizi isteyeceğiz Sayın Gültekin. Yine önümüzdeki hafta sonu da 20-21 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları sınavı yapılacak. Şimdi hem LGS'yi hem de önümüzdeki hafta sonu bir YKS sınavı için öğrencilerimize, özellikle son günlerde sınava nasıl hazırlanmaları konusunda nasıl tavsiyeleriniz olur? Onları merak ederiz ama evet. İsterseniz önce liselere giriş sınavıyla başlayalım. Sınav nasıldı? Evet. Soruları nasıl
2: Şimdi,
1: değerlendirdiniz?
2: Sınav orta zor sınırındaydı. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ki 719 tam yapan öğrenci oldu. Tabii ki bu yani 9 yıllık LGS tarihindeki en yüksek tam yapılma sayısıydı. Daha önce 500 küsürlerdeydi. Şimdi tabii böyle olduğu zaman bir takım eleştiriler de geldi. Sanırım bu da etkili oldu. Türkçe'de 4-5 seçici soru vardı. Matematikte 4-5 seçici soru vardı. Yani matematikte 15 soru yapılabilir düzeyde, yani orta düzeyde. Aynı şekilde Türkçe'de de 15 soru. 4-5 soru bu iki testte seçiciydi. Şu açıdan da bakabilirsiniz. Yani 1 milyon öğrencinin girdiği, işte 205 bin öğrencinin alınacağı bir sınavda genel olarak tabii ki her testte 4-5, 3-4 neyse seçici sorunun olması gayet doğal, mantıklıdır. Ancak sorular zorluğunun yanında süre bakımından süreyi yönetebilmek de ön plana çıktı. Yani normalde her sorunun yaklaşık olarak 1,5-2 dakikalık bir süresi var. Biraz daha uğraştırıcı olarak karşımıza çıktı bu seçici olan 4-5 soru. Sıralamaya baktığımız zaman matematik en zorlayıcı test olarak karşımıza çıktı. Yani 6 test arasında matematik ön plandaydı. Onu Türkçe takip etti. Daha sonra fen bilimleri, ama fen bilimleri daha makul düzeydeydi bu iki testte nazaran. Din kültüründen bir seçici soru vardı. Onda da bir zorluk düzeyi vardı ve bilgiye dayalı soruydu. Diğer testler daha önceki yıllardaki olduğu gibi normal seviyedeydi. Şimdi bu yıl geçtiğimiz yıl gibi 719 birinci yahut da tam yapan öğrenci çıkar mı dediğinizde pek sanmıyorum. Yani hiçbir uzman da zaten bunu şey yapmıyor, söyleyemiyor. Yine yüksek olabilir ama bu düzeyde yüksek olacağını söyleyemeyiz. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Önce o zamana kadar artık öğrencilerimiz tatili hak ettiler. Ama tabii ki bir yandan da araştırmaların yapılması gerekiyor. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı sağ olsun hakikaten yani yardımcı olma amacıyla yapay zeka destekli tercih robotu. Yalnız şunu bilmekte yarar var. Tercih robotları yani sıralamayı yapan unsurlardır. Nedir? Yüzdelik sıraya göre, puana göre, her neyse isteklerin doğrultusunda bunları sıraya koyan aletlerdir. Ama önemli olan, bakın adı üstünde, tercih. Sen neyi tercih edeceksin? Bu tamamıyla senin tercihindir. Yani yapay zekanın veya bir tercih robotunun değildir. Bunun içinde işte okul ziyaretleri, okullar hakkındaki bilgilerin alınması, okulun çocuğa uygun olması, çocuğun okula uygun olması. Çünkü burada 4-5 yılını geçirecek ve 2 yıl sonra da

üniversite hazırlığı başlayacak. E tabii ki bunun yoludur, gelmesidir, gitmesidir, masrafıdır. E bunlar da son derece önemli. Hı. Onun için tercih robotundan destek alınacak ama her şey de ona bırakılacak.

0: bu matematikte, Türkçe'de çeldiriciler son derece birbirine yakındı. Ve yine daha önceki yıllarda da olduğu gibi ve daha önceki yayınlarda da hep dile getirdiğimiz gibi yine okuma ön plandaydı. Yine sözcük sayısı oldukça fazlaydı ve hatta bu yıl iyice matematikte ve fen bilimlerindeki kelime sayısının Türkçe'yi geçtiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Yani sorularda buna da daha önce çok değindik. Bilgi, ondan sonra kavram, günlük hayatla bağlantıyı kurabilme, ona beceri kazanabilme, bağlam kurabilme. Yani sorulanla istenen arasında günlük hayatla bağlam kurabilme, bunlar ön planda çıktı. Biraz da fen bilimlerde, yani günlük yaşam senaryoları üzerinden kurgulanan sorular, soru kalıpları o kadar çoktu ki dolayısıyla sorular zor değil ama sorular çok şey istiyor. Sorular hakikaten kavramayı, anlamayı, yorumlamayı çok isteyen uzun sorular var. Dolayısıyla bu 1-2 yıllık hazırlık da olacak bir olay değil. Burada artık daha önceki yıllarda hep 7. sınıfta şuna dikkat etsin derdik ama sadece 7. sınıf, yani bir önceki yılki hazırlık artık yetmeyecek, kurtarmayacak. Hatta okul öncesinden itibaren sınava değil, hayata hazırlık açısından okumak bu son derece önemli olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki Sayın Gültekin, bu konuyu sizinle de biz tabii defalarca konuştuk. Zaman zaman da okuduğumuzu ne kadar anlıyoruz şeklinde bazı uluslararası araştırmalar da oluyor. Türkiye'de bu araştırmalara konu edilip bir sıralama çıkıyor. Bunları eleştirdiğimiz ama iyimser baktığımız zamanlarda oluyor. İyi bir yükseliş kaydedildiğine ilişkin özellikle son dönemde bazı bilgiler paylaşılıyor ama hala istenilen noktada olmadığımız konusu da sıkça dile getiriliyor efendim. Ama mevcut durumda bu yöntemin başarılı olduğunu, işlevsel olduğunu düşünüyor muyuz, söyleyebilir miyiz? Şimdi geçtiğimiz yılları hatırlayacağız. Belki hepimizin girmiş olduğu bu sınavlarda işte basit bir 4 işlem sorusu olurdu. Ve neredeyse 1,5 milyon adayın işte 700-800 bini bu soruyu yapamadı diye gazetelerde manşet olurdu, hatırlarız belki bunları hep birlikte. Şimdi sizin özellikle hem fen bilgisinde hem matematikte kelimelerin Türkçe ve sosyal bilimlere ilişkin olan kelime sayısından fazla olduğunu ifade etmeniz aslında bakış açısını çok ciddi şekilde değiştiğinde ortaya koyan bir mesele. Bu sizce başarılı bir yöntem mi? İyi bir noktada mıyız şu anda?
0: İyi bir nokta gibi gözüküyor ama özür dileyerek söylüyorum, tırnak birazcık da yani abartıya da kaçmaya başladı. Tabii ki okuduğunu anlama hayat için çok önemli. Sadece matematikten Türkçe için değil, hayat için önemli. Zaten bu şiddet olaylarının temelinde de bu yatıyor. Yani birbirimizi anlayamadığımız için, empati kuramadığımız için sözün ve düşüncenin bittiği yerde ne yazık ki şiddet başlıyor. Dolayısıyla hani olay buraya kadar gidiyor. Şimdi bakın, matematik testinde matematik öyle bir hale geldi ki kamufle edilmiş Türkçe testine döndü. Yani kelime sayısı ve anlam içerik bakımından, kurgu bakımından matematik testi, hatta fen bilimleri içinde bunu söyleyebiliriz, kamufle edilen bir Türkçe testine dönüştü. Tabii ki okuduğunu anlamaya hepsinde ön planda olmalı ama bu derece olmalı mı? Hani o da bir soru işareti olarak karşımıza çıktı. Çünkü sınavın yapısı artık o kadar uzun ve paragraflara dayanmaya başladı ki bu sefer de çocuklar okuduğunu bir daha okumak zorunda kalıyor. Okuduğu zaman yorulmaya başlıyor, sıkılmaya başlıyor. Süreç sıkıntısı başlıyor. Dolayısıyla işin rengi değişmeye başladı. Tabii ki olsun ama bu derece olmalı mı? O da bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Evet.
1: Şimdi Yükseköğretim Kurumları sınavı var önümüzdeki hafta sonu. İsterseniz ona dair de hem öğrencilerin motivasyonu açısından son günlerde sınavlara nasıl hazırlanmalı, belki son bir uyarı şeklinde.
0: Aynı tablo ortada karşımıza çıkacak. Cumartesi günü TYT'de bilhassa yine paragraf ağırlıklı, yine uzun sorularla

0: Türkçe'de, diğer testlerde de günlük hayatta bağıntı kurulan, ondan sonra kurgulanan sorularla karşılaşacağız. Şu sayılı günler kaldı artık. Şimdi öğrenciler öncelikle şunu kabul etsinler. Yani bakın hani bilmediğimiz daha çok şey var kaygısı şu anda en hat safhada. Ama biz onlara bir yıl değil iki yıl daha versek iki yılın sonunda da aynı şey söyleyecek. Yani bilmediğimiz şey her zaman çok fazla ve bunun farkında olmak güzel bir şey esasında. İlerleme gelişme açısından. Şu var, önemli olan şu anki ne kadar bilgileri varsa onu iyi bir şekilde değerlendirebilmek ve bunu en iyi değerlendiren ancak işte o sıralamada üst sıralarda yer alacak. TYT esasında 12. sınıfa hitap eden, onun bilgi düzeyine hitap eden bir sınav değil. Yani 2 milyon 400 bin aday katılacak ki artık makul seviyesinde. Yani daha önce biliyorsunuz ki hani 3 milyonu geçen öğrenci sayısı vardı. Dolayısıyla şunu bilsinler. 450 bin dolayında lisansa, 450 bin dolayında da ön lisansa yani 900 bin öğrenci yerleştirecek. 2 milyon 400 bin kişi sınava giriyor. Demek ki 2,5 işte 3'e yakın adaydan bir tanesi üniversitede olacak. Bu güzel bir oran ve bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve TYT hakikaten aşılması gereken bir sınav olarak görülmemeli. Yani nasıl olsa aşarız, geçeriz. Tabii ki geçerler ve geçmeler lazım. Önemli olan burada en büyük avantajı yakalayabilmek. Çünkü kolay olan bir sınav toplam puanın %40'ını teşkil ediyor, oluşturuyor. Dolayısıyla bunu adayların çok iyi değerlendirmesi lazım. Ders seçmesinler, test seçmesinler, konu seçmesinler. Mümkün olduğu kadar ilk sınavda avantajı elde edip ertesi günkü AYT'de daha fazla bilgi isteyen AYT'ye daha güçlü bir şekilde gitmeye çalışsınlar. Kaygı tabii ki olacak. Yani şu yayına çıkarken siz de aynı kaygıyı yaşıyorsunuz. Doğal. Çünkü bu işinize verdiğiniz önemin, ciddiyetin göstergesidir. Ama kalkıp da bunun altında ezilmemek gerekiyor. Peki nasıl ezilmeyiz? Daha önceki çalışmalarımızda, hazırlığımızda, bilgimizde, tecrübemizde gibi diyelim noktalıyor.
1: Sayın Gültekin, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Sizin için güzel bir gün olsun.
1: Sağ olun. Efendim, eğitim yazarı Sadık Gültekin bizimle birlikteydi. Hem liselere giriş sınavı geçtiğimiz hafta sonu yapılmıştı. Sınava ilişkin konuştuk. Hem de önümüzdeki hafta sonu 20-21 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları sınavı yapılacak. Öğrencilere tabii Sayın Gültekin tavsiyelerini de uyarılarını da son olarak ifade etti. Biz de öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Şimdiden kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Evet, devam ediyoruz efendim bu bölümde. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel konuğumuz. Hüseyin Öztel, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi hafta boyunca tüm yurtta hava nasıl olacak? Yağış var mı? İçinde bulunduğumuz koşullar olan mevsim normal. Bulunduğumuz koşullar olan mevsim normalleri mi değil mi? Bundan sonraki süreçte daha farklı hava sıcaklıklarıyla ya da yağış durumlarıyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunları merak ederiz.
4: Tabii hızlıca tahminlerde ne var aktarmaya çalışalım Ceyhan Bey. Bugün öncelikli olarak söyleyeyim, haftanın en sıcak günü olarak görünüyor tahminlerimizde. Tüm Türkiye için bu salı günü mevsim normalleri dediğimiz hadiselerin batı bölgelerde yaklaşık bir 6 derece üzerindeyiz. Yani 30-29 derece, 28 derece olan mevsim normalleri olan Kıyı Ege bugün 38-34 derecelere kadar çıkabilecek. Özellikle Aydın'da ve İzmir arasında, biraz da Manisa'da termometreler 36-38 dereceye çıkabilir. En sıcak köşe de burası görünüyor batıda. Güneydoğu Anadolu'da da 38-40 derecelere, 40 derecelere bu.

0: gün mesela Şanlıurfa varabilir 39-40 derecelere. Bugün haftanın en sıcak günü olacak gibi duruyor. Başkent Ankara'da da bugün 30 derece gündüz, 14 derecede gece sıcaklığı kaydetmeyi bekliyoruz. Gece saatlerinde de serinlik sürecek. İstanbul ve çevresi de bugün 30 dereceyi aşacak gibi duruyor. Trakya etrafında, Edirne ve biraz Kırklareli'nde yerel olarak bazı ilçelerde yağmur da bu öğleden sonra görebiliriz. Ama hala sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde, bir kısa yaz yağmuru geçişi. Fakat Perşembe günü, 18 Haziran Perşembe günü tekrar gök gürültülü yağmurlar İç Anadolu kesimlerinde oluşacak gibi duruyor Ceyhan Bey. Ankara'da buna dahil Perşembe günü başkentte de yağmur ihtimali öğlen saatleri var. Bu yağmur da eğer gerçekleşirse hava sıcaklığını o sırada, yağış sırasında ancak biraz düşürebilecek. Çünkü ardından tekrar hava ısınıyor. Yani hava sıcaklıklarının çok değişmeyeceği bir döneme, yani değişse bile birkaç şey bir döneme girdik artık. Yağışlar var ama onları aralıklı olarak alacağız. Şimdi şöyle bir İstanbul ve Marmara bölgesi havasına bakınca, bu hafta sonu yani 20-21 Haziran'da yeniden bir ferahlık görünüyor. Bulgaristan, Ukrayna üstünden gelecek olan serin hava ile birlikte. Ancak içinde pek yağmur görünmüyor. Bugün 30-32 derecelere çıkacak dediğimiz yerlerin 26-25 derecelere düşme ihtimali var. Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Düzce, Bartın gibi. Başkent Ankara'da da bu sıcaklıklar birkaç derece azalabilir hafta sonu. Uzun vadeli tahminlerimizde ise, yani bunlar yağış getireceği çok benzemiyor bu arada. Hafta sonu hava biraz serinleyebilir ama güneşli bir havada kalacak. Uzun vadeli tahminlerde ise son haftası Haziran'ın yani 23'ü ile başlayıp 22 Haziran'dan itibaren olan hafta tamamen güneşli görünüyor Türkiye genelinde neredeyse. Yani yağışların bıçak gibi kesili derler ya, o şekilde olacağı bir Haziran son hafta geçirebiliriz. Hı. Belki de elimizdeki bugünlerde şöyle aralıklı yağan yağmurlar, tek ve son yağmurlar kalmış olabilir Ceyhan Bey. Özet olarak barajlardaki seviyeleri de şu anda yüksek görüyoruz çoğu şehirde. Büyük şehirlerde de öyle ama hep söylüyorum, kıyı Ege'de, kıyı Akdeniz'de aşırı bir su kullanımı ve buharlaşmanın hızlanması o suyu yine bitirebilir. Dikkatli ve tasarruflu kullanmakta yarar var. Anadolu'da ise son zamanların en bereketli yılı geçti. Barajlardaki seviyeler yüksek seyrediyor diyebiliriz.
1: Hı hı. Şimdi peki Hüseyin Öztel, şimdi bu noktaya kadar, yani 16 Haziran'a kadar aslında serin ve yağışlı bir hava, evet, içerisinde geldik gibi görünüyor ama bundan sonraki süreçte artık yaz geldi, tüm yurtta böyle bunaltıcı sıcaklardan bahsettiğimiz o durum ne zaman tam olarak gerçekleşecek? Böyle bir uzun vadeli de yaklaşımın var mı?
0: Yani muhtemelen tabii ki bunlar ancak yaklaşımdan ibaret ama denizlerle ilişkili, ısındıkça denizlerimiz ısındıkça bizim artık kıyı merkezlerde de iç kesimlerde de nemden bunaldığımız, gecelerin de sıcak geçmeye başladığı dönemler yaşanır. Şimdiki olasılıklar Temmuz ayının ilk yarısında aşırı bir bunaltıcılık göstermiyor. Ben bunu olumlu buluyorum ama gündüz yaz havasından zaten çıkamayacağız. Yani her yerde yağışın değdiği yerlerde bile hava çok sıcak. Kıyı Ege'de, Akdeniz'de de o şekilde. Fakat şu Haziran'ın son haftası özellikle biraz bunaltıcı geçecek gibi duruyor. Yani bu Batı Avrupa'da mesela gelecek günlerde 40 derecelere çıkacaklar. Hafta sonu biz biraz ferahta kalırken 40-41 derece İspanya, Portekiz, İtalya'nın batısındaki her yer tehlikeli bir sıcak hava dalgası var orada. İşte o duruma bu ay sonunda belki biz de girebiliriz. Yani 35 derecenin üstündeki sıcaklıklara. Fakat Temmuz ayının genel görüntüsü mevsim normallerine yakın görünüyor. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için. Belki Güneydoğu'da ve Akdeniz sahillerinde ve Ege'de bunaltıcılık Temmuz'da da yüksek seyredebilir. Ama diğer bölgeler, büyük şehirlerimizin, İstanbul, Ankara'nın olduğu bölgelerde Temmuz ayı mevsim normallerine yakın görünüyor. İlk iki haftası özellikle. Yani bu mevsim normallerinde geçirmek gerçekten iyi olurdu. Ateşi çok yükselmeden. Ama bunlar hava tahminleri tabii Ceyhan Bey.

0: tarihler ilerledikçe umarım bizim de sağlığımız yerinde olursa tekrar konuşuruz. Çok olumsuz bir tablo görmüyorum. Mesela Batı Avrupa gerçekten kötü. İkinci sıcak hava dalgalarına gider. Yani Türkiye'yi kıyaslamak için söylüyorum. Biz biraz daha mevsim normallerine yakın seyrediyoruz şu Haziran ayında. Umarım Temmuz'da da biraz devam edecek bu durum.
1: Bu yağışlar Hüseyin Öztel gerçekten tatmin edici oldu mu? Önceki yıllara göre ortalamanın üzerinde gerçekleşti diyebilir miyiz? Biz zaman zaman işte uzun vadede Türkiye'de çölleşme riskini konuştuğumuz zamanlar da oldu sizinle. Şimdi bu yağış şekli bir şekilde olağan hale gelir de devam ederse beklentilerin de daha iyimser bir tablo ortaya konursa elbette. Hani bu uzun vadedeki o özellikle dikkat çektiğimiz çölleşme riskine karşı da böyle bir iyimser tablo oluşturur mu, oluşturabilir mi?
0: Aslında en çok bu çölleşme durumu İç Anadolu'da ve Batı Anadolu'da biz görüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da zaten doğası gereği o şekilde ama elimizden kaybettiğimiz yeşil alanları ve toprağın kum haline dönüştüğü en çok alan İç Anadolu'da ve Batı Anadolu'da. Bu yıl gerçekten çoğu yer için, merkez için son 12 ila 30 yılın en yağışlı dönemini geçirdik. Bölgesel değişiyor. Bazı yerlerde son 60 yılın gerçekten. Ama son yıllarda mesela Manisa'da, Kütahya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Niğde, Afyonkarahisar gibi üretimin de yapıldı, tarımsal üretim de yapıldı. Bu alanda bu kadar yağmur toplayamamıştık. Bu çok iyi bir duruma soktu bizi. Gerçekten çok şükür dediğimiz bir duruma soktu. Ancak yetkililerin de söylediği, bizim de uzun yıllar grafiklerinde gördüğümüz şey şu. Yeraltı sularını besledi bu yağmurlar ama birkaç kurak sezon geçirirsek tekrar ihtiyacımız olacağı için yeraltı suyuna yine bitirebiliriz. Hem yeraltını hem barajları. Yani bunun garantisi yok. Söylemek istediğim şey sadece biz biraz iyileştik. Pansumanımız, yaramız pansuman oldu ve bir yıl belki de çok ciddi bir kuraklık görmeyiz. Hidrolojik kuraklık görmeyiz. Meteorolojik kuraklık görürüz. Yani tabii, durum iyiye gidiyor. Evet. Bence çok kötü değiliz Cemal.
1: Şimdi tabii yani tablo böyleyken aslında su kullanıcıları olarak bilinç düzeyinin arttırılması hususunu da siz sıkça dile getiriyorsunuz. Hem tarımsal sulama alanında hem de günlük yaşamda evde kullandığımız su açısından, tasarruf eğilimleri açısından. Aslında hal böyle iyi giderken bu bilincin daha yüksek bir seviyeye ulaşması belki olası tehditlerin önüne geçebilecek bir yaklaşım olabilir.
0: Doğru söylüyorsunuz, tabii ki doğru. Belki de elimizde varken onu kıymetini bilip daha iyi verimli kullanmak bizi zor günlerde korur. Haklısınız. Umarım bir su kampanyası yapmaya çalışmıştık bütün Türkiye'de geçen yıl. Kuraklık çok fazla. Bu şu an unutuldu mesela. Kimsenin suyla ilgili bir şey yaptığı, sadece barajlar doldu ki ah ne güzel deyip yoluna bakıyor.
1: Evet, artık suyumuz var, sorun yok.
0: Ama işte bir sezonda, bir buçuk sezonda o sorun geri gelebilir. Yani umarız gelmez de gelebilir. Dolayısıyla şimdiden söylediğiniz gibi planlı programla gitmekte çok yarar var. Ya evlerde de, iş yerlerinde de, tarımda da, her yerde bu suyu biraz şefkatli, dikkatli kullanmakta yarar var hala Ceyhan Bey.
1: Peki. Hüseyin Öztel, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Estağfurullah, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel son olarak bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, tüm yurtta havalar nasıl olacak konuştuk. Bugün programı Ferruh Bakır hazırladı efendim. Teknik yapımında Engin Erkan vardı. Mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Bugün gündemin sonuna geldik. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo 1. Sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un Unutulmayanları'na hoş geldiniz. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası akıllara kazınan anlara sahne oldu. Son 16 turundaki Portekiz-Hollanda maçı futbol literatürüne Nürnberg Muharebesi olarak geçti. Bu karşılaşmada 12 sarı ve tamamı ikinci sarıdan olmak üzere tam 4 kırmızı kart çıktı. Portekiz'den Deku ve Koştine ile Hollanda'dan Bularus ve Bunkhorst maçtan ihraç edilen oyuncular oldu. Maçı yöneten Rus hakem Valentin Ivanov ise kararlarıyla eleştirilerin odağına yerleşti. 2006 Dünya Kupası'na damga vuran diğer olay ise efsane futbolcu Zinedine Zidane'ın vedasıydı. İtalya ile Fransa arasında oynanan final maçının normal süresi 1-1 bitmişti. Uzatmalarsa gergin anlara sahne oldu. 110. dakikada İtalyan Materazzi'ye kafa atan Zidane kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fransa'yı penaltılarda 5-3 yenen İtalya şampiyon oldu. Finalin ardından futbolu bırakan Zidane'ın kırmızı kart sonrasında kupanın yanından geçerek soyunma odasına gittiği sahne hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehir. İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Çıka. Vakad nukişat adam.
3: Sırada.

0: Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çaka. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demirel, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Dadı Suna Pek Uysal, Orhan Ersan Uysal, sekreter Ayşın Sert.
1: Hastanede yatan Kemal'in yanına gelen adam, eğer 24 saat içinde kendilerine olan borcunu ödemezse karısının hayatının tehlikeye gireceğini söyler. Bunun üzerine Fatih'i arayan Kemal kendisinden bu borcu ödemesini ister. Serap ise Kemal'in kendisine boşanma davası açtığını öğrenir. Hiç istemediği halde bunu kabul eder. Leyla Hanım ise artık gerçeklerle yüz yüze gelmeye başlar.
2: Fatih, hoş geldin yavrum.
3: Hoş bulduk dadı.
2: Ah, gel, gel, gel sana bir sarılayım şöyle. Ah yavrum, yavrum, çok özledim seni.
3: Ben de özledim dadı.
2: Serap nasıl? Bugün konuştuk onunla. Sesi iyi geliyordu. Söyle bana bakayım, sahi iyi mi?
3: Merak etme dadı, çok iyi. Sana selamım var.
2: Sağ olsun, sağ olsun.
3: Annem içeride mi?
2: İçeride ya, sorma, suratı gene bir karış asık. Burnundan soluyor.
3: Beni arayıp hemen gelmemi söyledi. Bakalım derdi neymiş?
2: Aman yavrum, ters bir şey söylerse sakın üstüne üstüne gidip iyice sinirlendirme onu.
3: Yok, merak etme dedi. Bir şey olmaz. Merhaba Leyla anne.
4: Nihayet gelebildin.
3: İşte ancak gelebildim. Ne oldu? Sesin bayağı telaşlıydı.
4: Şu kağıdı okumanı istiyorum.
3: Nedir o?
4: Okuyunca anlarsın.
3: Ver bakayım. Bankadan gelmiş.
4: Onu ben de biliyorum. Sana bunun anlamını soruyorum. Ben mi yanlış anladım yoksa okuduklarım doğru mu?
3: Tıpkı düşündüğüm gibi.
4: Bir hafta içinde şirketi ve evi boşaltmamızı istiyorlar. Bunun anlamı nedir? Bir yanlışlık olmalı.
3: Yok yok, sanmıyorum.
4: Sanmıyorum. Bana bir açıklama yapmanı istiyorum Fatih. Ben hukuki işlerden hiç anlamam. Bu haciz kararı neden alınmış olabilir? Bizim bankaya hiç borcumuz yok ki. Dahası hiçbir Allah'ın kuluna borcumuz yok. Bir hata olmalı bu, bir hata. Bunu da ancak sen düzeltebilirsin.
3: Benim yapabileceğim bir şey yok. Karar kesinleşmiş.
4: Ne demek kesinleşmiş? Bunu kabul etmiyorum. İtiraz edeceğim, karşı dava açacağım. Hatta hakaret davası açacağım. Bizim gibi soylu bir aileye gönderilecek bir ihtarname değil bu.
3: Leyla anne, yazılanlar tamamıyla doğru.
4: Ne demek doğru? Sen ne söylemeye çalışıyorsun?
3: Bak şöyle otur da seninle konuşalım.
4: Hayır hayır, konuşulacak bir şey yok. Sana büyük bir hata yapılmış olmalı diyorum. Adımıza leke sürmek isteyen biri yapmış olmalı bunu. Oh, aman Allah'ım, ya biri duyarsa.
3: Anne, beni dinler misin lütfen? Artık gerçeği öğrenmenin zamanı geldi.
4: Ne gerçeği? Neler söylüyorsun sen?
3: Bak, anlatacaklarım seni üzebilir.
4: Fatih, ne geveliyorsun ağzında? Beni üzecek ne var ki ortada?
3: Beni iyi dinle anne. Uzun zamandır Kemal'in işleri

0: İşte böyle. Şimdi her şeyi öğrendim.
1: Yok, yok. Kemal böyle şeyler yapmaz. Yalan söylüyorsun.
0: Neden yalan söyleyeyim? Bundan ne çıkarım olabilir ki?
1: Şirketin başına geçemediğin için bunları sen ayarladın. Kemal'imi de adım adım uçuruma gönderip onu küçük düşürmeye çalıştın. Anlamıyor muyum sanıyorsun? Bunlar senin oyunun. Aa, şimdi anlıyorum. Onu dövdürten de sensin. Tabii ya. Oğlumu yok etmeye çalışıyorsun. Benim oğlumu. Dünyadaki biricik varlığımı.
0: Yeter artık.

0: Sana gerçeği söylemeye çalışıyorum. Neden bir kez olsun bana inanmıyorsun?
1: Sen bir yılansın. Yıllardır bizi içten içe kemirdin. Şimdi de zehrini kusuyorsun. Sana neden inanayım ha? Oğlumu elimden almaya çalıştın. Onu yok etmek istedin.
0: Anne.
1: Bunu senin yanına bırakmayacağım Fatih. Bunların acısını senden çıkaracağım.
0: Bak, pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Biraz mantıklı ol. Anlattığım her şey doğru diyorum
1: asla,
0: sana.
1: Asla, asla doğru olamaz. Derhal burayı terk et. Seni görmek istemiyorum.
0: Anne, beni dinle.
1: Defol buradan. Defol diyorum. Sen bu eve layık değilsin. Asla da olmadın.
0: Kimin evinden kimi kovuyorsun sen? Burası benim evim.
1: Seni dinlemek istemiyorum.
0: Dinlemek zorundasın.
1: Bırak kolumu. Canımı acıtıyorsun.
0: Dinle o halde, dinle. Bak, yıllardır şirketin kapısından adımımı atmadım. Eğer bunu isteseydim hakkımı Kemal'e devretmezdim. Baba yadigarı şirkette bu duruma düşmezdi. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Benim içim yanmıyor mu ha? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne sen ne de Kemal umurumda bile değilsiniz artık. Ama bu evi, bu şirketi bir hiç uğruna kaybetmek ağrıma gidiyor. Allah kahretsin. Buna dayanamıyorum. Dayanamıyorum.
1: Yeter artık. Bir kelime daha duymak istemiyorum.
0: İşine gelmiyor değil mi? Gerçeklerden kaçıyorsun. Suçu masum insanların üstüne atmak çok daha kolay değil mi?
1: Yeter, sus.
0: Susmayacağım. Kemal'in bu hale gelmesine sen sebep oldun. Her hatasını gizledin. Her yanlışına gülüp geçtin. Ona sorumluluk duygusunu aşılayamadın. Hayatı günübirlik yaşamasını öğrettin. Sen işte sonucu görüyorsun. Ya Serap? Bu arada onu da ezdiniz. Kızı haksız yere suçladınız.
1: Bana Serap'ın müdafasını yap.
0: Yaparım. Sonuna kadar da yapacağım. Çünkü o kız masumdu. Ne yazık ki bu işten en büyük zararı gene o gördü.
1: Onun neresi masuma? Ona öz kızım gibi davrandım. Oysa o ne yaptı? Sevgilisi olacak o adamı hiç utanmadan buraya, bu eve getirdi. Aman Allah'ım. Düşünmek bile istemiyorum. O kız neredeyse benim ölümüme sebep olacak.
0: Yeter artık. Yeter. Çok ileriye gittin. Sana gerçeği anlattım. O adamın kim olduğunu da söyledim. Neden başkalarını suçlamakta ısrar ediyorsun? Neden kabahati kendinde ya da oğlunda aramıyorsun? Aç artık gözlerini. Bak, sona geldiğinin farkında değil misin? Her şey bitti.
1: Bu işin peşini bırakmayacağım Fatih. İnan bana, bu yalanlarının acısını senden tek tek çıkaracağım.
0: Elinden geleni ardına koyma o halde. Ama pişman olacaksın.
2: Fatih yavrum, neler oldu?
0: Seni daha sonra ararım dedi.
1: Pişman olacak mısın? Görürsün sen. Görürsün. Kimin pişman olacağını göstereceğim sana. Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz de haberimiz yokmuş. Allah'ım. Başım. Dadı çabuk gel.
2: Geliyorum efendim. Buradayım. Buyurun hanımefendi. Ne oldu? Neniz var?
1: Çabuk tansiyon hapımı getir dadı.
2: Hemen getiriyorum. Zaten burada olması gerekiyordu. İşte burada. Buyurun efendim. Buyurun.
1: Ver dadı, ver.
2: Ben bir doktor çağırayım mı?
1: Yok, gerek yok. Uzanınca geçer. Bir torbaya buz koyar mısın dadı? Başıma koysam iyi olacak.
2: Tabii ama gene de bir doktor çağırsak.
1: Gerek yok dedim ya. Sen söylediğimi yap yeter.
2: Peki efendim.

0: Sen hala yatmadın mı Serap?
1: Fatih sen miydin? Hı hı. Seni bekliyordum.
0: Vakit çok geç oldu. Keşke yatsaydın.
1: Bu saate kadar gelmeyince merak ettim tabii.
0: Haklısın. Biraz dolaştım.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Hı hı.
1: Lütfen anlat. Neler oldu?
0: Bir şey olmadı.
1: İstersen ben tahmin edeyim. Annemle tartıştınız değil mi?
0: Evet.
1: Tabii benim yüzümden.
0: Aslında hem evet hem de hayır. Yani bu akşamüstü bütün gerçeği öğrenmiş. Tabii hacizle ilgili olan kısmını. Bu yüzden beni çağırmış. Çünkü bir hata olduğunu düşünüyor. Ben de ona bütün gerçeği anlatınca kızılca kıyamet koptu. Ona göre bütün bunları ben ayarlamışım. Beni suçlarken senin için de bazı şeyler söyledi. Öyle ağır hakaretler etti ki orada daha fazla kalamazdım. Doğrusu o sinirle eve gelmeyi istemedim. Bu yüzden de arabayla biraz dolaştım.
1: Şimdi iyi misin?
0: Hı, merak etme, iyiyim.
1: Çay içmek ister misin?
0: Bu saatte mi? Bence yatsan iyi olur. Hadi bakalım. İyi geceler.
1: Sana da Fatih.

0: Hoş geldiniz Leyla Hanım.
1: Orhan Bey burada mı?
0: Evet efendim, geldiğinizde haber vereyim. Leyla Hanım geldi Orhan Bey.
2: Peki ağacım, hemen içeri al.
0: Peki efendim, buyurun Leyla Hanım.
1: Teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz Leyla Hanım. Buyurun, buyurun şöyle oturun.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsunuz herhalde.
2: Tahmin edebiliyorum.
1: Söyleyin Orhan Bey, burada yazılanlar doğru mu?
2: Bakın Leyla Hanım,
1: sizden şimdi gerçeği duymak istiyorum. Doğru mu değil mi?
2: Evet doğru. Ama size açıklayabilirim.
1: Neyi Orhan Bey, neyi açıklayacaksınız? Koskoca bir iş yeri iflas ediyor. Kredi borçları, hacizler geliyor. Bense bunu dün akşam öğreniyorum.
2: Fakat sizi defalarca uyarmaya çalışmıştım.
1: İşin bu boyutlarda olduğunu söylememiştiniz.
2: Kaç kez anlatmaya çalıştım ama siz dinlemediniz. Özellikle de Kemal Bey'in...
1: Kemal'i bu işe karıştırmayın.
2: İyi ama bütün bu olanların sorumlusu o.
1: Dün gece Fatih de aynı şeyleri söylemeye çalıştı ama ona inanmıyorum. Bütün bunlar Fatih'in tezgahı. Ve anlaşılan sizi de bu oyuna alet etmiş.
2: Belli ki siz buraya ön yargıyla gelmişsiniz Leyla Hanım. Yalnız şunu iyi bilin, kimsenin tezgah hazırladığı yok.
1: Yeah.
2: Madem ki Fatih size her şeyi anlatmış, lütfen ona inanın. Çünkü anlattığı her şey doğru. Fatih ve ben burayı ayakta tutabilmek için son 2 yıldır elimizden geleni yaptık. Ne zaman işler biraz olsun yoluna girecek gibi olsa her defasında Kemal Bey'in yeni borçlarıyla karşı karşıya kaldık. Bugüne kadar direnebildik ama artık yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı.
1: Benim oğlum, Kemal'in bunları yapmış olamaz.
2: Neden bankaya telefon açmıyorsunuz? Müdür bey size her şeyi anlatacaktır. Ayrıca isterseniz Kemal Bey'in devamlı kumar oynadığı yerin adresini de verebilirim. Oğlunuzu gayet iyi tanıyorlar. Gidip kendi gözlerinizle görürseniz şüphelerinizden de kurtulmuş olursunuz. Böylelikle Fatih'i de boş yere suçlamaktan vazgeçersiniz umarım. Çünkü o elinden geleni yaptı. Hatta oğlunuzun kumar borçlarının çoğunu da Fatih ödedi.
1: Fatih mi? Aman Allah'ım, buna inanmak çok zor.
2: Ne yazık ki doğru Leyla Hanım.
1: Peki Fatih neden bana anlatmadı?
2: Bu neyi değiştirirdi ki? Dün gece de anlatmaya çalışmış ama inanmamışsınız. Daha önce anlatsaydı sanki inanacak mıydınız?
1: Ben Fatih'i suçladım. Ona ağır hakaretler ettim.
2: Konuşun onunla.
1: Söylediğim onca sözden sonra nasıl bakarım yüzüne?
2: Siz bir ailesiniz Leyla Hanım. Ne olursa olsun Fatih'in size sırt çevireceğini sanmam. Gidin lütfen. Gidin ve konuşun. En azından bundan sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz.
1: Teşekkür ederim Orhan Bey.
2: Güle güle Leyla Hanım.

0: Girin. Hoş, hoş geldin Leyla anne.
1: Gelebilir miyim?
0: Elbette, elbette.
1: Ben şirketten geliyorum.
0: Hı, biliyorum.
1: Nereden biliyorsun?
0: Az önce Orhan'la konuştuk.
1: Ne diyeceğimi, söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum.
0: Bak, eğer dün geceyi kastediyorsan hiç konuşmamayı tercih ederim.
1: Ama ben sana...
0: Bak anne, bak şaşkındın, kızgındın biliyorum. Gerçi bu bana hakaret etmeni gerektirmezdi ama bilemiyorum. Belki senin yerinde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Onun için de lütfen o konuyu açmayalım ha.
1: Orhan Bey senin Kemal'in kumar borçlarını ödediğini söyledi.
0: Evet. Bana yalnızca kumar borçlarını ödeyemediği zamanlar geliyordu.
1: Sana ne kadar borcu var?
0: Ne o, geri mi ödeyeceksin?
1: Sadece merak ettim.
0: Bana borcu falan yok. O benim kardeşim anne. Sen bunu hiç istemedin ama ben Kemal'i her zaman kardeşim olarak kabul ettim. Borçlarını öderken de bir gün geri alırım diye düşünmedim.
1: Söyler misin şimdi ne yapacağız?
0: Banka borcu çok yüksek. O kadarını ödeyemem.
1: Başka bir bankadan kredi alsak?
0: Her şeyi araştırdım anne. Ama olmuyor. Hatta kendi adıma bile almayı düşündüm ama bana verecekleri kredi hacizi kaldırmaya yetmiyor.
1: Yani her şey bitti.
0: Evet anne, maalesef. Evi boşaltmaktan başka yapabileceğin hiçbir şey yok.
1: Nereye giderim, ne yaparım ben?
0: Bak, bir daire tutarız sana. Kemal daha seneden çıkınca bir süre benim yanımda çalışır. Gerisini ne zaman gösterir?
1: Yok, bunu kabul edemem.
0: Bak, gururu bir yana bırak anne. Bu durumda yapılacak başka bir şey yok. Kabul etmek zorundasın.
1: Aile şerefimiz ne olacak?
0: Bunu düşünmenin sırası değil. Önemli olan bundan sonra ne olacağı.
1: Bu çok ağır bir yük Fatih. Kolay kolay taşıyabileceğimi sanmıyorum.
0: Kendini bırakman doğru değil anne. En azından Kemal'i düşünmek zorundasın. Onun

0: Senin toparlamasına ancak sen yardım edebilirsin.
1: O kadar güçlü değilim.
0: Mecbursun anne.
1: Yapamam Fatih. Bu utançla nasıl yaşarım ben?
0: Sana karşı kaba olmak istemiyorum ama ektiğini biçiyorsun anne. Onun için de güçlü olmak zorundasın. Oğlunun geleceği sana bağlı.
1: Onun için ne yapabilirim ki?
0: Yanında olman yeterli. Kendini toparlayıncaya kadar birine ihtiyacı olacak. Artık hayatında Serap da olmayacağına göre o kişi ancak sen olacaksın.
1: Serap.
0: Evet ya. İkinizin de suçladığı, aşağıladığı kız.
1: Peki ama o neden anlatmadı?
0: Komik olma anne. Sanki anlatsa inanacak mıydın ha? Hem o da bilmiyordu. Ona birkaç gün önce anlattım her şeyi. Ayrıca susmasını da ben söyledim. Çünkü ona asla inanmazdın.
1: Haklısın. Kemal'e öylesine güveniyordum ki ona asla inanmazdım.
0: Gördün mü anne? Kendin de kabul ediyorsun. Artık geri dönüş olmadığına göre bundan sonrasını düşünsen iyi olur.
1: Haklısın. Fatih.
0: Evet.
1: Onu görmek istiyorum. Serap'ı.
0: Neden?
1: Onunla konuşmak istiyorum. Buna mecburum. Nerede kalıyor?
0: Benim evimde.
1: Oraya gitsem iyi olacak.
0: Bak anne. Sakın onu kıracak, üzecek bir şey söyleme. Kendini yeni toparladı. Tekrar üzülmesini istemem.
1: Merak etme oğlum.
0: Anne.
1: Gitmem lazım.
0: Anne. İyi misin?
1: Evet.
0: Seni ben götürebilirim.
1: Çocuk değilim Fatih. Kendim gidebilirim.
0: Bak zaten işim de bitmek üzereydi. Biraz beklersen beraber gidebiliriz.
1: Yok. Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
0: Anne. Yüzün bembeyaz oldu. İyi değilsin sen.
1: İyiyim dedim ya. Bir şeyim yok.
0: Bu haldeyken seni yalnız bırakamam.
1: Ufacık bir baş dönmesini olay haline getirme lütfen.
0: Hiç olmazsa bir araba çağırayım.
1: Kapının önünden bir taksiye binerim. Hadi. Hoşça kal.
0: Güle güle anne.

0: Efendim?
1: Serap beni dinle. Az önce Leyla anne buradaydı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bir şey istediği yok. Şirkete uğramış. Oradan da bana gelmiş. Anlayacağın gerçeği kabullenmiş görünüyor. Şimdi de seninle konuşmak için oraya geliyor.
0: Ne?
1: Korkacak bir şey olduğunu sanmıyorum Serap. Beni asıl endişelendiren onun hali.
0: Neden?
1: Giderken pek iyi görünmüyordu. Bak, eve geldiğinde fırsat bulabilirsen beni bir ara. Olur mu?
0: Elbette, elbette.
1: Akşama görüşürüz.
0: Görüşürüz. Haber verdiğin için teşekkür ederim.

Acaba neden geliyor? Benimle ne konuşmak isteyebilir ki? Her şey bitti işte. Tıpkı istediği gibi. Oh, annem babam. Keşke şu an sizin yanınızda olabilseydim. Size öyle ihtiyacım var ki. Ah, geldi işte.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk ifadesini kullandı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. İstanbul'da 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak, taksit sayısı 36 aydan 72 aya kadar çıkarılabilecek. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda bir çocuk 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
11: Reklamlar.

Sevgili dinleyenlerimiz günaydın. Huzurlarınızdayız. Bugün de bölge gündemi başladı. Bugün de bir saat boyunca bu bölgenin sesini programımızda size aktarmaya, size sunmaya çalışacağız. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Taceddin Dolu, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Programımız yine dopdolu. Hemen program içeriğine dair bilgi aktaracağız size. Güzel bir gün diliyoruz. Hoş geldiniz.

Birazdan hava durumu için Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bugün bölgemizde hava sıcaklıkları nasıl olacak sorusunun yanıtını öğreneceğiz. Güncel köşemizde ise Erzurum'da usta öğretici Ayşe Küçükdemir atık malzemeleri hayal gücüyle birleştirip sanat eserine dönüştürüyor. Erzurum Mahallebaşı Esmek bünyesinde kursiyerlerine sıfır atık bilinci aşılayan Ayşe Küçükdemir stüdyo konuğumuz olacak.

0: Spor köşemizin konukları var bugün de. Erzurum Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek Palan Ekstrem 2026 organizasyonu 21 Haziran tarihinde Erzurum'un Çat ilçesinde Terörsüz Türkiye sloganıyla start verecek. Palan Ekstrem koordinatörü ve Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptar konuğumuz olacak sevgili dinleyenlerimiz. Palan Ekstrem organizasyon görevlisi Türkan Kurt'la da bu önemli organizasyonun detaylarını konuşacağız. Kendileri stüdyomuza gelecekler. Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Murat Akay konuğumuz olacak. Yaz yürüyüş liderliği eğitimleri üzerine arama kurtarma çalışmaları ve yaz tırmanış süreçleri üzerine bir telefon bağlantımız olacak. Para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım Danışmanlığı'ndan araştırma uzmanı Mustafa Kemal Eski'den alacağız sevgili dinleyenlerimiz. Eğer vaktimiz olursa bölgemizde çıkan yerel gazetelerden başlıklarımızı da okuyacağız.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı.

0: yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenlerimiz, güncel bölümümüzde stüdyomuzda bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Erzurum'da usta öğretici Ayşe Küçükdemir, atık malzemeleri hayal gücüyle birleştirip sanat eserine dönüştürüyor. Erzurum Mahallebaşı Esmek bünyesinde kursiyerlerine sıfır atık bilinci aşılayan Ayşe Küçükdemir stüdyo konuğumuz. Sayın Küçükdemir, hoş geldiniz programımıza.
7: Hoş bulduk Hande Hanım. Çok teşekkür ederim. Böyle kıymetli bir platformda bana davet ettiğiniz için çok teşekkür
6: ne
7: ediyorum.
6: Ne demek efendim? Bizim görevimiz her zaman değerlendirmeye çalışıyoruz bu önemli konuları. Şimdi Sayın Küçükdemir, önce Öncelikle biz mahalle başındaki esmekten biraz bahsedelim.
7: Evet.
6: Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz, neler öğretiyorsunuz gelen kursiyerlere? Genel hatlarıyla anlatın bize lütfen.
7: Evet, dekoratif el sanatları alanın resimler, su kabakları, ahşap boyamalar, aklınıza gelebilecek her şeyi boyamaya çalışıyoruz.
6: Evet.
7: Bilgi paylaştıkça çoğalır. Ben de bildiklerimi kursiyerlerime aktarmak istiyorum.
6: Evet. Peki kursiyeriniz çok mu? Yani evet, her sene katılım fazla oluyor mu?
7: Evet, evet. Şu an 14 tane kursiyerim var.
6: Kadınlar mı genel anlamda?
7: Kadınlar, evet, daha çok kadınlar.
6: Peki şunu da sorayım size, mesela evet. Siz bildiklerinizi öğretiyorsunuz, onların talepleri evet. oluyor mu? Hangi alanlarda talep gösteriyorlar en
7: evet.
6: çok?
7: Daha çok rölyef resimlerde, rölyef boyutlu resimlere daha çok ilgi alanları var ve atıklarla birleştirerek evet. sanat eserine dönüştürdüğümüz resimlere daha çok ilgi alanlarını çekiyor.
6: Onların ilgisini çeken evet. konular bunlar genel anlamda.
7: Evet.
6: Şimdi kadınların onlarla çalışmanın kendine has özellikleri var tabii. Biraz size onları sormak istiyorum.
7: Evet.
6: Onlar geldiklerinde bir şey belki bilmeden ya da belki biraz temelleri varken geliyorlar. Siz nasıl bir eğitim sunuyorsunuz onlara? Biraz anlatalım mı dinleyicilerimize?
7: Tabii ki bilgilendiren büyük bir zevkle. Mesela şöyle düşünüyorum ben, çoğu gelen işte ben bunu yapamam ya da beceremem diyor.
6: Evet.
7: Aslında ben ondaki potansiyeli açığa çıkarmak peşindeyim.
6: Evet.
7: Mesela.
6: Yıl sonu sergileriniz de oluyor değil
7: evet,
6: mi?
7: Evet, evet.
6: Yapılan bu resimleri yıl sonunda sergiliyorsunuz.
7: Sergileyeceğiz evet, şu anda da 19'unda sergimiz olacak. 19 gün, 10 gün falan sürecek sergimizde.
6: Evet.
7: Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde olacak.
6: Orada fuar merkezinde,
7: evet, fuar merkezinde evet, alanında olacak. Evet, 10 gün boyunca sanat severlerle buluşacağız inşallah. Aha,
6: heyecanlılar mı şimdi eserleri ilk defa
7: evet,
6: sergilenecek?
7: Evet, tabii ki çok heyecanlıyız. Hepimiz çok heyecanlıyız.
6: Evet.
7: Hani o bir senenin yapmış olduğu işte o emeklerin sergilenmesi sonuçta insana şey veriyor, heyecan katıyor.
6: Peki size nasıl başvuruyorlar? Şimdi tabii bizi dinleyen ev kadınlarımız da var.
7: Evet.
6: Onlar belki böyle şeylerle uğraşmak isterler. Size nasıl başvursunlar? Sezon başında mı kayıtlar başlıyor? Nasıl bir uygulamanız
7: evet,
6: var?
7: Evet, Mahallebaşı Esmek'e direkt başvurabilirler. E-Yaygın üzerinden, sistem üzerinden de başvurabilirler.
6: Evet.
7: Mesela halk eğitimin 3000'den fazla modül ders programı var. O kadar çok geniş ki.
6: Başka eğitimler de veriliyor
7: tabii ki. Tabii ki. Sadece bizim alanla kısıtlı değil. Çok geniş. Çok
6: evet,
7: geniş.
6: Evet. Ama özellikle resme ilgileri varsa size başvurmalarını
7: evet.
6: sağlayalım
7: evet.
6: bu vesileyle.
7: Evet.
6: Şimdi atık malzemeleri hayal gücüyle birleştirip sanat eserine
7: evet.
6: dönüştürüyor kursiyerleriniz. Ondan biraz bahsedelim. Fikir nasıl ortaya çıktı ve hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
7: Mesela hangi malzemeleri kullanıyorum? Daha çok metal atıklar, tekstil atıkları. Kum, taş, talaş, aklınıza gelebilecek her şeyi kullanıyorum. Kısaca bunlar da ayarlar söylersem işte metal atıklar, ahşap atıklar, tekstil atıklar ve plastikler mesela. Çok
6: evet.
7: işimize yarıyor. Ben bunları toplayıp ondan sonra temizleyip ayrıştırıyorum. Daha sonra da başladığım bir üründe mesela diyorum ki evet puzzle gibi düşünün mesela. O noktaya o ürünü ya da işte o nesne yerleştirdiğiniz zaman hayat buluyor o. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Çok geniş olduğu için hani yazıp görmeniz lazım.
6: Şimdi biraz daha şey yapacağız. O düşünmelerini sağlayacağız dinleyicilerimizin. Çünkü zihinlerini de canlandırmaları gerekiyor. Bir radyo programı yaptığımız için.
7: Evet.
6: Mesela plastik atıkları değerlendiriyoruz dediniz. Neler yapıyorsunuz? Bu objeler neler?
7: Evet. Mesela su kabağı çalıştım. Beni çok heyecanlandıran ve çok beğenilen bir üründü mesela. İçecek kabakları diyelim mesela onları. Onları işte Allah Muhammed üzerlerine yazdık.

0: çıkardıkları zaman o kendiliğinden zaten akıp geliyor.
1: Evet.
0: İlgi alanlarda olduğu için birlikte mesela fikir alışverişinde bulunuyoruz daha çok. İşte hayalindeki neyse onu daha genişleterek neler yapabiliriz? Topluca düşünüyoruz. Fikirler alışverişinden sonra neticeye doğru yol alıyoruz.
1: Şimdi siz kendi çalıştıklarınızdan bahsettiniz ama
0: Evet.
1: kursiyerlerimiz arasında böyle ilginç fikirler oldu mu? En ilgi çekicisi hangisiydi onu da merak ettim.
0: Evet, ara ara oluyor mesela. Bir kızımız şeyden bahsetmişti, hocam dedi ben yabancı devletten evlerini çalışmak istiyorum. Neden olmasın? Özellikle Japon evleri hani kültür şeyleri farklı olduğu
1: Tabii,
0: için
1: tabii.
0: onları çalıştık mesela. Çok da değişik oldu.
1: Sergi
0: Saygım var yani her fikre, düşünceye saygım var.
1: sergide kaç parça olacak? Şimdi kaç parçayı, ürünü
0: 30, evet,
1: sergileyeceksiniz?
0: 30'dan fazla rölyef, ahşap rölyef resimlerimiz olacak. 8 tane su kabağı falan olacak ve çeşitli aksesuarlar.
1: Rölyefi de biraz açıklayalım mı
0: Evet,
1: dinleyicilerimize?
0: rölyef aslında Fransızca kökenli bir kelimedir. Zeminden yükselti ve çökentilere rölyef denir.
1: Evet.
0: Benim uğraştığım alanda ahşap rölyef. Yarım maket gibi düşünelim biz bunu. Zaten ismini ahşap plakadan alıyor.
1: Evet.
0: Çiziyoruz. Kartonlar üzerine çizdikten sonra kesiyoruz onları. Kalıplarımızın üzerine ahşap kaplamayı yapıştırıyoruz. Daha sonra pencere, pervaz, kapı işlemlerine tabi tutuyoruz. Böyle aşama aşama ilerliyor. Daha sonra da zemine destek vererek yapıştırmaya başlıyoruz.
1: Evet ve böylece bir eser ortaya çıkıyor.
0: Evet,
1: Ne
0: tabii
1: kadar
0: ki
1: güzel.
0: diğer aşamalarda o şekilde devam ediyor.
1: Şimdi kursiyerlerle ilgili konuşurken yaş sınırınız var mı?
0: Yaş
1: Mesela
0: sınırımız yok. 7'den 70'e diyelim. Tabiri caizse öyle. Evet.
1: evet, herkes gelebilir o zaman, değil
0: Evet,
1: mi?
0: tabii ki bekliyoruz. Üniversite öğrencileri ziyaret eder, belli başlı kurumlardan ziyaretçilerimiz olur. Gelip gelsinler, fikir edinsinler, görsünler neler yapıyoruz.
1: Evet.
0: Mesela ben bilmem ya da yapamam diyen insanların eserlerini görsünler.
1: Onlar da
0: Tabii
1: yapabildiklerini
0: ki, tabii
1: görüyorlar bu
0: ki.
1: vesileyle.
0: İnsan yani nelere kadirdir ve Allah'ın lütfu
1: Ve bir
0: yani.
1: de tabii sosyal ortam aynı
0: Tabii ki
1: zamanda.
0: sosyalleşmelerini sağlamak hedeflerimiz, evet.
1: Hem kendilerini
0: Boş zaman,
1: geliştirmeleri hem de sosyal
0: evet.
1: ortam içerisinde varlıklarını sürdürmek, bu da önemli bir konu. Şimdi 7'den 70'e herkesi bekliyoruz dediniz.
0: Evet, çok önemli.
1: Şunu da sormak istiyorum size. Size başvuranlar genel anlamda ne işlerle uğraşırlar? Ev hanımları daha çok geliyor. Yani biraz bulunduğunuz lokasyondaki, bulunduğunuz bölgedeki o sosyo-kültürel durumu da anlatalım mı dinleyicilerimize?
0: Tabii ki seve seve Hande Hanım. Daha çok ev hanımları, fakülte mezunu kızlarım var. Hani şu an çalışmıyorlar. Mesela bir tane daha kızım var. Dershanede bir gün boşluğu var. Onu gelip bizim kursumuzda değerlendir. O bir günü, 7 günde bir günü kendine ayırarak diyor, ben burada çok mutlu oluyorum.
1: Sabah başlayıp öğleden sonraya kadar mı
0: Evet,
1: devam ediyorsunuz?
0: aynen öyle, evet.
1: Nasıl vakit ayıracaklarını da bilmeleri önemli
0: Tabii
1: tabii.
0: ki 10'da başlıyor, 2'de bitiyor ders saatim
1: Evet,
0: benim.
1: sürede
0: Evet.
1: zaten uygunmuş, müsait olduklarında
0: Evet,
1: gelebilirler.
0: evet.
1: Şimdi biraz yıl sonu sergisinden bahsedelim o zaman. Eserlerinizden bahsettiniz. Onları detaylandıralım mı? Şunu da merak ettim. Çünkü el sanatları içerisinde geleneksel bir yapı da oluyor ister istemez. Erzurum'a
0: Evet.
1: has şeyler var mı sergide?
0: Evet, Erzurum sokaklarını görebilirsiniz. Erzurum maketlerini görebilirsiniz. Erzurum evleri görebilirsiniz. İhramlı kadınlarımızı mesela yöresel olarak, kültürel olarak onları da işliyoruz.
1: Hepsi mi
0: Sürpriz
1: çalıştınız?
0: olsun.
1: Şimdi ben tabii sergiyle ilgili
0: Evet.
1: konuşunca henüz 10
0: Evet.
1: gününüz var. Burada Erzurum'da özellikle bu eğitimi almak isteyen ve Erzurum'da kendini geliştirmek isteyen kadınlarımız sizin kursunuza katıldıktan sonra onları takip ediyor musunuz?
0: Tabii ki,
1: Şimdi
0: tabii ki.
1: girişimcilik de önemli bir konu
0: Tabii
1: çünkü.
0: ki.
1: Evet, bundan da bahsedelim. Ekonomilerine nasıl katkı sağlıyorsunuz
0: Mesela
1: onlara?
0: kursa geldikten sonra belli başlı aşamalardan, eğitimlerden, teknikleri öğrendikten sonra istedikleri gibi mesela satışlarını yapabilirler.
1: Evet, bir sertifika veriyor musunuz
0: Tabii
1: peki?
0: ki, tabii ki kurs sonunda sertifikamız var.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum size. Siz usta öğretici olarak yer
0: Evet,
1: alıyorsunuz.
0: evet.
1: Usta öğreticilik için ne yapmak gerekiyor?
0: Usta öğreticilik için belli başlı bir sınav vardır. 1500 falan saatlik bir eğitim almak lazım.
1: Evet.
0: Yanılmıyorsam hani altını çizerek söyleyeyim. Şu an ne oldu tam bilmiyorum. Belli başlı eğitimler aldıktan sonra ilk önce kalfalık
1: Evet.
0: eğitimler alıyorsunuz. sınavına tabi oluyorsunuz. Daha sonra da usta öğreticilik sınavına giriyorsunuz. Kazandıktan sonra bu işe atılabilirsiniz.
1: Yani tabi bu eğitimleri
0: Çıraklık,
1: aldıktan
0: kalfalık,
1: sonra.
0: evet, usta
1: Evet.
0: öğreticilik, öyle o serüven devam ediyor.
1: Şimdi sanat kendine has özellikler barındırır her zaman ve bir de
0: Evet.
1: yaratıcı tarafı vardır. Sizin
0: Evet.
1: kursunuzda özellikle bu yönlere vurgu yapalım mı? Neler söylersiniz?

0: bu konuyla alakalı olarak?
1: Evet, söyleyelim. Mesela sanat benim için farklı bir bakış açısından dünyaya bakmak gibi bir şey.
0: Evet.
1: Mesela o yanından, mesela siz belki de geçtiğiniz o ürün benim için çok kıymetli. Mesela ben hayal gücümde ona bambaşka bir yer ediniyorum. Benim için o farklı bir boyutta.
0: Şimdi atıkları
1: Evet,
0: da değerlendiriyorsunuz.
1: atıklardan bahsediyorum. Evet,
0: Evet.
1: onlar benim için çok kıymetli.
0: Şimdi biz evimizde atıklarımızı ayrıştırırken nelere dikkat etmeliyiz? Size malzeme getirebilir miyiz mesela?
1: O çok sevinirim. Özellikle bayanların kullandığı takıları çok ihtiyacımız oluyor. Mesela yumurta kabukları,
0: Evet.
1: yumurta kolisi mesela. Ondan biz harç yapıyoruz duvarların üzerinde falan kullanmak için. Rölyefte çok iyi işimize yarıyor. Onları
0: Evet,
1: getirebilirsiniz.
0: içlerinde harcı
1: Mesela
0: döküp o şekilde
1: evet,
0: karıştırıp.
1: aynen ıslattıktan sonra belli başlı teknikleri var. Uyguladıktan sonra çok iyi bir yapıştırıcı da oluyor aynı zamanda.
0: Evet, bu anlamda kadınlarımız hem de size katkı sağlayabilirler.
1: Tabii
0: E,
1: ki, tabii
0: şimdi
1: ki.
0: e, dünyada çok fazla insan yaşadığı için bugün sıfır atık önemli konularımızdan biri.
1: Evet.
0: Bu konuyla ilgili kursiyerlerinize bilinci nasıl aşılıyorsunuz? Peki sizin söyleyecekleriniz önemlidir. Hem dinleyicilerimiz açısından da yol gösterici olacaktır.
1: Evet, aslında projelerimizin temelinde çok önemli bir düşünce yatıyor. Dediniz ya, sıfır atık gerçekten de çok önemli. Biz atıkları henüz hikayet bitmemiş malzemelerle çalışıp onları aşılamak zorundayım. Bunu sürdürülebilir hale getirmek zorundayım. Sosyal projeler hakkında da böyle düşünüyorum
0: Evet.
1: mesela. Devam
0: Sosyal
1: etmesi lazım.
0: projeler yapıyorsanız nedir bunlar?
1: Evet, bu şekilde devam ediyorum. Mesela bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Bunu daha büyük kitlelere yayma hedefim var. Mesela Erzurum'da işte şu an 14 tane kursiyerim var. Neden daha fazla olmasın?
0: Tabii.
1: Değil mi? Mesela sizin en büyük mesela isteğim bakış açınızı değiştirmek. Benim açımdan görebilmeyi size kazandırabilmek. Mesela yanından geçtiğiniz herhangi bir cansız bir soyut olan bir şeyi soyut olarak mesela alıyorsunuz, bir şey yaramaz diyorsunuz ama benim için o çok kıymetli, çok değerli.
0: Evet, bir vasfa
1: Evet,
0: kavuşturabilirsiniz onu bu
1: aynen
0: vesileyle.
1: öyle, evet.
0: Kursiyerleriniz de artık sizin gibi mi? Yani gördükleri her atıkla ilgili olarak, "Aa hocam, bu da bir sanat eserine dönüştürülebilir," derler
1: Aynen
0: mi
1: öyle,
0: artık?
1: evet, bakış açılarını değiştirdiğime inanıyorum ve bahsediyorlar, hocam diyor artık yere basarken farklı bakıyor, basıyorum diyorlar, evet.
0: Evet. Şimdi ben diyelim ki resim kabiliyetine sahip biriyim ama bunun farkında değilim.
1: Evet.
0: Kendi kendime öğrenmem mümkün mü? Yani bunu anlamam mümkün mü? Siz şimdi bu işlerle uğraşan biri olarak belki kadınlarımız için teşvik edici şeyler söyleyebilirsiniz.
1: Evet, eğer sevginiz ve yeteneğiniz varsa belli başlı teknikleri aldıktan sonra o kapalı olan o potansiyelinizi dışarı çıkarabiliriz.
0: Şimdi
1: Mesela
0: mahalle...
1: kurslarımıza gelin. Görün mesela ben kurslarımdan gözlemlerim, bakarım. Belli başlı tekniklerde hani hangi alanda, hangi ölçüde nasıl ilerliyor ya da sevdiği alan ne diye
0: Evet.
1: çok önemserim. O konuda, o doğrultuda ilerlerim.
0: Şimdi tabii esmekler sadece mahalle başında yok. Pek çok
1: Tabii ki bilgi evleri
0: ilçede
1: var.
0: var.
1: Tabii ki
0: Evet.
1: 20'den aşkın bilgi evi var.
0: Onların hepsine
1: Evet,
0: gidip
1: esnekler
0: başvurabilirler.
1: var.
0: Yani bulundukları
1: Tabii
0: mahalleden
1: ki.
0: çok ayrılmalarına da gerek yok
1: Evet,
0: bu
1: yok,
0: durumda.
1: yok. Evet,
0: Evet.
1: çok kolaylaştırıcı. Çok yani imkanlar çok güzel.
0: Çok teşekkür ediyoruz size
1: Ben
0: programımıza
1: çok teşekkür
0: katıldığınız için.
1: ederim. Çok sağ olun.
0: Sergin tarihini bir kere daha hatırlatalım mı dinleyicilerimiz?
1: 19 Haziran.
0: 19 Haziran'da
1: Evet, bütün
0: Recep Tayyip
1: sevenleri
0: Erdoğan
1: bekliyoruz.
0: Fuar Merkezi'ne
1: Bekliyoruz,
0: bekliyorsunuz.
1: evet.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz. Çok
1: teşekkür
0: sağ
1: ederim.
0: olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum'da usta öğretici Ayşe Küçükdemir, atık malzemeleri hayal gücüyle birleştirip sanat eserine dönüştürüyor. Erzurum Mahallebaşı Esmek bünyesinde kursiyerlerine sıfır atık bilinci aşılayan Ayşe Küçükdemir stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle hem bu konuyla ilgili olarak söyleştik hem de 19 Haziran'daki sergiyle ilgili olarak bir duyuru yaptık. Programımıza devam ediyoruz. Saatimiz 10.26'ya ulaştı bile.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bağlantımız hazır. Hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan'la görüşeceğiz. Sayın Orhan, merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Sizi dinleyelim. Erzurum'la ve bölgemizle ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Yağış bekliyor musunuz?
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 8, Erzincan 15, Ardahan 6, Bayburt 9 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 25, Erzincan 30, Ardahan 22, Bayburt 25 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olduğunuz aktardığınız bilgiler için kolaylıklar diliyoruz biz de size.
2: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bağlantımızı tamamladık. Hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan'dan bugüne dair bilgileri aldık. Programımız bölge gündemine devam ediyoruz. Saatimiz 10.28'e ulaştı bile.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TRT Erzurum Radyosu.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Erzurum Valiliği koordinasyonda düzenlenecek olan Palan Ekstrem 2026 organizasyonu 21 Haziran tarihinde Erzurum'un Çat ilçesinde Terörsüz Türkiye sloganıyla başlayacak. Palan Ekstrem Koordinatörü ve Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Sayın Lokman Toptaş ve Palan Ekstrem Organizasyon Görevlisi Sayın Türkan Kurt stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza. Hoş
1: bulduk.
0: bulduk. Sayın Toptaş, tabii Terörsüz Türkiye sloganından bahsediyoruz. Önce bunu konuşalım isterseniz. Böyle bir slogan seçilmesi özellikle sürecin devam etmesi açısından da önemli. Organizasyonun başlangıcını ve biraz fikrini konuşalım sizinle.
1: Ha, tabii ki. Palan Ekstrem 2026 ismini Palandöken'den alan bir organizasyon. Geçen yıl Palan Ekstrem 2025
0: Evet.
1: birincisini düzenlemiştik. Bunu rotamız Macera Turizm Rotası kapsamında kuzey ilçelerde yapmıştık. Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere, İspir ve oranın tarihi güzellikleri, ondan sonra gizli saklı cennetleriyle, ilçe merkezlerimizde ve en önemlisi olan ilçe halkımızla yapmıştık. Çok büyük bir organizasyondu, çok büyük ses getirdi,
0: Katılım
1: milyonlara
0: da
1: ulaştı,
0: fazlaydı.
1: katılım da fazlaydı. Yaklaşık 28 il, yani 28 üniversite, 10 ülkeden dahil olmak üzere 300 seçkin sporcumuzla yapılan bir faaliyetti bu. Tabii onun şu anda biz tohumunu attık. Artık yeşermesi

0: meyve vermesini bekliyoruz. Bu yılda ikincisini düzenliyoruz. İçişleri Bakanlığımızın himayesinde, valiliğimizin koordinesinde Büyükşehir Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübü ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir proje bu. Bunu yaparken de Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye vizyonuyla yola çıkmayı arzu ettik. Çünkü güney ilçelerimiz artık terörle değil, doğa sporlarıyla, macera sporlarıyla, ekstrem sporlarıyla oradaki dağlarımız artık bu şekilde anılmasını istiyoruz. Ve onun için de güney ilçelerimizi İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla güney ilçelerimizde yapmayı planladık.
1: Şimdi Çat'ta başlayacak bu seneki organizasyon. Oradaki o lokasyonda biraz konuşalım mı? Nasıl bir alan belirlediniz? Nereye gelecek izlemek isteyenler? Ön hazırlıklardan bahsedelim
0: Evet,
1: lütfen.
0: biz yarışmacılarımızı 19 Haziran itibariyle alana almaya başlayacağız. 20 Haziran'da Çat ilçemizde Çat Kaymakamlığımızın belirlemiş olduğu bölgede bir eğitim süreci başlayacak. Daha sonrasında da 21 Haziran itibariyle de Çat ilçe merkezden bir koşu yarışıyla başlayacak. Yaklaşık 1800 metrelik bir koşu olacak. Akabinde de Çat Barajı'nda, Palandöken Barajı'nda da bir kano yarışı olacak. Çok güzel bir, eğlenceli ve heyecanlı bir kano yarışı olacak. Bütün halkımız, vatandaşlarımız, doğa severlerimiz, macera severlerimiz bu etkinliğe katılabilir. Sadece katılmayla değil, kamp da kurabilirler. Yarışmalara dahil de olabilirler. O yüzden de bütün Erzurum halkımızı ve bölge halkımızı bu organizasyonu kaçırmamaları için
1: Kaçta
0: bekliyoruz.
1: başlayacak 21 Haziran'da?
0: Ortalama saat 10 itibariyle start alacak olan yarış akşam saat 4 itibariyle de bitirmeyi hedefliyoruz.
1: Şimdi siz doğa sporlarından bahsederken mesela offroad da olacak mı? Onu da merak ettim
0: Evet,
1: ben.
0: motorlu sporlarımız bu alanda olmayacak ama motorlu sporlarda kullandığımız bütün araçlarımız sahada aktif olarak görev alacak.
1: Görev alacaklar, evet. Şimdi Sayın Türkan Kurt'a dönelim hemen. Siz de hoş geldiniz tekrar
2: Teşekkürler,
1: programa.
2: hoş bulduk.
1: Siz de organizasyon görevlisi olarak yer alıyorsunuz.
2: Evet.
1: Organizasyonun içerisinde nasıl bir göreviniz var? Biraz bahsedelim mi dinleyicilerimize?
2: Başlangıçta yarışmacılarımızı karşılama ve uğurlama bölümünde yer alacağım arkadaşlarımızla birlikte. Yarışma alanında da işte saha koordinasyonunu
1: Siz
2: geliştireceğiz.
1: sağlayacaksınız,
2: Evet.
1: evet.
2: Raporlama işlerinde falan destek olacağım arkadaşlarıma.
1: Peki şunu sorayım. Siz de doğa sporları ile ilgileniyor musunuz? Öyle bir ilginiz var mı? Ne yapıyorsunuz mesela doğa sporlarında? Mesela offroad var mı, merak
2: Ben
1: ettim.
2: bu sene ilk defa katılıyorum arkadaşlarıma. Çok mutluyum, çok heyecan verici. Kızım, özele gireceğim biraz. 20
1: Tabii
2: yaşında
1: tabii.
2: kızım var.
1: Evet.
2: Kızımı da davet ettik. İlk defa katılacak o da. Bütün gençlerin gerçekten katılması gereken bir organizasyon bu.
1: Çünkü öncesinde zaten eğitim verilecekmiş. Bu yönü
2: Evet,
1: de güzel.
2: deneyimlemeli. Gençler hayatı kaçırmamalı. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Kızımla başlıyorum. İnşallah bundan sonra benim için de devamı gelir.
1: Evet.
2: Çok mutluyum. Çok
1: Evet.
2: heyecanlıyım.
1: Şimdi o sahada dikkat edilmesi gereken hususlar var herkes için. Hem
2: Evet.
1: ziyaretçiler için hem katılımcılar için. Onlardan da biraz bahsedelim mi? Siz buradaki organizasyonu sağlarken, koordineyi sağlarken en çok nelere dikkat ediyorsunuz?
2: Öncelikle
1: Güvenlik
2: güvenlik.
1: de önemli tabii.
2: Öncelikle güvenlik. Belirlediğimiz kurallara kesinlikle uyulmalı. Bunların dışına çıkılmamalı. Dediğiniz gibi güvenlik önceliğimiz. Vallahi o kurallara uyulduğu sürece hiçbir problem olmayacaktır. Ciddi bir çalışma var.
1: Evet.
2: Her şey çok ince düşünüldü.
1: Şimdi insanlar çocuklarıyla da gelebilirler.
2: Evet.
1: Gençlerimiz katılacaklar zaten. İşte çocuklar için ve aileler için böyle güvenli alanlar nasıl oluşturuldu? Biraz herkesin kafasındaki o soru işaretlerini de silelim ki katılım yoğun olsun.
2: Güvenlik güçlerimiz zaten sürekli sahada olacaklar.
1: Evet.
2: Güvenlikle ilgili bir problemimiz olmayacak.
1: Bunu şunun için de soruyorum. Şimdi mesela işte nehirde kano yapılacak gibi, orada da güvenliğin sağlanması
2: Her
1: gerekiyor.
2: etap için ayrı birim oluşturuldu.
1: Evet.
2: Koordinesi sağlandı.
1: İnsanlarımız gönül
2: Evet.
1: rahatlığıyla gelebilirler. Bütün
2: Evet.
1: organizasyonu izleyebilirler. Şimdi 19'unda etkinlik başlayacak. Yani eğitim etkinlikleriniz başlayacak. O eğitim etkinliklerini nasıl koordine ediyorsunuz? Mesela ne tür eğitimler veriliyor? Biraz onlardan bahsedelim mi?
0: Öncelikle şunu bir belirtmek istiyorum. Erzurum Valiliği koordinesinde yapıldığı için bu faaliyet.
1: Evet.
0: Sahada emniyet birimlerimiz, jandarma birimimiz, ondan sonra UMKE, 112,
1: Evet.
0: sağlıkçılarımız tamamı görev alacaklar. Ve herkes her türlü birimi yürütmüş olacak.
1: Evet.
0: Onun için herhangi bir problem olmayacak. Eğitimlerimiz teorik ve uygulamalı eğitimler olacak. Doğada yaşam, arama kurtarma, doğada arama kurtarma, hayat idame ve buna benzer sağlıklarla ilgili birçok eğitim başlığı altında toplanacak. Ve tamamen yarışmacılarımız, sporcularımız tamamen bilgilendirilmiş olacak.
1: Şimdi burada bir yaş sınırı var mı? Onu da sorayım. Genç arkadaşlarımız katılacaklar ama katılacakları sporları tabii belli bir yaştan itibaren yapmak lazım zannediyorum ki. Neler
0: Evet, şöyle
1: söylersin?
0: söyleyeyim. Biz bunu şu anda üniversiteler arası yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ve ortalama yaş aralığımızda 18 ile 22 yaş arasında sınırlı tuttuk. Çünkü bu projeyi yaparken zaten genç yaşam için eforlarını tamamen takip edebilmek için yapıyoruz. Ve bunu yaparken de dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında yapıyoruz. Dijital bağımlılık mücadele kapsamında olduğu için de mesela yarışmacılarımızda cep telefonu ve dijital hiçbir materyal bulunamaz. Belli saatlerde ailelerle görüşülmesi üzerine verilebilecek bu şeyler. Aynı zamanda doğada el becerilerini, zihin becerilerini geliştirebilmeleri için yapılıyor. Ve en önemlisi olan da takım ruhunu ortaya koyabilmek. Yani ekip içerisinde birlik ve beraberliğin yürütebilmek için yapılan bir şey. Bir yarışmacının o yarışı bitirmiş olması önemli değil. Tek başına bitirirse hiçbir puan alamıyor.
1: Ekip
0: Takımıyla
1: olarak.
0: bitirmek zorunda. O gün o yarışta, koşu yarışına iki kişi giriyorsa birlikte bitirmek zorunda. Eğer biri arkada biri önde oluyorsa puanlaması ona göre düzenleniyor.
1: Tam bir gün yapacaksınız değil mi
0: Tabii ki.
1: etkinliği?
0: Evet. Toplamda bir hafta sürecek ama her gün farklı ilçelerde birer gün olarak devam ettireceğiz.
1: Çat'ta başlayacaksınız. Diğer ilçelere de ilçelerle ilgili de bilgi verir
0: Tabii
1: mi?
0: ki 21 Haziran'da Çat ilçesinde start alacak olan yarışma 22'sinde Tekman'da koşu olarak devam edecek.
1: Evet.
0: 23'ü, 24'ü Hınıs'ta tarihi kanyonlarda çeşitli organizasyonlarla kaya tırmanışı, bisiklet yarışı ve buna benzer çeşitli görevlerle devam edecek. Ve 25 Haziran'da Hınıs'tan çıkacak olan bisikletçilerimiz tam 35 kilometre yarışa katılıp Karaçoban'da finişi görecekler. Ve daha sonrasında Karayazı'da Köyceğiz Göleti'nde herkesin heyecanlanacağı, herkesin böyle orada adrenalin yüksek olabileceği sal yarışı. Herkes salını kendi yapacak. Her takım. Bizim onlara vermiş olduğumuz demonte olan malzemelerle, varillerle, ağaçlarla, halatlarla kendilerine sal yapacaklar. Ve salı karşıdan karşıya geçip orada kamp kuracaklar.
1: Evet. Mesele hep doğada hayatta kalabilmek, ayakta kalabilmek ya bunun üzerine kurulu yarışlarda.
0: Tabii ki.
1: Eğleneceklerdir de diye düşünüyorum
0: Şimdi
1: bir taraftan.
0: Survivor tarzı bir yarış olacak. Survivor tarzı bir yarış olduğu için bütün hepsini farklı kulvarlarda, farklı yarışmacılarla devam ettirecekler. Yani onun için de heyecanı, adrenalin yüksek olacak ve başarıyı en ön planda tutabilecekler. Bu da
1: Evet.
0: neyi getirecek? Disiplin ve bir düzen koyacak. Ekip ruhunu ortaya koyacak.
1: Evet. En
0: Onun için de
1: önemlisi de
0: devam
1: bu.
0: edecek. Tabii mesela Karayazı'da 2 gün kalıyoruz biz.
1: Evet.
0: Karayazı'da bir gün Köyceğiz Göleti'nde sal yarışması olacak. İkinci gün 40 atlı mağaralarında çeşitli görevlerle bu organizasyon devam edecek.
1: Devam ettireceksiniz. Peki Sayın Kurt, farklı ilçelere gidilecek şimdi. Oradaki göreviniz ne olacak şimdi? Oradaki organizasyonu nasıl sağlayacaksınız? Biraz
2: Aynı
1: bilgi verelim
2: şekilde
1: mi?
2: bütün kamp alanlarında aynı şekilde koordine ve yer alacağım.
1: Evet. İlçeler arasına gitmek, başka insanların oraya gelebilmesi gibi herhangi bir problem
2: Hiçbir
1: oluşmayacak. Siz de
2: koordine yok.
1: bundan sorumlusunuz.
2: Kesinlikle her şey en ince detaylı bir şekilde koordine edildi.
1: Evet.
2: Yarışmacılarımızı bekliyoruz, heyecanlıyız.
1: Herkese başarılar diliyoruz. Herkes
2: Kesinlikle.
1: katılabilir o zaman. Genç
0: Tabii
1: arkadaşlarımızı
0: ki.
1: bekleyelim.
0: Mesela bu konuda bizim sosyal medya hesaplarımızdan Palan Ekstrem organizasyonu hesaplarımızdan ulaşabilirler. Mesela
1: Evet.
0: Facebook, Instagram, X hesaplarımız, YouTube hesaplarımız tamamen açık. Buradan bize soru da sorabilirler. Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübü sayfamızdan da, Instagram sayfamızdan da ulaşım sağlayabilirler. Sadece bize ulaşsınlar. Biz burada kamp atmak istiyoruz. Biz onlara her kolaylığı sağlayacağız. Çünkü
1: Sağlayacaksınız.
0: buradaki bakın şöyle söyleyeyim. Sadece Türkiye'de değil, ulusal bir organizasyon ve uluslararası bir organizasyon ve birçok yarışmacı, sporcu orada olacak. Koşucularımız, bisikletçilerimiz, bunlar aynı zamanda vatandaşlarımızla soru cevap da yapabilecekler
1: Hangi
0: her türlü.
1: ülkelerden gelecekler?
0: Şu anda 6 ülkemiz hazırlandı. Bunlar Kıbrıs, Azerbaycan, Irak, Özbekistan,

0: Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve
1: Evet.
0: şu anda yaklaşık bir 3 ülkemiz daha katılım sağlayacak. Onlardan bilgi bekliyoruz. Romanya, İspanya ve Almanya'dan katılım bekliyoruz.
1: Geniş
0: Onlar da
1: çaplı olacak epey de.
0: tabii geniş çaplı olacak ve organizasyon gerçekten Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyon
1: Evet.
0: yapılıyor ve ikincisini imza atıyoruz.
1: Bölgemiz için de çok önemli. Bu hem o ilçelerin tanıtılması hem de özellikle Erzurum'un tanıtılması açısından önemli olacak.
0: Kesinlikle. Çünkü bizim bunu yapmamızdaki en büyük hedef turizm rotası kapsamında Erzurum'un bütün gizli saklı cennetlerini ortaya koymak ve bu konuda yerli ve yabancı turistlerimizi, doğa severlerimizi, macera severlerimizi, ekstrem spor yapan kişileri Erzurum'a davet edeceğiz. Çünkü bakın Erzurum biliyorsunuz merkezi 1950 rakımda kurulu. Erzurum'un bütün doğası, bütün coğrafyası gerçekten çok önemli ve tarihe imza atan bir memleketimiz. Tarihi mekanlarımızı, kültürel mekanlarımızı, doğamızı, gizli saklı cennetlerimizi halkında bütün yerli yabancı turistlerin de görmesini çok
1: Evet.
0: istiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir vesile olarak dinleyicilerimiz belki katılmak isterler. Davet ediyoruz. 21'inde başlayacak bu organizasyon Çat'ta başlayacak. 22'si Tekman, 23'ü Hınıs, 24'ü Hınıs yine, 25'i Karaçoban ve Karayazı. Dijital bağımlılıktan da uzak duracak gençlerimiz.
0: Kesinlikle.
1: Hem de maceradan maceraya koşacaklar.
0: Ve
1: Çok güzel
0: dijital
1: olacak.
0: bağımlılıkla mücadelede sadece bizde olmaz, bütün ebeveynleri, bütün halkımızı dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında herkesi üzerine
1: Davet
0: düşen görevi
1: ediyoruz.
0: de yerine getirmesini istiyoruz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek Pan Ekstrem 2026 organizasyonu 21 Haziran tarihinde Erzurum Çat ilçesinde Terörsüz Türkiye sloganıyla başlayacak. Pan Ekstrem koordinatör ve Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş ve Pan Ekstrem organizasyon görevlisi Türkan Kurt stüdyomuzdaydı. Bu organizasyonun detaylarını konuştuk. Programımız sürüyor.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: TRT TRT Erzurum Radyosu 1-1-2.
4: Acil Çağrı Merkezi, acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Bölgemizden haberler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bir telefon bağlantımız var. Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Murat Akay konuğumuz. Sayın Akay, merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar, merhabalar.
1: Bugün sizinle yaz yürüyüş liderliği eğitimleri, arama kurtarma çalışmaları ve yaz tırmanış süreçleri üzerine konuşacağız. Öncelikle tabii biraz Dağcılık Federasyonu'nun Iğdır'daki çalışmalarını kısa olarak anlatır mısınız dinleyicilerimize?
2: Şimdi şöyle anlatalım.
1: Buyurun.
2: Çok heyecanlı bir dönemin başlangıcında, sonuçta zorlu bir kış şartlarını geride bıraktık.
1: Evet.
2: Doğanın uyanışıyla birlikte dağcılık ve doğa sporları sezonumuzu resmen açtık. Özellikle Serhat bölgemiz, Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı, Süphan ve bölgemizdeki diğer zirvelerle birlikte hem yerli turist hem yabancı turistin yoğun olarak katılacağı bir spor faaliyetine sezonuna başlamış bulunmaktayız. Türkiye Dağcılık Federasyonu hedeflediği nitelikler şöyle. Bölgedeki dağcılığı daha aktif ve bilinçli bir şekilde liderler eşliğinde, antrenörler eşliğinde yapabilmesi için eğitimlerine hız verdi.

0: Türkiye'nin farklı noktalarında da eğitimler gerçekleştiriliyor.
1: Evet.
0: Ki biz de Iğdır İl Temsilciliği, Kars İl Temsilciliği olaraktan bölgemizde daha aktif, daha bilinçli sporcular yetiştirebilmek için, liderler yetiştirebilmek için Iğdır'da geçen haftalarda yaz yürüyüş liderliğini kursunu
1: başlattık.
0: açtık.
1: Biraz içerikten bahseder misiniz? Yani eğitimde neler öğreniyorlar? Ne tür bir program var eğitim içerisinde?
0: Şimdi yaz yürüyüş liderliği eğitimi bilindiği gibi dağcılık sadece zirve tırmanışlarından ibaret değil.
1: Evet.
0: Bu işin temel eğitim ve güvenliktir. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak bölgedeki doğa sporlarını daha güvenli ve profesyonel hale getirmek için çok önemli bir adımı geride bıraktık. Buradaki temel amacımız şu: doğaya çıkan gruplara liderlik edecek, rotayı doğru okuyabilecek, meteorolojiyi takip edebilecek ve en önemlisi olası bir kriz anında grubu güvenli geri getirebilecek nitelikli liderler yetiştirmek. Değerli hocalarımızın katkılarıyla da çok verimli bir eğitim sürecinden geçtik. Bu eğitimde liderler doğaya çıkan grupları hava şartlarına, meteorolojiye, risklere karşı önlemler alarak, plan yaparak, projeleriyle birlikte insanları doğaya götürebilecek. Zaten büyük bir ihtimalle şöyle söyleyebilirim, bölgemizde de fazla lider yoktu. Artık bu eğitimden sonra bölgemizde 20 tane, 19 tane bir lider statüsü taşımış sporcumuz mevcut.
1: Evet. Burada tabii Sayın Akay biraz katılımdan da bahsedelim mi? Özellikle eğitimler sürdürülürken katılmak isteyenler ve özellikle bu eğitimi almak isteyenler için bir rota oluşturalım. Nasıl başvuruluyor? Eğitim içerisinde bunları öğrendikten sonra bir sertifikayla alanda nasıl çalışıyorlar? Bilgi verir misiniz?
0: Şimdi Türkiye Dağcılık Federasyonu bu faaliyetleri, bu eğitimleri Türkiye Dağcılık Federasyonu açabiliyor. Biz de il temsilcileri olarak talepte bulunuyoruz. Yani bize sporcular talep ediyor. Biz de talep başvurusunu federasyonumuza yazıyoruz. Federasyonumuz da antrenörler görevlendirerekten bu eğitimleri açıyor. Tabii bu eğitimleri alabilmek için ilk önce bir sporcu ve lisanslı bir sporcu, bir kulübe mensup bir sporcu olması gerekiyor. O başvurular yapıldıktan sonra eğitim sürecine geçiliyor. Antrenörler burada ilk önce çadır kurma, doğada hareket etme, hasta nakli, olası bir kaza sonucu hastayı nasıl indirebilirler diye liderlere bu eğitimleri veriyor. Hem salon eğitimleri hem saha eğitimleriyle birlikte 7 gün sürüyor bu eğitimler. Ve bu eğitimi alan, sınavdan başarılı bir şekilde geçen sporcular lider statüsü kazanıyor ve doğaya turistleri, sporcuları götürebiliyorlar.
1: Evet, burada özellikle eğitimin içeriğinden bahsettiniz, bir de sporcuların katılımından bahsettiniz. Hangi faaliyetlerde bulunmaları gerekiyor? Yani burada alanda bir özellikle tabii illa şu sporcuların katılması gerekir diye bir kriteriniz var mı?
0: Yani dağcılık lisansı olan tüm sporcular bu belgeyi almak için başvuru yapabilir.
1: Evet, önemli olan tabii dağcılık
0: Yani
1: sporuyla
0: dağcılık.
1: ilgilenmeleri. Evet, bunu
0: Evet.
1: vurgulamış olalım. Arama kurtarma çalışmalarından da bahsedelim biraz. Bu eğitimler neticesinde bir ekip oluşturuluyor elbette ama dağa çıkan sporcular için ya da işte amatörler için bu arama kurtarma çalışmaları nasıl yürütülüyor bölgenizde?
0: Şimdi mevcutta dağda yetki AFAD ve JAK'ta, jandarma arama kurtarmada. Tabii bizim arama kurtarma birimlerimiz illaki vardır. Çünkü sahayı, dağı iyi bilen dağcılardır. Devamlı rotalar açtığı için ve parkurları bildikleri için. Biz bu etapta şu anda şöyle düşünüyoruz. Yani yaptığımız, daha doğrusu yaptığımız şey bu bölgedeki kolluk kuvvetlerine destek amaçlı biz de sahaya iniyoruz. Eğitimlerde de arama kurtarma şöyle veriliyor. Şimdi Türkiye Dağcılık Federasyonu 7 modül üzerine eğitim veriyor ve sonuncu modülümüz arama kurtarma. Kırsalda, dağda arama kurtarma. Bunu tamamlayan insanlar zaten antrenör statüsü oluyor, antrenör oluyor. Arama kurtarma olarak tabii şehirde arama kurtarma değil de dağda arama kurtarma

0: gerçekten zorlu bir iş. Bu sürede desteklerinde AFAD ve JAK'tan aldığımız için biz tamamen burada destekleyici bir şey oluyoruz. Daha onların olduğu için biz de destekleyici bir ekip oluyoruz onlara.
1: Evet, bu anlamıyla da oldukça önemli tabii. Yaz tırmanış süreçlerinden de biraz bahsedelim mi? Şimdi Iğdır'a gelmek isteyenler mutlaka vardır. Orada dağ tırmanışı, doğa yürüyüşleri oldukça önemli bildiğimiz kadarıyla ve güzel de bir doğası var. Siz neler söylersiniz?
0: Şimdi Iğdır gerçekten dağ cenneti diyoruz biz Iğdır için, bölgemiz için. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı, Iğdır sınırlar içerisinde. Küçük Ağrı Dağı var. 2 yıldır Küçük Ağrı Dağı'nı aktif bir şekilde sporcular kullanmaya başladılar.
1: Evet.
0: Hem yerli hem yabancı turistler aşırı derecede talep ediyorlar. Ve diğer konuları şöyle söyleyeyim. Bizim burada zor dağlar var mesela. Zor sıra dağları, 7 zirveden oluşan zor dağları var. Mükemmel bir görseli var. Onun haricinde gökkuşağı tepeleri var. Yani dağcılıkla dağcıya dağa çıkmak yerine böyle patikalardan böyle görsel bir şölen görmek isteyen insanlar gökkuşağı tepelerine, Tuzluca'daki gökkuşağı tepelerine gelebilirler. Iğdır'da aşırı derecede arazi koşulları elverişli olduğu için hem doğa sporlarından hem hiking, trekking yapabilecek rotalarımız mevcut oluyor. O yüzden aşırı derecede bir talep de var. Bu yıl hedeflerimizde Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı. Biz her yıl yapmış olduğumuz 3 ülke tek zirve faaliyeti vardı. Bu yıl meteorolojiden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Ağustos ayında düşünüyoruz mesela. Bu yıl üçüncüsünü yapacağız. Bölgeye 100'ün üstünde sporcu geliyor. Azerbaycan, İran ve Türkiye'nin farklı noktalarından sporcular geliyor. Küçük Ağrı Dağı zirve tırmanışı gerçekleşiyor. 2 gün süren bir faaliyet. Aşırı derecede talep var ve bizim dağcılar arasında Türkiye'nin K2'si denen Tekelti Dağı var. Çok güzel manzarası olan,
1: evet,
0: yarı teknik tırmanış olan. Yani dağcılık dağ cenneti diyebiliriz biz Iğdır için.
1: Güvenli de bir alan tabii. Sizinle birlikte tırmanış yapacakları için, ekibinizle birlikte tırmanış yapacakları için de gönül rahatlığıyla gelebilirler. Bunu da duyurusunu
0: Evet,
1: yapalım.
0: Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Zaten amacımız da
1: evet,
0: gelen insanların emniyetli bir şekilde bölgeye hakim insanlar tarafından götürülmesi.
1: Evet, oldukça önemli.
0: İllaki alaylı bir şekilde dağcılık yapan, yıllardır bu işi yapan insanlar vardır mevcutta.
1: Evet.
0: Biz bunu bildiğiyle birleştirdiğimiz zaman daha verimli, daha güzel bir rotalar oluşturabileceğimizi düşündük ve bu eğitimleri de bu nedenle açtık. Önümüzdeki
1: evet,
0: yıllarda da Iğdır'da tek boyu ve kış yürüyüş liderliği eğitimleri açılacak federasyonumuz tarafından.
1: Meraklılarına da duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Olunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Murat Akay konuğumuzdu. Yaz yürüyüş liderliği eğitimleri, arama kurtarma çalışmaları ve yaz tırmanış süreçleriyle ilgili olarak kendisinden detaylı bilgi aldık. Programımızın artık son 5 dakikası içerisindeyiz. Para piyasalarıyla devam ediyor program.
2: Dur ve düşün.
3: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
2: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
3: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
2: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
3: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Para piyasalarında son durum.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Pusula Yatırım Danışmanlığı'ndan araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski ile konuşacağız. Para piyasalarındaki son durumu. Sayın Eski, merhaba.
2: Merhabalar Hande Hanım, günaydınlar, yayınlar
1: teşekkür
2: diliyorum.
1: ediyoruz. Sağ olun. Tabii savaşın sona ermesiyle, sona yaklaşması ile ilgili olarak küresel piyasalarda da pozitif bir hava var artık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu havayı? Bununla başlayalım.
2: Aslında şunu vurgulamakta fayda var. Anlaşmanın etkisiyle birlikte riski vardı, bir iştah kazanımı oldu. Devamı niye gelmedi diye sorgulamak gerekiyorsa, Cuma günü beklenen bir piyasa var. 19 Haziran

0: Yani anlaşmayı net bir şekilde görelim. Bu anlaşma gerçekleşirse biz devam ettiririz. Hani artık iyimserleşme doğru yukarı yönlü seyirlerimiz devam ettiririz beklentisi var. Biraz da merkez bankalarına odaklanacağımızı konuşmuştuk. Bu takvim başladı. Bugün itibariyle
1: Evet.
0: Japonya Merkez Bankası faiz artırımını gerçekleştirdi ve tahvil alımlarını azalttı. Artık kolay kazanılan bir para vurgusu artık piyasada kalmadı. %1'den bahsediyoruz Japonya gibi bir piyasada faiz oranı olaraktan. Bu Türkiye'yi de etkiliyor, küresel piyasaları da etkiliyor. Gelişmekte olan tüm piyasaları açıkça etkilediği için bunun etkilerini genel çerçevede kolay paranın artık kolayca ön plana çıkmadığını, önümüzdeki dönemde sermaye akımlarında para kazanmanın kolay olmadığını teyit eden ortam olduğu için bir miktar sınırlandı bugünkü getiriler. Bu da çok olağan bir şekilde karşılamakta fayda var. Biraz da Fed'i bekliyoruz. Yarın Fed faiz kararı takip edilecek. Burada Fed'de hani pas geçim herkes netleştirmiş durumda. Ama Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar burada acaba işte Şahin mi konuşacak, güvercin mi konuşacak, Trump'ın talimatlarına uyacak mı, uymayacak mı vurgusu biraz da burada getirileri yavaşlatmış durumda. Yoksa gerginliğe dair aşırı endişeler yok. Yani anlık böyle sansasyonel haberler dönebiliyor. Olağan şeyler bunlar. Ama biraz daha normalleşmiş durumda artık sona doğru emin adımlarla gidiyoruz diyebiliriz.
1: Evet, altında da yatay bir seyir var. Tabii gözler anlaşma ayrıntıları dolayısıyla Fed'de. Neler söylersiniz?
0: Bir altında da işte altın gümüş nezdinde 4330 dolarlar bandında bir seyir takip ediyoruz. 4220 barajını açtıktan sonra biraz daha iştah kazanım gösterdi. Hatta şu beklenti vardı piyasada. Gümüş daha önemli çıkar vurgusu vardı. Aksi oldu. Gümüş bir miktar daha sakinledi. Altın biraz daha hızlandı. Önümüzdeki dönemde bir miktar daha böyle devam edebilir. Özellikle 4450 ve 4500 barajını aşması lazım. Ons altın tarafında gümüş nezdinde de net bir şekilde 75 dolar bandını aşmamız gerekiyor. Bir de anlaşma netleşir zaten. Tabii ki de bunu hızlıca geçebileceğimizi düşünüyoruz açıkçası.
1: Yurt içi piyasalarla ilgili neler söylersiniz?
0: Yurt içi piyasalar nezdinde biraz daha aslında sınırlı bir alım isteği doğdu. Neden? Buradaki sebep de şu. Kendi iç katalizörlerimizi doğurmamız lazım. En basitinden 2026 ikinci çeyreğe dair finansallar hazırlanacak. Yaklaşık 10-15 gün sonra çalışmalar başlayacak. Bu doğrultuda orada karamsar beklentiler var olduğu için yatırımcılar diyor ki ya buradaki karamsar beklenti fiyatlama riski var. Ben dengeli davranayım. İşte alım yapmayayım veya böyle çeşitli şirketlerle hızlı hareketimi yapayım çıkayım mantalitesi var olduğu için. Hani aslında beklediğimiz tepkiden görece çok daha sınırlı bir tepki oldu. Yaklaşık %3,5 %4 civarı. Önümüzdeki dönemde eğer bu karamsarlık bir miktar azalır, bir miktar daha beklenti üzeri finansalları takip etmeye başlarsak tabii ki de çok daha yukarı yönlü 15.200'ler 16.000'lere doğru giden bir Borsa İstanbul takip edilebiliriz demiş olayım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım Danışmanlığı'ndan araştırma uzmanı Mustafa Kemal Eski'den öğrendik. Programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'dı sevgili dinleyenlerimiz. Tacettin Dolu sesimizi size ulaştıran isimdi. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bölgesel yayınımızın Hayatın İçinden programı ile devam edeceğini hatırlatalım ve size huzurlu sağlıklı bir gün dileyelim. Hoşça kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Programımız hayatın içinden başladı sevgili dinleyenlerimiz. Bugün de huzurlarınızdayız. 2 saat boyunca programımızı size ulaştırmaya çalışacağız ekip olarak. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Emre Fidan, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Hazırsanız başlayalım. Güzel bir türküyle başladık, hareketli bir türküyle başladık sevgili dinleyenlerimiz. Enerjimizi artırdık ve programımız içerisinde yine türkülerimizin, şarkılarımızın sizinle buluşacağını hatırlatmak istiyoruz. Programımız içerisinde konuklarımız var dinleyebileceğiniz şarkı ve türkülerimize eşlik edecek. Onlarla ilgili olarak hemen bilgi verelim. Size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 16 Haziran sevgili dinleyenlerimiz. İlerleyen dakikalarda 16 Haziran tarihli takvim yaprağımıza düşen notlarımızı sizinle paylaşacağız. Konuklarımız var, stüdyoya gelecek konuklarımız var bugün. Tarım bölümümüzde Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız stüdyo konuğumuz olacak. İklim değişikliğinin tarımsal aktivitelere etkisi üzerine söyleşeceğiz ilerleyen dakikalarda. Kadın ve aile bölümümüzde ise yine bir konuğumuz olacak. Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Zişan Duygu Alioğulları stüdyo konuğumuz olacak. Kendisiyle çalışma hayatında kadın olmak üzerine konuşacağız. 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu etkinliğinin önemini ve farkındalığını konuşacağız. Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay stüdyomuza gelecek sevgili dinleyenlerimiz. Bu etkinliğe de katılmak isterseniz lütfen konuğumuzu dinleyiniz. Çünkü programımız içerisinde bu etkinlikle ilgili detaylı bilgi verecek. Şarkılar dedik, türküler dedik. Zara'nın sesiyle başlattık programı. Atım Arap'tır benim dedi sanatçı, bir Ankara türküsü seslendirdi. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz yine bir türküyle. Cengiz Özkan alıyor sırayı. Bahçelerde Zerdali.

0: Takvim Yaprağı.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, takvim yaprağımız 16 Haziran tarihli takvim yaprağımızda günün sözü Cengiz Aytmatov'a ait. İnsan iyiliği ancak başka bir insandan öğrenir.

Tarihte bugün neler olmuş hemen göz atalım. 16 Haziran 1979 tarihinde Türk sinemasının kralı olarak anılan Ayhan Işık'ı kaybettik. 1929 yılında İzmir'de hayata merhaba dedi Ayhan.

gösterdi. İkinci filmi Kanun namına oyunculuktaki yeteneğini kanıtlayarak üne kavuştu. 1959 yılında Amerika'ya gitti ve sinema konusunda incelemelerde bulundu. 1972'de film yıldızlarının sahneye çıkma modasına uyarak klasik Türk müziği dalında solistlik yaptı. Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılığa da başlayan Ayhan Işık, bir süre sonra oyuncu ve yönetmen olarak Örgüt filmini çekti. İkinci filminden sonra fiziği ve yeteneğiyle dikkatleri çekerek ölümüne kadar çevirdiği bütün filmlerde hep başrol oynadı. Kral unvanını alan Işık, ününü en uzun süre koruyan ilk oyuncu oldu. 1954'te Türk Film Festivali'nde, 1962'de Ses, 1965'te Artist ve daha sonra birçok yayın organının düzenlediği yarışmalarda en başarılı erkek oyuncu seçildi. 50 yıllık ömrüne 200'e yakın film sığdırdı. 16 Haziran 1979'da beyin kanaması sonucu hayata veda eden Ayhan Işık'ı saygıyla anıyor, sözü müziğe bırakıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ama onun öncesinde bugün 16 Haziran Türkiye Kamu Çalışanları Günü olduğunu da hatırlatarak sizi müziğimizle baş başa bırakalım. Kim söylüyor? Seda Gökkader söylüyor. Hiç pişman olmadım seni sevdiğim için.

Muhayyer Kürdi bir şarkıda Seda Gökkadar'ı dinledik. Hiç pişman olmadım seni sevmekten. Şimdi de Alp Arslan'a kulak veriyoruz. Nihavend bir şarkıda, bir Saadettin Kaynak şarkısında. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Öykü Gürman alıyor sırayı ve diyor ki olmaz olmaz, bu iş olamaz.

0: her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Yalın'ı dinliyoruz. Ben bilmem.

uçacaktık. Sevgili dinleyenlerimiz, yine bir eser dinliyoruz. Bu kez kaybettiğim sanatçının sesinden, Volkan Konağ'ın sesinden. Ben Deniz'de Bir Gemi.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız konuğumuz. Sayın Yıldız, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İklim değişikliğinin tarımsal aktivitelere etkisini konuşacağız bugün sizinle. İklim değişikliğinde tarımsal aktivitelerde etken midir? Neler söylersiniz?
2: Evet, öncelikle bugün 16 Haziran ama 17'sine yaklaşıyoruz. Çölleşmeyle mücadele günü üzerinde tam yakın mesafede bu konulara girmek de güzel oldu. En büyük korkumuz çölleşme. Su her şey. Su bizler için hayat, tarım için hayat, tarım bizler için hayat. Biliyorsunuz tarım artık üzeri açık bir fabrika olarak tanımlanır. Fabrika denince de aklımıza gelen olumlu olumsuz birçok şey var. Giren çıkan efendim atıklar artıklar hepsinin kendine göre ürettiği olumlu bir takım yanları yanında olumsuzluklar da yaşanıyor. Ve bunu büyük ölçekte açık alanda yapınca bu uygulamaları ister istemez mutlaka bunun atık ve artıklarının da çevreye verdiği iklim değişikliklerine, hava olaylarına varan olumsuzlukları da söz konusu. Bunu yönetenler kimler? Büyük ölçüde çiftçilerimiz. Tabii çiftçilerimizin de bu konuda eğitilmesi çok son derece önemli ama daha bu konularda daha yeni yeni duyarlı olmaya başladık. Yeni nesil uygulamalar, yeni nesil teknolojiler, bunlara uyum da çiftçiler için çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla inşallah yol alacağız. Ülkemiz bir potansiyeldir tarım açısından.

0: Ancak yapılan bir takım yanlışlar, gerek girdiler olarak, gerek uygulamalar olarak, dozunu ayarlamak, çeşidini ayarlamak, zamanını ve şeklini ayarlamak uygulamalarda her şey için bu böyle bir süreçtir. Dolayısıyla bunların da bir takım yan etkileriyle havaya, suya karışan, toprağın dengesini bozan olumsuzluklar yaşandıkça bunların da sonuçta bedelini insanoğlu ödüyor ve bunun sonucunda da gerek havamızda bir takım bileşenler arasında partiküller ve havayı oluşturan bileşiklerin yüzdesel dağılımı üzerine olumsuz etkiler. Bununla beraber sularımız kirleniyor, toprağımızın beslenme dengesi, bitkiyi destekleme potansiyeli giderek değişiyor ve bunun bedelini yine sonuçta bizler, topraktan, havadan, sudan geçinen insan, hayvan, bitki, hepimiz bunun bedelini ödüyoruz ve günümüzde de bu konuların yansımalarını gayet iyi görüyoruz. İklim değişikliğinin ortaya koyduğu olumsuzluklar ister istemez yaşam kalitemizi de bozuyor.
1: Etkiliyor.
0: Evet.
1: Sayın Yıldız, peki ne tür uygulamalar olumsuzluklara
0: Evet.
1: sebebiyet veriyor?
0: Tarım biliyorsunuz en başta toprağı yönetme sanatıdır. Tarım toprağı, suyu, havayı kullanarak bir takım enerji bileşenleri, organik bileşikler, beslenme üzerine, gıda üzerine bunları üretme sanatıdır. Bu sanatı yönetmek bilime dayalı olarak yapılırsa her zaman akılcıdır. Burada da hatalar yapılıyor. Tarım denince aklımıza neler geliyor? Özellikle açık tarım uygulamalarında, açık sistem dediğimiz tarla bahçe tarımı ölçeğinde sulamadan tutun, gübrelemeye, ilaçlamaya, toprağa işlemeye, ekime, dikime kadar, hasata kadar. Hepsi bir süreç. Bunlar üzerinde yapılan hatalar. Bu hatalar tohum ekiminden başlarsak, geçmişte toprağı biz sürerek belli bir ölçüde, pulluk derinliğinde toprağı alt üst edip önce havalandırıp tavına getirdikten sonra, yani hava su ilişkilerini optimize ettikten sonra genelde tohum ekilirdi. Artık günümüzde topraktaki organik maddenin kısa sürede parçalanma, ayrışma ve atmosfere karbon salımının artması nedeniyle toprağa sürme, artık geçmişteki uygulamalar, konvansiyonel diyeyim ben, geleneksel uygulamalara göre değişiklik arz etti. Doğrudan ekim dediğimiz bir metot artık gelişti. Yani direkt tohumu toprağa hiç sürme işlemini, işleme işlemini yapmadan yapacağız. Bunun dışında sulama son derece önemli. Bizim genel sloganımız toprağı oluştuğu yerde, suyu düştüğü yerde koru. Biz bu ilkelere, bu mottoya uyarak tarımı yönetirsek tabii ki daha iyi olur. Sürdürülebilirliği artar. Toprağın tabii ki yağışlar dışında sulama ihtiyacı olursa bunu mutlaka yağışlardan ayrı sulama teknikleriyle karşılamak zorundayız. Yine geçmişe baktığımızda vahşi sulama teknikleri vardı. Suyu kontrolsüzce tarlaya salıverme, bunun yaptığı hasarlar besinleri yıkamaktan tutun da toprağın akıp giderek kaybolmasına sebep olmaya kadar. Bu da değişti. Sonraları yağmurlama sulama teknikleri bizim için büyük bir yenilikti. O bile şu anda ilkel kalan bir teknik. Modern sulama tekniklerine geçiyoruz. İklim değişikliğinde tasarrufu, su tasarrufunu, kuraklığa mücadeleyi, erozyonla mücadeleyi artırmak adına, etkili bir sulama yapmak adına modern sulama teknikleri kullanıyoruz. Damla sulama tekniği, kök bölgesi de bitkinin ihtiyacı olan suyu kontrollü bir şekilde, gerekirse pertigasyon dediğimiz besinlerle birlikte uygulama sanatıdır bu. Modern sulama tekniklerine geçmemiz gerekiyor. Aslında ben sorunları ve tedbirleri dikkat ederseniz
1: Birlikte
0: birlikte sunmaya
1: aktarıyorsunuz, evet.
0: çalışıyorum. Diğer bir girdi olarak gübreleme de bilinçsizlik. 1970'lerden beri yeşil devrim vesilesiyle artık toprakların eksik olan besinini yerine koymak adına gübreleme pratiklerimiz arttı ve gübreleme arttıkça verimin arttığı da görüldü. Bu da anlaşıldı. Ama gübreyi de maalesef bilinçli kullanmamak nedeniyle çiftçilerimiz, efendim bu konuda çalışan, tarıma gönül vermiş ya da tarımdaki sorumlu uzmanlar, otoriteler bu konularda da artık kendilerini daha da geliştirerek gübrelemede de tıpkı bizim kullandığımız ilaçlar gibi hangi gübre, ne kadar kullanacağım, ne zaman kullanacağım, ne şekilde kullanacağım diye dört

0: doğru ilkesine göre gübreleme uygulamaları yapmak gerekiyor ki gübrelerde efendim havayı, suyu, toprağı dengesini bozup kirletmesin diye. Öyle bir hal aldı ki bu gübreler şu anda bazı besin elementlerinin aşırı hareketli olması. Yaramaz çocuk gibi böyle çok hiperaktif gübre çeşitleri var. Bunları toprağa uyguladığınız anda ya toprağa, havaya kaçar ya toprakta dengeyi bozar, köklere zarar verir. Yaşayan toprağın vatandaşları dediğimiz canlılara zarar verebilir. Bunun da bir teknikleri var tabii uygulamanın. Gerekirse yıkanarak sulara, çevre sulara, göllere, akarsulara kaçabiliyor. Orada da dengeyi bozarak yine atmosfere karbon salımını artırarak yine toprağı havanın hava olaylarına sebep olan iklim değişikliklerine sebep oluyor. Ne yapacağız peki bunun içinde? Mutlaka toprak analizleri, bitki analizleri, bir takım sera ve tarla denemeleri yaparak ideal gübre dozunu belirlemeye çalışacağız. Bir de erozyona karşı. Biz toprağa işlerken mesela meyilli arazilerde paralel eğime, paralel sürüm yapan bilinçsizlikler bile var, yaşanıyor. Ve eğime dik sürümler yapmak, toprağı yerinde korumak, suyun aşındırma, taşıma ya da yer çekimiyle aşınma, taşınma gücünü azaltmamız gerekiyor. 1 santimetre toprağın 200 yıl, 300 yıl gibi asırlarca süreyle oluşabildiğini düşünerek yerinde korumak için de yine elimizden geleni yapmalıyız. Erozyona karşı korumak. Bunun dışında da örtü bitkileri dediğimiz toprağı koruyan ya da bitki artıklı tarım dediğimiz bir yöntemle toprakta kalan bu hasat artıklarını toprak üzerinde bırakarak hem mulç görevi yapıp toprağın ısısını, hava dengesini bozmamak adına üzerinde bırakmak, hem toprak canlılar için bir ekosistem yaratmak adına biz örtü bitkilerini yağışları tutması, toprağa intikal ettirmesinde kolaylaştırma gibi sebepler nedeniyle örtü bitkileri de mutlaka istiyoruz ki toprak yüzeyinde bırakılsın. Biz burada da nadasa bırakmak gibi hatalar yapıyoruz. Bütün hepsi diyeceksiniz neden bu kadar önemli? İklim değişikliği demek hava olaylarında eskiye göre yağış rejiminde özellikle değişmeler, ani fırtınalar, seller, hortumlar vesaire, kasırgalar. Bakın bunlar son günlerde hepsi giderek arttı. Hepsinin sebebi atmosferik karbon oranının gerek karbondioksit, metan gazı, klorlu florlu hidrokarbonlar gibi bir de biraz da gübrelerden azotun burada da biraz payı var. Bunların hepsi gerek karbondioksit oranını, atmosferin karbon oranını pardon, bozuyor, ekonomisini yükseltiyor. Geçmişte 300 ppm olan karbon bugün 400 ppm'i geçmiş durumda. Bu 100 ppm'lik bir fark, dikkat ederseniz her yerde de bu çevre bilimcilerin de sürekli üzerinde durduğu bir konu, ortalama sıcaklık seviyesini 1,5 dereceye kadar değiştirmek günümüzdeki şeyleri artırıyor, atmosferik olayları artırıyor. Dolayısıyla bizim topraktan, tarımdan kaynaklı karbon salımlarını azaltacak tedbirleri almamız şart. Burada toprak son derece önemli bir kaynaktır, önemli bir referanstır. Toprak atmosferik karbonu tolere eden, yakalayan, yutak vazifesi gören önemli bir kaynağımızdır. Okyanuslardan sonra tonlarca karbonu depolayabilme kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla bize hava olayları ya da iklim değişikliğinde %20 etken olmamıza sebep olan tarımı daha iyi yönetirsek, hatta var olan yanlışları, hataları bile giderirsek, belki de karbon ekonomisini bile biz tarımı yöneterek azaltabileceğiz. Ve o yüzden bunlar önemli.
1: Önemli.
0: Tarımı bilinçli uygulamamız
1: Şimdi
0: gerekiyor.
1: Sayın Yıldız, tabii olumsuz yönlerle birlikte tedbirleri de beraberinde söylediniz. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte, pek çok faktörün değişmesiyle birlikte belki tarımla uğraşan çiftçilerimiz çok yakından takip edemiyor olabilirler. Burada özellikle çiftçilerimizin daha bilgili olabilmesi ve bilinçli davranabilmesi için de bir takım tedbirler alınması
0: Kesinlikle.
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
0: Ben çiftçilerimizin özellikle bilinçli, aydın çiftçilerimiz diyelim. Çiftçilerimiz son derece yeniliklere açık insanlar. Ben öyle görüyorum. Çiftçi bilge bir karaktere sahiptir. Çiftçinin yüreği bizlerde olsa taşıyamayız. Çünkü o belirsizliklerle ve risklerle uğraşmaya zaten alışık. Ve ülkemiz potansiyeli.

0: belki kendisi gibi 3 ülkeyi doyuracak da temel bir potansiyele sahip. Haklısınız, yönetmek için de öğrenmek lazım, eğitim lazım. Ben bu yaşıma geldim, bu kadar meslek hayatımda emek verdim, gözlemledim, öğrendim, dinledim. Bizler o kadar toplantılar, tarla günleri, fuarlar vesaireler yapıyoruz ya da bilimsel kongreler. Ben bunların çiftçilere yönelik ayağının daha güçlenmesini isterim. Biz şu anda yeri geldiğinde biz bize oturup anlatıyoruz. Biz bize bizim bildiklerimizi, hani körler sağırlar o durumlara bile düşüyoruz. Bunlar çiftçi düzeyinde daha aktive edilmeli. Toplantılar, konferanslar, yeri geldiğinde bugün Amerika'da bir akademisyen ayağından cızlavatı çıkartmaz. Öyle diyeyim, Erzurumluyum. Ve tarladadır, eski bir pikapla da gezer, insan odaklı bir sonuca gider. Biz öyle değiliz efendim. Makalelerimiz çılgınlık düzeyinde, askıda. Çalışmalardan aldığımız sonuçlar ne çiftçiye, bırakın çiftçiye, tarım kuruluşlarındaki genç mühendislerimiz, kendi mezunlarımız. Bunlara bile yeterince aramızda bir sinerji yok. Üniversite, kurumlar, tarım kuruluşları, çiftçi, öğrenciler arasında bir sinerji olmalı. Sürekli birliktelik olmalı. Akademisyen devamlı olarak belli ölçekte araştırmalar, makaleler yazıp da bunları kendi kapsamında ya da bilimsel platformunda askıda bırakmamalı. Ben bu konuda yeterince aktif olmadığımızı düşünüyorum. Hele mesela Erzurum'u örnek verelim. Bizim memlekete üniversite kurulurken temel amaç bu memlekette hayvancılığı çok daha fazla güçlendirmek. Herkes haddini bilecek. Bir sürü üniversite var, bir sürü ziraat fakültesi var. Her ziraat fakültesi kendi yöresindeki sorunları ele alacak. Bugün Konya'da, bakın, obruklar diye bir sorun var. Bitki desenini gerektiğinde yerinde kullanmıyor. Şeker pancarıydı, mısırdı, çok su tüketen bitkileri yetiştiriyor ve yeraltı sularını çekmekten artık obruklar oluşuyor, kocaman, büyük boşluklar. O zaman oradaki fakülte nasıl ki bu sorunlara eğilecek, kuraklığa karşı, suyu yönetmeye karşı, bitki deseninden başlayıp efendim çiftçiyi yönetecek. Ben de kendi yöremde önce diyeceğim ki hayvancılık. Bu kadar mera potansiyeline sahibiz. Bizler hayvancılıkta 50'li yılları aramamalıyız. Et, süt ve o dönemin peynirinin, yağının kalitesini tarımsal ölçekte hayvancılığa odaklanarak çözmeliyiz.
1: Evet.
0: Bu bakımdan ben çiftçiyle, öğrenciyle, akademisyenle bir sinerji entegrasyonunu yetersiz buluyorum. Bize düşen konu konferanslar yapmak. Her konuda bilgi, eğitim düzeyinde çiftçilerle bir araya gelmek. Çiftçinin bir özelliği vardır. Görmeden inanmaz. Görmeden inandığı tek şey Allah'tır. O yüzden onlara bizzat uygulamalı olarak tarla günlerini daha güçlendirmeli, aktif olmalıyız. Toplantılarla, konferanslarla, eğitimlerle onları güçlendirmeliyiz. Evet
1: güçlendirmelisiniz.
0: efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza
0: Ben
1: katıldığınız ve bu
0: teşekkür
1: bilgileri bizimle
0: ederim.
1: paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim bu
1: Sevgili
0: fırsatı
1: dinleyenlerimiz,
0: verdiğiniz için.
1: sağolunuz. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız konuğumuzdu. Kendisiyle iklim değişikliğinin tarımsal aktiviteleri etkisiyle ilgili olarak konuştuk.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, kadın ve aile bölümümüzde bugün önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Zişan Duygu Alioğulları stüdyomuzda. Sayın Alioğulları hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Biz bugün sizinle tabii özellikle kadının çalışma hayatında kadın olmak kavramı ile alakalı olarak yerini konuşacağız. Çalışma hayatı içerisinde oldukça önemli bir yere mi sahip, yoksa bizim ülkemizdeki bu sayılar nerede? Bununla ilgili bilgi alacağız. Öncelikle tabii ülkemizdeki kadın nüfusuyla başlayalım isterseniz. Bir erkek kadın karşılaştırması yapıldığında kadın nüfusunu oranı ile ilgili bilgi verelim.
2: TÜİK verilerine göre ben bu rakamlardan bahsedeceğim. %50'si kadın, %50'si erkek. Yani burada bir eşitlik söz konusu. Ama birazcık daha konuşma konumuz üzerinden özele geçtiğimizde kadınların iş hayatındaki yerine, kadınların aldıkları eğitime birazcık değinmek istiyorum.
1: Evet.
2: Kadınların artık %88'i eğitim öğrenim alıyorlar. Yüksek öğrenime gidiyorlar. Fakat acaba biz yüksek öğrenimi bitirdikten sonra iş hayatında ne kadar varız? Ne kadar yerimiz var? Buna baktığımız zaman kadınların iş gücüne katılım oranı %36. Bu birazcık düşük. Erkeklerde bu oran %72. Onların da tamamı aslında yani %100 iş gücüne katılıyor diyemeyiz. Ama arada 2,5 katı gibi bir makas payı var. Kadınlar artık eğitim düzeylerini alıyorlar ama iş hayatına katılımları istihdam açısından hala gerideyiz. Engellerimiz var. Engellerle karşılaşıyoruz. Bu engeller sizin de bildiğiniz gibi makro açıdan ekonomik bize devlete dezavantajları oluyor. Bu konuda birazcık da adım atmamız gereken yerler var.
1: Evet. Şimdi eğitim durumuna göre belirledik. Eğitimi olan kadınlarla eğitimi olmayan kadınlar arasında bir farklılık var mı?
2: Evet, var. Yüksek öğretim mezunu kadınların işsizlik oranı %13. Okuma yazma olmayan kadınların %3'ü sadece işsiz. Yani bu şu demek, biz ne kadar çok üniversite bitiriyorsak kadın olarak işsiz kalma oranımız daha fazla artıyor. Bu tabii erkeklerde de daha fazla ama aradaki makas payı dediğimiz gibi böyle %0 küsuratlarla değil. 2 katı, 2,5 katı kadar bir fark oluyor. Eğitimin etkisi burada tabii ki herkes eğitim almalı. Herkes yüksek öğrenmek gerekiyorsa imkanları ölçüsünde gidebilmeli. Ama burada birazcık kadınların geride kaldığını düşünüyoruz.
1: Evet.
2: En büyük sebebi evlilik. Bu kadınlarla yapılan TÜİK verilerine göre yapılan araştırmada kadınların iş yükü, evdeki yükleri, zamanları açısından çok fazla bu ev iş yükü fazla zamanlarını alıyor. Bu da iş hayatında bazı zorluklara karşılaşmalarına neden oluyor. Bu zorluklardan en başta bilineni cam tavan sendromu, ikincisi de kırık basamak dediğimiz.
1: Açıklayalım onları lütfen.
2: Tamam, cam tavan sendromunda kadınlar ne kadar iş hayatında olmak istiyorlarsa

0: görünmez engellerle karşılaşıyorlar. Kendi pozisyonlarında daha fazla iş yükleri verilmesi ya da yetişememe, zamanı bulamama gibi bir
1: Problemle
0: handikapla,
1: karşı
0: problemle
1: karşıyalım.
0: karşılaşıyorlar. Kırık basamak da adı üstünde bir merdiven düşünelim. Siz herhangi bir pozisyonda çalışan bir kadınsınız ve tabii ki de terfi almak istiyorsunuz. Basamaklarla o terfi almak için basamakları çıkmak istiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki o merdivende 2-3 basamak eksik. Tepelere ulaşamıyoruz ya da o üst makamlara ulaşamıyoruz. Aslında bu da bir problem. Yani biz cam tavanı hallettik. Kadınları istihdama katmak, iş hayatına kazandırmayı çabalamak üzerine çok yol aldık. Fakat acaba üst makamlarda da, kritik yerlerde de biz buralarda mıyız?
1: Evet.
0: Bunun verileri de TÜİK araştırıyor ya da
1: Hemen
0: ben de
1: onlara da
0: bunu
1: bakalım.
0: şey yapalım. Mesela kabinede 17 bakandan sadece biri kadın. Kadın büyükelçilerimizin oranı %28. Valiler daha düşük. Sadece kadın vali oranı %2. Kaymakam oranı %5. Kadınlar sadece %5 kaymakamlar. Adalet de burada çok adalet alanında kadınlar iyi yol almışlar. Hakimlerin %46'sı kadın. Burada bunu gördüğüm zaman böyle bir hem cinslerimle gururlandım. Savcıların %18'i kadın. Yani yarı yarıya olmasa bile %50 %50 olmasa bile en azından %40'a %60'ın olmasını beklerdik ama vali oranı, kaymakam oranı %5. Gelelim mesela kendi sektörü.
1: Bürokraside biraz zayıfız. Kadın çalışma alanında zirveye yükselmek biraz zor o zaman.
0: Bakanlıklardan sadece Aile ve Sosyal Bakanlığı kadın bir
1: Evet.
0: de düşünebilir. Yani evet meclise girmek de bir problemdi. Biz hala oradayız. Cam tavanı birazcık bununla özdeşleştirelim. Kırık basamak dediğimiz şey de birazcık daha tepelere giderken o arada basamağın boşluk olması, görünmez bir boşluğun olması aslında görünmez, sadece hissedilir, söylenmez, sadece bunu anlayabilirsiniz, algılarınızla anlayabilirsiniz. Çok dille de getirilemez
1: Evet.
0: aslında. Birazcık kendi
1: Akademik
0: akademi
1: kadrodan da
0: alanına
1: bahsedelim.
0: dönersek %38'i kadın akademisyenler ama sadece bunların %4'ü rektör. Yani 100 kişiden 4'ü kadın rektör. Bu alanlar bize bu alanlarda birçok önemli başarılar elde etmişiz fakat karar veren ve yöneten pozisyonlara yükseldikçe temsil oranımız azalıyor.
1: Sebeplerini belki konuşmak gerekiyor biraz. Hani
0: Birazcık daha evlilik ve temel bakım sorumlulukları çok bunlarda büyük oranda tamamen %100 demiyorum.
1: başka faktörler yok mu?
0: Başka faktörler yine görünmez dediğimiz kadınların daha yöneten, terfi yönetilen, karar alınan pozisyonlara pek yakıştırılamaması. Yani karar vericilerin bir kadın değil de erkeklerin olması daha böyle bizim algımıza oturuyor değil mi? Hani bir rektör denildiği zaman bunların aslında dilimizde de karşılığı yok. Mesela hakim hakime var ama rektör, ya mesela dil olarak da çok, siz daha iyi bilirsiniz programcı olarak, çok fazla böyle bir algı da yok. Karar verici mekanizmalarında buraya gelmelerinde ya acaba gerçekten bir kadın rektör ne kadar başarılı olabilir? Mantığı hala da toplum içerisinde gizli bir engel. Ama görünür engellerden en büyük şey iş hayatında kadınların çift vardiya olgusu, çift rol, annelik rolü, eş rolü, bakım verme rolü. Yani sadece anne ve eş değil, biz çevremizdeki yardım isteyen, ebeveynlerimize bakım verici biziz. Onların her türlü ilaçları, ihtiyaçları, gidip gelmelerini biz çabalıyoruz. Bakım verici olarak kadınlar toplumda hala şu an çok yüksek pozisyondalar. Bunlar birazcık artık kadının zaman açısından yetişememesine ya da iş hayatında %100 var olamamasına da neden olabiliyor.
1: Şöyle kadın kariyerini inşa ederken aynı zamanda devamındaki sorumlulukları da yürütmek zorunda. Ama
0: Evet.
1: erkeklerin böyle bir mecburiyeti yok anladığımız kadarıyla. Belki iş bölümüyle mi çözülebilir? Çözümü nedir bütün bunların?
0: Ya tabii ki esnek çalışma, iş bölümü. Herkese aynı, hep bir toplum arasında vardır ya, adalette eşitlik aynı değildir. Yani herkese aynı paketi uygulayamayız.
1: Evet.
0: Kadınların burada daha kişiselleştirilmiş iş deneyimleriyle, yani orada daha bir yumuşak geçişle, esnek çalışmaya, daha kişisel olarak bireylerin çalışma hayatlarının düzenlenmesine ihtiyaç var. Bir de şöyle bir durum var yapılan araştırmalarda. Kadın annelik iznine ayrılıyor. Gidiyor belli bir çocuğunu büyütme vazifesiyle kendini...

0: Dolayısıyla da herhangi bir özel sebep dolayısıyla kariyerine mola veren kadınların sen koptun, bir boşluk yaşadın değil de onların bir deneyimle döndüğü gözüyle
1: Annelik
0: bakılması.
1: verimliliği artıran bir şey o zaman iş
0: Kriz
1: hayatında.
0: çözme becerileri çok yüksek oluyor.
1: Evet.
0: Tabii. Abi deneyim kazandı. Deneyim bir sermaye ile geldi. Biz sadece sermayeyi birazcık iktisadi anlamda para, işte mal, mülk olarak bakıyoruz ama bireylerin özel hayatlarında edindikleri tecrübeler de aslında kariyerlerinde çok yüksek sermaye kazandırabiliyor.
1: Evet. Bu anlamda tabii genel olarak sorunlara TÜİK'teki rakamlara göre baktık,
0: Evet.
1: oranlamalara göre baktık ama toplumsal anlamda çözümleri nerede aramak gerekiyor? Şimdi kadınların yönetim mekanizması içerisinde yer alması sanki erkeklerin çok daha iyi yönettiği ile alakalı olarak da bir sonucu ortaya çıkarıyor ama böyle değil normal şartlarda. Ne söylersiniz? Sahada uygulamalara bakmak gerekiyor zannediyorum
0: Kesinlikle,
1: ki.
0: kesinlikle en iyi örneklerle bu alanda tabii ki her alanda kendilerini en iyi şekilde ispatlamış kadınlarımız da var, kadın bireylerimiz de var. Burada ilk önce algının yıkılması gerekiyor ve birazcık daha dediğimiz gibi yani bireylere, kadınlara daha bir eşitlik değil de adaletli yaklaşılması gerekiyor. Yani erkeklerin belki iş hayatında harcadıkları zaman ve mesai olarak kadının da aynı şekilde o zaman ve mesaisi geçirmesini gerektiğine inanıyoruz ama bizim özel hayatta ev hayatı, yükümlülükler, sorumluluklar, burada edindiğimiz tecrübeleri sahada belki bir erkeğe göre onun 3 saatlik yapacağı işi biz belki 1 saatte de kendi problem çözme becerilerimizle ortaya koyabiliyoruz. Burada işte birazcık katı, 1 saat çalıştın sen 3 saat çalıştın değil de daha tecrübelere yönelik, daha problem çözmelere yönelik. Ya bunun bir kadın beyninin gerçekten bize kazandırdığı ne olabilir? Bunun çözümü ne olabilir? Bu şekilde kişilere ve çalışanlara yaklaşmamız daha iyi olabilir. Bir de işte dediğimiz gibi belki hükümetimiz de bu konuda çok fazla adım attı. Hem kadın çalışanları esnek çalışma şartlarını kazandırması, izinler konusunda, bakım verme konusunda artık her işletmelere yavaş yavaş bu adımlara geçiyoruz. Kreş mesela bir işletme, bir kamu varsa kadın gidip bir daha oraya git çocuğu al getir problemiyle beyninle uğraşmasın. Kurumun bir kreşi olsun, kurumun bir bakıcı hizmeti olsun. Bunlar çok fazla üzerimizdeki yükü hafifletecek şeyler. Politikalar burada birazcık yeni yeni devreye girmeye başladı. Ama bizim siz de biliyorsunuzdur, yani bizi dinleyenler de biliyorlardır. Ben burada konuşurken ya da bir kadın birey çalışırken aklında buzdolabında acaba bugün domates var mıydı? Ya da kabak evde bitmiş miydi? O kadar çoklu görevimiz var ki, o
1: Şey,
0: kadar çoklu rolümüz var ki. Ya
1: bir baba
0: bakım vermek de.
1: işe giderken çocuğu düşünmek durumunda kalmıyor ama anne düşünmek durumunda kalıyor her zaman. Ne yiyecek, ne içecek, okuldan saat kaçta
0: Kaçta
1: alınacak gibi.
0: gelinecek?
1: Belki iş bölümü dediğimiz gibi programın başında bütün problemleri de çözebilecektir.
0: Evet.
1: Domatesi biraz da erkekler düşünebilir bence.
0: İnşallah buzdolabında domatesimiz bitti mi?
1: Evet
0: Yoksa
1: evet.
0: var mıydı?
1: Var diye
0: En
1: düşünebilirler.
0: küçük ayrıntısına kadar bunları bizim düşünmemiz, çoklu görev becerilerimiz anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Birazcık kurumların da burada, yani her şeyi devletten beklememek lazım. Özel sektörü buradan seslenmek gerekiyor. Yani kadınlarımızın çalışma düzenlerini daha böyle esnek saatlere çekip onların bakım verme yükünü hem çocuk hem yaşlı belki
1: Evet.
0: onların yüklerini
1: Hafifletebiliriz.
0: hafifletmek
1: Çok
0: daha da iyi
1: teşekkür
0: olacak.
1: ediyoruz. Çok sağ olun programımıza
0: Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyesi doçent doktor Sayın Zişan Duygu Alioğulları stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle çalışma hayatında kadın olmak üzerine konuştuk. Önemli detaylı bilgiler verdi. Pek çok rakama ulaştırdı bizi. Bu konuyla alakalı olarak detaylı bilgileri kendisinden aldık. Serhat Sarpel söylüyor dinleyeceğiniz şarkıyı. Bir güzel bir rast şarkı, Dede Efendi'ye ait bestesi. Yine bir Gül Nihal aldı bu gönlümü.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Serap Mutlu Akbulut'tan bir eser dinledik. Ben seni unutmak için sevmedim. Şimdi de Kubilay Dökmetaş söylüyor. Dinleyeceğiniz türkü bir Rumeli türküsü. Bülbülüm Altın Kafes'te.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda bir konuğumuzu ağırlıyoruz. 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu etkinliğini konuşacağız. Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Sayın Emirhan Tanay stüdyomuzda. Sayın Tanay merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii geçmiş programlarımızı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Biz sizi bu konuyla ilgili olarak yayınımıza almıştık. Ancak hava durumundan dolayı bir ertelenme yaşandı. Yeni
1: Evet.
0: tarihi 28 Haziran. Bu sebeple sizi bir kere daha programımıza aldık ki bir hatırlatma yapalım, dinleyicilerimiz de katılabilsinler.
1: İnşallah.
0: Önce tabii Yeşilay'ı kısa olarak belki anlatmak gerekiyor. Hem Erzurum'daki
1: Evet.
0: faaliyetler hem de Yeşilay'ın görev alanı ile ilgili konuşalım sizinle. Buyurun.
1: Evet, senden. Tabii Yeşilay Cemiyetimiz 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden, topluma, millete mal olmuş önemli bir cemiyet. Önemli bir değerimiz. Bu değer hepimizin değeri, hepimizin varlığı. Bu gözle bakmak lazım. Çünkü toplum yararına çalışıyoruz. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız için, geleceğimiz için çalışıyoruz. Bugün ülke genelinde 120 şubemiz var. 120 şubemize hizmet ediyoruz. 107 de danışmanlık merkezimiz var, YEDAM. Bunlarla birlikte tabii bağımlılık dedik. Bağımlılık alanında alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları alanlarında
0: Çalışmalar
1: çalışmalarımızı
0: yapıyorsunuz,
1: yürütüyoruz.
0: evet.
1: 5 alanda. Tabii ihtiyaç duyulan vatandaşlarımıza ayrıca da YEDAM'larımız vasıtasıyla da ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri sunuyoruz. Erzurum'da da mevcut şubemiz ve YEDAM'ımız var. YEDAM'la 115 numaralı hattımızla vatandaşlarımız bize irtibat kurabiliyorlar. Oradan bir MHRS sistemi gibi Sağlık Bakanlığı'nın randevulu sistemle çalışıyoruz. Bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına hizmet veriyoruz.
0: Evet.
1: Tabii bununla beraber farkındalık çalışmalarına çok önem veriyoruz. Gençlik çalışmaları, sportif etkinlikler, bağımlılıklarla mücadele programları gerçekleştiriyoruz. Toplum sağlığının güçlenmesine katkı sağlıyoruz bu vesileyle. Bu çalışmalarımızın önemli bir parçası olan da Yeşilay Bisiklet Turumuz var. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Yeşilay Bisiklet Turumuz var. Yeşilay olarak sağlıklı yaşamı teşvik etmek, bağımlılıklara karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz bisiklet turumuzun bu yıl 13.sünü düzenleyeceğiz. Sizin de belirttiğiniz gibi 14 Haziran'da
0: Evet.
1: geçen hafta gerçekleştirecektik. Maalesef meteorolojik şartlardan ötürü ertelemek durumunda kaldık. Bisiklet turumuzu inşallah 28 Haziran Pazar günü düzenleyeceğiz. Bu vesileyle de tüm Erzurumlu hemşehrilerimizi, özellikle bisiklet severleri bu anlamda organizasyona davet ediyoruz. Turumuz Erzurum Kalesi önünden başlayacak. Saat 10.30 itibariyle 28 Haziran saat 10.30'da Erzurum Kalesi önünden başlayacak. Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı ve Üniversite Kavşağı güzergahıyla dönüş yapılarak yine kale önünde son bulacak.
0: Evet. Şimdi biraz da katılımla ilgili olarak konuşalım. 7'den 70'e herkesin katılabileceği bir etkinlik. Bu genç
1: Evet.
0: arkadaşlarımız da aileleriyle birlikte katılabilirler. Bu anlamda da bir duyuru yapalım. Nasıl organize

0: edeceksiniz. Nasıl gelsinler?
1: Yani bisikletleriyle tabii bisikletleri olanlar gelecekler.
0: Evet.
1: Biz bir kısım bisiklet sağlayacağız. Ama tabii yeterli olmayacak. Özellikle bisikleti olanları mutlaka bu organizasyona davet ediyoruz. Tabii Yeşilay toplum yararına sağlıklı nesillerini oluşturmak adına yapılan bir faaliyet bu. Mutlaka bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı özellikle davet ediyoruz. Yani bisiklet turumuza tabii sadece bir sportif etkinlik olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda sağlıklı yaşamın, bağımlılıklardan uzak bir geleceğin ve toplumsal dayanışmanın bir sembolü olarak görmek lazım. Her yaştan vatandaşımızı beraber bu etkinliğe bekliyoruz. Pedallarımızı sağlıklı nesiller için çevireceğiz inşallah.
0: Evet. Şimdi burada özellikle farkındalığı konuşmak gerekiyor belki. Çünkü bağımlılıkta farkındalık da önemli. Hem ailelerin farkındalığı hem de belki hiç bağımlı olmadan evvel bunu bilmek önemli. Bağımlılık kavramıyla alakalı olarak konuşursak bu sahadaki farkındalığı nasıl tarif edersiniz?
1: Farkındalık bizim için çok önemli. Özellikle koruyucu önleyici faaliyetlerde biz daha çok rol almaya çalışıyoruz. Çünkü bağımlılık bir bireye bulaştığı zaman ömür boyu ona yoldaş oluyor. Bunu engellemek adına özellikle gençlere, çocuklara olan faaliyetlerimize ağırlık vermeye çalışıyoruz. Yani işi temelden almaya çalışıyoruz. Bu manada da üniversitelerimizde burada Atatürk Üniversitesi ve Teknik Üniversitesi'nde gençlik kulüplerimiz var. Büyük bir gençlik topluluğumuz var. 3000'e yakın bir gönüllü grubumuz var. Bunların büyük bir kısmı da gençlerden oluşuyor. Tabi bu gençlerimizin kendi içlerinde ekipleri var, yönetim kurulları var. Bu kulüpler vasıtasıyla da gençlere hitap etmeye çalışıyoruz. Genel merkezimizin bu konuda özel bir bilim kurulu ve eğitim ekibi var. Bu eğitim ekibi bu gençlerimizi çeşitli eğitimlerden geçiriyor, çeşitli ehliyetler edindiriyor. Bu vasıtayla da kendi akranlarına hem de daha yaş grubunca küçük çocuklara hitap ediyorlar. Çok etkili oluyor bu manada. Tabii Milli Eğitim'de genel merkezimizin bu konuda protokolleri var. Gençlik sporla protokollerimiz var. Yine sosyal hizmetlerle protokollerimiz var. Bu protokoller kapsamında devamlı etkinlikler yapıyoruz. Programlarımız oluyor. Ayrıca yine stand etkinliklerimiz oluyor. Çeşitli toplu etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerde de yine uzman ekiplerimiz halkı bilinçlendirme faaliyetleri yapıyor, stand kuruyorlar. Orada çeşitli broşürler, tanıtım materyalleriyle orada bulunuyorlar. Etkinliklerimiz bu şekilde.
0: Şimdi burada küçük yaştan itibaren farkındalık kazanmanın öneminden bahsettik dinleyicilerimize. Süreci takip etmek açısından sizin yaptığınız şeyler nelerdir? İşte bir bağımlılık oluştuktan sonra size başvuruldu ve bu süreci nasıl takip edip yönetiyorsunuz?
1: Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz biraz önce belirttiğim gibi bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına hizmet veriyor. Orada
0: Evet.
1: oki uzman arkadaşlarımız önce bir ön çalışma yapıyorlar. Tabii bu telefon bağlantısıyla başlayan bir ön süreci oluyor. Orada bir bağımlılık analizi yapılıyor. Bir teste tabi tutuyorlar karşıdaki kişiyi. Bağımlılık düzeyine göre de bir program, bir yol haritası çizilmiş oluyor. Tabii bu konuda işbirliklerimiz de var. Sağlık Bakanlığı ile çeşitli sağlık teşkilatlarıyla da bağlantılarımız var. Bizi aşan bir durum olduğu zaman da oralara yönlendiriyoruz. Psikiyatrist hekimlerimize yönlendiriyoruz. Biz tabii burada psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz için ilaçlı ve klinik müdahale yok bizde. Hani tam teşekküllü bir yapının olması lazım bu tür müdahaleler için.
0: Evet.
1: O tür durumlarda Sağlık Bakanlığı'nın kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Biz burada tabii şöyle söyleyeyim, ilk basamağı oluşturmuş oluyoruz. Yani ilk müracaat edilen noktayı oluşturmuş oluyoruz. Çünkü psikolojik telkinle bazı danışmanlık hizmetleriyle bu olay aşıldığı zaman çok daha kıymetli, iyi oluyor. Ama ileri düzeyde bir bağımlılık olduğu zaman da işbirliklerimiz olan psikiyatrist hekimlerimize, sağlık teşkilatlarına yönlendirmiş oluyoruz.
0: Evet. Bağımlılık hiç başlamadan belki farkındalığı oluşturmak ve insanların hayatına öyle devam etmesini sağlamanın öneminden bahsederken şunu da sorayım size. Özellikle çocuk yaşta bağımlılık kazanmaması için çocuklarımızın aileleri ne yapması gerekiyor? Nelere dikkat etsinler?
1: Tabii ön

0: Öncelikle birinci rol model anne. Anne çok önemli. Baba da yine öyle tabii. Ailenin kendisi kötü bir alışkanlığı olsa dahi çocuğa bunu çeşitli telkinlerde bulunması lazım, anlatması, bilinçlendirmesi lazım. Bu manada da tabii önce ailenin bilinçlenmesi lazım.
1: Elbette.
0: Biz bu konuda da faaliyetler yürütüyoruz. Okullarımıza, çocuklarımıza ulaştığımız gibi ailelere de ulaşıyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezimizdeki uzman arkadaşlarımız çeşitli aile ziyaretleri yapıyorlar. Büyüklerin bu konuda bilinçlenmesi çok önemli rol model oldukları için. Örneğin bir baba sigara kullansa bile çocuğuna bunu çok iyi anlatması lazım. Hani bunun nelere mal olduğunu, ne tür kötülüklere sebebiyet verdiğini çok iyi anlatması lazım. Çocuğu bilinçlendirmesi lazım. Biz ne yazık ki toplum olarak böyle bir bilincimiz çok oturmadı, oluşmadı. Özellikle sigara noktasında ve alkolde de öyle. Çok meşrulaştı toplumda bu alışkanlıklar. Hoş görülmeye başlandı. Tabii diğer kötü alışkanlıkları, uyuşturucu gibi çok üst noktadaki bağımlılıkları görünce insanlar sigara, alkol
1: Normal
0: yanında
1: gelmeye
0: normal
1: başladı.
0: gelmeye başlıyor. Aslında hiç öyle değil. Tabii bağımlılıklar birbirleriyle zincirleme hareket eden olgular. O yüzden temelden almak lazım. Sigarayla başlayan süreç uyuşturucu maddeleri, çeşitli farklı bağımlılık yapıcı maddelere kadar ulaşabiliyor. Bunda tabii çocuklar çok önemli. Çocuklar çünkü bunun çok bilincinde değil. Sigarayı deneyen bir çocuk ileride farklı maddelere de müracaat edebiliyor. Belki bir büyük için bu geçerli değil ama çocuk için çok geçerli. O yüzden ailelerimizi çok bilinçlendirmemiz lazım bu konuda. Onların her birini bir Yeşilay elçisi yapmamız lazım. Her evde bizim hedefimiz bu noktada her evde bir Yeşilay elçisi
1: Evet.
0: olması.
1: Meraklı oluyorlar çünkü bir taraftan
0: Tabii,
1: da
0: evet.
1: yaşıtlarıyla aynı şeyleri yapmak istedikleri için bir de o
0: Doğru.
1: yakın arkadaşlık ilişkilerinde çocukları takip nasıl olacak? Yani bununla ilgili de bilgi verelim mi? Çünkü akranınızı taklit edip onun da
0: Evet.
1: bağımlılığı varsa siz de aynı bağımlılıkla ilgili olarak sorun yaşayabilirsiniz çünkü.
0: Evet. Ya bu manada tabii insanı etkileyen birinci rol model biraz önce dediğimiz gibi anne, baba,
1: Evet.
0: aile. İnsan melekeleri oluşurken önce ailede oluşuyor. Ailede bir oluşum içerisinde oluyor. Sonra çevre tabii çok etkili. Bir de kişilerin kendi kazanımları oluyor. Biz tabii çocuklarımızı, gençlerimizi bu kendi kazanımları noktasında Yeşilaycı yapmaya çalışıyoruz. O kimliğe bürünmesini uğraşıyoruz. Bizim etkinliklerimize katılan, bize gönüllü olan, bizimle beraber olan gençlerimizi biliyoruz ki hiçbir zaman kötülüğe bulaşmayacaktır. Öyle temenni ediyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü burada da tabii öğrencilerimize irtibat kurarken yabancı çocuklar var, burada gurbetçi olanlar var. Bir müddet sonra ayrılıyorlar ama kendi gittikleri illerde yine Yeşilay çatısı altında faaliyetlere katılıyorlar. Gönüllülükleri devam ediyor. Bu konuda çocukların kazanmak çok önemli. O kimliği elde etmelerini sağlamak çok önemli.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Rica ederim.
1: Bisiklet turunu bir kere daha hatırlatalım. 28 Haziran Pazar günü nerede buluşacaktık? Sizden bir kere daha dinleyelim ve bitirelim.
0: 28 Haziran Pazar günü Erzurum Kalesi önünde inşallah etkinliğimiz başlayacak. Saat
1: Saati kaçta?
0: 10.30'da
1: 10.30'da. Evet.
0: başlayacak. Yine Havuzbaşı Güzergahı'ndan dönüp, Cumhuriyet Caddesi Güzergahı'ndan Havuzbaşı'ndan dönüp yine Erzurum Kalesi önünde bitireceğiz. Aynı zamanda şunu da özellikle belirteyim. Hediyelerimiz de olacak. Orada çeşitli etkinliklerimiz olacak. Çocuklara yönelik etkinliklerimiz olacak. Orada stand faaliyetlerimiz, bilinçlendirme çalışmalarımızın yanında eğlenceli etkinliklerimiz olacak ve sponsorlarımız vasıtasıyla birçok hediyemiz olacak. Bisiklet hediye edeceğiz, kask hediye edeceğiz, 100 kask, 3 bisiklet. Yine sponsorlarımız vasıtasıyla hediye çekleri takdim edeceğiz inşallah katılımcılara. Ben bu
1: Herkesi bekliyoruz.
0: vesileyle de son
1: Evet.
0: olarak Sayın Valimiz Aydın Baruş'a desteklerinden ötürü, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e her zaman yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Rektörümüze, ETÜ Üniversitesi Rektörümüze katkılarından, desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de size
0: Saygılar
1: çok
0: sunuyorum.
1: teşekkür ediyoruz. Çok sağ
0: Rica
1: olun.
0: ederim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, 28 Haziran Pazar günü yapılacak

Yapılacak olan 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu etkinliğinin önemini ve farkındalığı konuştuk. Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Sayın Emirhan Tanay stüdyo konuğumuzdu. Programımıza devam ederken bir türküyle devam edelim. Evet, Münevver Özdemir seslendiriyor. Alaydım elin elimi.

Sevgili dinleyenlerimiz, vakit veda vakti. Hayatın İçinden programı burada sona eriyor. Bizim ellerde TRT Türkü'de huzurlarınızda olacağız. Bunun hatırlatmasını yapalım ve size veda edelim. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'da, teknik yönetimde Emre Fidan sesimizi size ulaştırdı. Speaker'iniz ben Hande Zeynep Şengül. Biz yarın yine Hayatın İçinden programında huzurlarınızda olacağız. Son şarkıyı Özdemir Erdoğan söylüyor. Ağla gitar, çal gitar. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 Ana Haber Bülteni başlıyor. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü Cenevre'de imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti, provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin soruşturmalar derinleştiriliyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 780 milyon avroluk tedarik sözleşmesi imzalandı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı G7 zirvesi ikinci gününde. Ve şimdi haberler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı aynı gün müzakerelerin yeni turunun da başlayacağını açıkladı. Arakçı, İran Meclis Başkanı ve Baş Müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf'ın da Cenevre'de olacağını duyurdu. Ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırısının Amerika ile anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini vurguladı. Cuma gününden itibaren Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve Amerikan ablukasının son bulması bekleniyor. Ancak gemi trafiğinin savaş öncesi seviyeye dönmesinin birkaç ayı bulabileceği de belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti, provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu hassas süreci ülkemize yakışan bir hassasiyet ve sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tablo İslam coğrafyasının çözüm masalarının kurucu iradesi olabileceğini göstermesi bakımından oldukça kıymetlidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti.
2: Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir. Bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına değindi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız açıklamasında bulundu.
2: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Fidan bugün ayrıca Rusya Devlet Başkanı danışmanları Igor Livitin ve Vladimir Dmitinsky'yi kabul edecek. Bakan Fidan'ın daha sonra Rusya'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Başkent Ankara, NATO Liderler Zirvesi için geri sayıma geçti. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye yoğun bir katılım bekleniyor. Zirve diplomasinin yanı sıra Ankara ekonomisine de önemli katkı sunacak bu büyük buluşma, konaklama başta olmak üzere birçok sektörü hareketlendirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 51. oturum yapılıyor. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. 51. oturum tutuklu sanık eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin savunmasıyla devam ediyor. Bir önceki oturumda eski İstanbul Büyükşehir Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın savunması alındı. Karay müdürlükteki kadrolarında yetersizlik nedeniyle kendisine çok fazla ihalede görev verildiğini, kadrolar dolu olsaydı bu kadar çok eylemden sorumlu tutulmayacağını söyledi. Daha sonra İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in savunması alındı. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin soruşturmalar derinleştiriliyor. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri 4 farklı parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler tespit etti. Üzerinde yapı olmamasına rağmen bazı parsellere 2015 yılında yapı denetim bilgi formları oluşturulduğu belirlendi. Bu yöntemle ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere bir yapı denetim havuzu meydana getirildiği anlaşıldı. Bu şekilde imar mevzuatında yapılan kısıtlama ve değişikliklerden etkilenmeden belirli yapı denetim firmalarının önceden belirlenebildiği değerlendirildi. Bilirkişi raporlarında ada ve parsel bilgilerinin değiştirildiği, belirli yapı denetim firmalarının görevlendirildiği, ruhsata ve projeye aykırı yapılaşmaların ise denetim süreçlerinde görmezden gelindiği vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporu üzerine Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında belediye başkan yardımcısıyla belediye inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında firari FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Yenilenen delillerle iade talepleri tekrar ilgili ülkelere gönderiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 119 ülkeye 2765 kişi hakkında toplam 2950 iade talebinde bulunacaklarını açıkladı. Gürlek, örgütün beyni yurt dışında bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık dedi. Taleplerin büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri ve Amerika üzerinde yoğunlaşıyor. En çok iade talebi 777 dosyayla Almanya, 728 dosyayla Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılmış durumda. Bakan Gürlek, FETÖ ile mücadelede yurt dışında çeşitli engellerle karşılaşıldığını da vurguladı. Amerika'da görülen FETÖ bağlantılı bir okulun kredi davasında karar Türkiye lehine çıktı. Mahkeme okulun tüm itirazlarını reddetti. 2011 yılında Bank Asya'dan kullandığı 15,5 milyon dolarlık kredi borcunu faiziyle birlikte geri ödemesine hükmetti. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. 263 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 221 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye hava savunma kalkanını dev bir yatırımla güçlendiriyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında tam 780 milyon avroluk dev bir tedarik sözleşmesi imzalandı. Yapılan açıklamaya göre imzalanan bu dev anlaşma kapsamında üretilecek yerli hava savunma sistemleri Gökbatan'ın korunmasında kritik bir rol üstlenecek. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek. Türk savunma sanayinin köklü şirketi Makine Kimya Endüstrisi yerli teknolojilerini Avrupa'ya taşıdı. Yerli yakın hava savunma sistemi Tolga, Macaristan'ın insansız kara aracına başarıyla entegre edildi. Ortaya çıkan bu güçlü ve yeni platform, Avrupa'nın en prestijli savunma fuarı olan Eurostatüri 2026'da dünyaya tanıtıldı. Projenin ilerleyen aşamalarında füze sistemleri, lazer silahları ve jammer entegrasyonları da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen dil öğrenme programı olan Dilim tanıtıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dilim çocuklarını koruyan, geleceğe yürüyen Türkiye'nin eseridir," dedi. Dilime EBA üzerinden erişim sağlanıyor.
0: Dilim bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manaya sahip. Kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir. Biz bu eserle evlatlarımıza kendi kimliğiyle dünyaya bakmayı, kendi değerleriyle çağı kucaklamayı, hem bu toprağın çocuğu hem de bütün bir dünyanın insanı olabilmeyi öğretiyoruz. Dilimi her geçen gün daha da geliştirerek milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliği ve yapay zekanın engelli bireylerin hayatı üzerindeki etkilerini araştırmak için iki alt çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında konuşan Göktaş, alınan kararların alt kurullarla takibinin kolaylaşacağını belirtti.
3: Kurulumuzun çalışmalarını daha geleceğe dönük bir yaklaşımla sürdürebilmesi için iki alt çalışma grubu oluşturulmasına yönelik hazırlıklarımızı da tamamladık. İklim Değişikliği ve Engellilik Alt Çalışma Grubu ile iklim değişikliğinin engelli bireyler için oluşturduğu riskleri belirleyerek somut çözüm önerileri

0: geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destek teknolojileri ve engellilik alt çalışma grubumuz ile de teknolojinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak politikalar belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu alt kurullarla hem alınan kararların takibini güçlendirecek hem de uygulama süreçlerinde kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha sağlam bir zemine taşıyacağız.
1: Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin saha incelemelerinden elde ettiği bulgular kurulun 49. toplantısında masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde beyaz et ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekteki zincir marketlere ceza yağdı. İstanbul'da faaliyet gösteren bu işletmelere toplam 10 milyon 114 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarındaki olağan dışı fiyat hareketlerinin izlenmeye devam edileceği belirtildi. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerekli idari tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde sivilleri hedef alıyor, Gazze'den feryatlar yükseliyor. Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda bir günde 5 kişi hayatını kaybetti. Ateşkese varılan 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 1000 kişi daha katledildi. Ekim 2023'ten beri katil İsrail saldırılarında can kaybı 73 bini aştı. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı G7 zirvesi ikinci gününde gündemde beklenen Tahran-Washington anlaşması ve Ukrayna savaşı öne çıkan başlıklar. G7'yi oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, Kanada ve İtalya liderlerinin İran konusunda endişelerini dile getirmesi bekleniyor. Yüzeysel ve geçici bir anlaşmanın İran'ın nükleer programını engellemeyeceği, hatta geliştirmeye devam etmesinin yolunu açacağını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a iletmeleri öngörülüyor. Ukrayna konusunda da Trump'la görüş ayrılığı var. Bu konuda da liderler arasında Amerikan Başkanı'nın Rusya'ya fazla taviz verdiği görüşü hakim. Trump zirvenin ilk günkü toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuştuğunu söylemiş, ikisinin de anlaşmaya açık olduğunu düşünüyorum demişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü Cenevre'de imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti, provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin soruşturmalar derinleştiriliyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 780 milyon avroluk tedarik sözleşmesi imzalandı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı G7 zirvesi ikinci gününde. Türkiye Elektrik Anonim Şirketi 2. Bölge Müdürlüğü'nün duyurusu. Balıkesir ili Gönen ilçesinin Fındıklı Mahallesi ile Orta Oba Köyü arasındaki güzergahta bulunan iki ayrı enerji iletim hattının geçici kabulü yapılacağından yarın saat 12'den itibaren 154 bin voltluk gerilim uygulanacaktır. Bu nedenle direklere tırmanılması, iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Barış Göktürk başkan vekili, Mahmut Uslu genel sekreter olarak atandı. Futbol şubesinden sorumlu isimlerse Feridun Geçgel ve Cihan Kamer oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin ikinci maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini 93-68 yenerek Beri'de durumu 1-1 yaptı. Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi. Yunan temsilcisi 2023'ten beri takımın başında bulunan tecrübeli baş antrenörle yollarını ayırdı. Yoncalar sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Ataman'a teşekkür etti. Kadın golbol milli takımımız Dünya Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı. Ay Yıldızlılar Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 mağlup

0: ederek dünya üçüncüsü oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin

0: En yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Erzincan 30, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana ve Mardin 34, Kahramanmaraş, Adıyaman, Balıkesir, Manisa ve Denizli 36, Samsun ve Zonguldak 28, Şanlıurfa 37, Diyarbakır 35, Antalya, Hatay, Tokat ve Çorum 29, Amasya ve Karabük 32, Eskişehir 33, Rize, Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak 31, Erzurum ve Bitlis 25 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanmakta. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklamlar.

0: baba anne,
1: sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
4: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Saat 13.24, 16 Haziran Salı bugün. Ailece başladı. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Hasan Terlioğlu teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. İki telefon konuğumuz var bugün sevgili dinleyenler. İlki girişimci, kozmetik üreticisi Ebru Sular olacak. Kozmetik sektörü oldukça gelişti. Birçok ürün var, birçok ürün tanıtılıyor. Biz bazen kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Hakikaten hangi ürünler alınmalı? Hangileri gerçekten temiz içerikli? Hangileri bize daha uygun? Acaba doğru kullanıyor muyuz? Hem bunları konuşacağız, hem de kendi girişimcilik hikayesinden bahsedeceğiz. Çünkü kendi markasını üretti ve farklı farklı içerikleri var, doğal içerikleri var. Kendisinden kendi markasıyla ilgili de bilgileri alacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmındaysa eğitmen müzisyen Berin Çopur bizimle birlikte olacak. Çocuk şarkılarından bahsedeceğiz. Çünkü çocuk şarkıları sadece bir eğlence aracı değil çocuklar için. Onların gelişiminde oldukça önemli. Dil gelişimini destekliyor, birçok alanda onlara yardımcı oluyor ve onlar da çocuk şarkıları ile ilgili güzel etkinlikler yapıyorlar hakikaten. Pırlangıç Çocuk Şarkıları ismiyle de konserler düzenliyorlar. Kendisinden çocuk şarkıları ile ilgili, erken yaşta müzikte tanışmanın önemi ile ilgili birçok konuyu dinlemiş olacağız. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Ebru Sular'la sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Feyza Hanım.
4: Nasılsınız Ebru Hanım?
5: Çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak harika.
4: Bizim için de öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önce biraz girişimcilik hikayenizden bahsedelim. Kozmetik sektörüne ilginiz nasıl başladı? Böyle bir marka üreteyim ve bununla pazara açılayım düşüncesi nasıl oluştu?
5: Öncelikle davetiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak harika benim için. Ben aslında kozmetiğe çok eski tarihlerde diyeyim, karar verdim girmeye. Daha lise yıllarında mesleğime karar vermiştim. Üniversite yıllarında da bir kozmetik firmasında çalışmak öncelikle hayalimdi. Sonrasında da kendi markamızı üretmekle ilgili bir hayalimiz vardı.
4: Daha üniversite yıllarında, lise yıllarında hatta böyle bir hayaliniz vardı.
5: Evet, evet.
4: Ne
5: gerçekten
4: güzel.
5: Böyle.
4: Evet.
5: Gerçekten siz hayal etmeye başlayınca yolunuza çıkan fırsatlar da hep bu doğrultuda oluyor. Ya da siz onları daha farkındalıkla gözlemleyebiliyorsunuz.
4: Hı hı.
5: Bu yıl 30. yılımı kutlayacağım.
4: Oo,
5: sektörde.
4: Ne kadar da fazla olmuş hakikaten, maşallah, tebrik ediyoruz.
5: Teşekkür ediyorum. Meslek hayatımın ilk 15 yılında Türkiye'de bildiğiniz birçok kozmetik firmasının mesul müdürlükleri, personel eğitimleri, bakanlık bildirimleri ve ARGE süreçleriyle üretim testlerinin kurulumu süreçlerini yönettim. Yaklaşık 15 yıldır, 16 yıldır da bir aile şirketi olarak kendi markamızla hayal ettiğimiz ürünleri üretiyoruz. Çünkü biz de aslına bakarsanız birer tüketiciyiz.
4: Tabii ki.
5: Birer kozmetik kullanıcısıyız.
4: Evet, evet.
5: Sektördeki yenilikleri, sektörün eksikliklerini ve ihtiyaçlarını iyi analiz ederek uzun yıllardır ARGE alanında çalışmanın verdiği bilgi ve birikimi bir araya getirerek çok keyifli ürünler üretmeye başladık. 3 barkodla başladığımız yolculuğumuza bugün Juvenis markasının altında 90'ın üzerinde barkodla üretim yapmaya devam ediyoruz. Her geçen günde yenilikçi, sürdürülebilir güzellik ürünlerimize bir yenisini eklemek yolunda çalışmaya devam ediyoruz heyecanla.
4: Ne kadar güzel. Birçok kozmetik markasında çalıştım ben dediniz daha öncesinde.
5: Evet.
4: Bu markayı oluşturmadan önce. Sizce neler eksikti ve siz ona göre oluşturdunuz markanızı?
5: Yani ben çok güzel markalarla çalıştım ve çok iyi firmalarla çalıştım. Bu bence sektörün içerisinde mesleki anlamda kariyeriniz şekillenirken çok önemli bir avantaj.
4: Hı hı.
5: Ve güzel bir şans. Yine yenilikçi ürünler konusunda önemli adımlar atan firmalarda hepsi. Bu benim

0: Benim şansım oldu ama ben Ar-Ge yaparken sürekli şeyi gözetiyordum. Bir ürünü üretirken öncelikli olarak evet yapmamız gereken yani kozmetikten beklentimiz müşteri ihtiyaçlarında güzelleştirmek gibi bir hedefimiz var aslına bakarsanız.
1: Evet.
0: Ama sadece güzelleştirmek değil buradaki hedef. Aynı zamanda sağlığını koruyarak güzelleştirmek birinci önceliğimiz olmalı. Bu da yeterli değil. Aynı zamanda doğayı da korumak evet. zorundayız. Yani hatta şöyle söyleyebilirim size. 2008 yıllarında, 2010 yıllarında Türkiye'de daha böyle sürdürülebilirlik nedir? İşte böyle bir sürdürülebilirlik diye bir kavram var diye konuşulduğu tarihlerde biz 2013 yılında belki de Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ürünlerini üretmeye başladık.
1: Hı hı.
0: Ve bunun öncüsü olmanın da halen haklı gururunu yaşıyoruz diyebilirim.
1: Hı hı. Suyu koruyan ürünler diyorsunuz. Nasıl korunuyor su? Biraz anlatır mısınız bize?
0: Tabii ki. Aslına bakarsanız 2013 yılından beri ürettiğimiz ve biraz önce girişini yaptığım ürünümüz tam da bununla alakalı.
1: Hı hı.
0: Susuz manikür ve susuz pedikür sistemleri. Bu ürünleri eskiden sadece kuaför ve güzellik salonlarına biz servis ediyorduk. Halen 10 binin üzerinde kuaför ve güzellik salonuna gidiyor ürün.
1: Hı hı.
0: Dolaylı olarak biliyoruz. Ama onun dışında artık pandemiyle beraber tamamen tüketici alışkanlıkları değiştiği için insanlar bunu raflardan alıp kendi evlerinde de uygulayabiliyorlar.
1: Evet.
0: İşin güzel tarafı şu, nasıl suyu koruyor kısmına geldiğimizde. Biliyorsunuz klasik manikür ve klasik pedikür uygulamalarında çok fazla su sarfiyatı var.
1: Evet.
0: Biz standart bir kuaför ve güzellik salonunda kendimiz bir ölçüm yaptık. Günlük manikür ihtiyaçlarını, kullanım miktarlarını öğrendik. Pedikür miktarlarını öğrendik ve burada kullanılan su miktarlarını tartmak suretiyle ölçümünü yaptık. Bir aylık manikürlerine ve bir yıllık manikür ve pedikür uygulamalarına gittiğimizde yılın sonunda onlarca tonu aşan su sarfiyatı olduğunu gördük. Sadece bir salonda. Bunu ben farklı yerlerde de yine çokça dile getiriyorum. Baktığınız zaman küçücük bir damla gibi görünüyor ama 2012 kayıtlarında 12 binin üzerinde kuaför ve güzellik salonu var İstanbul'da.
1: Hı hı.
0: Bu yılki rakamlara baktığınızda 20 binin üzerinde kuaför ve güzellik salonu var. Yani siz susuz manikür ve susuz pedikür uygulaması yaptığınızda nasıl bir su sarfiyatını
1: evet.
0: önlemeye, nasıl bir su tasarrufu yapacağınıza baktığınızda inanılmaz rakamlara ulaşıyorsunuz Feyza Hanım.
1: Hı hı hı. Ve evde de kendileri yapmak istediklerinde daha kolay uygulayabilecekleri
0: kesinlikle.
1: Bir ürün
0: bütün
1: aslında
0: bütün her şey içerisinde çünkü.
1: Evet. Paketim. Peki şimdi çok fazla kozmetik ürünü var. Çok fazla tanıtım yapılıyor. Sosyal medyada birçok içerik üreticisi tanıtıyor. Başkası bambaşka bir şeyden bahsediyor. O kadar çok ki akılların karışmaması mümkün değil hakikaten. Nasıl
0: gerçekten.
1: Seçeceğiz biz doğru kozmetik ürününü? Çünkü temiz içerik deniyor ama aslında gerçekten temiz içerik mi? Veya her temiz içerik bize uygun mu? Bunlar hep kafamızdaki soru işaretleri.
0: Gerçekten harika bir soru bu. Şimdi biz öncelikle şunu öneriyoruz. Biz kozmetik üreticiler olarak
1: hı-hı.
0: şunu yapmakla mükellefiz. Etiketlerimizin üzerine ürünlerin

0: Ama siz kimyasal olarak bu içerikleri tabii ki de bir nihai tüketici olarak anlamak ve bilmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Bunu bilemezsiniz.
1: Evet.
0: Biz yazmak zorundayız ama ben burada şunu öneriyorum tüketicilere. Çok güzel bir sistemi var Sağlık Bakanlığı'nın. ÜTS diye bir sistemi var.
1: ÜTS.
0: Evet. Ürün takip sistemi var. Şimdi orada siz ürünün barkodunu girdiğinizde, yani bir raftan aldığınız ürünün barkodunu girdiğinizde o ÜTS sisteminde kayıtlı mı? Kayıtlıysa bu ürün güvenli mi? Firma bunu kayıt altına almış mı? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bir kere kesinlikle barkodlu ürün almak zorundayız.
1: Evet.
0: Aldığımız barkodlu ürünün de kozmetik ürünse bu, Sağlık Bakanlığı'ndaki kaydının olup olmadığını ve bu ürünün güvenli olup olmadığını bu sistemden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Çünkü Feyza Hanım gerçekten hem bilgi çağındayız hem de nasıl doğru ifade edilir, bilginin çok yanlış dağıldığı bir çağdayız.
1: Evet.
0: Öyle ham maddelerimiz var ki işte bunun kimyasal formları var. Yani siz sadece o ham maddenin ismini görüyorsunuz ama bu kimyasal formu var. İşte ilaç formu var. Gıda formu var. Aynı ham maddenin. Aynı ham maddenin sentetik formu zararlıyken gıda ya da ilaç formu sizin için faydalı olabilir. Ya da doğru kullanım oranlarında faydalıdır. Üstüne ya da altına inerseniz zararlıdır. Sizin bunları etikete bakarak ayırt etmeniz çok zor. O yüzden ben özellikle elimizin altında mükemmel bir veri bankası var. ÜTS. Buradan ürünlerle ilgili bütün bilgilere müşterilerin bakmasını tavsiye ediyorum.
1: Yani burada temiz içerikli olup olmadığı, doğal olup olmadığı onlar yazıyor mu yoksa sadece kayıtlı olup olmadığını mı görüyoruz?
0: Kayıtlı olduğunu ya da güvenli bir ürün olup olmadığını görebiliyorsunuz. Yani ürün güvenli değilse bunu görebiliyorsunuz. Temiz içerik meselesi ise bu tamamen firmaların tercihiyle olan bir şey. Kaldı ki bakanlık bunu eğer kayıt altına aldıysa o zaten temiz içeriklidir.
1: Zaten
0: yoksa
1: öyle bir durum
0: var. Almayacak onu kayıt altına. Sizi bununla ilgili o içeriği düzeltmesiyle ilgili firmaya ek bilgiler gönderecek ve bunu kayda almayacaktır.
1: Evet, bu güzel bir yöntem. ÜTS ürün takip sisteminden barkodunu girip hemen bununla ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Bu en azından daha kolay uygulanabilecek bir yöntem hakikaten.
0: Kesinlikle öyle.
1: Onun haricinde zaten kişiye göre değişiyor bazen bir ürünün ona iyi gelip gelmediği, onun için uygun olup olmadığı. Burada biraz deneme yanılma yöntemi mi uygulanıyor?
0: Mevsim bile değiştirebiliyor, biliyor musunuz?
1: Ya değil yani, mi? Evet.
0: Şöyle bir şey var. Sizin diyelim ki herhangi bir şeye alerjiniz yok. Bildiğiniz bir alerji durumunuz yok. Ama bu yarın sizin ona alerji göstermeyeceğinizle.
1: Kesinlikle.
0: Hiç, yani onun öyle bir garantisi yok. Yani bunu bilemiyoruz.
1: Evet.
0: Biz ürettiğimiz ürünleri İşte dermatolojik testlere gönderiyoruz. Ama öyle bir durum var ki, yani bu gıdada da geçerli, bu ilaçta da geçerli, işte bu kozmetikte de geçerli. Sizin bağışıklık sisteminiz bir noktada hasar gördüğünde, herhangi bir şeyden olabilir bu. Yani stres olabilir, o ara yaşadığınız bir rahatsızlık olabilir vesaire.
1: Vitamin eksikliği
0: olabilir. Tabii. Aynen öyle. Cildinizin alerji reaksiyon göstermediği bir şeye cildiniz o gün reaksiyon gösterebilir.
1: Evet, evet.
0: Bu tamamen bireysel kesinlikle.
1: Siz özellikle peki ürünleri üretirken bu suyu koruma haricinde nelere dikkat ediyorsunuz?
0: Bir kere öncelikle sadece tabii suyu korumak değil. Benim hep söylediğim şöyle bir şey var. Biz geçmiş nesillerden emanet aldığımız bu dünyayı gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya olarak teslim etmekle ilgili bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Dolayısıyla tüm yeni regülasyonları takip etmek ve bu regülasyonlara uygun ürünler üretmek, doğayı koruyan, cildi koruyan ve kişinin güzellik ihtiyaçlarını karşılayan ürünler üretmek bizim en önemli üretici sorumluluğumuz. Dolayısıyla biz bunları çok sıkı takip eden, bu konuda hassasiyetleri olan bir firmayız.

0: olmaya da ve bunu da her yerde söylemeye devam ediyoruz.
1: Ne kadar güzel. Biz de başarılar diliyoruz size. İnternet üzerinden ulaşabiliyorlar galiba ürünlerinize.
0: Evet evet. Yani farklı market kanalları üzerinde de satışlarımız gerçekleşiyor. Hı hı. Yine kuaför ve güzellik salonlarında da ürünlerimiz var. Ama bu arada tabii kendi UNIS Shop internet sitemiz üzerinden de satışlarımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ebru Sular, aktardıklarınız için. Sağolunuz, başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Harika bir program diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Girişimci ve kozmetik üreticisi Ebru Sular bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.
2: Ailece devam ediyor.
1: Eğitmen ve müzisyen Berin Çopur telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız öncelikle?
3: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umuyorum.
1: Biz de iyiyiz, sağ olun. Sizinle sohbetimize başlamıştık birkaç hafta önce ama evet. Bir telefon hattı azizliğine uğramıştık.
3: Evet, şimdi bir tekrar... talihsizlik yaşadık. Olsun, evet, yine evet. De kavuştuk bunun
1: kesinlikle,
3: mutluluğu için.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi tekrar devam edelim. Tam da orada, şurada kalmıştık. Çocuk şarkılarının aslında çok ciddiye alınması gerektiğinden, her işte melodisi olan 3-5 kelimenin bir araya geldiği durumun çocuk şarkısı olarak aslında nitelendirilemeyeceğini bahsetmiştik. Oradan evet. Devam edebiliriz sizinle.
3: Evet, aynen. İşte ben özellikle kendi çocuğumu büyütürken ya satarım, bas satarım, ustam ölmüş, ben satarım diye fırsatçılığı anlatmasından ziyade evet. Ustam hasta diye yardımlaşmayı ön plana çıkarttım. Baltalar şarkısında, orman şarkısında yine aynısı. Neden ormanları kesmeye gidiyoruz baltaları elinizle? Ben onun çocuklarıma fidanlar elimizde diye söyledim. Kırmızı balık şarkısını hep sorguladım. Böyle böyle dedim ki artık bir çocuk şarkıları yapmamın zamanı geldi de geçiyor bile. Zaten benim üniversitede yan alanım müzikti ve bu şekilde çocuk şarkıları yapmaya başladım. Sizin sorularınız varsa onları da alabilirim tabii ki.
1: Tabii ki, tabii ki. Çocuk şarkıları son derece önemli. Çocukların gelişiminde önemli. Onların dil gelişimi için son derece mühim. Siz evet. Özellikle hangi yaş grubuna hitap eden şarkılar yapıyorsunuz?
3: Yani bizim normalde yaptığımız çocuk şarkılarında özellikle ben 6 yaş grubundan itibaren ilkokul çağındaki çocuklara hitap eden şarkılar yapmaya gayret ediyorum.
1: Hı hı. Ve de konserleriniz var.
3: Evet, konserlerimiz var. Akustik olarak sahne alıyoruz biz. Kocaman bir ekibiz. Hı hı. Şarkıların sözü ve müziği çoğunlukla bana ait. Seslendirmesini de solist olarak ben yapıyorum. Çok sevgili, kıymetli müzisyen arkadaşlarımla birlikte sahne alıyoruz. Yaklaşık 50 dakika sürüyor konserlerimiz. Hatta 22 Şubat tarihinde Ankara CSO Ada Mavi Salon'da çocuk caz şarkıları konseri verdik. Ankara seyircisi bir harikaydı. Evet. Onlara şarkılarımızın derdini anlatmak çok güzeldi.
1: Nasıldı çocukların etkileşimi? Neler yaptılar onlar konseri dinlerken, katıldılar mı şarkılara?
3: Onların katılımları çok güzeldi ama şöyle bir durumumuz vardı. Bu ilk çocuk caz şarkıları konserimizdi. Ve çocuklar bizim caz şarkılarımızın özgün şarkılar bestelediğimiz için o şarkıları bilmemelerine rağmen inanılmaz güzel bir biçimde ritmik eşlik ettiler. Evet. İnteraktif şekilde gerçekleştiriyoruz konserimizi ve her şarkıdan önce şarkıların ne demek istediğini, bu şarkının derdinin ne olduğunu anlattığım için de çocukların katılımı, izlemeleri çok çok samimi ve güzeldi. Onların enerjisi bize çok güzel geçti sahnede.
1: Evet, böyle çok fazla yok değil mi çocuk şarkılarıyla ilgili konserler? Çok da fazla evet. Örneğini görmüyoruz.
3: Evet, çok yok dediğiniz gibi Feyza Hanımcığım. Yani çocukları mesela anneler büyütürken her zaman diyoruz ki işte en sağlıklı, en organik besinlerle besleyelim. Ne yersen olsun. O yüzden de sağlıklı yedirelim ki çocuklarımız sağlıklı olsunlar. Hatta biz bir ileri yaşa okuma yazmaya geçtiklerinde diyoruz ki çocuklara ne okursan olsun aslında güzel şeyler okumamız, içimizi güzel şeylerle, beynimizi güzel şeylerle beslememiz lazım diyoruz. Sonra ben de bunu bir ileri evreye götürüp en azından müzik evresine dokunmuş bir insan olarak ne dinlersen olsun diyorum çocuklara.
1: Evet.
3: Bu konuda çok seçici davranıyorum. Yani 2016 yılından beridir

0: çocuk şarkıları söylüyorum. İlk albümümüz Kalan Müzik etiketiyle çıktı, Pırlangıç 1. Hı hı. Sonrasında Ada Müzik etiketiyle ilk teklimizi yaptık 2020 yılında, 4 yıl sonrasında. Sonra da tekrar Pırlangıç 2'yi çıkardık. Burada çocuklara dokunan şarkılar yapmak istedik biz. Ve organik çocuk şarkıları yapma gayretindeyiz. Yani şüphesiz ki ben şunu söylemek istiyorum. Hani Muammer Sun gibi, Yalçın Tura gibi, Cenan Akın gibi, Ziya Aydın Tan gibi çok kıymetli bestekarlarımız var, bestecilerimiz var. Türk müziğine hizmet vermiş, çocuklar için şarkılar yapmış çok kıymetli insanlar var ama şimdi yeni jenerasyonu zaten biliyorsunuz. Bunlar enerjikler ve ben o enerji yapısına uygun şarkılar yapmaya da gayret ediyorum.
1: Evet,
0: çocuklara.
1: Gerçekten siz de, ben izledim, bayağı enerjiksiniz. Sahnede hakikaten çocukların enerjisine uygun şekilde hareket ediyorsunuz.
0: Teşekkür
1: bu da
0: ederim Feyza Hanım. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi çocuk şarkıları seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü çok fazla şarkı var. Belki anneler o anda işte bu varmış, hadi dinleyelim deyip açabiliyorlar çocuğa ama yanlış bir takım şeylerle de karşılaşabiliyorlar. Nasıl seçeceğiz düzgün çocuk şarkısını? Hem Türkçesini güzel bir şekilde ilerletsin, hem ruhuna iyi gelsin diye.
0: Evet, siz zaten ilk iki maddesini benden önce söylediniz. Çocukların, hı hı, Türkçesine hitap eden doğru şarkıların seçilmesi çok önemli. Türkçenin doğru kullanılması çok önemli. Ruhuna hitap eden derken özellikle yaş grubu seviyesine uygun şarkılar seçmemiz gerekiyor. Yani burada biraz da çocukların en azından ruhsal gelişimini destekleyecek şarkılar da olması gerekiyor. Evet. Şimdi ruhsal gelişimini destekleyecek şarkılar derken mesela çocuklara doğru insan olmanın temellerini atacak şarkılar. İşte hırçınlığı, kavga etmeyi vesaireyi değil, paylaşmayı ön plana çıkartacak. Aynı zamanda neyin nasıl yapılması gerektiğini, etik değerlerimizi ön plana çıkartacak şarkılar. Biliyorsunuz şimdiki çocuklarda en çok sitem edilen şey aslında empatinin hızla, evet, ne kadar irtifa kaybettiğine dair. Ben biraz da kendi çocuk şarkılarımda vicdani bir muhasebe içerisine girip yardımlaşmayı, sevgiyi, saygıyı, aile olabilmeyi, sizin programınızın ismi de ailece.
1: Evet.
0: Yani birlikte olabilmeyi, ayrıştırmadan uzaklaşabilmeyi ön plana aldığım şarkılar yapmaya gayret ettim.
1: Evet, çünkü bu çok önemli. Aile, evet, olmak dediniz, empati dediniz. Evet. Bir de şöyle de bir durum var. Etraftaki şarkıların büyük bir kısmı ne yazık ki bizim kültürümüze de hiç uymayan, aile yapımızı da çok fazla desteklemeyen, empatiden tamamen yoksun şarkılar olabiliyor. Bunlar, evet, büyüklere hitap eden şarkılar gibi düşünülüyor ama çocuklar da dinliyor bunu. İşte o yüzden onları biraz o aşamada, en azından küçük yaş döneminde böyle güzel şarkılara yönlendirmek lazım. Mesela kültürel miras sizce aktarılabilir mi müzikle?
0: Kültürel mirasımız tabii ki de müzikle aktarılır. Yani bizim kültürel mirasımızın dokularında yer alan her şeyi şarkılarımıza yansıtabiliriz. Ben hani kendi şarkılarımdan pay biçerek konuşmak istediğimde,
1: evet,
0: Kalemler şarkım ile birlikte özellikle sözün uçup yazımın kaldığını anlatmak istedim. Bir Kardeşim Oldu şarkısında aslında bizim hani kardeşimize de anlayışla nasıl sahip çıkabileceğimizi,
1: evet,
0: destek olabileceğimizi anlatmak istedim. Hayvan sevgisini Kedim şarkısıyla anlatmak istedim. Aslında geri dönüşümün ne kadar önemli bir şey olduğunu, hayatımıza ne kadar kıymetli bir yere sahip olduğunu Geri Dönüşüm şarkısıyla anlattım. Kültürel mirasımızda yer alan her şey aslında ilmek ilmek şarkılarımda da işlediğim şeyler. Ama bunu başka şarkılar yapanlar da vardır. Sanırım ben mesleki olarak eğitmenlik dozunu da almış bir insan olarak,
1: evet,
0: 25 yıllık eğitmenim. Hı-hı. Hani bunların böyle oluşu kendiliğinden içimde işleyerek çıkıyor dışarı yani.
1: Ya.
0: Çocuklara da böyle ulaştırmaya çalışıyorum, dokunmaya çalışıyorum onlara.
1: Değil mi? Şimdi eğitmen kimliğinizi de vurguladınız. Siz çocuklara eğitimler de veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, evet.
1: Nasıl peki çocuklar eğitimlerden sonra sizce neler değişiyor o çocuklarda? Mutlaka gözlemlemişsinizdir.
0: Ya tabii, neyin verildiğinden çok nasıl verildiği de önemli. Eğitmen olarak çocuklara vicdanla doğru insanlar olmayı da öğretmeye çalışıyorum. Aynı, hı-hı, zamanda hani Milli Eğitim Müfredatında anlatılan konuları da anlatmaya çalışıyorum. Ama en çok ne olursan ol, doğru insan ol, dürüst insan olun içini doldurmaya çalışıyorum 4 yıllık eğitim sürecimde kendi çocuklarıma. Hepsi de yolu, tahtı, bahtı açık olsun, güzel insanlar olsunlar diliyorum.
1: Tabii. Amin inşallah. Bir de erken çocuklukta da çok önemli değil mi müzik eğitimi?
0: Tabii tabii, erken yaşta müzik eğitimi ile ilgili inanılmaz güzel eğitimler var. Yani isim olarak vermem doğru olur mu bilemiyorum ama kendisi de müzisyen Erman Bey renklerle müzik öğretimi ile ilgili çok güzel eğitimler veriyor. Ve eminim bütün eğitmenlerin kendince çizdiği bir yol vardır ama çocuklara erken yaşta müzik eğitimi inanılmaz derecede önemli. Yurt dışındaki birçok yerde, ülkelerde, kendi ülkemizde de böyle yapan bilinçli insanlarımız elbette ki var ama erken yaşta müzik eğitimiyle çocuğun duyusal gelişimine çok fazla artı yönde katkıda bulunuyoruz.
1: Evet, bu çok önemli. Buradan ailelere duyurmuş olalım. Evet. Erken yaşta müzik eğitimine yönlendirmek isteyenler çok doğru bir iş yapıyorlar hakikaten.
0: Kesinlikle doğru.
1: Eğitim merkezleri seçildiğinde çok güzel sonuçlar elde edilecektir. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Berin
0: çok. Ben teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
1: Sağ olun.
0: Tatlı sohbetiniz için de teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Eğitmen ve müzisyen Berin Çopur bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu'ydu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
2: Hukuk ve Hayat başlıyor.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı ve elektronik ticaret platformlarının sorumluluğu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Mesafeli sözleşme. Mal ve hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik oluşturulan sistem çerçevesinde satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında tarafların fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasıyla kurulan sözleşmedir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugün mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı ve elektronik ticaret platformlarının sorumluluğu üzerinde duracağız. Bu konuya ilişkin olarak da tüketici hakları uzmanı, çok değerli meslektaşım, İstanbul Barosu Avukatlarından Sayın Avukat Mustafa Alpcan Tekdemir konuğumuz. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kıymetli hocam.
0: Evet, mesafeli satışlar tüketicinin en çok başvurduğu satışlardan bir tanesi ya da alışverişi en çok yaptığı platformlardan, sözleşmelerden bir tanesi. Evet, mesafeli sözleşmelerden nasıl cayabiliriz ve elektronik ticaretin yaygınlaştığı günümüzde özellikle bu ticarete zemin hazırlayan platformların sorumluluğu tüketici hukuku bakımından nasıl değerlendiriliyor? Bununla ilgili dinleyicilerimize neler söyleyebiliriz?
1: Hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi son dönemlerde özellikle de pandeminin ardından mesafeli sözleşmeler çok daha fazla gerçekleştirilmeye başlandı. Bugün evimizi marketten verdiğimiz siparişten tutun da herhangi bir pazar yerinden, internet sitesinden söylediğimiz ayakkabı, kıyafet, teknolojik cihaz, her şey artık internetten satılabiliyor. Bunlarla ilgili de şimdi internetten satış işlemleri gerçekleştiriliyor. Ancak cayma hakkı konusunda hala yeteri kadar insanların bilgisinin olmadığını görebiliyoruz. Ben cayma hakkından özellikle bahsetmek istiyorum. Tüketiciler internet üzerinden gerçekleştirdikleri alışverişlerde 14 günlük yasal cayma hakkına sahiptir. Bu cayma hakkı tüketicinin herhangi bir gerekçe belirtmeden kullanabileceği bir haktır. Yani üründe bir kusur olması da gerekmez. Burada tüketici sadece beğenmediğini öne sürerek aldığı ürünü iade edebilir. Burada özel olarak sipariş edilen ürünler gibi birkaç istisnası vardır ama onun dışında kural olarak 14 günlük cayma hakkı mevcuttur. Cayma hakkı kullanıldıktan sonra tüketiciye çoğu zaman uygulamada pazar yerlerinin paylaştığı kargo iade koduyla iade işlemlerinin yapıldığını görüyoruz. Bunu belirtilen firmaya teslim eder ve ardından tüketiciye bedelin iade edilmesi gerekir. Tüketiciye bedelin hemen iadesinin gerçekleştirilmesi gerekir. Burada bu süre de uzatılamaz. Cayma hakkının kullanılması uygulama üzerinden tüketicinin ben üründen caydığımı bildiriyorum şeklindeki beyanıyla gerçekleşebileceği gibi tüketici gerek bir e-posta göndererek gerek yazılı olarak bildirerek de cayma hakkını kullanabilir. Sadece ileride yaşanabilecek uyuşmazlıkları önlemek adına cayma hakkının kullanıldığına ilişkin tüketici tarafından durumun kayıt altına alınması faydalı olacaktır. Yani uygulamadan gönderiyorsak bir ekran görüntüsünü alalım. Müşteri hizmetlerine bildiriyorsak bize cayıldığına ilişkin başvurumuza dair bir elektronik posta gönderilmesini isteyelim. Ki bizde de caydığımıza dair bir evrak olsun. Burada tüketici cayma hakkını kullandığında tüketiciden herhangi bir kargo ücreti de alınamayacaktır. Taşıma masraflarından da firma sorumlu olacaktır. Yani işin özünde, işin felsefesine baktığımızda tüketici ürünü sadece bir ekrandan gördüğü için onun eline ulaştıktan sonra bir kontrol ve muayene imkanı olsun gibi bir düşünceden kaynaklanmaktadır. Tüketicinin bu 14 günlük süre içerisinde ürünü kullanmasından kaynaklı ürünün iade alınmayacağına dair firma savunmaları burada geçersizdir. Onu söylemek lazım. Çünkü açıkça mevzuatımızda da tüketicinin olağan kullanımından kaynaklı bozulmalardan sorumlu olmadığı ifade edilmiştir. Yani her ne kadar firmalar bunun paketi açılmış dese de burada böyle bir durum geçerli değil. Cep telefonunda dahi çok sık karşılaştığımız durumlardan biridir. SIM kartı takıldı, bunun paket açıldı, bu sebeple biz bunu iade alamayız gibi firmaların savunmaları oluyor. Ancak burada da firmaların iade alma mükellefiyeti bulunmaktadır. Tüketiciye ödemiş olduğu tüm bedelin geri ödenmesi gerekir. Çünkü en başta söylediğimiz üzere tüketici hiçbir gerekçe göstermeksizin, hiçbir cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Zaten tüketici eğer üründe bir ayıp varsa bunu ayıptan doğan haklarını zaman aşımı süresi içerisinde kullanabilir. O 14 günlük süreye bağlı değil. Bizim bahsettiğimiz durum üründe herhangi bir ayıp olmadığı, tüketicinin beğenmediği, almaktan vazgeçtiği ürünlerle ilgili. Çünkü internetten sipariş verdiğinizde çok kolaylıkla alışveriş yapabiliyoruz. Bir de bu cayma hakkı, mesafeli sözleşmelerdeki cayma hakkı çoğu zaman müşterinin bir iş yerine, mağazaya giderek fiziken kontrol ve muayene ettiği malı aldığında da varmış gibi bir algı var bu cayma hakkı ile ilgili. Onu düzeltmek lazım. Mağazaya gidip, görüp, beğenip, inceleyip aldığı üründe tüketicinin cayma hakkı yok. Orada artık bir ayıp olması gerekir. Ama internet üzerinden aldığı üründe böyle bir cayma hakkı var. Bu aradaki farkı hatırlatmak lazım. Bazen vatandaşlar benim her türlü 14 günlük iade hakkım var gibi bir düşünceye de kapılabiliyorlar. Cayma hakkının işte bahsettiğim gibi çabuk bozulabilen gıdalarda, son kullanma tarihi geçecek ürünlerde, sağlık ve hijyen açısından ambalajı açıldığında iade tehlikesi

0: olabilecek ürünlerde, iç çamaşırı gibi ürünlerde kullanılması söz konusu değil. Bu istisnaları söylemek lazım ya da dijital olarak tüketilen ürünlerde kullanılması mümkün değil. Burada pazar yerlerinin de, yani hepimizin bu alışverişleri yaptığı bu büyük internet sitelerinin de sorumlu olduğunu söylemek lazım. Onlar da bu süreçte bedelin iade edilmesinden sorumlu olacaklardır. Onların da bedeli satıcıya doğrudan göndermemeleri halinde, yani satıcıya bedelin aktarılmaması durumunda bedelin tüketiciye ödenmesinden sorumlulukları olacaktır. Aynı zamanda son zamanlarda yapılan yasal değişikliklerle birlikte pazar yerlerinin bu konudaki sorumlulukları arttırılmıştır. Yeni yapılan düzenlemelerle pazar yerleri yaptıkları kampanyalardan, ilanlardan, tanıtımlardan, ürünlerin tanıtımlarında yer alan kendileri vaat ettikleri bilgilerden sorumlu hale gelmişlerdir. Evvelden pazar yerleri sadece ben aracıyım, burada satıcı başkasıdır diyerek uyuşmazlığın tarafı olmadığını öne sürebiliyordu. Tüketici sözleşmeyi baştan itibaren pazar yerine girerek, pazar yerinin internet sitesinde duyurduğu reklam aracılığıyla ödemeyi pazar yerine gerçekleştirerek, üyeliğini, hesabını orada açarak yapmasına rağmen pazar yeri ben sorumlu değilim diyebiliyordu. Ama artık pazar yerlerinin de sorumluluğu var. Burada vatandaşlar pazar yerlerine karşı da haklarını kullanabilirler. Tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine müracaat edebilirler.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı tüketici yasasında oldukça ayrıntılı düzenleniyor. Ama peşin alışverişlerde değerli meslektaşımın da belirttiği üzere bizzat malı alıyorsanız, hemen orada ücretini ödüyorsanız cayma hakkı düzenlenmiyor. Ancak aldığınız üründe herhangi bir ayıp varsa ya da bir eksik ifa varsa o zaman haklarınızı tabii ki kullanabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu Avukatlarından değerli meslektaşım Avukat Mustafa Alpcan Tekdemir konuğumuzdu. Ve bize mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı konusunda malumat verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen
11: ol. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklamlar.

Avrupa'nın büyük bölümünün 2. Dünya Savaşı'nın karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yunanistan'da 1944 sonbaharında Alman işgali sona erdiğinde ülke özgürlüğe kavuşmuş gibi gözükse de toplumda içten içe yeni bir çatışmanın yaklaştığını vurgulamak gerek. İşgal yıllarında dağlarda büyüyen direnişin en güçlü örgütü sol ve halkçı bir çizgiye sahip olan Ulusal Kurtuluş Cephesi EAM ve onun askeri kanadı Yunan Halk Kurtuluş Ordusu ELAS olmuştu. ELAS, Yunanistan Komünist Partisi'nin güçlü etkisi altında şekillenen sosyalist ve antifaşist bir direniş hareketi olarak Nazi işgaline karşı savaşmış, kırsalda geniş destek kazanmıştı. Buna karşılık sürgünden dönen hükümet çevreleri, monarşi yanlıları ve İngiltere'nin desteklediği muhafazakar siyasal yapı, savaş sonrası düzenin kendi denetimlerinde kurulması isteğindeydi. Böylece Yunanistan, özgürlüğün eşiğinde ağır bir soruyla yüzleşti. İşgalden kurtulan ülke, şimdi hangi siyasal geleceğe yönelecekti?

0: 1944 aralığında Atina'da yaşanan çatışmalar ve 1945'teki Varkiza Anlaşması toplumsal taraflar arasında kısa süreli bir sükunet sağlasa da sol gruplara yönelik baskılar ve karşılıklı güvensizlik çatışmayı yeniden büyütecekti. 1946'da Yunanistan bütünüyle bir iç savaşın içine sürüklendi. Bir tarafta hükümet ordusu, monarşi yanlıları ve merkez sağ güçler vardı. Bu cephe önce İngiltere'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ve ekonomik desteğini arkasına aldı. Diğer tarafta ise Yunanistan Komünist Partisi'nin öncülüğünde kurulan ve 2. Dünya Savaşı yıllarındaki işgal karşıtı direniş örgütleri EAM ve ELAS'ın tarihsel ve ideolojik devamı niteliği taşıyan Yunanistan Demokratik Ordusu DİSE bulunuyordu. Çatışmalar özellikle kuzeyin dağlık bölgelerinde gerilla savaşı biçiminde sürdü. Hükümet ordusu İngiltere ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alırken Yunanistan Demokratik Ordusu sınır bölgelerindeki sosyalist ülkelerle bağlantılar kurdu. İdeolojik olarak Yunan Komünist Hareketi'ne yakın olsa da Sovyetler Birliği'nin doğrudan askeri müdahaleden kaçındığını da eklemek lazım. Buna karşılık Yugoslavya özellikle lideri Tito döneminde Yunanistan Demokratik Ordusu'na sınır geçişleri, lojistik destek ve sığınma imkanları sağlayarak iç savaşta daha aktif bir rol oynadı. Ancak 1948'de Tito ile Stalin arasındaki kopuşun ardından bu destek giderek zayıfladı ve bu durum komünist güçlerin askeri durumunu olumsuz etkiledi. Yunan iç savaşı, Batı Trakya Türkleri başta olmak üzere ülkedeki azınlıkları da birçok sorunla karşı karşıya bırakacak. Artan güvenlik politikaları, ekonomik daralma, göç baskısı ve derinleşen siyasal kuşku ortamı, farklı etnik kökenlerdeki halkların gündelik yaşamlarını ve toplumsal konumlarını da önemli ölçüde etkileyecektim. Ayrıntıları Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şahin Kılıç anlatıyor.
1: Elitlerin arasında olmayan, yani savaşı yöneten, ülkeyi yöneten kesimler içinde olmayan sıradan insanlar, halklar, azınlıklar için meseleyi anlamak kolay bir şey değil. Yani nereyi destekleyeceğini anlamak kolay bir iş değil. Bir defa bizim Batı Trakya Türkleri ki biz Türkiye'yi de düşünürseniz o dönemde ciddi bir antikomünist akım var Türkiye'de de. Yani Sovyetler Birliği'nin bu şeyine karşı Türkiye'de de antikomünizm hareketleri ve hükümetin de desteklemediği bir şey komünizm. Dolayısıyla biraz onu burayla da birlikte düşünmek lazım. Yani Batı Trakya Türkleri pozisyon alırken komünistlerin yanında olmamak belki daha önemliydi onlar için. Ama içlerinde direnişe katılanlar da var. Onu da biliyoruz. Yani tabii müferit bunlar. Büyük bir bölümü bölge işgal altında. Almanların işgali altında. Batı Trakya. Dolayısıyla oradan bir şekilde işgale katılanlar Batı Trakya Türkleri arasından yani topyekun bir katılım yok zaten. Biraz Türkiye'yi de hesaba katarak kral yanlısı yani meşru hükümet diye görülen o dönemde. Çünkü henüz komünist hükümet yok. Meşru hükümet İngilizlerin desteklediği kral sürgüne gidiyor ama meşru hükümet görülüyor. Almanların hükümetini tanımıyorlar. Dolayısıyla onu destekliyorlar. Batı Trakya Türkleri de.
0: Batı Trakya'daki Türk toplumu da Yunan iç savaşının yarattığı fırtınadan payını aldı ne yazık ki. Bölgeye doğrudan büyük cephe savaşlarının merkezi haline gelmese de iç savaşın gölgesi Batı Trakya'nın köylerine ve kasabalarına kadar uzandı. Kuzey sınırlarına yakın alanlarda artan askeri hareketlilik, güvenlik politikaları ve olağanüstü tedbirler Türk nüfusun gündelik yaşamını derinden etkiledi. Tarım ve ticaret aksadı, yollar, sınırlar ve pazarlar eski canlılığını kaybetti. İnsanlar savaşın top seslerinden çok getirdiği belirsizlikle yaşamayı öğrendi. İç savaş sonrasındaysa Yunan devletinin güvenlik merkezli yaklaşımı sertleşecek, Batı Trakya Türkleri üzerindeki denetim ve kuşku duygusu daha görünür hale gelecekti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Tuğba Eray Biber, Yunan İç Savaşı'nın Batı Trakya Türklerinin gündelik hayatına etkilerini anlatıyor.
2: Yunan İç Savaşı Batı Trakya Türklerini çok boyutlu biçimde etkilemişti. Bunu birkaç başlık altında aslında değerlendirebiliriz. Öncelikle güvenlik meselesinden başlayacak olursak, Batı Trakya iç savaş sırasında çetecilik faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir bölge haline gelmişti. Özellikle Meriç, Rodop, Gümülcine, İskeçe, Sofulu ve Dede Ağaç çevresi bu faaliyetlerden etkilendi. Komünist çeteler ulaşım hatlarına sabotajlar düzenlemekteydi. Demir yolları hedef alınmıştı. Gümülcine, Dede Ağaç, İskeçe, Gümülcine, Dimetoka, Sofulu arasındaki hatlarda sabotajlar yapıldı. Bu durum hem askeri ulaşımı hem de halkın günlük hayatını olumsuz etkiliyordu. Köylere yapılan baskınlar ise Batı Trakya Türkleri açısından en ağır sonuçları doğurdu. Çeteler bazı köylerden erzak, para, hayvan ve çeşitli mallar aldı. Bazı kişiler rehin alınırken bazıları dağa götürülüyordu.

bazı köylerde muhtarların öldürüldüğü ya da halkın korku altında yaşadığı görülmekteydi. Burada dikkat çekici nokta şudur. Batı Trakya Türkleri genel olarak komünist çetelere destek vermediler. Aksine büyük oranda Yunan hükümetinin yanında yer aldılar. Bunun temel nedeni ideolojik bir tercihten çok güvenlik ve düzen arayışıydı aslında. Türkler iç savaşın o kaotik ortamında varlıklarını korumak ve daha büyük bir felaketten kaçınmak istemekteydiler. Ancak bu tercih onların çetelerin hedefi haline getirdi. Çünkü çeteler hükümete destek veren ya da hükümetle işbirliği yaptığı düşünülen köylere baskınlar düzenlediler. Böylece Batı Trakya Türkleri bir yandan çetelerin saldırılarına maruz kalırken diğer yandan zaman zaman Yunan makamlarının güvensizliğiyle karşılaştılar. Bu azınlık psikolojisi bakımından son derece önemli bir durumdur. Ekonomik etkiler de çok ağırdı Batı Trakya'da. Köylüler hayvanlarını yaylaya çıkaramaz hale geldiler. Tarım üretimi aksadı. Ticaret yolları kesildi. Çetelerin erzak, hayvan ve para alması zaten savaş ve işgal yıllarında yoksullaşmış olan Türk köylerini daha da zor durumda bıraktı. Bazı köyler boşaltıldı ya da halk şehir merkezlerine sığınmak zorunda kaldılar. 1948 yazında Gümülcine çevresinde köylerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Türk vardı. Bazılarının evleri yanmıştı. Bazıları hayvanlarını kurtarmaya çalışıyordu. Ancak salgın hastalıklar, bakım imkansızlığı ve güvenlik sorunları nedeniyle hayvan kayıpları yaşandı. Tuz sıkıntısı gibi gündelik hayatı doğrudan etkileyen krizler de görüldü. Savaşın sosyal boyutu da önemliydi. Bu dönem çerçevesinde çete mağdurları olarak adlandırılan bir kesim ortaya çıkmıştı. Bu ifade çetelerin saldırıları sonucunda evleri yakılan, köylerinden ayrılmak zorunda kalan ya da ailesinden biri kaçırılan, öldürülen, güvenlik gerekçesiyle yerinden edilen kişileri karşılamaktaydı. Devlet bu kişilere günlük para ve yiyecek yardımı yapmayı öngörüyordu. Ancak Batı Trakya Türkleri açısından temel sorun bu yardımların yeterli ve eşit biçimde ulaşıp ulaşmadığıydı. Türk mağdurların yardım mekanizmasında yeterince yararlandığına dair birçok eleştiriler vardı. Bu da iç savaşın sadece askeri değil, aynı zamanda sosyal eşitsizlikler doğuran bir süreç olduğunu göstermekteydi. Bir başka önemli konu ise Batı Trakya Türklerinin Yunan ordusu ve güvenlik yapıları içindeki konumuydu. 1946'dan 1949 yılları arasında, yani iç savaşın açık yaşanmış olduğu dönem zarfında 27.400 Türk'ün farklı birimlerde görev aldığı bilinmektedir. Bunlar alay, tugay, tümen, ordu merkezlerinde, özellikle nizamiye muhafızlıklarında görev yaptıkları görülüyordu. Bu rakam aslında oldukça ilginçtir. Çünkü Batı Trakya Türklerinin hükümet yanında ciddi bir görev üstlendiği görülüyor. 27.400 çok da azımsanacak bir rakam değil. Batı Trakya Türkleri bu başarılarından dolayı, vatana yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı ödüllendirilmiştir. Fakat buna rağmen yerel düzeyde Türklerin her zaman eşit muamele gördüğünü söylemek mümkün değildir. Bu dönemin çelişkili yapısını da göstermektedir bize. Bir yandan devlete bağlılığını kabul ediyor, diğer yandan ise azınlık olmaktan kaynaklanan güvensizlik ve ayrımcılıkla karşılaşabiliyorlardı. Propaganda konusu da Batı Trakya Türkleri açısından oldukça önemlidir. İç savaş sadece silahla yürütülmedi. Gazete, radyo, beyanname ve söylentiler yoluyla psikolojik savaş da yürütüldü. Komünist çetelerin Türklerle Yunanları birbirine düşürmeye çalıştığı görülmektedir. Bir taraftan Yunanlara Trakya'nın Türkiye'ye verileceği söylenerek korku yayılıyor. Diğer taraftan Türklerin kırmızı bayrak hazırladığı gibi iddialar ortaya atılıyordu. Bu tür söylentilerin amacı bölgede Türk-Yunan ilişkilerini bozmak ve azınlığı yalnızlaştırmaktı. İşte bu noktada Rodop İskeçe Milletvekili Osman Nuri Fettahoğlu, Batı Trakya Türklerinin sesini duyurmaya çalışan önemli isimlerden biri haline gelmişti.

Trakya Gazetesi üzerinden Türk azınlığın durumunu anlatmaya çalışıyordum. Onun temel vurgusu, Batı Trakya Türklerinin Yunan devletine sadık olduğu, isyan ya da ayrılık düşüncesi taşımadığı yönündeydi. Osman Nuri Fettahoğlu, Türklerin çetelerle ilişkilerine karşı çıktı. Türklerin hem çetelerin saldırısına uğradığını, hem de haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Özellikle Batı Trakya Türklerinin Osmanlı Ermenilere benzetilmesi gibi ağır ve haksız değerlendirmeleri de tepki gösterdi. Mihri Belli meselesi de bu noktada çok önemlidir. Mihri Belli, Yunan İç Savaşı sırasında Türkiye'den Yunanistan'a gitmiş olan, özellikle Türkiye Komünist Partisi'nin üyesi olan biridir. Mihri Belli, Kemal Kaptan adıyla Gümülcine Ovası'nın kuzeyindeki dağlık bölgelere gitmiştir. Türklerin ve Pomakların yaşadığı köylerde propaganda çalışmaları yapmıştır. Fakat bu propaganda çalışmaları Türkler arasında başarılı olmamıştır. Çünkü Batı Trakya

olmaktı. Türkiye'nin rolüne de değinmek gerekmekte bu durumda. Batı Trakya'daki gelişmeler Türkiye açısından hem insani hem de sınır güvenliği meselesiydi. Türk-Yunan sınırına yakın bölgelerde çetecilik faaliyetleri yaşanmaktaydı. Bazı Batı Trakyalılar Türkiye'ye sığınmıştı. 1948 olaylarının azalmasıyla birlikte bir kısmı Gümülcine ve İskeçe'ye geri dönmüştü. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Eşref Önaydın'ın Yunan Dışişleri Bakanı'na yapmış olduğu görüşmelerde Batı Trakya Türklerine karşı yardım yapılması gerektiğini belirttiğini görmekteyiz. Amerika'dan gelen yiyeceklerin İstanbul üzerinden özellikle trenle Dedeağaç'a götürülmesi Türkiye'nin kriz dönemindeki lojistik önemini de ortaya koymaktadır. Savaşın sonuna doğru özellikle 1948'den itibaren komünist güçlerin hareket alanı daralmaya başlamıştı. Özellikle Yugoslavya'nın komünist formdan çıkarılması ve ardından demokratik ordunun verdiği desteğin kesilmesi komünist hareketi zor durumda bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla güçlenen Yunan ordusu ise daha sistemli operasyonlar yürütmeye başlamıştı. 1949 artık yazında iç savaşın sona erdiğini, birçok bölgede merkezi otoritenin daha çok güçlendiğini görüyoruz. Bu süre zarfında Batı Trakya'da çetecilik faaliyetleri azaldı. Demir yolları yeniden işler hale geldi. Türkiye'ye sığınan Batı Trakya Türkleri artık geri dönmeye başlamıştı. Fakat savaşın sosyal, ekonomik ve psikolojik izleri uzun süre devam etti. Batı Trakya Türkleri bu dönemde böyle bir tecrübe yaşamıştı. Bir yandan komünist çetelerin baskılarına, zorla adam alma girişimlerine, gaspına, ekonomik tahribatına maruz kalmışlardı. Diğer yandan ise Yunan makamların yerel uygulamalarında zaman zaman güvensizlik ve eşitsizlikle karşılaşmışlardı. Buna rağmen Batı Trakya Türkleri Yunan devletine sadık kalmış, güvenlik güçleriyle birlikte hareket etmiş ve bölgede düzenin yeniden kurulmasına katkı sunmuşlardı. Bu nedenle Batı Trakya Türklerinin Yunan iç savaşı yıllarındaki konumu yalnızca askeri tarih açısından değil, azınlık tarihi, Türk-Yunan ilişkileri, sınır güvenliği, propaganda ve sosyal yardım politikaları açısından da dikkatle incelenmesi gereken bir konudur.

İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan yeni dünyanın ilk büyük ideolojik çatışmalarından biriydi. 1946-1949 yıllar arasında yaşanan Yunan İç Savaşı. Bir anlamda Berlin Duvarı henüz ortada yokken Soğuk Savaş'ın görünmeyen ilk cephesinin Yunanistan'ın dağlarında kurulduğunu söylersek sanırız yanlış olmaz. Biz de ülke tarihinde derin izler bırakan iç savaşın Batı Trakya Türklerinin gündelik hayatına etkilerine bakmaya çalıştık bu hafta. Kapanışımızı da ünlü Yunan müzisyen Mikis Theodorakis'in bestelediği ve Yunan iç savaşına atıfta bulunan unutulmaz bir eserle yapalım. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Gökte uçan kuşu resmedene ressam derim. Delacroix. Kroki, ressamın objeler karşısında aklında kalan şeyleri çizmesidir. Bir diğer yönden kroki, belli noktaları yakalamak ve not etmektir. O halde kroki, desen çiziminin süratli şeklidir. Böylece hareket ve nispetlerin, belirli noktaların süratle hafızaya alınan izlerini topyekun not almaktır. Kroki çizmek, gözü çabuk görmeye, konuyu bütünüyle kavramaya alıştırır ve aynı anda sanat çalışmalarında çok değerli olan ilk tesiri yaratma alışkanlığını da kazandırır. Kroki, içten ve samimi oluşuyla her zaman canlı ve cazibelidir. Kroki çizmek demek, bütün esprisini zapt etmek demektir. Kroki en doğru desendir. Çünkü o çok şahsi ve oldukça ihmallidir. Objektif doğruluksa daima noksandır. İhmalli görüş üstün sanatçıların oyunudur. Deformasyonlarla ve düşünceyle beliren hissi doğruluk objektif doğruluktan daima daha üstündür. Çünkü içine zeka ve duygu girmiştir. Kroki ile bitmiş ve halledilmiş bir desen ayrı şeylerdir. Süratli bir çizim için en üst derecedeki bir noktayı yakalayıp onun hemen karşısında tamamlayıcısını bularak konunun lekesinin doğru olmasını istemelidir. Göz formun hareketini takip ederken kalem kontur üzerinde yürümelidir. Desen eşyanın çevre çizgilerini çizmek demek değildir. Doğru desen, doğru hareket demektir.

0: Formun doğru çizgisi formun iç hareketine tabidir. Kontur çizgisini bulabilmek için gözümüz formun iç hareketini takip etmeli. Kalem bu hareketin etrafında formu tutacak şekilde yerinden yürümelidir. Tabiat içinde önce göz görür, sonra duygular, daha sonra da anlaşılan ve fikirde şekillenen imajı el görerek çizer. Kısaca idrak imajları çizer. Artist içinde yaşadığı dünyayı öyle bir müşahadeye tabi tutar ki onu enterese eden her hadise, varlığın en çilekeş ve en bedbaht yaratığı karşısında duygulandığı her konu ya hafızasında veya kroki defterindedir. İlk tesirin canlı havasını her eserimizde sonuna kadar muhafaza ve koruma ancak çok kroki çizmenin esaslandırdığı değer mevhumudur. Velhasıl paletimiz bize ne kadar yakınsa kroki defterimizdeki notlar da o kadar lüzumludur. Aklımda kalan bu satırlar Şeref Bigalı'nın Resim Sanatı adlı kitabından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
8: Baba büyüksün!
7: Diyerek babasına sarılıyor.
9: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
10: İyi akşamı yapar.
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda son olarak Sıra Başı ve Bu Yaştan Sonra kitaplarının yenilenmiş, güncellenmiş edisyonları okurlarla buluşmuş olan yazar Toprak Işık bizlerle birlikte olacak. Ben hattımızın diğer ucundaki konuğumuza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Toprak Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Şimdi hem yetişkinler için kitaplarınız var, hem çocuklar için var ama ben şöyle bir biyografinize baktığım zaman öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz bir özgeçmiş. Yani önce Bilkent Üniversitesi'ne dereceyle giriyorsunuz. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra hem mühendislik çalışmaları yapıyorsunuz ki bunlar da aslında oldukça zor projeler diye düşünüyorum. Yani radar savunma var, simülasyon var başlıkların arasında. Ve bunun yanı sıra da daha enteresan olan öykü, deneme, hatta tiyatro türlerinde de birçok eser veriyorsunuz. Hatta 40'a yakın, belki 40'ın da üzerinde bugün itibariyle esere de imza atmış durumdasınız. Gerçekten böyle baktığım zaman büyük bir hayranlık duydum. Çok çalışkan, üretken bir isim olduğunuz çok aşikar ama şunu da merak ettim. Bütün bu yoğun iş hayatınız içinde aslında bir bilim insanı olarak çalışırken bu kadar farklı türde, bu kadar çok sayıda esere imza atmayı nasıl başardınız? Bu nasıl bir zaman yönetimidir diye size sormak istiyorum.
2: Sanırım bunda asker lise eğitimi almış olmamın da katkısı vardır. 14 yaşında asker liseye girdim. Asker lisede bizim eğitimimizin omurgasını disiplin oluşturuyordu. Daha sonra üniversiteye geçtim asker liseden ama o disiplini hep korudum. Bir de şunu aslında kendi hayatımda çok önemli bir şans olarak görüyorum. Ben gerçekten çalışmaktan çok keyif alıyorum. Yani hissettiğim en büyük mutluluk şu oluyor. Gece yatarken çok yorgunsam, gün boyu çalışmaktan yorulmuşsam bu bana çok iyi geliyor.
1: Aslında belki de zihni sürekli meşgul tutmakta iyi hissetmenin çok önemli bir parçası.
2: Sanırım öyle. Hani derler ya depresyona girmek için zaman kalmamalı diye. Hayatım boyunca hiç depresyona girmedim ama depresyonda olan arkadaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum. Çünkü şunu görüyorum. Biraz da kendileriyle çok uğraştıkları için, kendileriyle uğraşacak zamanları ve enerjileri kaldığı için depresyona giriyorlarmış gibi geliyor. Aslında şuna da önem veriyorum ben epeydir. Tüketim kültüründe tüketim çok yüceltiliyor. Ve üretimin üzerinde durulmuyor. Üretmenin kendisinin bir zevk olduğunu düşünüyorum ben zaten.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bir taraftan da şunu da belki söylemek lazım. Yazmak, bir kitaba imza atmak, bir esere imza atmak elbette çok güzel, inanılmaz keyifli bir yolculuk ama bunun tabii ki bir hevesten öteye geçebilmesi için de ciddi bir disiplin ve azim gerekiyor. Yani bu bir kitap, bir hikaye yazayım, işte yayımlanmış bir kitabım olsun deyip bir köşede bırakmak gibi değil. Gerçekten yazarlık yolunda sizinki gibi uzun bir kariyer planlanıyorsa sürekli olarak disiplinli bir şekilde yazmaya devam edip farklı farklı türlerde eserleri de okurlarla muhakkak buluşturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Aslında eğitiminize baktığım zaman, çalışmalarınıza, projelerinize baktığım zaman genel olarak tabii ki mühendislikten kaynaklanan bir sayısal zeka var. Çok hatta parlak, keskin de bir zeka var. Orası da aşikar. Bir taraftan da tabii çok ciddi bir sözel beceri gerektiren bir edebiyat yazarlık tarafınız var. Şimdi Toprak Işık'ın hayatında edebiyat, yazarlık, çocuklarla özellikle buluşmak ne ifade ediyor?
2: Ben hayatım boyunca hiç sayısal sözel ayrımı yapamadım. Başlangıçta evet ben de şöyle düşündüm. Benim ikisine de yeteneğim var. Ama geldiğim noktada benim ikisine de yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Ben insanların kendilerini ben sayısalcıyım, sözelciyim diye şartlandırdıkları için sayısalcı ya da sözelci olduklarını düşünüyorum biraz. Yazmak benim için, bunu söyleşilerde çocuklar da hepsi sorarlar. Tek bir kelimeyle tarif edecek olsam uçmaya benzetiyorum ben yazmayı. Çok kendimi özgür hissediyorum. Çocuklarla buluşmanın başlı başına bir katkı sağladığını düşünüyorum, hissediyorum. Çocukların enerjileri çok yüksek, çok doğrudan konuşuyorlar. Düşüncelerini değiştirmeden size aktarıyorlar. Hem ben onların enerjilerini alıyorum hem de çok dürüst değerlendirmeler alıyorum onlardan. Bu bakımdan ben hani söyleşilere katılmayı sadece bir sorumluluk olarak görmüyorum. Bana da çok büyük katkısı olduğunu yaşayarak gördüm ben.
1: Aslında çocuklarla bir arada olmak muhakkak bir sonraki kitabın ya da kitapların yazılmasına da aslında hem motivasyon oluyordur hem de belki de oradaki deneyimleriniz bir şekilde de size ilham veriyordur diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Her zaman değil ama bazen çok derin değerlendirmelerle karşılaşıyorum çocuklardan gelen ve evet bunu bir yetişkin yapamazdı, söyleyemezdi dediğim de oluyor. Örneğin bir örnek vereyim mi zamanımız varsa?
1: Tabii tabii lütfen.
2: Benim kitaplarımda iki dünyalık bir motif. Örneğin adından belli Kuşlar Köyü diye bir kitabım var. Orada aşağı dünya var, yukarı dünya var. Başka kitaplarında da bu hep vardır. Bana bir 5. sınıf öğrencisi şöyle demişti. Kitaplarımı saydı. Sizin dünyalarınızda hep iki dünya var dedi. Sizin dedi aynı zamanda bir mühendislik yaşamınız var ve yanında da yazarlık yapıyorsunuz. Siz iki dünyanız olmasını istiyor olabilir misiniz dedi. Bu mesela benim kafamda da bir aydınlanma yaratmıştı.
1: Aslında çok doğru söylüyorsunuz. Yani insan belki yaşarken hayatın o rutin telaşları içinde durup kendisine böyle bir soru sormuyor. Öyle bir farkındalıkta olmuyor ama bir çocuk bunu çok basit ve yalın bir şekilde ifade edebiliyor. Bu da sanıyorum çocuklarla iletişimin en kıymetli taraflarından bir tanesi.
2: Evet.
1: Şimdi aslında bugün baktığımız zaman dinleyicilerimize de birazcık kitaplarınızla ilgili bilgi verebilmek için o kadar çok kitabınız var ki tabii hepsinden bahsedebilmek

0: Mümkün değil. Fakat ben şöyle bir göz attığımda çocuk tarafına özellikle bazıları teknolojiyle çok direkt ilgili. Yani isimleri çok daha dikkat çekici geldi bana. İşte mesela bir robotun gizli notları var. Uzayda bir mahalle var. Keza zamansızlar çip dünya diye bir başlığınız
1: Evet.
0: var. Şimdi tabii günümüz çocuklarıyla bizim 30-40 sene önceki çocukluklarımız ve onların beklentileri arasında da çok büyük farklar var. Çünkü bugünün çocukları çok farklı, sürekli değişen, dönüşen bir dünyanın içinde yaşıyorlar ve hep bir adaptasyon sürecindeler aslında bana göre. Dolayısıyla siz içerikleri, kurguları, hatta kahramanları oluştururken onların bugünkü dünyalarına, yaşadıkları deneyimlere ya da onların bugün hissettiklerine, duygu durumlarına göre şekillendiriyor musunuz? Ya da bu tarz içeriklerin onlara daha çok hitap ettiğini düşünüyor musunuz?
1: Bu tip içeriklerin onlara daha çok hitap ettiğini hem düşünüyorum hem de gözlemliyorum onlarla bir araya geldiğimizde de. Teknoloji onlar için ve bizim için aynı anlama gelmiyor. Onlar daha bu teknolojinin içerisine doğdular. Yıllar önce bir fotoğraf, bir video görmüştüm. Küçük bir bebek henüz yürüyemiyor. Yerde bir derginin üzerinde dergideki resmi parmağıyla açmaya, büyütmeye çalışıyor. Ve bu çocuklar için yapay zeka da yine bizim için taşıdığından farklı bir anlam taşıyacak. Diğer taraftan yapay zekanın ne kadar ilerlediğini ben de şaşkınlıkla fark ediyorum. Gelecekte nereye gideceğini bilmiyoruz, hiçbirimiz bilmiyoruz. O dünyaya hazır olmak açısından da böyle kurgular yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve çocukların da bunları çok aslında beğendiklerini gördüğüm için bu şekilde devam ediyorum. Yapay zekaya, bilim kurguya çok yer veriyorum özellikle son yazdığım kitaplarda.
0: Şimdi tabii hem bilim kurgu, fantastik öğeler tabii ki çocukların çok dikkatini çekiyor şüphesiz. Çünkü dijital platformlarda hayal dünyası gerçekten sonsuz, sınırsız. Bir taraftan da tabii diliniz de çok mizahi. Bu da zannediyorum çok cazibe yaratıyor çocuklar tarafında. Keza yetişkin romanlarınızda da böyle bir üslubunuz var. Ben hep şey diye düşünürüm. Yani insanların duygusuna hitap eden kitaplar yazmak bana hep çok daha zor gelir. Yani insanları korkutmak mesela ya da işte güldürebilmek. Sizin bu mizahi tarafınızın da aslında farklı bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Bu sizin kaleminizin genel doğal akışı mıdır yoksa sizin tercih ettiğiniz bir üslup mudur?
1: Tamamen doğal akışı. Hayata da öyle bakıyorum. Bir yönüyle bakınca insanlar benim geçmişime baksalar ya da beraber yaşadığımız arkadaşlarımızla geçmişimizi değerlendirsek, örneğin asker liseyi çok zorlu değerlendirenler var 14 yaşında o disiplin içerisine girmek. Ama ben şunu fark ediyorum dönüp baktığımda asker lise yıllarıma mizahı çok kullanıyorduk. Mizah bize çok önemli bir zırh da sağlıyor hayatın zorluklarına, verdiği acıya dayanmak için. Ben hiç farkında olmadan aslında bu benim üslubuma da girdi diyebilirim. Bir karşılık bulduğunda gördüğüm için böyle devam ediyorum.
0: Bence çok da iyi yapıyorsunuz. Bir fark yaratmak adına da zannediyorum zor bir üslupla gönülleri fethetmek çok daha kıymetli günümüzde. Şimdi tabii siz teknolojiyle ilgili de içerikler yazıyorsunuz. Bilim kurgu fantastik çünkü artık çocuklar bu dünyanın içinde yaşıyorlar dedik ve bugünkü dünyalarından da çok kopuk metinler sunmak çok da doğru gelmiyor bize. O konuda da hemfikiriz. Fakat şunu da hemen sormak istiyorum. Şimdi çok büyük bir dijitalleşme içindeyiz. Yapay zeka gündemimiz öngörülemez bir yere gidiyoruz gelecekte. Hep beraber hem çocuklar hem de biz. Böyle bir dünyanın içinde hala kitaplar çocuklar için neden sizce önemli?
1: Bence bunun çok bilimsel temelleri de var. Spekülasyon yapacağımı düşünmüyorum. 20. yüzyılda pek çok filozof bize şunu fark ettirdi. Belki Sasür'le başladı bu. Vygotsky, Wittgenstein, Heidegger, en son Chomsky. Dil sadece bir iletişim aracı değildir. Sasür bir dil bilimci olarak şunu söylüyor. Kelimelerden önce zihnimizdeki her şey bir gaz ve toz bulutudur. Biz ne zaman ki düşünceyi kelimelerle ifade ederiz, o zaman aslında biz aktarılabilir, değerlendirilebilir, kullanılabilir bir düşünce yaratırız. Ve dil nasıl gelişiyor? Chomsky de bize şunu söylüyor. Biz dili bir yabancı dili öğrendiğimiz gibi öğrenmiyoruz. Biz dile maruz kalıyoruz ve o dil içimizde bir organ gibi gelişiyor. O zaman dile maruz kalmak dili geliştiriyor. Kitaplar ne yapıyor? Kitaplar dile maruz kalmamızı sağlıyor. Ve diliniz ne kadar varsa o kadar düşünebiliyorsunuz. Şu anda sadece teknolojiyi bir tüketici olarak kullandığınızda çocuklarımız kullandığında dillerinin yeterince gelişeceğini düşünmüyorum. Bu benim bir yazar olarak da seminerler verdiğim bir konuydu. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda benden de bir çalışma istemişti. İlkokul öğretmenleri için okuma yazma alışkanlığı nasıl kazandırılır diye. O zaman araştırdığımda da şunu görmüştüm. Okuma alışkanlığı hayatın kendi olağan akışında kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil. Almanlar çok okuyor, Japonlar çok okuyor. Ama Almanlar, Japonlar çocukları çok okusun diye yöntemler geliştiriyorlar. Bunun için çaba sarf ediyorlar. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bence biz de edebiyatı yaşatmak zorundayız. Çocuklarımıza kitap okutturmayı becermek zorundayız diye düşünüyorum.
0: Size katılıyorum ve hatta şunu da ekleyeyim.

0: demek istiyorum. Şimdi genel olarak Türkiye'de ve dünyada dijitalleşen ve değişen dönüşen yayıncılık anlayışında sesli kitapların payı her sene artıyor. Çünkü neden? İnsanlar kitap okumaya fırsat bulamadıklarında farklı bir işle uğraşırken kitap dinleyebiliyorlar. Ama mesela e-kitapta, yani ekrandan dijital olarak kitap okuma formatında böyle bir büyüme yok. Bu da bana şunu düşündürüyor. Demek ki diyorum, insanlar aslında kitabı ellerine alıp okumaya çekildiklerinde biraz da dijital dünyadan kaçmak, uzaklaşmak, o ekran sürelerini kısaltmak istiyorlar. Hal böyleyken de kitabı da yine bir tabletten dijital bir şekilde parmağıyla kaydırıp okumayı tercih etmiyor okurlar. Bu da bize aslında kitabın hala dijital dünyanın içinde bize nefes aldıran bir olgu olduğunu, bir deneyim olduğunu da gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Bunu ben söyleşilerimizi çocuklara da soruyorum. Benim için aslında e-kitap bir hayal kırıklığı olmuştu. Şöyle ilk çıktığında çok heyecanlanmıştım. Yanımda binlerce kitap taşıyabileceğim nereye gidersen gideyim. Hemen bir tablet aldım. Bütün kitapları yükledim. Sonra birkaç defa okudum. Olmadı. Sonra tableti değiştirdim. Bu kitap okumak için geliştirilen cihazlardan aldım. Bir arkadaşım onu önermişti. Yine olmadı. Çocuklara da söyleşilerde soruyorum. Belki ben hani teknolojiyle onlar kadar iç içe değilim. Mühendis olarak iç içeyim ama ben kitaplarla başladım, kağıtla başladım. Belki bana uymamıştır diye düşündüm. Neredeyse her söyleşimde çocuklara da soruyorum ve onlar da hep kağıdı tercih ettiklerini söylüyorlar. Bir yönüyle de bu beni sevindiriyor.
0: Şimdi tabii hep teknoloji dedik, yapay zeka bugünün çocukları dedik ama bir de geleceğin çocukları var. Siz bir etkinlikler serisi yapmışsınız, acaba ne olsam?
1: Evet.
0: Şimdi şöyle, bu diziden yola çıkarak oluşturulmuş mizah dolu bir söyleşi aslında çocuklarla gerçekleşen bir tartışma etkinliği diye geçiyor. Ve şunu merak ediyorum. Şimdi çok uzun yıllar önce, yaklaşık bir 10-15 yıl önce katıldım bir konferansa. Demişlerdi ki, o zaman tabii teknolojinin ve dijital değişim dönüşümün ayak seslerini çok etkili olarak yeni yeni duymaya başladığımız zamanlardı. Eskiden çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsun dediğimizde, işte öğretmen, doktor gibi böyle çok sıradan görünen aslında meslekler seçerlerdi. Ama bundan 10 yıl sonra çocukların %60'ının, bugünün çocuklarının %60'ının seçeceği meslekler henüz icat edilmedi demişlerdi o konferansta ve bana çok sarsıcı gelmişti. Bugün geldiğimiz noktada bunu yaşadığımızı da görebiliyorum. Yani işte sosyal medya içerik uzmanlığı, sosyal medya yöneticiliği, işte CRM data analistliği vesaire, bu tarz meslekler o dönem hiç akla hayale gelmeyen mesleklerdi. Şimdi sizin çocuklarla gerçekleştirdiğiniz büyüyünce ne olsam etkinliklerinde çocuklar en fazla hangi meslekleri söylüyorlar?
1: Çocuklar hala doktorluğu, mühendisliği çok söylüyorlar. Bunun yanında şunu da fark ediyorum. Yeni kuşak çocuklar, bunu gençlerde de görüyorum. İş seçiminde işten alacakları keyfi çok önemsiyorlar. Bunu doğru da buluyorum aslında. Teknolojiyle hep bir bağ oluyor mu seçecekleri mesleklerin? Evet, seçtikleri meslekten hep teknolojiyle de bir bağ oluyor galiba.
0: Tabii bunun içine doğdukları için teknolojinin ya da dijitalleşmenin hiç yer almadığı bir meslek grubu herhalde onların hayal dünyasında bile yeri yoktur.
1: Galiba yok. Dediğim gibi o bebek bile kağıdın üzerindeki resmi parmaklarıyla açmaya çalışıyor. Onun için teknoloji böyle bir şey. Yani teknolojik olmayan şey onun için tuhaf.
0: Peki yetişkin edebiyatı ile çocuk edebiyatı arasında sizce nasıl bir fark var? Yani siz mesela yazarken, yazma süreçlerinizde farklı duygular deneyimliyor musunuz ya da farklı teknikleriniz var mı?
1: Galiba Kurt Vonnegut'un muydu? Birinin bir sözü vardı yazarlardan. Bir psikiyatristin iddiasıymış bu. Her yazar yazarken birini anlattın ama somut birini anlattığını düşünürmüş. Şimdi bence bu kendiliğinden gerçekten böyle oluyor. Siz bir çocuğa yazıyorsanız, o sırada bir çocuğa anlattığınızı farkında olmasanız bile onun da yönlendiriliyorsunuz. Bir yetişkine anlatırken de bir yetişkinle konuştuğunuzu, yetişkinle sohbet ettiğinizi düşünüyorsunuz. İkisinin birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ben çocuklarla iletişim kurmayı gerçekten seviyorum. Bu yüzden çocuklara yazmaktan büyük keyif alıyorum. Ama genel olarak dost canlısı bir insan olduğumu söylüyorlar. Yetişkinlerle sohbet etmeyi de seviyorum. Bu nedenle yetişkinlere yazarken de keyif alıyorum. İkisinin farklılığı nedir? Bence çocuklara yazarken hayal gücümüzü daha serbest bırakabiliyoruz. Hani yazmak benim için uçmayı çağrıştırıyor demiştim ya. Çocuklara yazarken daha rahat uçtuğumu hissediyorum. Çünkü bir çocukla oyuna çok daha kolay giriyorsunuz. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu bir bakıma yani içimdeki bir derttir. Pek çok yazar arkadaşımın da aynısını hissettiğini biliyorum. Yetişkin okurun daha fazla yönlendirilebildiğini gözlemliyorum. Neden bu beni rahatsız ediyor? Ne yazık ki eskisi kadar olmasa da Türkiye'de yetişkin okurun çok yönlendirildiğini ve her zaman da edebiyat aşkına yönlendirilmediğini de çok gözlemledim kendi yazarlık hayatımda.

0: Çocuk okullara bu daha zor yapılıyor, yapılamıyor. Çocuk beğenmiyorsa ben bunu beğenmiyorum diyor. Ama yetişkin okur bir kitabı beğenmese bile ona bu işaret edildi, dikte edildi, o buna zorlandı diye onu güzel bir kitapmış gibi okuyabiliyor.
1: Toprak Bey, peki bu çocuklarla olan buluşmalarda, şimdi özellikle de bu meslekler üzerine yaptığınız sohbetlerde yazar olmak isteyenlere denk geliyor musunuz? Denk geldiğinizde onlara neler tavsiye ediyorsunuz?
0: Çok denk geliyorum. İlginç değil belki. Şöyle de oluyor. Yaş ne kadar küçükse yazar olmak isteyenlerin sayısı o kadar fazla oluyor. Yaşlar ilerledikçe lise gruplarıyla örneğin bir araya geldiğimizde artık tek tük parmaklar kalkıyor yazar olmak isteyenleri sorduğunda. Onlara bir kere şunu tavsiye ediyorum. Kendinize şunu sorun diyorum. Çok mu istiyorsunuz? Çünkü şunu biliyorum, başka meslek yapan biri olarak da yazının yolu gerçekten daha zorlu. Yazıyı vazgeçemeyecek kadar çok istemeniz gerekir diyorum. Çünkü önünüzde garanti bir yol yok. Çok tanımlı bir yol yok. Onun zorluklarına katlanamazsınız eğer çok istemiyorsanız. Bir de şunu hep vurguluyorum. Yazı da pek çok alan gibi daha çok bir emek ve disiplin işidir. Geçmişte edebiyat dergilerinde de bulunmuştum. Pek çok genç arkadaşla birlikte dergiler çıkarmıştık. Bunların neredeyse hiçbiri devam etmedi. Sebebi şuydu. Pek çoğu şuna inanıyordu. Yazı ilham geldiğinde yapılan bir şeydir. Bir yazar katip gibi o masaya oturup her gün yazmaz. Hayır, bir yazar katip gibi o masaya oturup her gün yazan insandır. Ama yazdığı her şeyin edebi bir eser olmayacağını da bilen insandır. Bunların birçoğu çalışmadır. Bir sporcunun antrenman yapması gibidir. Gençlere en çok bunu vurguluyorum. Yazı çok çalışmayı ve disiplinli çalışmayı gerektiren bir faaliyettir.
1: Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Edebiyat, yazarlık deyince hep böyle bir ilham perileri bekleniyor. Siz yazmanın yazı masasının başına oturun, ilham perileri elbette gelip sizi bulur diyelim o zaman. Şimdi programın başında yetişkin kitaplarında da yenilenen edisyonlar okurlarla buluştu. Çok çiçeğe burnunda kitaplar demiştim.
0: Evet.
1: Şimdi bunlardan bir tanesini şu anda elimde tutuyorum. Bu Yaştan Sonra kitabınız. İlk defa 2008 yılında yayımlanmış ve şu anda da gözden geçirilmiş, düzenlenmiş bir edisyonla tekrar okurlarla buluşuyor. Kurgusuyla ilgili de şöyle kısacık hemen vaktimiz daralırken dinleyicilerimize bilgi verelim. Orta yaş ve üzeri erkeklerin genel olarak kaybolmuş gençliklerinin ve hareketli aşk hayatlarının peşine düşüp birbirinden farklı maceraya atılmalarını yine size has o mizahi dille anlattığınız bir kitap. Temposu da oldukça yüksek bir hikaye sunuyor okurlara. Çok kısaca şunu sormak istiyorum. Şimdi orta yaş erkekleri ve onların maceraları deyince ciddi bir gözlem gerektirdiğini düşündüm ben bu kitapla ilgili. Şimdi sizin orta yaş erkeklerini özellikle seçmenizin ve bu yaş grubu ile ilgili gözlemlerinizin nasıl bir etkisi oldu bu kitabı yazarken?
0: Evet, dinlemeyi seviyorum. İnsanlar da çok şükür ki Türkiye'de anlatmayı çok seviyorlar. Ve şöyle bir şey de gözlemliyorum. Yaş almak, artık ona yaşlanmak demiyoruz, yaş almayı tercih ediyoruz ya. Erkeklik diye tanımlanmış olan şablonu zorluyor. Ve bununla erkekler çok barışık olamıyorlar. Ben bunun da bir şartlanma olduğunu düşünüyorum. Mesela kadınların sanki yaş almayla özellikle kültürün içerisine inersek, daha Anadolu kültürüne inersek daha kolay barışabildiklerini ve mutluluklarına devam ettiklerini görebiliyorum. Bunu işlemek istedim. Belli şablonlarla yaşamaya çalışmak uygun değil. Hatta şöyle bir durum da var. Tabii erkeklik, kadınlık, hatta çocukluk da şimdi öyle oldu. Bunlar aynı zamanda tüketim toplumunda pazarlama için kullanılan şablonlarda. Bunlar bizim çok yanlış algılamamıza neden oluyor.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Evet, o aslında yaş alma mevzu, kadınlar belki birazcık daha kendi içlerinde tolere edebiliyorlar. Hani tabii ki çok büyük bir genelleme yapmayalım ama erkekler için belki birazcık daha o gücünü ve iktidarını kaybetme yolunda da adım adım geçirdikleri, birazcık kaygı taşıdıkları da bir dönem olabilir. Şimdi çok kısaca dinleyicilerimize Sıra Başı kitabınızda neler vaat ettiğinizi, kurgunun odağında neler olduğunu da anlatabilir misiniz?
0: Ben yine aslında yaşarken karşılaştığımız zorlukları mizahın diliyle biraz eğip bükerek daha kabul edilebilir ve daha eleştirilebilir bir şekilde anlatmak ve paylaşmak istedim okurlarla bu kitapta da.
1: Çok güzel ifade ettiniz. Bugün sizinle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. 40'ın üzerinde kitap dedik. Birçok çocuk kitabı, sayısız şehirde çocuklarla buluşmalar, etkinlikler serileri, yetişkin kitapları yine mizahi üslubunuzla yazdığınız ve çok yeni çiçeği burnunda güncellenmiş edisyonları da okurlarla buluştu. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Toprak Işık'ın bu azmiyle, bu disiplini, bu üretkenliğiyle zannediyorum çok uzun yıllar çok daha farklı türde çok daha farklı kitaplara da imza atacaksınız.
0: Ömrüm oldukça yazmak istiyorum. Bu iş bana keyif veriyor. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizden ayırıp bugün programımıza konuk olduğunuz için.
0: Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, bir programın daha

0: Sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşuncaya dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Ayraç.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler, Nezaket Mevsimi'ne hoş geldiniz. Bugün şehir hayatının yorucu gürültülerinden birine, trafiğin o sabırsız sesine, korna kullanımına odaklanacağız. Gerginliği büyütmemek başlığı altında direksiyonun ortasındaki o düğmenin bir öfke boşaltma aracı değil, sadece hayati bir uyarı mekanizması olduğu hakkında konuşacağız. Sesimizi yükseltmeden yol almanın şehir estetiğine ve insan ruhuna olan saygı bir daha hatırlayacağız. Gürültü nezaketin en büyük düşmanıdır. Sevgili dinleyiciler, trafikte ışık yeşile döner dönmez ya da önümüzdeki bir araç bir anlık tereddüt yaşadığında kornaya asılmak aslında muhatabımıza "çabuk ol, benim vaktim seninkinden çok daha değerli" diye bağırmaktır. O metalik ses sadece kulakları tırmalamaz, aynı zamanda toplumsal huzuru da zedeler. İnce bir ruh çok iyi bilir ki sabır kornadan, gürültüden çok daha güçlü bir iletişim aracıdır. Sosyolog Erwin Goffman, kamusal alanlardaki etkileşim ritüellerini anlatırken insanların birbirinin kişisel alanına saygı duymasının altını çizer. Goffman'ın penceresinden bakınca yersiz çalınan her korna muhatabımızın o zihinsel ve ruhsal mahrem alanına yapılmış kaba bir saldırıdır. Hassas bir sürücü, Goffman'ın işaret ettiği o toplumsal sessizliği korumak adına kornayı bir fırça gibi değil, sadece hayati bir ikaz olarak kullanır. Sessizliği korumak şehirdeki diğer tüm insanlara duyduğumuz o sessiz hürmetin bir yansımasıdır. Kıymetli Kemal Sayar "yavaşla" derken bizi öfke ve hız sarmalından da çıkarmaya çalışır. Sayar'a göre kornaya basmak gibi gürültüler çıkartmak, aceleci davranmak çoğu zaman bastırılmış bir gerginliğin dışa vurumudur. O anki sabırsızlığımızla kornaya yüklendiğimizde belki de o vurgulanan o şefkatli farkındalığı kaybetmiş oluruz. Unutmamalıyız ki kornaya bastığımızda bir kişiyi, belki bir acemi sürücü, belki bir hasta yakını, o an dalgın bir yaşlı karşımızda olabilir. Bir saniyelik bir bekleyiş binlerce desibellik bir gürültüden çok daha evladır. Sabır direksiyon başındaki en asil reflekstir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız şehir ahlakını vakar ve sükunet üzerine de kurar. Ökten hocanın penceresinden bakmayı başardığımızda gürültü kirliliği o medeniyetin estetik nizamını bozan en kaba unsurlardandır. Kornayı fütursuzca çalmak Ökten hocanın o işaret ettiği şehirli insan kimliğine yakışmayan bir ölçüsüzlüktür. Medeni bir insan sesini değil anlayışını yükseltir. Şehrin sükunetine katkıda bulunmak o şehre ve içindeki canlara duyulan derin bir vefadır. Çalınan Dikkat kitabında bizi çevreye duyarsızlaştıran o uyaran bombardımanlarından bahseden Hari, sürekli gürültüye maruz kalmak odaklanma becerimizi ve nezaketimizi elimizden alır der. Kıymetli dinleyenler, hassasiyet bazen sessiz kalabilmektir. Hari'nin bahsettiği o zihinsel berraklığı korumak adına gereksiz korna sesleriyle hem kendimizi hem çevremizi strese sokmamak modern zamanların en kıymetli inceliklerinden biridir. Bergson zamanın içsel bir derinlik olduğunu savunuyor. Trafikteki o kaba korna sesleri Bergsoncu bir bakışla baktığımızda o hayat akışını mekanik ve ruhsuz bir gürültüyle bölmek anlamına geliyor. Zarafet o akışın ritmini bozmadan sükunetle yola devam edebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, kornaya basmadan önce o sesin hastanedeki bir hastayı,

0: Evdeki bir bebeği ya da kaldırımdaki bir yayayı irkitebileceğini hatırlayalım. Sesimizle değil, duruşumuzla fark yaratalım. Unutmayalım ki en güçlü ikaz bazen bir saniyelik o vakur bekleyiştir. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha trafik hengamesi içerisinde hatırlayalım ki kulağımıza küpe olsun. Sözün gümüşse sükutun altındır. Biz de trafikte altını seçelim ki gönüller huzur bulsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, sessizliğin huzura, sabrın selamete dönüştüğü vakur yolculuklar diliyoruz. Sükunetin ve inceliğin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliyeme. HDP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu da belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Bakan Fidan temasları kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dil öğrenme programı olan Dilim tanıtıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dilim çocuklarını koruyan, geleceğe yürüyen Türkiye'nin eseridir" dedi. Dilime EVA üzerinden

0: erişim sağlanıyor. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı aynı gün müzakerelerin yeni turunun da başlayacağını açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın ikinci aşamaya geçeceğini söyledi. Trump, "Bence bu aşama daha kolay olacak," dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanmakta. TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı bağlantı yolunun Tarsus Batı gişeleriyle Mersin Adana Devlet Yolu ilk 3 kilometresinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta.
3: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik Klimalar sundu.
4: Reklamlar.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklamlar.

Genç Yaşam. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Genç Yaşam programı başladı. Bugün de huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunacağız programımızı. Bugün sizin için Cihat Kalpar hazırladı programı. Teknik yönetimde sesimizi size Emre Fidan ulaştıracak. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir saat boyunca gençlerin ve genç kalanların programı Genç Yaşam'ı TRT Erzurum Radyosu'ndan sunacağız. Stüdyomuzda konuklarımız olacak. Bugün de sevgili dinleyenlerimiz, onlarla söyleşeceğiz. Onlarla ilgili bilgi vereceğim ama onun önce güzel bir şarkıyla selamlayalım sizi buralarda. Rıfat Öncel söylüyor, Vatan Borcu. Hoş geldiniz.

Programımızın başında belirtmiştik sevgili dinleyenlerimiz. Bugün stüdyomuzda konuklarımızı ağırlayacağız. Hemen onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin yapımını gerçekleştirdiği Karda Yazılan Tarih Bir Mirasın İzinde filminin galası bugün saat 19'da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bu güzel projeyi konuşacağız. Günlerce süren çekimlerdeki emeği ve akşam gösterimi ile ilgili olarak filmin galasını konuşacağız. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Okul Müdürü Sinan Topalli, beden eğitimi öğretmeni Fatih Özbayraktar, edebiyat öğretmeni Alper Bal, görüntü yönetmeni Enes Öztürk ve öğrenciler Eylül Aydın ve Hasret Uğun stüdyomuzda olacaklar. Kendileriyle bu filmi konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Gösterimle ilgili olarak da genel bilgileri alacağız. Filme dair bilgileri alacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında onlara ve size elbette şarkılarımıza eşlik etmeye devam ediyor. Nilüfer söylüyor Kar Taneleri.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Genç Yaşam devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyomuzda bugün konuklarımızı ağırlıyoruz. Programımızın başında belirtmiştik, bir film gösterime girecek bugün. Önemli bir film. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin yapımını üstlendiği Karda Yazılan Tarih Bir Mirasın İzinde filminin galası. Bugün saat 19'da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılacak. Biz de bu filmle ilgili olarak detayları alacağız ekibimizden. Ekibimiz stüdyomuza geldi. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Okul Müdürü Sinan Topalli, beden eğitimi öğretmeni Fatih Özbayraktar, edebiyat öğretmeni Alper Bal, görüntü yönetmeni Enes Öztürk ve öğrencilerimiz Eylül Aydın ve Hasret Uğun. Hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş
1: mikrofonu alalım hemen. Sayın Topalli ile başlayalım konuşmaya. Siz de hoş geldiniz. Tabii filmin başlangıç aşamasından biraz sürecinden bahsedelim. Öğrenci arkadaşlarımız da stüdyomuzdalar bugün. Onlar da size destek olmuşlar.
2: Sağ olsunlar.
1: Filmi çekmeye ne zaman ve nasıl ve niçin karar verdiniz?
2: Evet, Erzurum Kız Sporları tarihiyle ilgili bir araştırma yapıyorduk Fatih Hocam'ın önderliğinde. Yaptığımız tarihi araştırmalarda Erzurum kız sporları tarihinde Erzurum'un haklı bir yerinin olduğunu ve bunun kamuoyuyla da paylaşılması gerektiğini düşündük. Çünkü 1915-1930 yıllarını anlatan bir kayak tarihini biz canlandırdık, film yaptık.
1: Evet.
2: Bu süreçte hem askeri anlamda hem de sivil anlamda ilk kayak

0: Evet,
1: ne kadar
0: oyunculukla
1: güzel.
0: görev aldım. Tabii şehrimiz kış sporları merkezi. Kış sporları merkezi olması tesadüfi bir durum değil. 1915 yılından ülkemizin kayak tarihinin başladığı bir şehirde yaşıyoruz. Bu yönden ülkemiz açısından son derece önemli bir filmdi, şehrimiz açısından da. Şehrimizin bu güçlü tarihini bu filmde öğrencilerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla, okul personelimizle işlemeye gayret ettik.
1: Şimdi Sayın Özbayraktar, 1915 yılından bahsediyoruz. İşgalin olduğu yıllar.
0: Evet.
1: Erzurum'un kurtuluşuna kadar geçen dönemi de kapsayan bir film yaptınız. Burada senaryoda dikkat ettiğiniz hususlar
0: Evet,
1: nelerdi?
0: senaryoda
1: Yani
0: birebir tarihi gerçekliğe uygun davranarak 1915 yılında şehrimizde kurulmuş olan Kayakçı Müfreze Birliği'ni canlandırdık. Kiremitlik Tabya'da Enver Paşa'nın emriyle Kayakçı Müfreze Birliği kurulmuş. Hemen akabinde 1920 yılında Kazım Karabekir Paşa'mız Erzurum'da yetim çocuklara kayak yapmayı öğretmiş,
1: evet.
0: öğrettirmiş yani. 1925 yılında da ortaokullarda ve yani okullara girmiş kayak sporu. 1925 yılında sanayi mektebi öğrencilerinin canlandırmasını yaptık. 1930'lu yıllarda da Kız Muallim Mektebi öğrencileri kayak sporu yapmışlar. Bu şehrimizin kayak serüvenini filmimizde vermeye gayret
1: Gayret
0: ettik. Evet.
1: gösterdiniz. Şimdi hemen edebiyat öğretmenimiz Alper Bal'a uzatalım mikrofonu. Daha sonra da genç arkadaşlarımızla konuşacağız. Şimdi sizin de film içerisindeki görevinizden biraz bahsedelim mi?
2: Evet. Öncelikle bize böyle bir şans verdiğiniz için teşekkür ederiz gala günü. Fuat Hocam'la beraber çalıştık biz bu süreçte. Hem tarihi araştırmalarda hem de senaryo yazımında hem de yönetmen kısmında yer aldık. O şekilde bir görevim vardı benim de.
1: Evet.
2: Küçük bir rolüm de var yine.
1: Rolünüz de var
2: Evet.
1: sizin. Ne güzel. Herkes hem kamera
2: Evet.
1: arkasında çalışmış hem kamera
2: Evet,
1: önünde
2: aynen öyle
1: çalışmış.
2: oldu.
1: Güzel olmuş. Hemen Enes Öztürk'e de verelim mikrofonu. Enes Öztürk'ü tanıyalım ama önce.
3: Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
3: İsmim Muhammed Enes Öztürk. Radyo televizyon 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda yaklaşık bir 8 yıldır görüntü çekiyorum. Hocalarım bize ulaştı. Birbirimizi tanıdık. Sonrasında böyle bir projeyi yapmak istediklerini söylediler.
1: Evet.
3: Ben de bu projede görüntü yönetmenliği ve kurgu, daha doğrusu teknik prodüksiyon
1: Kısmı ile
3: kısmı
1: ilgilendiniz.
3: ile ilgilendim. Evet. Güzel bir proje olduğunu inanıyorum. Bakalım inşallah seyircimiz de beğenir.
1: Peki şimdi iklim şartları dolayısıyla filmin adından da belli olduğu üzere karda yazılan tarih diyoruz. Kış aylarında çektiniz filmi. Bu konuyla ilgili olarak zorluklar yaşadınız mı?
3: Evet,
1: Görüntülerin
3: kesinlikle.
1: de tabii kendine has özellikleri olmuştur. Bunları
3: Ya,
1: detaylı
3: evet,
1: konuşacağız ama.
3: eksi 20-25 gibi şartlarda çalışmak durumunda kaldık.
1: Evet.
3: Bu durum hem biz için hem de ekipmanlar için bayağı bir zorlayıcı süreç oldu. Çünkü akü muhafaza etmek, kamerayı muhafaza etmek, kar yağışı altında çekim yapmak, filtre kullanımı vesaire bayağı bir zorlu bir süreç oldu.
1: Ama tabii gerçekliği de gözler önüne serecek bu
3: Evet,
1: vesileyle.
3: kesinlikle. Yani iliklerimize kadar hissettik
1: Evet.
3: diyebiliriz o.
1: Hemen mikrofonu diğer genç arkadaşlarımıza verelim. Eylül Aydın ve Hasret Uğun da aramızda. Eylül Aydın'la konuşacağız önce. Siz de hoş geldiniz. Sizi de tanımak isteriz.
4: Hoş
1: Kendinizden
4: bulduk,
1: biraz
4: merhaba.
1: bahsedin.
4: Ben Eylül Aydın. 17 yaşındayım. Erzurumluyum. Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde okuyorum. Branşım handball.
1: Evet. Aa, ne güzel, öğrenciler bir de branşlaşıyorlar yani okul içerisinde, çok hoş. Sizin dizideki, filmdeki göreviniz neydi? Ne olarak yer aldınız? Hemen anlatalım dinleyicilerimize.
4: Ben filmde 1930'lu yıllarında Kız Muallim Mektebi'nin eski kayak öğrencilerinden birini canlandırdım.
1: Şimdi handball oynuyorsunuz. Kayak da biliyor musunuz? Kayak yaptınız mı film içerisinde? Nasıl
4: Film
1: oldu?
4: içerisinde yaptık.
1: Yaptınız. Ne güzel. Hemen diğer öğrenci arkadaşımız Hasret Uğun'a verelim. Hasret Uğun, mikrofonu yaklaştıralım. Sizi de tanımak isteriz. Buyurun.
5: Merhabalar, ben Hasret Un. Erzurum Karaçoban ilçesinde yaşıyorum.
1: Evet.
5: 16 yaşındayım. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Branşım futsal.
1: Futsal,
5: Evet.
1: güzel. Siz de film içerisinde oyuncu olarak yer
5: Evet.
1: aldınız. Evet.
5: Eylül'le aynı Kız Muallim Mektebi'nde eski
1: Öğrencileri
5: görüntü öğretmeni
1: canlandırdınız.
5: canlandırdık.
1: Heyecanlı mıydınız çekimler esnasında?
5: Baya.
1: O süreci de biraz konuşalım ama söze biraz ara vereceğiz. Bir müzikle ara vereceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken size şarkılar da dinletiyoruz biliyorsunuz. Murat Kekilli söylüyor, Vatan Millet Aşkına.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyomuzda konuklarımız var. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin yapımını üstlendiği Karda Yazılan Tarih Bir Mirasın İzinde filmini konuşuyoruz. Bugün galası yapılacak ve tabii biz bu filmle ilgili olarak konuklarımızı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sayın Sinan Topalli'ye bir soru yönelteyim. Biraz önce spor tarihinin bir müzesi olduğundan bahsettiniz okulunuzda. Bu konuyla ilgili olarak dinleyicilerimize biraz bilgi verebilir misiniz lütfen?
2: Evet, şimdi biz Fatih Hoca ile ilk yaptığımız projeden bir tanesi de şehrimize Türk Spor Tarihi Müzesi kazandırmaktı. Bununla ilgili de yaklaşık Fatih Hoca ile bir 10 yıl çalıştık. Bu 10 yıl sürecinde Göktürklerden günümüze kadar Türklerin spor yaparken kullandıkları bütün malzeme ve materyali toplamaya çalıştık. O topladığımız malzemeleri sonra sergileme fikri, tabii Fatih Hoca'dan geliyor bu fikirler hep. O fikir nasıl bunu somutlaştırabiliriz ilkesiyle Türk Spor Tarihi Müzesi kurduk okulumuzda. Ta Orta Asya'dan, Göktürklerden, Selçuklara, Osmanlı'ya ve günümüze kadar Türklerin yaptığı bütün sporlardaki kullandıkları malzemeleri Türk Spor Tarihi Müzemizde görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Müzemiz sabah 8'de açılıyor, akşam 5'e kadar açık. Şehrimizden özellikle ortaöğretim, temel eğitim öğrencilerimiz gelerek bu müzemizi geziyorlar. Günümüz özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye İzli Maarif modeli, eğitim modeli özellikle bu yaptığımız çalışmalara örtüşüyor. Çünkü artık bilgiye ulaşmak çok kolay günümüzde. Fakat bu bilgiye dokunmak, içselleştirmek, bilginin içerisinde olmak, araştırmak daha anlamlı hale getiriyor ve bu öğrenmeyi de kalıcılaştırıyor.
1: Peki müzeyle ilgili görüntüler filmde var mı?
2: Tabii. Filmde müzeyle ilgili görüntüleri de kullandık. Zaten oradan gelen o milli takım sporcuları önce müzeye geliyorlar. Müzedeki Türk Spor Tarihi Müzemiz ve yanında bulunan Türk Spor Tarihi Kütüphanesi'ndeki görsellerden geçmişe gönderiyoruz çocukları. Evet. Filmin genel hikayesi de böyle. Dolayısıyla günümüzdeki öğrenme modellerine oldukça uygun bir çalışma hem Türk Spor Tarihi Müzemiz hem de Karda Yazılan Tarih Bir Mirasın İzinde filmimiz. Çünkü çocuklar bu işin içine girdiler. Kendileri araştırdılar. Kendileri çalıştılar. Filmde oynadılar, dokundular, hissettiler. Üşüdüler. Gözlerinden, soğuktan yaş geldi. Dolayısıyla yaparak öğrendiler.
1: Evet.
2: Bu da onları da öğrenmeyi kalıcılaştığını düşünüyorum.
1: Çok kalıcı olmuştur tabii. Şimdi beden eğitimi öğretmenimiz Sayın Fatih Özbayraktar'a sorayım. Siz senaryo yazımı içerisinde Erzurum'la ilgili böyle dikkat çekici bilgilere ulaştınız mı? Biraz onları da merak ediyorum. Belki senaryoda kullanmamışsınızdır ama Erzurum tarihi açısından önem taşıyan bilgiler vardır. Neler söylersiniz?
3: Şimdi şunları söylemek icap eder. Erzurum'da 1915 yılında Kayağın ilk temsilcisi olan Arif Hikmet Koyunoğlu gibi bir dev var.
1: Evet.
3: Kendisi Cumhuriyet döneminin en ünlü mimarı, Mimar Sinan'ı. Kendisi 1915 yılında yedek subay olarak Erzurum'a geliyor. Erzurum'a geldiğinde beraberinde hemşehrimiz Cevat Dursunoğlu var. Erzurum Kongresi'nde büyük yararlılıklar göstermiş olan Cevat Dursunoğlu.
1: Evet.
3: Her ikisi yedek subay iken Enver Paşa'nın emriyle kayak mührezesi kurulacak. Bunların ikisi Almanca bildiğinden dolayı görev ikisine veriliyor. Askerlerin başında komutanlık ya da eğitmenlik görevi her ikisine veriliyor. İkisi de tarihimizde birer dev olarak duruyorlar. Arif Hikmet Koyunoğlu 4 yılını Erzurum'da geçirmiş. Erzurum Ruslar tarafından işgal edildiği dönemde de Erzurum'da kendisi, Erzurum kurtulduğunda da Kazım Karabekir'in ordusuyla beraber avcı birliği olarak Erzincan'dan Erzurum'a
1: geliyor.
3: Kendileri geliyor. En önde, yani kayakçı birlik olarak en önde avcı birlik adıyla geliyorlar. En güzel yıllarını Erzurum'da geçirmiş Arif Hikmet Koyunoğlu. Arif Hikmet Koyunoğlu'nun şöyle bir durumu var. Bir yıldır İstanbul'da İstanbul Araştırma Enstitüsü Arif Hikmet Koyunoğlu sergisi açtı. Bizim bu çalışmamıza da denk geldi. Onlardan da destek aldık, fotoğraf desteği aldık sağ olsunlar. Bu Cevat Dursunoğlu ile Arif Hikmet Koyunoğlu bizim için önemliydi. Bir de bir konu hatırlatayım. Alper Hocam'la biz İstanbul'a gittik. Hem Arif Hikmet Koyunoğlu sergisini gezdik hem de Kazım Karabekir Vakfı'nı gezdik.
1: Evet.
3: Bu filmimizle ilgili onları bilgilendirdik. Biz de Arif Hikmet Koyunoğlu'nu yad ediyoruz dedik. Siz bir yıldır sergi açmışsınız, biz de filmini çevirdik. Kazım Karabekir Vakfı'na gittik, paşamızı da yad ediyoruz dedik. Onlar da bize, paşamız kendi hatıratlarında diyor ki ben Erzurum'da kayak yapmayı öğrendim. Dedik ki paşamız kayak yapmayı Erzurum'da öğrenmiş ama kayakla ilgili hiç fotoğraf yoktur. Bize varsa verebilir fotoğrafım misiniz? Dedi. Fotoğraf istedik. Bize özel olarak fotoğraf verdiler. Paylaşırsanız Kazım Karabekir Vakfı adıyla paylaşın. Bugün gala öncesinde bir sergimiz olacak. Onu da ilk defa Erzurum'da Aziye Tabiası'nda Kazım Karabekir paşamız ve yanında belediye reisi ve şehrin ileri gelenlerinden yetim çocuklara kayak öğretimi yaptırdıkları anı fotoğrafını da sergileyeceğiz inşallah.
1: Kaçta o zaman bu sergi?
3: 6.30'da.
1: 18.30'da. 19'da da şey
3: evet,
1: var.
3: 19'da filmin galası filmin var. Galası evet. Var.
1: Doğru. Hemen Enes Öztürk'e evet. Verelim mikrofonu. Enes Öztürk, şimdi tabii çalışma yapılırken özellikle amatör oyuncular, amatör bir ruh ama gerçeklikten de kopmamak gerekiyor. Bu anlamda çekimler esnasında dikkatinizi çeken meseleler neler oldu? Yani nelere çok dikkat ettiniz ve o esnada özellikle tarihi bir kesit yansıtmanın kendine has zorlukları oldu mu?
4: Evet, kesinlikle oldu. Sadece kadrajımın gördüğü alanlara tarihi motifler ekledik. Arka planda görmek istemediğimiz şeyleri de sağ olsunlar zaten hocalarımız, yapım ekibi yani. O kapattılar.
1: Çünkü şehirler çok değişiyor yani o tarihi mekanları.
4: Kesinlikle. Mekan bulmakta zorlandık. Gittik. Kesinlikle. Tabii insanımız da pek alışkın değil Erzurum'da film yapma işlerine. Pek de hani alışık olmadıkları için nasıl olur, sessiz mi olmamız gerekiyor, nasıl yapalım falan filan, sürekli böyle bağırış çağırış oldu bizim sette. Birbirimize bağırıyoruz sürekli, işte şöyle yapalım, böyle yapalım, sessiz olalım falan.
1: Diğer çok emek verilmiş yani.
4: Kesinlikle.
1: Bunu...
4: Oyuncularda yaklaşık bir 80 kişi oyuncumuz var bu arada. Oyuncular da yani daha önce kamera karşısında oynamayan oyuncularımız, öyle söyleyeyim. Ne oluyor? Kameraya bakma durumlar oluyor. Küçük yaşta arkadaşlarımız var. Heyecanlı kameraya bakıyorlar. Bir saniye bile çok önemli.
1: Tabii.
4: Tekrara düşüyoruz. Yaklaşık 26 dakikalık bir film için 3,5 saat ham görüntüm var.
1: Peki ne kadar süre çalıştınız ekiple beraber? Toplamda kaç ay?
4: Tabii çekimler yaklaşık bir hafta sürdü. Bir yani hafta bir hafta sürdü. Bir gün verdik ama öncesi var. Tabii
1: öncesi
4: hazırlık.
1: Sonrası kurgusuyla.
4: Tabii hangi sahnede hangi sürdü? Ekipman gerekiyor? Burada hangi açıyı kullanmalıyız? Anlatımı daha nasıl detaylandırabiliriz? Görüntüde ne olmalı ne olmamalı? Gibi şeyler evet bayağı bir uğraştırdı. Tabii bunun öncesinde yapım süreci de var. Fatih Hocam gelin kostüm tasarımı vesaire evet, evet. Bayağı bir araştırma süreciyle dahil etsek. Bayağı bir uzun süreç
1: uzun
4: oldu.
1: Uzun süre oldu. Evet. Şimdi hemen mikrofonu Alper Bal'a verelim, edebiyat öğretmenimize. Alper Bey, şimdi genel anlamda biz tarihi gerçeklik üzerinden bir kesit sunacağız izleyicilerimize. Burada çekimle ilgili zorlukları konuştuk belki ama özellikle tarihe bu şekilde bir kayıt düşmenin iyi tarafı ne size göre? Hem bir eğitimci olarak hem de bir taraftan da işin içindesiniz, neler söylersiniz?
5: Evet. Günümüz dijital çağı elbette. Bunu bir sinema şeklinde ortaya koymak, sunmak kalıcılığı oldukça arttırıyor. Biz öncelikle bunu tiyatro şeklinde düşünmüştük.
1: Evet.
5: Yani tiyatro oyunu haline getirelim demiştik. Sonra Fatih Hocam'la istişarelerde bulunduk. Yani bu günümüzde biz bunu neden bir kısa filme dönüştürmeyelim? Çünkü insanlar artık görselliğe daha çok önem veriyorlar. Hız çağı, dijital çağı. Bu yüzden de filme karar verdik. Kısa bir filme çekelim dedik. Bunun tarihi gerçeklikle örtüşmesi noktasında çok ciddi emek sarf ettik. Yani bir nevi bunu sinemaya dönüştüreceğiz, kurgusallaştıracağız ama tarihi de saptırmamamız gerekiyor.
1: Şimdi tabii aynı zamanda da eğitimcisiniz. Bir
5: evet.
1: Okulu ve Türkiye'nin marif modelini temsil
5: evet,
1: eden de bir
5: evet,
1: iş yapılması
5: evet,
1: gerekiyor.
5: Evet, zaten çıkış noktamız aslında Erzurum'un izinde. Milli marifin kalbinde
1: evet.
5: Şeklinde. Çünkü Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin bu işi çok önemsiyor. Biz de onun çizdiği model doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. Bunu bir film halinde ortaya koymak, özetlemek gerekirse kalıcılığı arttıracaktır. Evet. Öğrenciler açısından da iyi bir deneyim oldu.
1: Şimdi onun deneyimini de hemen konuşalım. Mikrofonu verebilir misiniz Eylül Aydın'a? Eylül Aydın, şimdi o dönemin öğrencilerinden birini canlandırdınız mesela. Bir mukayeseye gitti mi zihin? O dönemin öğrenciliği nasılmış, bu dönemin öğrenciliği nasılmış? Çünkü hali hazırda hala öğrencisiniz siz de.
6: Evet. Böyle anlamlı bir tarihi olayı anlatan filmde rol almak benim için çok gurur verici bir deneyim oldu.
1: Evet.
6: O zamanın şartları, karda olan zorluklar, evet. Kayan, eskiden yapılmış olan eğitimlerini gördük.
1: Bir de tabii o dönemdeki öğrencilik modeli dolayısıyla öğrencilerin çok hazır olarak mezun olduğu bir dönemden de bahsediyoruz. Spor eğitimi, işte ilk yardım eğitimi, pek çok eğitim veriliyormuş mesela.

0: Evet.
1: O dönemle ilgili araştırma yaptınız mı hiç? Filme başlamadan önce siz kişisel olarak bir bakayım uçağa neler varmış,
0: Yani
1: neler yaşanmış gibi.
0: evet, kayakla ilgili bilmediğim şeylere baktım. Hani
1: Evet.
0: merak uyandırdı bende bazı konular, onlara
1: Onlara
0: baktım.
1: bakmaya fırsatınız oldu. Hemen
0: Evet.
1: Hasret Uğun'a verelim mikrofonu. Hasret Uğun, siz de dinlemek isteriz. Neleri tecrübe ettiniz? Nasıl geçti sizin açınızdan? Bir hazırlık yaptınız mı öncesinde?
0: Öncesinde kayakta işte eğitimini falan araştırdım bayağı aynı şekilde.
1: Evet.
0: Set ortamındaki o heyecan verici anlar işte çok güzeldi bizim için.
1: Sizin için de bir oyunculuk tecrübesi olmuş bu vesileyle.
0: Evet.
1: Evet, belki yine Erzurum'a dair bir şeyler anlatılırsa sizin de bu tecrübeleriniz dolayısıyla tekrar sizi oyuncu yapabilirler. Belki ekrana yine çıkarsınız.
0: İnşallah.
1: Konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin yapımını gerçekleştirdiği Karda Yazılan Tarih Bir Mirasın İzinde filmini konuşuyoruz. Bir şarkı arası verelim. Barış Manço söylüyor. Allah'ım güç ver bana.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin yapımını üstlendiği Karda Yazılan Tarih Bir Mirasın İzinde filminin galası bugün saat 19'da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde. Tabii okulumuzun öğretmenleri burada, öğrencileri burada, görüntü yönetmenimiz de burada. Okul müdürümüze hemen soralım. Sayın Sinan Topalli, özellikle galayla ilgili dinleyicilerimize hatırlatmak istedikleriniz nelerdir?
1: Evet, filmimizin galası bugün saat 19'da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde inşallah yapacağız. Galadan önce saat 18.30'da filmimizin geçtiği yerleri gösteren ve karakterleri gösteren bir sergimiz olacak. Fotoğraf sergimiz olacak. O fotoğraf sergisine gelen misafirlerimiz önce o fotoğraf sergiyi gezdikten sonra filmin geçtiği yerleri ve şahsiyetleri, kişileri

0: Filme girdikleri zaman 1915 ve 1930 yıllar arasında geçen o mekanları ve şahısları da orada görünce, kişileri de orada görünce filmin şeyi
1: Daha
0: oturmuş
1: anlamlı
0: olacak, daha
1: olacak
0: anlamlı hale
1: tabii.
0: gelecek. Yani bilerek yaptığımız bir şey. Yani film öncesi sergi ve ondan
1: Herkese
0: sonra
1: açık değil
0: film.
1: mi?
0: Tabii tabii
1: Davet
0: şu an
1: edelim
0: davet ediyoruz.
1: dinleyicilerimizi.
0: Bütün 600 kişilik bir salon. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, Erzurum halkı, tüm Erzurum halkımız filmimize davetli. Artık film bittikten sonraki süreci de ilimizin yöneticileriyle oturup değerlendiririz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından sonra da tüm okullarımıza izletebilir miyiz? Ve bununla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz? Bunu bu şekilde bir projelendirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama öncelikli olarak bugün saat 19'da önce bir filmimizin izlenmesi, kamuoyunun da bu konudaki şeyine bakacağız, izlenimlerine bakacağız, geri dönüşlerine
1: Evet.
0: bakacağız. İnşallah başarılı bir proje olur diye tahmin
1: Olur diye
0: ediyorum.
1: düşünüyorsunuz. Ne güzel. Sayın Alper Bal, özellikle tabii filmin galasına gelemeyenler, daha sonra filmi izlemek isteyenler için başka kanallar var mı izleyebilecekleri?
2: Evet, bugün tabii filmin ilk gösterimini gerçekleştireceğiz ama hemen sonrasında biz YouTube kanalı açtık. Karda Yazılan Tarih adıyla. YouTube kanalında filmimizi izleyebilirler. Birkaç gün içerisinde filmimizi oraya yükleyeceğiz. Aynı zamanda yani Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullar akıllı tahta üzerinden de filmimizi öğrencilerine izletebilir öğretmenlerimiz. İlham olacağına inanıyorum. Çünkü her okulun, her şehrin bir hikayesi vardır. İnşallah filmimiz seyircilere ilham olur, öğretmenlerimize ilham olur, şehrin ileri gelenlerine ilham olur. Projenin başka illerde de bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum
1: Evet.
2: yani.
1: Şimdi tabii Erzurum özelinde bir takım şeyleri anlatıyoruz ama
2: Evet.
1: belki başka serilerde, belki Erzurum tarihine dair başka şeyler de çekilebilir. Yine siz belki ön ayak olursunuz
2: Var,
1: ekibinizle
2: evet
1: birlikte.
2: var. İsterseniz Fatih Hocam ondan da
1: Tabii
2: bir
1: buyurun.
2: miktar bahsedebilir,
1: Bahsetsin.
2: evet.
1: Tamam. Hemen mikrofonu Fatih Hocama verelim. Fatih
0: Benim söylemesini
1: Özbayraktar'ı.
0: unuttum. Yani arkadaşlarımız ilk filmden sonra biraz şikayetçiler ama ikinci film inşallah senaryo aşamasında kafamızda Alper Hoca'yla Sinan Hocam'la istişaresini yapıyoruz. Evliya Çelebi Erzurum'da 2 yıl görevi yapmış gümrük memuru olarak.
1: Evet.
0: Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde çok güzel anılar biriktirdiği şehrimiz Erzurum.
1: Belki özellikle yaz aylarında çekilebilir film
0: Evet,
1: yani.
0: yaz aylarında
1: Yaz
0: şöyle Evliya Çelebi
1: şikayeti
0: Erzurum'un kışından şikayet ediyor ama Erzurum'da Evliya Çelebi cirit oynamış.
1: azaltabilir.
0: Güreşler tutulmuş, matraklar oynanmış, kılıç talimleri yapılmış. Peyikler Erzurum'da koşucu haberciler koşmuşlar. Dolayısıyla spor tarihi açısından biz alanımızla spor lisesini ilgilendiren kısmı ile alakalı Evliya Çelebi'nin Erzurum'da bulunduğu 2 yıl içerisindeki spor faaliyetlerini konu alacak inşallah bir film düşünüyoruz. Allah nasip ederse bakalım
1: Evet.
0: inşallah.
1: Şimdi tabii burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi Enes Öztürk özellikle piyasada işte ben 9 senedir bu işlerle uğraşıyorum dedi ama bir senaryonun vücuda getirilmesi özellikle siz daha önce senaryo tecrübeniz var mıydı? İlk defa bu film

0: Evet.
1: O Kasım Alper Hoca da edebiyat öğretmeni
0: O
1: olduğundan
0: yazıyor.
1: dolayı,
0: Siz hayal
1: evet,
0: ediyorsunuz.
1: yanına
0: Öykü
1: geliyor.
0: sizde.
1: Alper Hocam, bunu yapmamız lazım.
2: Uygulatın.
1: Öyle yapmamız lazım. Oturup istişaresini yapıyoruz. Alper Hocam da kalem
0: Evet.
1: alıyor, sağ olsun.
0: Şimdi Enes Öztürk'e şunu soracağım. Mikrofonu hemen
1: Evet.
0: uzatalım. Genel anlamda profesyonel senaristlerle tabii amatör senaristler arasında illaki farklılıklar vardır. Onların bu kadar senaryosunu yazıp işte alana yansıtabildiklerini gözlemleyebildiniz mi? Yani bu işte başarılılar o zaman. Bir film çıktıysa ortaya, ne
2: Ya
0: dersiniz?
2: bence şöyle, yazdığım şey, yazılan bir yazıyı okuduğumda onu görebiliyorsam o tamamdır.
0: Evet,
2: Ya
0: formül bu, güzel.
2: kesinlik. Yani
0: O zaman buradan
2: o
0: devam
2: kadar aynen.
0: edeceksiniz. Evet, ne kadar güzel.
2: Ya onu görebiliyorsa başkaları, hissedebiliyorsa tamamdır. Öyle olması gerekiyor bence.
0: Şimdi görüntü yönetmeni olarak çalışmışsınız ama biraz görüntü yönetmeninin özellikle iş içerisindeki o yönlendirmelerinden de bahsedelim. Mesela neye karışır, neye karışmaz, yönetmenden farkı nedir?
2: Görüntü yönetmeninin amacı yönetmenin vizyonuna bağlı kalarak
0: Evet.
2: görüntüyü izleyiciye aktaran kişi aslında.
0: En iyi görüntüyü seçmek sizin göreviniz.
2: Kesinlikle. Yani hangi açı daha benim filmimi anlatır? Bu yazılan şeye göre bu açıyı koysam daha iyi anlatır.
0: Evet.
2: Tabii sinema kuralları vardır görüntü yönetmenlerinin kullandığı. Mesela genel planda başlamak bir anlatım tarzıdır. Bir yazar bir metinde her şeyi anlatıyorsa sen de görüntüde anlatacaksın. Önce bir mekanı genel görürsün. İzleyici bunu anlar. Der ki ben bu ortamdayım. Sonra farklı plan açılara geçersin. Daha detaya inersin. Yakın plan alırsın, uzak plan alırsın. Hepsi bir anlatım biçimidir.
0: Şimdi yeni bir hikaye oldu o zaman. Bununla ilgili olarak çalışmalar başlamış. Biz de size başarılar dileyelim o
2: Teşekkür
0: halde.
2: ederiz.
0: Öğrenci arkadaşlarımıza da mikrofonu verelim. Şimdi ilk film tecrübeniz, değil mi? Daha önce herhangi bir filmde yer almadınız. Hasret Uğur'a verdi hemen Eylül Aydın mikrofonu sevgili dinleyenlerim. Sizinle de konuşacağız ama böyle olmaz. Şimdi Hasret Uğur, filmle ilgili olarak konuşurken siz genç arkadaşlarımızın kendi geleceğine dair hayallerini de soruyoruz. Çünkü Genç Yaşam programı bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Siz öğrencisiniz, futsalla ilgileniyorsunuz. Hayallerinizi biraz anlatalım mı dinleyicilerimize? Neler söylersiniz? Gelecekle ilgili sporcu mu olmak istiyorsunuz? Belki bu film sizin hayatınızda bir yer açmıştır. Hayallerinizi konuşalım.
3: Evet,
0: Üniversite
3: kendi
0: sınavına
3: branşımdan ötürü,
0: gireceksiniz
3: evet.
0: tabii. Hı.
3: Futsalla ilgileniyordum. İlerlemeyi düşünüyorum buradan. Antrenörlük düşünüyorum işte.
0: Antrenörlük
3: Evet.
0: düşünüyorsunuz, evet.
3: Ayrıca Fatih Hoca da şeydir. Kendi benim antrenörüm.
0: Yani siz de futsal
3: Evet.
0: konusunda tecrübelisiniz, antrenörlük yapıyorsunuz. İşin bu yönünü konuşmadık tabii film dolayısıyla. Hemen Eylül Aydın'a da verelim mikrofonu. Çok kolay bir soru sordum. Gelecekle ilgili hayallerinizi dinleyelim.
4: Benim gelecekle ilgili hayallerim, inşallah ileride beden eğitimi öğretmenliği düşünüyorum. Branşım handbol. Branşıma dair ileride çocuklara eğitim vermek istiyorum.
0: Evet.
4: Böyle.
0: Ne güzel. Şimdi genç arkadaşlarımız size geldikleri zaman herhangi bir branşla ilgileniyor oluyorlar mı yoksa siz onları yönlendiriyor musunuz Sayın Topal?
2: Tabii biz özel yetenek sınavıyla öğrenciyi alıyoruz.
0: Evet.
2: Şu anda da kayıt dönemindeyiz. Ön kayıt alıyoruz. Ay 26 Haziran akşam 17'ye kadar kayıt alıyoruz. Sonra 1 Temmuz, 8 Temmuz tarihler arasında da sınav yapacağız. Seçme sınavımızı bu tarihler arasında yapıyoruz. Yani biz spor lisesi başvuruları çok yoğun oluyor. Yani geçen sene 550 öğrenci başvurmuştu. Biz 90 öğrenci aldık. Bu sene de aynı sayıda öğrenci almayı düşünüyoruz. Bize gelen öğrenci kırsaldan gelen öğrencimiz de oluyor. Şehir
0: Evet.
2: merkezler yani merkez
0: Her yerden
2: ilçelerimizden
0: başvuru
2: gelen
0: var.
2: öğrencilerimiz ve çevre illerden gelen öğrencilerimiz de oluyor. Çocukların yatkın olduğu bir branşlar oluyor mutlaka. Fakat bunların geliştirilmesi, çocukların kulüpleştirilmesi sürecinde okulumuz tabii ön ayak oluyor. Hocalarımız bu konuda onlara destek oluyorlar. Kendileri okulun tesislerinde bunlara yardımcı oluyorlar, antrenmanlarını yaptırıyorlar.
0: Evet.
2: Çocukların özellikle kulüpleşmeleri, kulüplerde daha etkin spor hayatlarını sürdürmeleri ve yönlendirmelerine çok büyük destek oluyorlar. Amacımız da okulun amaçlarından biri de çocukların yüksek öğretime hazırlamak. Bir
0: Tabii
2: akademik değil de
0: üniversite süreci
2: akademik
0: de
2: yönümüz var.
0: başlıyor
2: Biz
0: sonrasında.
2: çocuklarımıza ellerine iki tane karpuz veriyoruz aslında. Bu karpuzları düşürmeden ilerlemelerini söylüyoruz. Biraz da bizim öğrencilerimizin hayat serüvenleri zor. Hem derslerinde başarılı olmak zorundalar, hem spor hayatlarında başarılı olmak zorundalar. Yani bir spor özgeçmişiyle gelen çocuklarımız olduğu gibi herhangi bir sporla uğraşmamış çocuklarımızla da karşılaşıyoruz. Amacımız bunları
0: Siz de onları
2: yönlendirmek,
0: yönlendiriyorsunuz.
2: eğitmek.

0: Eğitim yönüne biz biraz daha
1: Evet.
0: ilgileniyoruz.
1: Şimdi Sayın Fatih Özbayraktar, hemen şu soruyu size sorayım ve bitirelim programı. Bu çocuklarımız genç yaştan itibaren sporla uğraşmaya başlıyorlar. Şimdi tarihle birleştirdik. O dönemin şartları da

0: Çok zormuş. Şimdi milli sporcu olmak isteyebilirler belki. Bu tarihle birleştirdiğimizde, geçmişle birleştirdiğimizde esasında neler tavsiye edersiniz onlara?
1: Şimdi filmde de bu anekdot geçmişti. Geçmişini bilmeyen geleceğini
0: Yazamaz.
1: yazamaz. Dolayısıyla öğrencilerimiz önce tarihini bilecek. Geçmişlerini bilecekler. Şehirlerini, yaşadıkları şehri tanıyacaklar. Ondan sonra da inşallah görev aldıkları dönem içerisinde de bizim bıraktığımız yoldan devam edecekler
0: Evet.
1: inşallah.
0: Ne kadar güzel. Çok teşekkür
1: Evet.
0: ediyoruz programımıza katıldığınız ve
1: Ben
0: aktardıklarınız
1: TRT
0: için.
1: Erzurum Radyosu'na çok teşekkür ediyorum. Filmimizin kamuoyuyla paylaşılma sürecinde çok
0: Evet.
1: ciddi destekleriniz oldu. Bütün ekibinize, sizlere ve bütün ekibinize çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de size çok teşekkür
1: Sağ olun.
0: ediyoruz. İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Filminizin gösterimi bu akşam. Herkesi bir kere daha
1: Evet,
0: davet
1: tekrar
0: ediyoruz.
1: davet ediyoruz. Sağ olun.
0: Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin yapımını üstlendiği Karda Yazılan Tarih Bir Mirasın İzinde filminin galası bugün saat 19'da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde sevgili dinleyenlerimiz. Filmi konuştuk. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Okul Müdürü Sinan Topalli, Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Özbayraktar, Edebiyat Öğretmeni Alper Bal, Görüntü Yönetmeni Enes Öztürk ve öğrencilerimiz Eylül Aydın ve Hasret Ulun stüdyomuzdaydı. Cihat Kalpar, Emre Fidan, Hande Zeynep Şengül. Biz size veda ediyoruz son bir şarkıyla. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu

0: Onun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu da belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ı nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da aynı gün müzakerelerin yeni turunun başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Moskova'da iki bakan bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in Amerika ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Kütahya'da Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari, FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklamlar.
2: Yeryüzü Günlüğü.
3: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
2: Yeryüzü Takvimi.
3: Altıncı ayın tam ortasında, güneyin sıcak ve nemli rüzgarlarının etkisi altındayız. Bu zaman yeryüzünün şenlik zamanı. Zeytinler meyve bağlıyor. İncir yetişen topraklarda ise ilek ayı. İlek sinekleri tatlı incirler yiyelim diye meyve ağaçları arasında çalışıyor. Kırlarda ise çalılar ve yabani bitkiler en güzel günlerinde. Eğreltiler şarkılarını söylemeye başladı. Şifalı otların etkisi artıyor. Güneşin rengiyle ve iyileştiren gücüyle özdeş sarı kantaronlar, ayla birlikte anılan pelin otları yani yavşanlar toplanmayı bekliyor. Oğul otu, çarkıfelek, geven, mürver toplamak için de doğru zaman. 5 güne mevsim dönümü gelip çatacak. 21 Haziran'da yaz gün dönümünde yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanacak. Bu tarihten itibaren yeryüzünün bulunduğumuz kısmında ışık yayılacak, gölgeler kısalacak. Yaz şenlikli, yaz güzel ama bir yandan da yangınlarla birlikte ormansızlaşma, iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, erozyon ve çölleşmeyi düşündükçe endişe veriyor. Yarın 17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Tüm yeryüzünü etkileyen bu çok önemli konuları konuşmanın tam zamanı.
2: Başka bir yeryüzü.
3: Haziran. Birleşmiş Milletler tarafından 1994'te Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak ilan edildi bugün. Çölleşme en yıkıcı doğal afetlerden biri. Üstelik sıklığı, şiddeti ve elbette etkisi gün geçtikçe artıyor. Dünyayı ve ülkemizi birçok açıdan etkileyen bu yakıcı sorunu konuşuyoruz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba Sayın Tolunay, hoş geldiniz efendim.
4: Merhabalar Ebru Hanım, davetiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Bir tarih olarak değil, bir gün olarak değil, her zaman konuşulması gereken bir önemli sorun. Nedir diye sorarak başlayalım. Çölleşme deyince bir yerin çöl olması genelde anlaşılır. Oysa çok başka boyutları var, başka anlamları var çölleşmenin, öyle değil mi?
4: Kesinlikle Sahra Çölü gibi bir çölleşme, hani kum fırtınalarının olduğu, her tarafın çöl olduğu, kaktüslerin olduğu bir ekosistem sürecine gitmeyi anlamamamız lazım. Çölleşme dediğimiz şey dünya genelinde kurak ve yarı kurak bölgelerdeki arazi tahribatlarına denilen bir kavram. Öncelikle kurak ve yarı kurak kavramı ne demek? Bu şu: bir bölgeye yıl içinde belli bir miktarda yağmur yağar, yağış olur. Bir kısmı ise buharlaşmayla tekrar atmosfere geri döner. Buharlaşmanın, topraktan ya da su yüzeylerinden olan buharlaşmanın ya da bilimsel ismiyle evapotranspirasyonun yağıştan fazla olması durumunda kuraklıktan söz ederiz. Bunun çok fazla olması, yağışın buharlaşmanın yarısından daha azını karşılaması durumunda buralara yarı kurak ve çok kurak iklim şartları hakim deriz. Evet. İşte bu bölgelerde yağışın az olduğu, buna karşılık sıcakların fazla olduğu ve buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde araziler kırılgandır. Bu arazilerin içine tarım alanlarını, orman alanlarını, otlakları koyabiliriz. Ne demek bu araziler kırılgandır? Yeterince yağış olmadığı için örneğin bitki örtüsü ufacık bir dış etkenle, örneğin kirlilikten, aşırı otlatmadan ya da işte ormanların aşırı kesilmesinden fazla
3: tahrip olmasından.
4: Tahrip olmasından ya da tarım yapıyorsanız burada fazla miktarda suluyorsanız toprakların tuzlanması gibi arazinin verimliliğinde, niteliğinde, biyolojik özelliklerinde kayıplar olması durumuna çölleşme diyoruz. Çünkü yağış az olduğu için bu yarı kurak ve kurak bölgelerdeki araziler zarar gördüklerinde yeniden kendilerini toparlayamıyorlar.
3: Evet.
4: Tarım alanlarında verim kayıpları olabiliyor.
3: Hı hı.
4: Ormanlar tahrip olduysa kendi halini bıraksanız ya da restorasyon çalışmaları yapsanız bile yeniden eski hallerine gelmeleri uzun zaman alabiliyor. Bu nedenle ki hani dünyanın önemli bir kısmı da aslında bu yarı kurak ve kurak alanlarda. Türkiye'de de çok geniş alanlar kaplıyor. Örneğin İç Anadolu bölgesinin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamı yarı kurak alanlar ve çölleşme riski bulunan alanlar. Dünyadaki tarım alanlarının neredeyse %40'ı bu yarı kurak ve kurak alanlarda, yani çölleşme riski olan bölgelerde yer alıyor. Bu nedenle dünyanın iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ile beraber en önemli ekolojik sorunlarından birisi diyebiliriz.
3: Biz de onu soracaktık, dünyada ve ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağında çölleşme ne düzeyde diye. Belli ölçülerde ciddi anlamda nasibini alıyoruz öyleyse çölleşmeden.
4: Kesinlikle, yani zaten İç Anadolu bölgesi, Konya çevresi, Ankara, Afyon tarafları zaten yağışın az olduğu, yıllık olarak ortalama 350 milimetre kadar metrekareye yağışın düştüğü alanlar. Benzer şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde ise Iğdır, o da küçük bir lokal iklime sahip olan Iğdır bölgesi, ülkemizin en kurak bölgeleri ve buralarda da zaten uzun yıllardan beri yerleşimlerin olması, tarım yapılması, hayvancılık nedenleriyle, meraların bozulması nedeniyle buralarda arazilerimiz ciddi şekilde, özellikle meralar ve tarım alanları tahrip olmuş durumda. O nedenle örneğin yine toz fırtınaları yaşadık.
3: Evet, yaşıyoruz sık sık. Böyle bir takım uyarılar duyuyoruz değil mi son zamanlarda?
4: Evet. Bunlar da çölleşmenin yan etkilerinden. Bu günümüzdeki durum, işin kötü tarafı ülkemiz özelinde. Bu iklim değişikliğinin gelecekteki olası etkilerine de baktığımızda, özellikle hani ülkemizde Karadeniz sahillerinde yağışlarda artış bekleniyor ama İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da gelecekte yağışların daha da azalması, sıcaklıkların artması ve buharlaşmanın da artması bekleniyor. Dolayısıyla çölleşme riski olan bölgeler önümüzdeki 50 ila 70 yıl içinde örneğin İç Ege'ye kadar uzanabilir. Akdeniz'in deniz etkisinde olmayan, yağış azalan Toroslar Ardı bölgelerine kadar bu çölleşme riski artabilir. Ve buralarda bizim İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz tarım ve hayvancılık açısından son derece önemli bölgeler. Kuraklaşmayla ve çölleşmenin etkisinin artmasıyla birlikte tarım ve hayvancılıkta da ürettiğiniz gıdadır, ettir. Bunlar da azalma öngörebilir.
3: Kayıplar olacak desek yanlış olmaz. Yanlış hayvancılık uygulamaları dedik, meraların azalması. Bu konuyu biraz daha ayrıntılandırabiliriz belki. Hayvancılıkla ilgili ne gibi hatalar yapılıyor ki meralar azalıyor?
4: Meraların azaldığı doğru, şu nedenle azalıyor. Meraların bir kısmı veya otlak bastığındaki arazilerin bir kısmı tarım alanlarına dönüştürülüyor. İşlemeyle ya da yapılaşmaya açılabiliyor. Böyle sorunlar var. Bir de uzun yıllar kontrolsüz şekilde aşırı otlatmayla, yani özellikle bu kurak ve yarı kurak bölgelerde yağış az olduğu için toprakların üstünü kaplayan o tek yıllık otsu bitkiler çok

0: otlatacağınız zaman az sayıda hayvanı otlatmanız, her yıl aynı yere hayvanları sokmamanız, böyle rotasyonla gezdirmek gerekiyor. Ot örtüsünü kaybediyoruz, çok azalıyor ve bunun sonucunda da ardından kurak ve yarı kurak alanlarda rüzgar erozyonuyla tozun havaya kalkmasını ve toz fırtınalarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Ya da şiddetli sağanak yağışlarla üstteki verimli toprağı kaybediyoruz. Su erozyonuyla da kaybediyoruz. Yarı kurak ve kurak alanlarda arazilerin tahrip olmasının gıda üretim üzerinde de olumsuz etkileri var.
1: Tarımsal üretimde de çok ciddi hatalar yapıyoruz. Salma sulama yöntemi belki bunların başında geliyor.
0: Kesinlikle hani zaten bu 17 Haziran çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü. Kuraklık da bunun bir parçası. Birkaç farklı kuraklık kavramı var. Bir tanesi meteorolojik kuraklık. Yani bir bölge uzun yıllar ortalamasından daha az yağış alıyorsa burası meteorolojik olarak kuraktır diyoruz. Ya da yıl içinde tarım bitkilerinin ihtiyacı olduğu, o ilkbaharda çimlenmeyle ürünün hasat edildiği zamana kadar yağışa ihtiyaç vardır tarım bitkilerinin. O sırada yağış olmuyorsa, kış aylarında yağıyorsa buna da tarımsal kuraklık diyoruz. Ya da yeterince barajlarınızda, göllerinizde, yeraltı sularınızda su kalmadıysa buna da hidrolojik kuraklık diyoruz. Evet, bunlar meteorolojik olaylar, yağışla yakından ilgili ama bir de susuzluk var. Bu susuzluk kavramı da birazcık daha farklı. Kuraklık olmasa bile suyu fazla tüketmemiz durumunda susuzlukla karşılaşabiliyoruz ya da su stresine girebiliyoruz. Diğer yandan biz suyu çok ciddi tüketiyoruz. Bakın 10 yıllık dönemde ortalama her yıl 1,5 milyar metreküp daha fazla su tüketmeye başlamışız. Bunun 1 milyar metreküpü tarımda. Çünkü bizim tarım alanlarımız azalıyor, ekilen tarım alanları ve birim alandan daha fazla ürün almak için sulamaya yöneliyoruz. Daha fazla su tüketiyoruz. Ürün desenimiz değişti. Meralar kötüleşti. Ağır hayvancılığına geçtik. Hayvanları beslemek için yem bitkileri ekmeye başladık. Ve
1: toprağın da kalitesini bozuyoruz bunlarla.
0: Evet, suluyoruz, gübreliyoruz. Evet. Daha fazla suyunu gübre kullanıyoruz. Bu nedenle birim alandan daha fazla üretim yapabilmek için tarımda kullandığımız su ciddi miktarda artıyor.
1: Artıyor.
0: 10 yıllık dönemde 15 milyar metreküp su tüketimimiz artmış. Bunun 10 milyarı, 3'te 2'si tarımsal sulamada kullanılan su. Ve tüm kullandığımız suyun %72'si de tarım. Ve bunu da bilinçsiz olarak ilkel olan yüzeysel sulama dediğimiz salma sulama yapıyoruz.
1: Peki alternatif yöntem ne?
0: Kuraklık ve susuzlukla mücadele son derece önemli çünkü ülkemizin en önemli sorunlarından hani çölleşme kapsamında da değerlendirebiliriz. Çünkü su olmazsa gıda üretimimiz olmaz. Susuzluk eşittir gıda krizi anlamına da geliyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Bunun önlenebilmesi için %70-72'sini tarımsal sulamada kullandığımız için öncelikli olarak ürün desenine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Her bölgede örneğin az önce çölleşme riski yüksek olan dediğimiz İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgeler yağışı az. Yılda 300-350 milimetre kadar yağış alıyor. Buralarda ağırlıklı olarak o bölgenin iklimine uygun tahıl ürünlerini fazla su gerektirmeyen tahıl ürünlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Ama buralarda örneğin şeker, pancarı, mısır gibi çok su tüketen ürünlerin yetiştirildiğini görüyoruz. Hatta yüzey suları yetmiyor, yeraltı sularını
1: kullanır hale geliyoruz.
0: Evet, Konya'da obruklar gittikçe artmaya başladı. Yeraltı suyu seviyeleri her yıl birkaç metre hızlı bir şekilde azalıyor. Dolayısıyla bu ürün desenini yapmamız gerekiyor. Nemli olan Karadeniz bölgesi gibi, Marmara bölgesi gibi alanlarda ise fazla su gerektiren bitkilerin ekilmesi.
1: Uygun ürünlerin.
0: Evet, teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde mutlaka suyu daha tasarruflu kullanacak damlama sulama gibi sistemlere geçmemiz gerekiyor.

0: bitkiler ekerek suyun toprağa sızmasını sağlamak mümkün. Burada işte malçlama gibi toprak üstündeki bitki örtüsünü ya da yaprak artıklarıyla samanla kapatarak toprağın içine girmiş suyun tekrar atmosfere geri dönmesini önlemek mümkün. Bu gibi yöntemlerle toprağın organik madde içeriğini kimyasal gübre yerine hayvan gübresi gibi gübreler kullanılarak suyun toprağa sızmasını ve suyun toprak tarafından depolanmasını sağlamak gibi önlemler mümkün. Ama bu gibi eğitimlerde biraz geri kaldığımızı söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Örnek uygulamalar, yani iyi uygulama örnekleri deriz, görerek yapması lazım. Komşusu diyelim söylediğimiz önlemleri aldı. Daha su kullandı, maliyetleri azaldı ve daha fazla verim aldığını görürse bunu diğer çiftçiler de çok rahatlıkla uygulayacaktır.
1: Zararlı kimyasallar hem toprağa hem insan sağlığına tabii ki etkili. Aynı zamanda çiftçilerin de doğrudan bu kimyasallardan etkilendiğini biliyoruz.
0: Sularımızı kirletiyoruz. Yani o tarımda kullandığımız tırnak içinde ilaç dediğimiz zehirler ya da kimyasal gübreler yağışlarla ya da tozlarla bulundukları yerden kalkıyorlar, sulara karışıyorlar ya da yer altı sularına sızabiliyorlar. Dolayısıyla sularımızı da kirletiyoruz. Sularımızın kirlenmesi de aslında bir susuzluk problemi sayılır.
1: Tabii.
0: Niye diyeceksiniz? Kirlenmiş bu suyu tarımsal sulamada kullanamıyorsunuz. O yüzden zaten su kaynaklarımız kıt. Bunları da kirletmememiz lazım. Su orada dursa bile o suyu kirlettiğimiz zaman ne tarımda ne içme suyu olarak kullanmamız mümkün.
1: Biyoçeşitlilik kaybı, iklim krizi ve çölleşme en önemli ekolojik sorunlardan ve bu üç sorun birbirinden ayrı değerlendirilmemelidir diyorsunuz ki çok önemli bir vurgu bu gerçekten. Hepsi birbiriyle bağlantılı.
0: Kesinlikle doğru. Örneğin iklim değişikliğiyle birlikte ülkemiz koşullarında güneyde özellikle İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz'de yağışlar azalacak, sıcaklıklar artacak, buharlaşma artacak dedik. Bu da çölleşme riskinin artması demek. Arazilerin, ekosistemlerin, su kaynaklarının, su seviyelerinin düşmesi, bazılarının, göllerin, akarsuların tamamen kuruması, orman yangınlarıyla arazilerin tahrip olması, ormanların tahrip olması anlamına geliyor. Yavaş yavaş çölleşme sürecine giriliyor. Aynı zamanda da artan sıcaklıklarla ve suyun fazla kullanılmasıyla, kuraklıkla bir göl kuruduğunda ya da su seviyesi azaldığında burada çok sayıda canlı yaşıyor. Örnek vereyim, yani İç Anadolu'dan konuştuk. Çok bilinmez. Konya'da ciddi olarak endemik balık türlerimiz var. 21 tane endemik balık türü var Konya'da. Aslında göllerle çevrili, işte Beyşehir Gölü, Buz Gölü gibi, Meke Gölü gibi çok sayıda göl var. Buralarda çok sayıda endemik balık türü ve diğer su canlıları var. Ve burada su seviyeleri azalıyor. Yani iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle Tuz Gölü sığ bir göl olduğu için neredeyse hiç su kalmıyor. Diğer bir gölümüz olan Beyşehir Gölü'nde örneğin çiftçiler kuraklık olunca Beyşehir Gölü'nün suyunu alıp tarlalarını sulamak istediler. Böylece doğa ve insan çatışması oluyor. O gölde yaşayan canlıları da düşünmemiz lazım. Kuraklıkla mücadele ederken doğayı düşünmezsek, ekosistemleri dikkate almazsak, biraz insan bencilliğiyle yaklaşırsak o türleri de yok edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani ne önemi var dersiniz oradaki türlerin? Örneğin Konya özelinde o göllerden ciddi miktarda balıkçılık yapılıyor.
1: Tabii.
0: İnsanlar geçimini sağlıyor ve son 10 yılda neredeyse üretilen balık miktarı, su ürünleri miktarı yarı yarıya azalmış.
1: Tek canlının yaşamı bile bizimkinden daha değersiz değil. O canlı bir başka canlıya, bir başka canlıya, hepsi birbirine bağlanıyor ekosistemin bir parçası olarak.
0: Kesinlikle. Bir görevi var ekosistemde, bir sistemin bir parçası.
1: Evet. Şimdi önümüz yaz, orman yangınları konusu yeniden gündeme gelecek ve hiç unutulmamalı aslına bakarsanız. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
0: Temmuz ve Ağustos ülkemizde orman yangınları riski açısından en kritik aylardır. Ve bu aylar içinde aşırı sıcak hava dalgası olursa, sıcaklıkların 40-45 derecelere ulaştığı ve bu bir hafta 10 gün gibi uzun bir süreye yayılırsa orman yangın riski yükselecektir. Birey olarak ve yangınlara müdahale eden sorumlu olan Orman Genel Müdürlüğü olarak yapmamız gerekenler var. Bir, birey olarak artık yaz geldi, şu anda yağışlı da olsa ormana girdiğimizde kesinlikle kıvılcım çıkartacak uygulamalardan, faaliyetler bulunmamamız lazım. Örneğin mangal yakmamamız, izmariti ormana atmamamız gerekiyor. Hatta ormanlık bir yerde yaşıyorsanız, yakınsa, işte işe gidip gelirken bu gibi yerlerden geçiyorsanız, araçlarınız bakımsızsa, örneğin fren yaparken balatalardan çıkan kıvılcım dahi yangınlara neden olabilir. Seyahat ettiniz, motor ısındı, kuru otların üstüne aracınızı park ettiniz, oradan bile yangın çıkabilir.
1: O ısıdan çıkabilir, evet.
0: Çıkabilir. Bütün bunlara birey olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Genel müdürlük olarak ise Orman

0: Genel Müdürlüğü yangınlara müdahalede sorumlu kurum. Yangın riski yüksek dönemlerde valiliklerle beraber ormana giriş çıkışı kontrol altına almaları, gerekirse yasaklamaları, bunu kendi personeliyle ya da jandarma desteğiyle ormanlarda devriyeler yaparak denetlemeleri gerekiyor. Bunun haricinde özellikle yangın riskinin yüksek olduğu böyle aşırı sıcak hava dalgaları geldiği zamanlarda mutlaka kamuoyunu bilgilendirmeleri, nasıl sel ya da dolu fırtına uyarısı veriliyor ya, buna benzer şekilde kamuoyunu bilgilendirmeleri, yangın riski yüksek, bu zamanda ormana girmeyin diye uyarmaları gerekiyor. Özellikle yaz aylarında sıcaklarla birlikte Ege Akdeniz'de elektrik tüketimi de artıyor. Bu da elektrik nakil hatlarına fazla yüklenilmesi, trafolara fazla yüklenilmesi gibi sorunları beraberinde getiriyor. Bunların bakımlarının yapılması, kapasitelerin yükseltilmesi, hatta böyle yapılmıyorsa bu gibi riskli tesislerin çevresinde aracöz bulundurulması, su tankeri bulundurulması, yangın büyümeden müdahale edilmesi gibi önlemler alınabilir.
1: Elektrik hatlarının, tellerinin ormanlık alanlarda ağaçların arasından geçmemesi. Değil mi? Belki çok
0: en doğrusu
1: o. Evet. Yangın en ihbar doğrusu. Hattı 112, hatırlatmış olalım, herhangi bir yangın ihbarı için vatandaşların, herkesin ihbarda bulunabilecekleri bir hat, 112 hattı. Çok teşekkür ediyoruz. Diliyoruz acı tecrübeyi bu yazda yaşamayız ormanlarımız için. Tüm gezegen için, topraklarımız, sularımız, tüm canlı varlıkları için.
0: Ben teşekkür ederim Ebru Hanım. Dileklerinize katılıyorum. Yangınsız ve afetsiz diyelim. Bir de seller var, konuşamadık.
1: Evet.
0: Yaz ayları seller açısından da riskli. Umarım o selleri, yangınları ve diğer afetleri yaşamayız. Önleyici tedbirlerle bu gibi afetlerden uzak kalırız.
1: Tekrar teşekkürlerimizle veda ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'dı konuğumuz.
2: Biz Dünyalılar.
1: Robin Wall Kimmerer bir botanikçi, araştırmacı. Çocukluğundan beri bitkilerle ve hayvanlarla kurduğu ilişki ona doğanın en eski öğretmenimiz olduğunu göstermiş. Eğitimi sayesinde bütünün parçalarını görmeyi öğrenmiş. Kızılderili atalarının öğretilerini ve bilimin gerçeğini kişiliğinde birleştirmiş. Kimmerer, Bitkilerin Ruhu, Modern Bilimden Kadim Bilgiye Şifa kitabında boylu mazıların, yabani çileklerin, yağmurun eksik olmadığı ormanların, mis kokulu çayırların manzarasını anlatmıştı. Okudukça canlılarla kurduğumuz ilişkinin karşılıklı olması gerektiğini, ancak onların dillerini anlayabilirsek dünyanın cömertliğini kavrayabileceğimizi anlatmıştı. Yeni kitabıyla da anlatmaya devam ediyor. Armağan Yemişi, Doğal Yaşamda Bolluk ve Karşılıklılık, Haziran başında çıktı. Yazarımız bu kez, doğanın sofrasına davetlisiniz. Zira bolluk, paylaşıldıkça çoğalan tek hazinedir diyor ve bizi modern dünyanın kıtlık masalından uyanmaya çağırıyor. Piyasa ekonomisinin rekabetçi çarklarına karşı, doğanın kadim ve cömert armağan ekonomisini ortaya koyuyor. Bir ağacın meyvesinden, bir kuşun cıvıltısından ve topluluk olmanın gücünden bir manifesto çıkarıyor. Onun satırlarıyla paylaşalım. Armağan ekonomisi fikrini içtenlikle önemsiyorum. Her şeyi metaya indirgemeye meyilli o öğütücü düzenden, çoğumuzu aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden, yani aidiyet, ilişki, amaç ve güzellik duygusundan yoksun bırakan o sistemden biraz geri çekilebilsek keşke. Çünkü bunların hiçbiri metalaştırılamaz. Zenginliğin paylaşacak kadarına sahip olmak anlamına geldiği, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın başkalarının bu imkanını yok ederek zehirlenmediği bir sistemin parçası olmak istiyorum. Değişimin para biriminin minnettarlık ve nezaket olduğu bir toplumda yaşamak istiyorum. Benzer hisleri paylaşanlar için Armağan Yemişi, Doğal Yaşamda Bolluk ve Karşılıklılık, Evşen Akçay'ın çevirisiyle Kolektif Kitap'tan çıktı. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli, iyi düşüncelere ve

0: tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü Günlüğü.

0: Reklamlar.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
0: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Gülden Acar, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlibol. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Dünya ekonomisi yeni bir dönüşümden geçiyor. Yapay zeka, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, enerji güvenliği, iklim krizi ve değişen küresel ticaret dengeleri iş dünyasının kurallarını yeniden şekillendiriyor. Bugün rekabet gücü, üretim kapasitesinin yanı sıra teknolojiye uyum, sürdürülebilirlik performansı, verimlilik ve nitelikli insan kaynağıyla ölçülüyor. Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikaları, karbon düzenlemeleri ve dijital dönüşüm hedefleri de şirketler için yeni fırsatlar ve yeni sorumluluklar ortaya çıkartıyor. Peki Türkiye bu dönüşümün neresinde yer alıyor? Sanayimiz ve iş dünyamız geleceğin ekonomisine nasıl hazırlanıyor? İzmir ve Ege bölgesi bu süreçte nasıl bir rol üstleniyor? Tüm bu başlıkları Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sibel Zorlu ile değerlendireceğiz. Sibel Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizlerle bu değerli dinleyicilerimizle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.
0: Aynı mutluluk bize ait Sibel Hanım. Dilerseniz şimdi ESİAD Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni dinleyicilerimize bir tanıtma amacıyla nasıl bir faaliyet yürütüyorsunuz? Çünkü

0: hem Türk ekonomisi için, hem bölgemiz için, hem de uluslararası arenada önemli ticari kanallara sahip bir derneksiniz. Yaklaşık 20 milyar dolarlık iş hacmini temsil eden, 200 binden fazla istihdam sağlayan, üyeleriyle Türkiye'nin en büyük şirketlerini içinde barındıran ESİAD önemli çalışmalar yürütüyor. Neler söylersiniz ESİAD'la ilgili?
1: Tabii ESİAD 1992 yılında Ege bölgesinin önde gelen sanayici ve iş insanları tarafından kuruldu. Bugün ise yalnızca İzmir'in değil Türkiye'nin en etkili gönüllü iş dünyası kuruluşlarından biri haline geldi. Sizin de söylediğiniz gibi güçlü yapı burada güçlü rakamlar var. Ama bizi yalnızca ekonomik büyüklükle tanımlamak çok eksik olur. ESİAD'ın asıl farkı dünyadaki dönüşümü çok yakından takip eden, bunu Türkiye'ye ve bölgemize nasıl taşıyabileceğimize odaklanan bir düşünce ve politika oluşturma platformu olması. Şimdi bugün artık klasik anlamda sanayi çağını değil, yeşil dönüşümü, dijitalleşmeyi, yapay zeka ve sürdürülebilir kalkınma unsurlarıyla şekillenen yeni bir ekonomik dönemi konuşuyoruz. Bu yeni dönemde uluslararası ticaretin ve rekabet edebilirliğin kuralları da ciddi bir değişimden geçiyor. Biz de ESİAD olarak işte tam çalışmalarımızı bu eksende yürütüyoruz. Sanayide yeşil ve dijital dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon düzenlemeleri, yapay zeka, girişimcilik, su yönetimi, yüksek katma değerli üretim, eğitim istihdam ilişkisi ve Avrupa Birliği süreci gibi başlıklarda yoğun şekilde çalışıyoruz. Çünkü bakın rekabet gücü artık yalnız üretmekte değil, nasıl ürettiğimiz çok daha önemli olan bir döneme girmiş bulunuyoruz. Diğer taraftan da küresel gelişmeleri yakından izliyoruz. İzmir'in ve Türkiye'nin üretim gücüne, girişimcilik kapasitesine ve dönüşüm potansiyeline odaklanıyoruz. ESİAD olarak da bizim önemli bir hedefimiz var. İş dünyamızın dünyadaki değişime uyum sağlayan, katma değeri yüksek üretim yapan, sürdürülebilirliği merkeze alan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüşmesine katkı sunma.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Bugün bakıldığında bizim kalkınma hedeflerimiz, dünyanın devletlerin kalkınma hedeflerinde yer alan tüm maddeleri aslında içine barındıran, ekonomi politikalarını uygulayan ve demin ifade ettiğiniz gibi dünyayı takip eden, bugün bizim atalarımızın dünyanın 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmetmiş bir imparatorluk olmasının esas nedeninde çağın gerekliliklerine uyum sağlama vizyonu var. Bu anlamda batıdan yükselen bir güneş gibi bu şekilde çalışmalar yürütülüyor olmak tüm üyelerinizle birlikte hepinizi kutlarım. Tabii dünya çok hızlı bir dönüşüm içerisinde. Siz de bu dönüşümü sıklıkla vurguluyorsunuz. Peki bu dönüşüme iş dünyası nasıl ayak uydurmalı? Nasıl bir dönüşüm sürecinden geçiyor dünya?
1: Ya gerçekten çok hızlı bir dönüşüm içindeyiz. Bundan birkaç yıl önce öncelik üretmek, ihracat yapmak, yeni pazarlara ulaşmaktı. Şimdi bunların yanına çok farklı başlıklar da var. Bugün bir sanayi şirketi enerji maliyetini, karbon ayak izini, dijital altyapısını, yapay zekaya uyumunu, su verimliliğini, tedarik zincirindeki kırılmaları ve insan kaynağını yönetmek zorunda. Çünkü bunlar rekabetin kurallarını değiştiren etmenler halinde. Dünyaya baktığımızda da çok hareketli bir tablo var. Pandemiyle birlikte tedarik zincirlerindeki kırılmalar ekonomiyi nasıl çıkmazı sürüklediğini hepimiz yaşadık. Bölgesel savaşlar enerji güvenliğini ön plana çıkarttı. Jeopolitik riskler giderek arttı. Amerika'nın Çin'in önlenemez yükselişi karşısında başlattığı ticaret savaşları iyice keskinleşti. Avrupa Birliği de bu tarafta ABD ve Çin'e yetişebilmek için kendi sanayisini koruma altına aldı. Yani dışa bağımlılığı azaltmak her ülkenin birinci önceliği haline geldi. Böyle bir ortamda artık daha uyum sağlayabilen ülkeler ve şirketler öne çıkıyor. Korumacılık da biraz öne çıkıyor bu noktada. Türkiye açısından ben bu dönemi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Güçlü bir üretim kültürümüz var. Koşullara hızlı adapte olabilme yeteneğimiz var. Ancak bu küresel dönüşümün içerisinde var olabilmek için katma değeri yüksek üretime, teknolojiye, verimliliğe ve sürdürülebilirliğe daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor.
0: Evet, şimdi Sibel Hanım, içinde bulunduğumuz çağda özellikle küresel iklim değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakat eylem planları, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na imzalamış olması, tabii ki iş dünyasını, ekonomi politikalarını, finansman durumlarını, bankacılık sistemlerini tamamıyla tüm sektörleri ciddi oranda dönüştürdü. Bugün bakıldığında yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm

0: üçün birbiriyle entegre bir halde. OECD ve Avrupa Birliği raporları da bu şekilde olduğunu, daha da ön plana çıkacağını vurguluyor. Bugün baktığınızda hem Esyat bünyesinde hem de siz de bir sanayici olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kavram neden son dönemde çok ön plana çıktı ve bunun avantajlarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii 300 dönüşüm aslında iş dünyasının önündeki yeni bir yol haritasını anlatıyor. Bir tarafta yeşil dönüşüm var. Buradaki başlıklar iklim kriziyle mücadele, enerji verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi gibi. Diğer tarafta dijital dönüşüm var. Yapay zeka, veri yönetimi, otomasyon, akıllı üretim sistemleri ve bunlar aslında birbiriyle hepsi entegre. Üçüncü bacak, en önemli bacak aslında toplumsal dönüşüm. Sanayimiz bir yandan yeşil dönüşümü, diğer yandan da teknoloji ve inovasyona dayalı dijital dönüşümü gerçekleştirirken toplumun da buna eşlik etmesi gerekiyor. Çünkü insan kaynağı, kapsayıcılık, eğitim ve sosyal etki de ekonomik yapının en önemli parçaları haline geldi. Bir fabrikanın verimli olabilmesi için teknoloji yatırımı yapması gerekiyor. Dijitalleşmeyi yönetebilmek için de nitelikli insan kaynağı gerekiyor. Hepsi birbirini besleyen bir yapı oluşturuyor burada. İş dünyası açısından bu konu çok önemli. Çünkü dünyadaki rekabet anlayışı değişiyor. Eskiden sadece maliyet ve kapasite konuşuluyordu. Şimdi üretimin ne kadar sürdürülebilir olduğu, ne kadar teknoloji kullandığı ve ne kadar dirençli olduğu belirleyici hale geldi. Özellikle Avrupa pazarına ihracat yapan şirketler açısından bu dönüşüm artık teorik de bir konu da değil. Karbon düzenlemeleri zaten 2026 yılıyla beraber bunlar yürürlüğe girdi. Yeşil finansman kriterleri, dijital standartlar doğrudan ticaretin bir parçası haline geldi. Biz Esyad olarak bu süreci risk olarak görmüyoruz. 300 dönüşümün ayakları doğru yönetildiğinde Türkiye için çok önemli bir rekabet avantajı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada nitelikli insan gücünü, bilime dayalı eğitim koşullarını ve yeni becerilere uyumu anahtar unsurlar olarak görüyoruz.
0: Şimdi Sibel Hanım, bu çerçeveden devam edersek, bugün sürdürülebilirlikle ilgili çok önemli çalışmalar var. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı, sınırda karbon düzenlemeleri, yatırım fonlarının sürdürülebilirlik çerçevesinde ilerlemesi. Bu açıdan bakıldığında iş dünyasındaki çalışmaları nasıl yorumluyorsunuz?
1: Tabii sürdürülebilirlik ilk başta bir çevresel gibi başladı. Ama şimdi hem çevresel hem sosyal hem yönetişimsel bir yapıya bürünmüş noktada. Büyük ekonomiler, büyük şirketler üretimin nasıl yapıldığına bakıyor ve bunu bütün tedarik zincirlerinin her noktasına yayıyorlar. Karbon yoğun üretim yapan, enerji verimliliği düşük olan ya da kaynaklarını verimsiz kullanan şirketlerin rekabet avantajını koruması artık mümkün değil. Burada da Avrupa Yeşil Mutabakatı çok önemli bir kırılma yarattı. Avrupa Birliği yalnızca sadece ürün satın almıyor. O ürünün hangi enerjiyle üretildiğine, ne kadar karbon salınımını oluşturduğuna, ne kadar sürdürülebilir olduğuna da bakıyor. Bu da doğal olarak tüm tedarik zincirlerine yansıyor. Türkiye açısından baktığımızda da bunu çok iyi okumamız gerekiyor. Biraz evvel fırsat var burada dediğimde. Çünkü Türkiye'nin imalat sanayisi ihracatın %90'ını gerçekleştiriyor ve bunun %40'ı da Avrupa Birliği'ne. O yüzden yeşil dönüşüme baktığınızda en önemli ihracat pazarını müşteriye de ve dünyaya da uyum sağlamamız gerekiyor. Baktığımızda sürdürülebilirlik çok kapsamlı bir bakış açısı gerektiriyor. Sadece yeşil üretim, temiz enerji, su, döngüsel ekonomi olarak görmek de bunu yanıltıcı olur. Toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar diye de bakıyor olmamız lazım. İşte bu, o yüzden de biz bunu stratejik bir kalkınma başlığı olarak ele alıyoruz. Yeşil mutabakata gelince baktığımızda sınırda karbon düzenleme mekanizması buradaki dönüşümün, yeşil mutabakatın ticarete yansıyan en somut başlıklarından bir tanesi. Yani Avrupa Birliği'ne ihracat yapan şirketler için karbon maliyeti artık doğrudan rekabetin bir parçası haline geldi. Daha düşük karbonlu, daha verimli, daha temiz üretim yapan şirketler avantaj kazanacaklar. Türkiye açısından bu konu çok kritik. Çünkü biraz evvel ifade ettiğim gibi Avrupa Birliği bizim en önemli ticaret ortağımız ve aramızda gümrük birliği var. Ancak gümrük birliğinin artık beklentilerimizi karşılamadığı, acilen güncellenerek aramızdaki asimetrinin giderilmesi gerektiği bir ortamda karşımıza sınırda karbon denetim mekanizmasının yükümlülükleri çıktı.

0: Bununla beraber Avrupa Birliği, Çin ve Amerika karşısında rekabet edebilmek amacıyla sanayisini yeniden canlandırma için bir yasa çıkarma hazırlığında. Sanayi hızlandırma yasası bu da. Bu düzenlemeye de Made in Europe yaklaşımı dahil edildi. Dolayısıyla bu sürece uyum sağlamak sadece çevresel sorumluluk değil, ihracat pazarımızı korumak, finansmana erişebilmek ve küresel değer zincirlerinde güçlü kalmak açısından da gerekli olduğunu düşünüyorum. Hazırlık konusunda şunu söylemek gerekir. Farkındalık arttı ama yapılacak iş çok fazla. Yeşil dönüşüm sadece büyük ölçekli sanayimizi değil, tüm tedarik zincirini ilgilendiren bir yükümlülük haline gelmiş durumda. KOBİ'lerin de karbon ayak izini ölçmesi, enerji verimliliği yatırımlarını hızlandırması, yenilebilir enerji kullanımını arttırması ve raporlama kapasitesini geliştirmesi gerekiyor. Yani artık bu bizim için bir tercih halinden çıktı, bir zorunluluk. Avrupa ile ekonomik bütünleşmemizi ve konumumuzu güçlendirebilmemiz için Made in Europe ekosisteminde vazgeçilmez olmamız için bunları uygulamamız gerekiyor. Çünkü diğer tarafta biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin yeni anlaşmaları var. Hem Çin'le olsun hem de Hindistan'la ve Mercosur'la, Güney Amerika ile. Bunlar bizim için karşımızda daha da fazla rakip olacağını gösteriyor. Buralarda bizler de rekabet üstünlüğü yaratmak zorundayız diye düşünüyorum. İşte bizler fırsatı burada hem tedarik zincirlerine yakınlığımızda hem de onlara olan iş yapma ve düşünce uyumluluğumuzda burada asıl fırsatı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.
1: Evet, Sibel Hanım, 12 sene önce bir ekonomi zirvesinde konuşmacıydım. Hazırlanırken bir makalede şöyle bir ifade vardı. Şirketler sadece karlılıklarına değil, insana, çevreye, topluma ve ekonomiye faydalı işbirlikleri üzerine odaklanmalı. Şimdi 12 sene önce ben o makaleyi okuyup panelde bunu anlatırken bazı fabrika sahipleri, dinleyicilerden şirket sahipleri bizim için öncelikli olan karlılık demişti. Şimdi gelinen noktaya bakıyorum da bugün gerçekten bu son dönemde yaşanan bu 300 dönüşümlerle birlikte özellikle regülatif düzenlemelerle beraber biz şu anda tam bir profesyonel çağın içindeyiz. Şimdi yine geleceğe baktığımızda da günümüzde en önemli mesele su krizi. Su stresi üzerine bugün uluslararası su forumları yapılıyor. Dünyanın ana merkezleri su haline gelmiş durumda ve Türkiye maalesef su stresi yaşayan ülkelerin başında yer alan bir ülke. Akdeniz Havzası'nda olması, bununla ilgili çok fazla uluslararası veriler var. Avrupa Çevre Ajansı'nın çok çarpıcı verileri var. Su ile ilgili olarak nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz ve sizin öngörüleriniz neler? Türkiye ve iş dünyası başta olmak üzere su konusunda nasıl hazırlık yapmalı?
0: Ya artık bu tartışmanın da ötesine geçti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bugün üretimi, tarımı, sanayiyi, şehir yaşamını, enerji güvenliğini ve ekonomik rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir konu haline geldi. DSİ verilerine göre Türkiye'nin toplam kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 2000 yılında 1652 metreküpken 2020 yılında 1346 metreküpe geriledi. Uluslararası ölçütlerde de 1700 metreküpün altı su stresi olarak kabul ediliyor. Yani Türkiye artık su stresi yaşayan bir ülke. Bir başka önemli veri de kullanımı dağılımı. Türkiye'de kullanılan 57 milyar metreküp suyun %77'si tarımda kullanılıyor. Bu nedenle de tarımda modern sulama, akıllı sulama sistemleri ve su verimliliği çok kritik. Dünya Su Kaynakları Enstitüsü'nün projeksiyonlarına göre de Türkiye 2040 yılında yüksek su stresi yaşayacak ülkeler arasında gösteriliyor. Bu tabloda bize su yönetiminin artık uzun vadeli kalkınma ve güvenlik meselesi olduğunu söylüyor. Buradaki en önemli risklerden biri de tarım ve gıda güvenliği. Suya erişim zorlaştığında tarımsal üretim, ürün deseni, gıda fiyatları doğrudan etkileniyor. İkinci büyük risk de sanayi ve üretim sürekliliği. Çünkü su üretim süreçlerinin ve enerji üretiminin ve tedarik zincirlerinin en temel girdilerinden biri. Şimdi konuşuyoruz, susuz tarım yapılabiliyor ama susuz üretim yapılamıyor. Ama bence üçüncü ayağa geldiğimiz zaman da

0: Her ne kadar şehirlerde daha az su tüketimi olsa da artan nüfusla beraber altyapı yetersizlikleri ve kaçak oranları su yönetimini hem çok kritik bir hale getiriyor ve susuzluk da günün sonunda oradan göçe sebebiyet verecektir. Bu da çok büyük bir toplumsal maliyet oluşturacaktır tüm ülke çapında. O yüzden bunun önemini altını tekrardan çizmek istiyorum. Biz ESİAD olarak da su konusunu uzun süredir stratejik bir başlık olarak ele alıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz Klimaton etkinliğinde üniversiteli gençlerin iklim ve su krizine yönelik yenilikçi projelerini destekledik. Daha sonrasında da Suyun İzindeki Mucitler projemizde de çocuklarda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Ama asıl Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ege Bölge Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz su konferansında da tarımda su, sanayide su, kentlerde su başlıklarını tüm paydaşlarla birlikte ele aldık. Burada ayrıca hem akademisyenler, hem kamu, hem de özel sektör bir aradaydı. Çünkü bu mesele tek bir kurumun çözebileceği bir konu da değil. Ve hepimizin buna el birliğiyle ve stratejik bir şekilde hareket etmesi gerekliliğinin altını çizdik. Önümüzdeki dönemlerde su verimliliği, özellikle geri kazanım teknolojileri, akıllı sulama sistemleri, arıtma, kayıp kaçakların azaltılması, havza bazlı planlamalar, kapalı depolama sistemleri çok daha kritik hale gelecek. Burada yeni teknolojileri mutlaka önüne açmamız gerekiyor. Geleceğin rekabet gücü de aslında kaynakları ne kadar verimli ve akılcı yönettiğimizle alakalı. İşte biz bu anlayışla bakıyoruz ve bir su raporu çıkarmaya hazırlanıyoruz. İzmir ve Interland'ında iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki risklerini ele alacağız. Uluslararası rekabet gücü bakımından su yönetimini hayati bir konu olarak gördüğümüz için bu bakış açısıyla bu raporu ele alacağız. Tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçlarını somut verilerle ortaya koyarak karar alıcılara yol gösterici bir rapor hazırlamayı hedefliyoruz bu noktada da.
1: Emeklerinize sağlık şimdiden. Şimdi tabii tüm teknolojiye bakıldığında dünyada teknolojinin çıkma sebebini insanoğluna bir fayda sağlaması. Günümüzde evet çok hızlı dönüşümler var. Örneğin yapay zeka teknolojileri ciddi katma değer sağlarken bir nevi de su veri merkezlerinin ısınması nedeniyle fazla su tüketimine de yol açıyor. Dilerseniz şöyle hem kendi tecrübelerinizden yola çıkarak hem ESİAD çerçevesinde yaptığınız çalışmalardan bakarak dijital dönüşümle ilgili yani neler söylersiniz? Sizlerin bu anlamda ciddi güzel çalışmaları var.
0: Tabii dijital dönüşüm de apayrı bir başlık. Dijital dönüşüm ve yapay zeka artık bir araya geldiler. Bunu ifade etmek isterim ve oyunun kuralları çok hızlı değişiyor. Burada bugün teknoloji artık sadece destekleyici bir araç değil, verimliliğin ve rekabet gücünün ve karar alma süreçlerinin merkezine girmiş noktada. Ve sanayide bunun çok somut karşılıklarını da görüyoruz. Üretim hatlarında verimliliği artırıyor, bakım süreçlerini öngörülebilir hale getiriyor, stok yönetimi daha akıllı yapılıyor, enerji tüketimi çok daha iyi izleniyor. Hizmet sektöründe ise çok daha sınırsız olanaklar sağladığını görüyoruz. Müşteri deneyimini değiştiriyor. Finans tarafında çok fazla kullanılıyor. Her alanda yapay zekanın ve dijital dönüşümün aslında etkilerini çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Bu dönüşüm aslında istihdam piyasasındaki büyüklüğündeki rakamları da bir net şekilde ortaya koymak isterim. Dünya Ekonomik Forumu'nun da Future Jobs Report 2025 çalışmasına göre 2030'a kadar işlerin %22'si bu dönüşümden etkilenecek. Dönüşüm süresince 92 milyon iş ve rol ortadan kalkıyor ama 170 milyon yeni rol ve iş oluşuyor. Yani 78 milyon yeni iş gelecek. Ve bizler de kendimizi işte bu işlere yeni yetkinlik ve yeni becerilerle hazırlamalıyız. İnsan tarafında ama şirketler de bu tarafta hem kendi iş yapma şekillerini hem süreçlerini hem müşterilerini daha farklı şekilde ele almalı ve kendilerini bu değişime hazırlamalı. Biraz evvel dediğim gibi ne amaç ne araç toplu.

0: toplam bütünsel olarak yaklaşmalıyız. Bu diğer tarafta da biraz evvel konuştuğumuz yeşil dönüşümle beraber, dijitalle beraber ve toplumla beraber buna baktığımız zaman burada biraz evvel de söylediğim fırsatları göreceğiz. Şimdi bazı şirketlerde görüyoruz dijital dönüşüm işte yapay zekaya yatırım yapıyoruz deyip yapay zeka ajanları alınması ya da belirli şeyleri görüyoruz. Ama bu bu şekilde ele alınmamalı. Bunun ilk adımı da veri. Veriyi doğru toplamak, analiz etmek, biraz evvel dediğim gibi süreçleri yeniden tasarlamak ve insan kaynağını da buna hazırlamak gerekiyor. Şimdi burada mevcut iş becerilerinin yaklaşık %40'ının da değişeceğini görüyoruz aynı raporda. Ve işverenlerin %63'ü de beceri açığını işlere nasıl geleceğe hazırlamanın camımızla ilgili bunu sıkıntılı olarak görüyoruz. Tabi burada bizler baktığımızda KOBİ'ler tarafında da çok yol kat edilmesi gerekiyor. Yapay zeka ile ilgili olarak da benim söyleyebileceğim çok doğru yönetilirse çok ciddi bir verimlilik de aslında ortaya koyuyor. Bunun çok alt bacakları da var. Yazılım bacağı var, siber güvenlik tarafı var. Ayrıca veri analitiği çok önemli bir noktaya geliyor ve bizler de ESİAD olarak burada farklı şöyle bir etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kadınlara yönelik olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, BPW ve Teknolojide Kadın Derneği ile beraber veri analitiği programları ve robotik yazılım programları açtık. Burada da bu şekilde bir etkinliklerimiz var.
1: Sabir Hanım, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün Geleceğin Anahtarı programında ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sibel Zorlu Hanımefendi ile yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yapay zeka, Avrupa Birliği, ekonomik ilişkileri ve Türkiye'nin rekabet gücünü konuştuk. Türkiye güçlü sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü, genç insan kaynağı ve stratejik konumuyla dönüşümün en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Hedefimiz küresel değişimi takip eden bir ülke olmanın ötesine geçerek teknoloji üreten, sürdürülebilir kalkınmayı başaran, yüksek katma değer üretimiyle dünyaya yön veren ve birçok alanda rol model olan ülke konumuna ulaşmak. Çünkü geleceği şekillendirenler değişimi bekleyenler değil, değişime yön verenler olacak. Değerli görüşleri ve katkıları için ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sibel Zorlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda geleceği şekillendiren yeni fikirler ve yeni başarı hikayeleriyle buluşmak dileğiyle. Saygılar, sevgiler, hoşça kalın.

köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu da belirtti, provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarını yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da aynı gün müzakerelerin yeni turunun başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Moskova'da iki bakan bir araya geldi, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in Amerika ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Kütahya'da Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayısı artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş.

0: Car Servis yol durumunu sunar. Yol durumu.
1: Antalya Alanya yolunun 19 ila 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından dolayı ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Sakarya Bilecik İl sınırı Bozüyük Devlet yolunun 36 ila 37. kilometreleri arasında Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi tüneli bakım onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten devam ediyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
6: Anahtar teslim mutluluk.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz uzman doktor Ela Nergis Eroğlu. Kendisi dermatoloji veya halk arasında cildi uzmanı diyoruz ya. Kendisi cildiye uzmanı. Ela hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz bugün yine farklı bir konuyla beraberiz. Nevus diye bizim tıp dilinde adlandırdığımız ben diye halk arasında bilinen özel bir lezyon hakkında konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz cilt vücutta önemli bir alanı kaplıyor ve pek çok insanda ben diye tabir ettiğimiz aslında genelde iyi huylu olan oluşumlar mevcut. Şimdi bunlarla ilgili daha da derine ineceğiz. Sizlere çok daha güzel ve düzgün bilgiler vermeye çalışacağız. Tabii Ela hocam şimdi dermatologlar yani siz cildiyeciler halk arasında hep cildiye diye bilinir. Evet. Hatta hastanelerde pek çok tabelada cildiye diye yazar, dermatoloji diye halen yazmaz. Cilt sağlığı önemli. Buradaki en önemli unsurlardan biri güneş ışınları. Tabii ki D vitamini sentezi için özellikle cilde güneş ışınının direkt temas etmesi lazım ama çok fazla temas da ciddi güneş maruziyeti de tabii ki bazen sakıncalı olabiliyor. Şimdi özellikle yazın güneşin daha dik vurduğu dönemler neden daha sakıncalı bu? Güneş maruziyetinden kaçınmak için neler yapmalıyız veya daha ciddi ışınlardan korunmak için neler yapmalıyız?
2: Yazın ultraviyole maruziyetimiz arttığı için güneşe bağlı cilt kanseri oluşma riski artıyor. Ama bu demek değildir ki kışın güvendeyiz. Kışın da mutlaka güneşten korunmalıyız. D vitamini evet önemli ama D vitamini için öğlen vakti 10 ila 15 dakika kolunuzun iç kısmını güneşe maruz bırakmak genelde yeterli olabiliyor. Ama biz D vitamini üreteceğiz diye çok fazla güneş hasarına maruz kalırsak hem cilt kanseri gelişme riskimiz artıyor hem de ciltte yaşlanma belirtileri çok daha erken ve çok daha şiddetli düzeyde ortaya çıkabiliyor. Bugünkü konumuz benler. Evet, benler neden önemli? Çünkü benler cilt kanserine dönebiliyor. Malign melanom dediğimiz kötü bir gidişat gösterebilen cilt kanseri türü genelde benler üzerinden ya da ben görünümünde ortaya çıkar. Bu yüzden benlerimizi mutlaka takip ettirmeliyiz ve mutlaka...
1: Peki bu beni aslında nasıl tarif edelim? Yani her gördüğümüz ciltteki oluşum ben midir?
2: Güzel bir
1: soru. Bunu
2: tıbbi
1: olarak nasıl,
2: evet,
1: yani bu oluşumu nasıl tarif edelim? Ya da insanlar neyi gördüğü zaman bu ben diye düşünmeli?
2: Cildimizi ultraviyole hasarından koruyan şey melanindir. Melanositler melanin üreten, sentezleyen hücrelerdir ve benler aslında bu cildimizin her tarafına dağılmış olan melanositlerin gruplaşmış halleridir. Ve benlerimiz genetik yapımız dolayısıyla ortaya çıkar. Genetik yapının gerektirdiği ben sayısı kadar vücudumuzda 30'lu yaşlara kadar ben çıkmaya devam eder. Ama özellikle çocuk yaşlarında çok fazla güneşe maruz kalırsa kişi genetiğinin gerektirdiğinden daha fazla sayıda ben oluşabilir. Benler nasıl görünür? Kahverengi lekeler, noktacıklar, geniş lekeler şeklinde ortaya çıkabilir. Halk arasında et beni denilen oluşumlar ise genelde deri katlantılarıdır. Onlar da kıvrım yerlerinde, boyun, koltuk altı, kasık gibi bölgelerde çoğunlukla deri renginde, zaman zaman kahverengi saplı oluşumlar şeklinde görünür. Et beni, evet adında ben geçiyor ama cilt kanserine dönme potansiyelleri yoktur. Ama benler önemlidir ve cilt kanserine dönüş potansiyelleri yüksektir. Bunları siz ayırt edemeyebilirsiniz. Et beni ben ayırımını mutlaka dermatoloji uzmanına danışmak gerekir. Herhangi bir bende oluşabilecek değişikliği mutlaka bir dermatoloji yani cildiye uzmanına danışmak gerekir.
1: Peki Ela hocam şimdi benler hani 30'lu yaşlar dediniz doğuştan mı oluşuyor o zaman sonradan mı oluşuyor? Veya doğuştan ben olur mu?
2: Doğuştan ben olur ama doğuştan ben illaki bebeklik çağında hani doğar doğmaz olan benlerle sınırlı değildir. İlk 2 yıl içerisinde oluşan benleri de doğuştan ben grubuna alırız. Ve konjenital nevüs deriz bunları tıp dilinde ve bunların özellikle büyük çaplı olanlarının melanom riskini daha yüksek oranda içerdiğini biliyoruz. O yüzden bu bende doğuştan var zararsızdır diye düşünmemek lazım. Büyük çaplıysa ve bebeklikten beri varsa mutlaka kontrol gerektirir.
1: Peki kötüyle hastalıklara yol açabilir dediniz, özellikle
2: evet,
1: melanom.
2: Kansere, evet.
1: Başka nelere yol açabiliyor? Yani sadece melanom mu oluyor dedi?
2: Benlerden, melanosit hücrelerinden gelişen melanom grubuna girer. Malign melanom kanser türüne girer. Ama derimizde normal keratinositlerden gelişen, yani deri hücrelerinden gelişen kanser türleri de vardır. Cilt kanserleri sadece melanomla sınırlı değildir. Bunlar bazal hücreli cilt kanseri olabilir, squamous hücreli cilt kanseri olabilir, farklı tür gruplar olabilir. Ve bunların da takibi önemlidir. Bunlar özellikle ileri yaşlarda yoğun güneş maruziyetine uğramış kişilerde ortaya çıkar. Ve ilk oluştuklarında çok zararsız, belli belirsiz, hafif bir kızarıklık, hafif bir kepeklenme, pullanma, iyileşmeyen yara şeklinde gösterebilir. Ama ihmal edilir ve gözden kaçarsa ne yazık ilerleme, bunlarda da vücuda yayılım riski olabilir.
1: Peki güneş maruziyeti deyince hocam, şimdi bu herkesin ten rengi aynı değil. Açık evet. Ten veya koyu tenin farkı var mı?
2: Güzel bir soru. Koyu tenler bu konuda birazcık daha şanslı ama onlarda cilt kanseri gelişmeyecek anlamında değil. Hatta siyah ırkta bile ne yazık ki cilt kanseri.

0: gelişebiliyor. Koyu tenliyim, bana bir şey olmaz dememek lazım. Açık tenlilerde güneş hasarı daha kendini çabuk gösterir. Hani hemen kızarırlar. O yüzden güneşte pek durmazlar. Ve cilt kanserine daha meyillidirler genetik yatkınlık olarak. Ama koyu tenlilerde hani çabuk kızarmadıkları için biraz ihmal olabilir. Hani kızarmadıkları için güneşte kalma süreleri ne yazık ki artabiliyor, hasar artabiliyor.
1: Yani sevgili dinleyicilerimize açıklamak için söylüyorum. Şunu diyorsunuz o zaman. Yani aynı miktarda güneş maruziyetine maruz kalındığı zaman açık tende koyu tene göre risk daha fazla oluyor. Bunu mu söylemek istiyorsunuz?
0: Genetik olarak açık tenlilerin özellikle sarı saç, mavi göz gibi hani bazı fenotipik belirtilerin hani cilt kanseri gelişim riskinin yüksek olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Ama koyu tenlilerde cilt kanseri gelişmez anlamına gelmiyor bu. Risk düşük de olsa açık tenlilere göre yine de var. Koyu tenlilerde kendi fikrim şudur. Güneşte kalma süreleri ne yazık ki daha çok uzayabiliyor. Hani çünkü açık tenliler kızardıkları için, güneş yanığı oluştuğu için birazcık daha korunuyorlar. Kendilerine dikkat ediyorlar ama koyu tende bronzlaşma isteği de daha fazla olabiliyor. Bu konuda da uyarmak isterim. Yani
1: Yani aslında bizim ırkımızda sarı saç, mavi göz çok görülmemekle beraber
0: evet.
1: gördüğünüz zaman her zaman şanslı demek anlamına gelmiyor bu
0: Aynen öyle.
1: insanlar yani.
0: Aynen
1: Peki
0: öyle.
1: şimdi bir de tabii şu konuda hani bilgilendirelim insanları. Beni gördü. Ne zaman dermatoloğa yani cildiyeciye başvursun? Hani ne zaman kötü bir şey olabilir? Nasıl belirtiler olursa muhakkak başvurması lazım. Veya
0: Evet.
1: özür dilerim sözünüzü
0: Estağfurullah.
1: kestim. Hani biz nasıl virologlar prostat kontrolü yapıyoruz, kadın doğumcular, jinekologlar rahim ağzı kontrolü yapıyor. Bu neuslar yani benler içinde böyle bir kontrol dönemi süreci var mı?
0: Şimdi aslında toplum olarak hani bu konuda bilinçlenip en azından yılda bir tüm vücut genel cilt muayenesi yaptırmayı tavsiye ederim. Hani ama kişi eğer kendinde çok fazla sayıda ben olduğunu düşünüyorsa ki çalışmalar 50'den fazla ben sahibi kişilerde birazcık riskin artmış olduğunu gösteriyor ama bu illaki tek tek benlerinizi sayın anlamına gelmez ama genel olarak çok fazla benli bir yapıya sahip olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bir cildiye muayenesi yaptırın. Ondan sonra zaten doktor değerlendirecektir. Dermatoskopik bazı cihazlarla da inceleme yapılacaktır ve şüpheli buluyorsa kişinin yakın takibini gerekli görüyorsa ona göre kişiyi bilgilendirecektir. Ama genel olarak yılda bir ben takibi yaptırmak bence önemli. Kişi kendi kendinin de doktoru olmalı. Mesela ayda bir vücudunun ayna karşısında sırtını göremediği yerleri de gerekirse iki ayna kullanarak değerlendirip herhangi yeni çıkan bir beni var mı? Mevcut bende bir değişiklik var mı? Değişiklikten kastımız şekil değişikliği olabilir, büyüme yapmış olabilir, üzerindeki renkte bir asimetri meydana gelmiş olabilir ya da bir kabarıklık olabilir, kaşıntı kanama meydana gelmiş olabilir. Bu tür bir değişiklik olup olmadığını incelemesi, gözüne sonradan çarpan, yeni çıktığını düşündüğü bir ben olursa, özellikle 20'li 30'lu yaşın üzerindeyse mutlaka bir cildiye kontrolü.
1: Limiti var.
0: İngilizce bir terim söyleyeceğim. If you doubt cut it out derler. Şüpheleniniz bir lezyonu alın gitsin derler. Bunu sevdiğim bir aslında. Şüpheleniyorsanız herhangi bir ben ya da herhangi bir lekeden şüpheleniyorsanız aklınızda soru işareti kalmasın. Mutlaka doktora görünün, cildiye uzmanına görünün. O zaten gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sizi yönlendirecektir.
1: Peki, dermatoskop dediniz.
0: Evet.
1: Nedir o? Bu konuda da bir bilgi versek veya tabii ben bildiğim için soruyorum ama ayrıca bir görüntüleme yöntemi var mı? Hani pek
0: Var.
1: çok şeyde MR çekiyoruz,
0: Evet.
1: tomografi çekiyoruz. Sizde de böyle bir şey var mı? Gözle görmeniz yeterli mi?
0: Şöyle görüntüleme yöntemimiz var.

0: Kendisi cilt kanseri olmayıp ne yazık ki %5 ihtimalle cilt kansere dönebilen oluşumlarda görülebiliyor. O yüzden hani pullanmadır, kızarıklıktır, iyileşmeyen yaradır, yeni çıkan bir kabarıklıktır, kistik bir görünümde lezyondur, sertliktir. Hani ciltle ilgili en ufak bir şey de ihmal etmeyelim. Mutlaka cilt doktoruna görünelim.
1: Evet Ela Hocam, şimdi o zaman tedavilerine geçsek. Öncelikle benlevi.
0: Evet.
1: Nasıl tedavi edelim veya hangi benlevi ne şekilde tedavi etmek daha doğru olur? Sadece cerrahi tedavi mi var? Hani çıkaralım, patolojiye yollayalım. Evet, bir doku tanısı olmadan siz hiçbir şeye iyi veya kötü diyemezsiniz ama hiç medikal tedavisi de yok mu bunların?
0: Önceliğimiz cerrahi tedavi. Zaten tanıyı doğrulamak için cerrahi olarak almamız şart. Yani bir ben gördük, şüphelendik, onu cerrahi olarak geride hücre bırakmayacak şekilde bir miktar etraf dokuyu da alacak ve derine inecek şekilde eksize ediyoruz, alıyoruz ve bunu patolojiye gönderiyoruz. Patolojide bu eğer ki tümör çıkarsa, melanom çıkarsa zaten onun derinliği, yayılımı inceleniyor ve bilgi veriliyor patolog tarafından bize. Ve ona göre genelde re-eksizyon dediğimiz yani çok daha geniş bir dokuyu içerecek şekilde o bölge temizleniyor. Ve ayrıntılı taramalar, incelemeler, tetkikler başlıyor. Buna göre yayılım var mı yok mu değerlendirilip eğer ki hani sadece lezyonun çıkarılması yeterliyse orada kalıyoruz. Ama yayılım varsa bu sefer farklı tedaviler işin içine giriyor tabii ki. Her beni cerrahi olarak almalı mıyız? Bazen et benleri dediğimiz halk arasında aslında ben dokusu içermeyen deri katlantısı konuşmanın başında anlattığım oluşumlarda tabii ki cerrahi müdahale şart değil. Bunları yakarak, dondurarak, kozmetik amaçlı sadece görüntü rahatlatmak amaçlı tedavi edebiliriz. Ama burada da ben ayrımını yapmak önemli. Et beni mi ben mi? Önce buna dermatolog bakacak. Dermatolog bunun zararsız et beni denilen yani bizim skin tag dediğimiz oluşumlarla uyumlu olduğuna karar verirse o zaman yakma, dondurma gibi ya da ilaçlı tedavi gibi yöntemler uygulanabilir.
1: Peki hocam, et ben olduğunu düşündük. Hani bu kötü bir şey oluşturmaz dediniz. Takip etmeyi düşündük. Takiplerde ne olursa tekrar cerrahi planlayalım
0: Yani
1: bunlarda.
0: et beni dediysek zaten takip gerekmez. Yani o kişiye kozmetik rahatsızlık oluşturursa, yani görüntüsü rahatsız ediyorsa, kadınlarda kolyesi takılabilir boyun bölgesindeki et benlerine ya da erkeklerde gömlek yakası değdikçe acıyatabilir, rahatsızlık verebilir ya da bulunduğu bölgeye göre farklı rahatsızlıklar oluşturabilir. Hasta beni rahatsız ediyor, alınmasını istiyorum diyorsa onu görecek doktor, dermatolog, hekim nasıl alınması gerektiğine karar verecektir. Hani lezyonun boyutuna, dağılımına, miktarına göre, hastanın ihtiyacına, isteğine göre karar verecektir.
1: Peki bu benlerin haricinde hocam, bu cilt kanserleri için farklı tedavi yöntemi var mı? Onlarda da yine eksizyon mu yapıyoruz?
0: Hayır, cilt kanserlerinde eksizyonla tanıyı koyduğumuzda cilt kanserinin türüne göre tedaviler değişiyor. Bu çok geniş bir alana

0: gireriz. O konuda çok fazla kafa karıştırmak istemedim şu an açıkçası.
1: Peki genelde cilt kanserleri daha ileri yaşta mı oluyor benlere göre veya benden oluşan melanomlara göre?
0: Şimdi cilt kanserlerinin burada belli başlı türlerine girmek istedim. Diğerlerine de girersek çok daha erken yaşlarda, çocukluk çağında da görebildiğimiz kanser türleri var.
1: Aslında onları da
0: Mikozis,
1: soracağım.
0: fungoides dediğimiz cilt lenfomaları da var açıkçası. Hani bunlarda yaş sınırı hani kesin bir şey söyleyemeyebiliriz. Hani bunlarda tabii ki farklı tedaviler, ultraviyole tedavileri gibi tedaviler de düşünülebilir. Sorunuzu bu an kaçırdım, pardon.
1: Ya aslında yaşı
0: Başını.
1: sormuştum. Hangi yaşlarda daha çok görülür diye. Ondan sonra da şunu sormak
0: Evet.
1: istemiştim. Biraz girdiniz. Yani gençler ve çocuklarda bunlar hiç görülmüyor mu?
0: Görülür.
1: Nevus'la ilgili problemler,
0: Görülür.
1: cilt kanserleri, onlardan da
0: Melanom çocuklarda
1: bahsetsek.
0: da
1: Yani çünkü
0: görülebilir. Evet.
1: genelde bizim toplumumuzda şöyle bir şey vardır biliyorsunuz. Bizlere bir şey olduğu zaman çok önemsemeyiz ama
0: Çocuklar daha
1: çocuklarımızda
0: önemli.
1: olduğu zaman çok daha fazla önem gösteririz. O zaman çocuklarda da aynı belirtiyi mi veriyor veya ne olursa çocuklarımıza hemen getirelim, gösterelim.
0: Özellikle doğuşsal benlerde, büyük çaplı olanlarda, büyükle kastım hani 2 ila 20 santim, 20 santim üzeri gibi ayırt edebiliriz ama hani bunu bebekte hani 2 santimlik boyuta ulaşmayan bir doğuşsal ben de riskli olabilir. Hani doğuşsal beni varsa, doğum lekesi gibi düşünüyorsanız ama doğum lekesi mi değil mi ayırt edemiyorsanız mutlaka bir dermatoloğa gösterin. Dermatolog zaten onu takip altına alacaktır. Belli bir yaşa gelince artık hani cerrahi müdahalenin bebek açısından ya da çocuk açısından daha kolay olacağı bir yaşa gelince de o beni alacaktır,
1: Peki
0: aldıracaktır.
1: siz gözle gördüğünüzde anlayabiliyor musunuz? Onun için de özel bir yöntem
0: Gözle
1: var mı? Yani doğum
0: gördüğümüzde
1: lekesi mi
0: evet
1: ben mi?
0: anlayabiliyoruz ama tabii ki dermatoskopik inceleme bizim için daha faydalı. Çünkü gözle göremediğimiz bulguları görmemizi sağlıyor cihazlarımız ve ona bakarak değerlendiriyoruz. Doğum lekesi mi yoksa konjenital nevüs mü, bazen şüphede kaldığımız durumlarda da eğer riskli buluyorsak biyopsi alabiliriz. Yani lezyonun tamamını çıkarmaktansa sadece belli bir kısmını patolojik inceleme için alabiliyoruz.
1: Peki çocuklarda gördüğümüz bu kanserlerin
0: Cilt
1: erişkinlere
0: kanseri.
1: göre evet cilt kanserlerinin farklılığı var mı?
0: Çocuklarda çok çok çok nadir diyebilirim. Erişkinlere göre farklılığı hani bilimsel olarak şu an net bir şey inanın söyleyemeyeceğim
1: Yani
0: ama
1: hastalığın
0: çok
1: gidişatı
0: nadir
1: mesela.
0: gördüğümüz için hani o anki derinliğine, yayılımına göre yine benzer prognoz
1: Peki çok kritik bir soru sorayım burada.
0: gösterecektir.
1: Şimdi bu nevusları bir dermatolog mu almalı, plastik cerrah?
0: Şöyle plastik cerrah da alabilir, dermatolog da alabilir ama dermatolog bulunduğu yere göre plastik cerrahiye yönlendirmek isteyebilir. Mesela el içi, ayak tabanı gibi bazı bölgelerde plastik cerrahiyi tercih edebiliyoruz. Ya da yüz gibi hani iz kalınca kalacak izin kişiyi rahatsız edeceği bölgelerde yine daha estetik olması amacıyla plastik cerrahiyi tercih
1: Veya çok
0: edebiliyoruz.
1: büyük olup yama koymak gerekirse
0: Evet,
1: belki.
0: aynen o tür durumlarda da plastik cerrahi düşünebiliriz.
1: Peki bir şey daha sorayım. Lokal anestezili mi yapıyorsunuz bunu?
0: Lokal anestezi. Ama tabii çocuk hastalarda durum değişebilir ama yetişkinlerde lokal anesteziyle çok kısa sürede hallettiğimiz bir işlem.
1: Peki hocam, şimdi programımızın sonuna da geldik. Son olarak kapanışta ne tür bir mesaj vermek istersiniz?
0: Hep
1: Yani kimler
0: söylediğimi.
1: gelsin, tarama yapalım mı? Ne söylemek istersiniz?
0: Bir, herkes mutlaka en azından bir kez genel cilt muayenesi yaptırsın. Mutlaka bütün benlerine baktırsın ve daha sonra doktorun önereceği şekilde takiplerini devam ettirsin.
1: Sözünüzü kestim. Yaşı var mı bunun? Şu
0: Yaşı
1: yaştan
0: yok, yaşı
1: itibaren
0: yok.
1: diye.
0: Herkes
1: Hani biz
0: göz.
1: prostata mesela 50 diyoruz, kanser varsa 40
0: Yok,
1: diyoruz ya.
0: yok.
1: Burada
0: Ya
1: yaş yok.
0: yaş yok. Herkes mutlaka bir cilt muayenesi yaptırsın, benlerini kontrol ettirsin. Özellikle ha bunu atladık bu arada. Ailede cilt kanseri olup olmaması çok önemli. Ailede cilt kanseri varsa kişide cilt kanseri gelişme riski artıyor. Bu çok önemli. Ailede bir kişide bile bir cilt kanseri öyküsü varsa kan bağı olan herkesin cilt muayenesini düzenli yaptırmasını tavsiye ederim. Bunun dışında hep söylediğim bir şey dermatolog olarak güneşten korunun, güneşten korunun, güneşten korunun.
1: Güneşle ilgili aslında bir şey sorayım ben. Bunu geçtik. Hani güneş cilde direkt vurduğu zaman D vitamini sentezliyor. Mesela camın arkasından geldiği zaman sentezlenmiyor.
0: Evet.
1: Ciltteki olaylar için, örneğin cilt kanseri için böyle bir şey var mı?
0: Var. Ultraviyole A ışınları camı geçebiliyor. O yüzden hani ultraviyole A, B kadar tehlike oluşturmamakla birlikte yine cilt kanseri yapabildiğini biliyoruz. O yüzden
1: Yani herhangi bir şeyin
0: evdeyken
1: arkasında bile olsak yine bir risk faktörü var. Dikkat etmemiz lazım maruziyete.
0: Evdeyken, hava kapalıyken bile hani mutlaka 50 faktörlü önerimiz Türkiye şartlarında daha çok 50 faktörlü ürünler kullanmak ve eczaneden alınan güneş koruyucularına güvenmek olacaktır. Bunları her sabah en az bir kez bütün güneş gören yerlerimize sürmek. Çocuklarda çocuk cildine özel güneş koruyucu tercih edelim. Kimyasal yükümüz az olsun diye mutlaka çocuklara özel ürünler tercih edelim.
1: Peki. Sevgili hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün uzman doktor Ela Nergis Eroğlu ile beraberdik. Kendisi dermatoloji yani cildiye uzmanı. Bundan sonra da yine önemli programlarla beraber olacağız. Merak ettiğiniz konuları bana sorabilirsiniz. Instagram sayfama yazın. Prof. Dr. Serkan Altinova, küçük harflerle bitişik. İlginizi çeken konular varsa onları da konunun uzmanını çağırıp misafir edip tabii ki tartışabiliriz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma gir. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu

0: tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Berkay Bigeç, mikrofonda ben Zafer Engin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Eren Günhan Ulusoy'la işte hem bu yılki buğday rekoltesini, un ihracatındaki son durumu ve en önemlisi tabii ki açıklanan taban fiyatın üretici nezdinde nasıl karşılandığını konuşacağız. Ardından gazeteci Barış Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerine bakacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,39 yükselişle 14.465 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 30 kuruş, avro 53 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %41,89 seviyesinde. Ve altın fiyatları uluslararası piyasalarda altının onsu $4,334, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42.090 lira, çeyrek altın 10.557 lira, gram altın ise 6.454 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy'a da merhaba diyoruz. Eren Bey merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi zaman zaman bu programda konuşuyoruz. Un ihracatında uzun yıllardır dünya lideri konumundayız. Bu konumu koruyor muyuz? Oradan başlayalım.
2: Zafer Bey, bizim sektörümüzde sezonlar takvim yılıyla değil, hasat yılıyla belirleniyor. Dolayısıyla 1 Temmuz 30 Haziran dönemi bizim sezonumuz. Şu an 16 Haziran 2026 tarihindeyiz. 30 Haziran 2026'da bu sezonu tamamlayacağız. Tamamladığımız sezon bizim 12. dünya lideri olduğumuz 12. sezonumuz olacak. 12 sezondur dünyanın en çok un ihraç eden ülkesiyiz. 13. sezona 1 Temmuz'la beraber başlıyor olacağız. Evet, burada önceki yıllardaki kadar çok yüksek farklar yok açıkçası. Türkiye'den sonra gelen en büyük ikinci, üçüncü ihracatçıyla aramızda makas biraz daraldı. Ama yine beklentimiz ve un sanayicilerimizin, sektörün bütün çabası, çalışması bizim yine 13. sezonu da dünyanın en büyük un sanayicisi lideri olarak kapatması yönünde.
0: Peki bu durumun 12 yıldır böyle devam ediyor, devam etmesinin ana nedenleri neler? Yani hangi konularda rekabette örneğin avantajlarımız neler bizim? Daha mı kaliteli unumuz yoksa miktarı mı daha fazla? Rekolteye bağlı olarak bunlar değişebilir mi? Biraz da bunları açabilirsek sevinirim.
2: Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye bir tarım ülkesi. En büyük avantajımız bu. Biz buğdayın doğduğu topraklarda üretim yapıyoruz, sanayicilik yapıyoruz. İkincisi coğrafi avantajımız. Türkiye'nin bulunduğu konumun özellikle Orta Doğu ve Afrika'da merkezi konumda olması, lojistik şeyler, avantajlar. Bu sebeple de kolay ulaşım pazarlara. Üçüncüsü de bizim kültürümüz. Ekmeği çok seven, kutsal sayan, getirildiğinde unlu mamulleri merkezde tutan bir toplumun bu sayede de bir ekosistemimiz var ve un sanayisi de 100 yılı aşkın geçmişi olan firmalarıyla bu alanda köklü sanayi kültürüyle hizmet veriyor. Yani cevap biraz hepsi oldu. Zafer Bey, bizim hani rekabet, bizden fazla rekabet avantajımız var. Bu sayede dünyanın en çok unu ihracat yapan ülkesi olmayı 12 sezondur başarabiliyoruz.
0: Umarım bundan sonra da devam eder. Peki şimdi bu sene üretimde rekor beklendiğini uzunca zamandır haberlerimizde veriyoruz. Bu yılki bereketli yağışların da etkisiyle. Şimdi önümüzdeki takvim yılını tabii değil mi? Şimdi 1 Temmuz'dan 2027
2: evet.
0: Haziran'ına kadar olan takvim yılını da etkileyecek bir şey bu. Bu arada taban fiyat da açıklandı. O taban fiyatla üreticinin beklentileri karşılanıyor mu? Sizin beklentileriniz karşılanıyor mu?
2: Zafer Bey, bu sezon son yılların en güzel yağışını aldık. Akdeniz, evet. İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek yağışı oldu. Türkiye genelinde Mayıs ayında son 33 yılın en yüksek yağışını aldık ve yine tarımsal literatürde kullandığımız tarım su yılına göre bizim bu sene aldığımız yağış 650 milimetre. Normali 484 milimetre, bir önceki yıl 371 milimetre. Yani geçen yıla göre %75 yukarıda bir yağış aldık. Mevsim normallerine göre de %34 yukarıda. Bu durum gerçekten de özlediğimiz, beklediğimiz bereketi bize getirdi. Geçtiğimiz sezon Türkiye'nin buğday rekoltesi 17.9 milyon tondu ve uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tondan %12 aşağıdaydı. Bu sene ise bu bereket, bu yağış sayesinde 23 milyon, ilk TÜİK'in rakamı 22 milyon 750 bin ton, ama bizim sahada gördüğümüz ki hasat şu anda Güneydoğu Anadolu bölgemizde hızla devam ediyor. Çukurova'da neredeyse tamamlandı. Trakya bu hafta başladı. Ege'de Söke Ovası, Menderes Ovası'nda tamamlanmak üzere. Buralara baktığımızda gördüğümüz verim bizim bu 22.750'lik tahminden de daha yukarıda, daha bereketli bir sezon tamamlama olasılığını bize gösteriyor. 23-23,5 belki 24 milyon ton gibi Türkiye'nin tarihinde ilk kez yakalayacağı rekor üretimleri gerçekleştirebiliriz. Bu açıkçası hem Türkiye'nin tarımsal üretimden sağladığı hasılaya, gayri safi milli hasılaya olan katkısı, hem ithalatı ikame etmesi nedeniyle cari açığı sınırlandırması açısından önemli, hem de sizin sorunuzun bir parçası olan gıda enflasyonuyla ilişkili. Evet, fiyatlar, taban fiyat açıklandı, 16.500 TL olarak. Geçtiğimiz yıl 13.500 TL'ydi. %22'lik bir taban fiyatta artış gerçekleştirildi. Bununla beraber 3.000 liraya yakın da ton başına bir devletin uyguladığı tarımsal desteklemeler var. Bununla ilgili kamuoyunda çiftçilerimizin de bir kısmından hani enflasyonun altında bir artış olduğu için tepki var. Özellikle de İran-İsrail savaşının gübre fiyatlarında yarattığı hareketin tarımsal girdileri de önemli derecede etkilediğini değerlendiriyorlar. Bunu paylaşıyorlar. Hani dolayısıyla neden böyle küçük bir artış var diye. Hani tarım üfeye baktığımızda yıllık bazda %43 artış var. Neden buğday düşük diye. Ama tabii burada şuna bakmamız lazım. Bütün dünyada uluslararası piyasada fiyatlara baktığımızda 250 dolar seviyesinde fiyat görüyoruz. Türkiye'de açıklanan fiyat şu anda 330-340 dolar seviyesinde. Dünyadan daha yüksek bir fiyat veriyoruz. Evet, enflasyon kadar verilmedi ama verime baktığımızda bir önceki yıla oranla aslında %30'u aşkın bir verim artışı var. Toplam gelir olarak baktığımızda elde edilen, bilim alanından elde edilen verim ile fiyatı çarptığımızda geçen seneki verim çarpı fiyattan enflasyondan çok daha yüksek oranda bir artış gerçekleşmiş oluyor. Tabii burada şunu da değerlendirmek lazım ve herkes haklı burada Zafer Bey. Tabii ki çiftçimizin de refahının artması tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliği açısından önemli. Evet, keşke 16.500 değil 18.500, 19.500 olsaydı hem çiftçimiz artan fiyattan hem de bu yağmurun bereketinden faydalansaydı. Ama bu sefer de tüketim tarafında gıda enflasyonundan tüketici tarafına zarar vermeye, tüketici tarafını zorlaştırmaya başlayacaktı. Dolayısıyla bu bereketin bir paydaşlar arasında dengeli bir şekilde paylaşımda olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Peki, son olarak çok kısa rica ediyorum. Katma değerli ürünlerin ve fonksiyonel unların pazarının dünya çapında büyüdüğünü biliyoruz. Aslında bizde de, hani kişisel gözlemlerim bile bunu doğruluyor. Bizde de bunların kullanımının arttığını görüyoruz. Türkiye bu alanda da güçlü mü? Bu arada fonksiyonel un kavramıyla da ben bu program vesilesiyle tanıştım.
2: Yani hemen izah edeyim. Evet, Türkiye bu alanda da güçlü, giderek de güçleniyor. Aslında Türkiye üretim tarafında güçlü. Fonksiyonel ne demek? Bir ürünün hani aslında birincil kullanım alanının dışında başka faydalar sağlaması nedir? Proteini yükseltilmiş un, bakliyat unlarıyla karıştırarak fiberi yükseltilmiş, yani lifleri yükseltilmiş un.
0: Yine ya da glutensiz un.
2: Evet, ya da glutensiz. Dolayısıyla sizin normalde tüketim yaptığınız formunla beraber, yani ekmek olarak tüketiyorsunuz, normalde ondan protein almayı hedeflemiyorsunuz ama fonksiyonel bu unlar veya ürünler sayesinde diğer bu faydayı da sağlamış oluyorsunuz. Bu dünya üzerinde özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da bir trende dönüşmüş durumda protein. GLP-1 grubu ilaçların veya bizim dilimizde zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasıyla karbonhidrattan proteine doğru, daha proteinli tüketime doğru giden trendte şunu arıyorsunuz Zafer Bey. Bir anda bütün diyetinizi, menünüzü değiştirmek istemiyorsunuz. Mevcutta tükettiğiniz üründen aradığınız, ihtiyacınız olan fonksiyonel faydayı sağlamak istiyorsunuz. İşte bu noktada da gıda sanayisi devreye giriyor ve istediğiniz ürünü, istediğiniz özel faydalarla, ekstra faydalarla size sunmuş oluyor. Yani yine hoşunuza giden kruvasanı yemeye devam ediyorsunuz ve size diyetisyenin, diyetetik hekiminin vermiş olduğu programa uymaya devam ediyorsunuz. İdeal bir senaryo diyebilirim.
0: Peki, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Programın ikinci bölümünde gazeteci Barış Sağlam'la konuşacağız. Barış, merhaba.
3: Merhaba.
0: Evet, her ne kadar ben gözümle görmeden inanmayacak olsam da o beklenen anlaşma haberi geldi. Petrol fiyatlarında da ciddi bir düşüş oldu. Son 3 ayın en düşüğünde bakıyorum, hatta an itibariyle 80 dolara kadar gerilemiş durumda.
3: Evet, ben de senin gibi gözümle görmeden inanmamayı tercih ediyorum. Yani resmi imza tarihi 19 Haziran olarak açıklandı. İsviçre'de taraflar imzalayacaklar. Bunun ardından da 60 günlük bir süreç var. Her iki tarafın müzakere süreci başlayacak ve uygulamayı tartışacaklar. Şimdi bunların hepsi tabii ki olumlu ve ileriye dönük beklentileri, en azından arz endişelerinin azalmasına neden oldu. Bu yüzden de fiyatlar düştü. Fakat gerçekten 19 Haziran'da imzalanır mı, 60 günlük süreç nasıl olur? Daha önce özellikle İran'ın nükleer anlaşmalar çerçevesinde, hani yılan hikayesine dönen anlaşma süreçlerini düşündüğümüz, ne olacağını ben gerçekten merak ediyorum. Bunun karşısında Amerika ne yapar, onu da çok merak ediyorum. Ben hala risklerin tam olarak düşmediğini, fakat eski fiyat seviyelerinin şu anda yakalanmayacağını ve 85 dolar bandının, yani belki 80-85 dolar bandının belirli bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Ben daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO zirvesi öncesinde böyle bir anlaşmayı imzalamayacağını düşündüğümü söylemiştim. Yanıldığım ortaya çıktı ama etkileri açısından anlaşmanın nereye ve hangi konulara yol açacağını ben de merakla bekliyorum. İran'ın geçmişteki anlaşma, bunu tekrarlamak istiyorum. Yani geçmişteki anlaşma süreçleri göz önünde bulundurulduğunda 60 günlük süreci belki çok akıllıca kullanıp kendi isteklerini yerine getirmek adına bazı adımlar atacağını düşünüyorum. Ama Amerikan kamuoyu ve Trump'ın çevresindeki şahinler düşünüldüğünde bu sürecin çok kolay olmayabileceğini düşünüyorum. Ama gerçekten de geçmişten çok farklı olarak Trump ve ekibinin beklenmedik adımlar atmasının kolaylığı, beklenmedik adımlar atmasının sıklığı düşünüldüğünde bakalım neler olacak diye demekten başka kendimi alıkoyamıyorum.
0: Evet, bekleyip görmekten başka da yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor şu anda. Evet, şimdi küresel enerji yatırımlarının yıl sonunda 3,4 trilyon dolara, 3,5 trilyon dolar da diyebiliriz buna, ulaşması bekleniyormuş. Dünya ekonomisinin büyüklüğü düşünüldüğünde bu az değil mi?
3: Gerçekten az ama şöyle, şimdi temelde yenilenebilir enerji alanlarında yatırımlar olacak. Bu zaten hepimizin beklediği, Hürmüz Boğazı krizinden sonra hepimizin kolayca tahmin ettiği bir süreç. Yani temel yatırım alanları yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerjideki teknoloji gelişimleri ve yenilenebilir enerjinin sıklığının artması, yatırım sıklığının artması. Bu dünyanın geri kalanı için, bu geri kalanından kastım Amerika Birleşik Devletleri'nin dışındaki ülkeler için geçerli. Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ilginç bir politikası var Trump sonrasında. İklim krizine inanmayan bir yönetim dolayısıyla yenilenebilir enerji desteklerini ortadan kaldırdı. Hatta buna elektrikli araç destekleri de dahil oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımını azaltması zaten temel etkilerden birisi bu 3.4 trilyon doların azlığını ifade eden. Ardından elektrikli ulaşım ve altyapı, yani elektrikli ulaşımın altyapısına dair bazı yatırımlar olacak. Temel esprilerden bir tanesi de bu. İlerleyen süreçte elektrikli araçların artışını göreceğiz demiştik. Hemen Hürmüz Boğazı krizinin ardından hatırlarsan.
0: Evet.
3: Oraya da doğru bir gidiş zaten var. Ve demiştik ki tüm bu yani yenilenebilir enerjinin destekleneceği şebekelerin ve depolamanın artması gerekiyor demiştik. Yine yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda bu alanın, yani şebekeler ve depolama alanının da önemli bir yatırım alanı olduğu ortaya çıkıyor. Tüm bu süreçte gördüğümüzde neyi hissediyoruz? Elektrifikasyonun hızla artacağını, elektrifikasyonun beklediğimizden özellikle Hürmüz krizi sonrasında biraz daha hız kazanacağını bekleyebiliriz. Ama şunu unutmamak gerek, dünyanın tamamında özellikle Hürmüz krizi sonrasında petrol ihraç eden, petrol satışı yapan, üretimini yapan ülkeler, firmalar hepsi karlarını arttırdılar ve karlarında ciddi bir artış oldu. Ve ilginç bir yön var. Tüm bu yatırımlardaki artışa rağmen BP gibi, işte Total Energies haricindeki diğer büyükler genel itibariyle yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorlardı, hatırlarsan onlar da artık,
0: evet.
3: Yani petrol firması da olsa yapıyorlardı. Onlar yatırımlarını bu alanlardan, Total Energies hariç, hani büyüklerden bahsediyorum, genel olarak yatırımlarını azalttılar. Ve hala karlı olan petrol ve doğalgaz yatırımlarını artırmaya başladılar. Yine de tüm bu gelişmelere rağmen, elektrifikasyonun gelecekte hızlı ilerleyeceğini beklememize rağmen bizim fosil yakıtları gündemimizden çıkaramayacağımızı da görüyoruz.
0: Evet. Son başlığımız da aslında bununla bağlantılıydı. İstersen önce onu konuşalım. Küresel elektrikli araç satışları Mayıs ayında %3'lük bir artışla 1.8 milyonu almış. Şimdi aylık bazda %3'lük artış aslında yüksek bir artış sayılabilir. Bazı desteklerin, işte örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiş olmasına rağmen ya da çoğu kişinin hala emin olamamasına rağmen, yani elektrikli araca geçiş konusunda kararsız olmasına rağmen %3'lük artış iyi bir artış gibi görünüyor. Ne dersin?
3: Yani ben burada sana katılamayacağım. Çünkü elektrikli araçların satışının, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki krizden sonra petrol fiyatlarının etkisi, bunun da akaryakıt fiyatlarının etkisiydi. Ülkemizde bile hissettik, dünya genelinde hissettik, Amerika'da da hissedildi. Bu Amerika gibi petrol zengini bir ülkede bile. Şöyle, ben daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük araç pazarıdır. Çünkü Amerikalılar araçlarını hani peynir ekmek gibi değiştirirler, yer gibi değiştirirler demek istedim aslında. Tüm bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki desteklerin azalması satışların düşmesine neden oldu. İşin ilginç tarafı, Çin Bu işte Amerika'dan sonraki en büyük otomobil piyasası. Orada da bir elektrikli araç satışlarında ciddi bir düşüş oldu. Bu iki ülkenin araçlarında, yani araç satışlarında, elektrikli araç satışlarındaki düşüş bu %3'lük rakama neden oldu. Aslında ben temel olarak raporları okuduğumda, genel olarak sektör temsilcileriyle konuştuğumda özellikle elektrikli araç satışlarının ben büyük bir patlama yapması gerektiğini düşünüyordum. Özellikle yaz aylarında. Neden yaz aylarında? Biliyorsun hepimizin de tahmin edeceği gibi, senin de tahmin edeceğin gibi tatil zamanıdır ve

0: araç satışları artar yaz dönemlerinde. Mesela ülkemizde bu çok ilginçtir. Bayram öncesinde araç satışları özellikle ikinci elde dahil olmak üzere artar. Ama dünya genelinde çok ilginç bir şekilde %3'lük bir artış oldu. Ben bunun daha fazla olacağını bekliyordum. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin küresel ısınmaya bir yalan gözüyle bakıyor olması çok ilginç de olsa destekleri kesmesine, yenilenebilir yatırımlarını, elektrikli araçlara yatırımları desteklerini kesmesi bu rakamlarda etkili oldu. Çin'in maksadını yani Çin'deki düşüşün nedenini çok anlayamadım açıkçası. Orada da %9 bir düşüşlük olmuş ve 1 milyonun altında bir satış gerçekleşmiş. Yani hani düşünün 1.8 milyonluk artışta Çin'in yaklaşık 1 milyonluk bir satış olmuş ve bu %9'luk bir düşüş. Bunu tam olarak anlayamadım. Biraz daha araştıracağım. İleride belki raporlarda daha net bazı sonuçlar çıkar. Özellikle sektörde hani araç sektöründeki raporlarda ama Çin'deki düşüş de bu rakamın düşük kalmasına neden oldu.
1: Belki lokal bir takım gerekçeleri vardır.
0: Yani evet onu ileride raporlar daha yayınlanmaya devam ettikçe belki ortaya daha da net şeyler çıkar. Fakat yakıt piyasalarındaki hani yüksek seviyelerde seyrediyor olması, Orta Doğu'daki durumun hala etkilerinin devam etmesi ve benzin fiyatlarının da ileride yükseleceğini mi yoksa düşeceğini mi görecek olmamız bu rakamların eğer düşecekse ve uzun süre bu 80'ler bandında devam edecekse, Türkiye'deki gibi rakamlar da gerilecekse özellikle akaryakıt fiyatları, satışlarda bir miktar daha düşüğü ya da yatay seyri izlememiz mümkün. Ama bu ilerleyen süreçte elektrikli araçlardan kaçamayacağımız gerçeğini değiştirmiyor bence.
1: Evet. Peki son olarak rüzgarda kurulu gücümüz 15 bin megawatta ulaşmış. Potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmalar da yoğunlaşacakmış. Bu bizim seninle sıkça konuştuğumuz şu offshore türbinlerin devreye girmesi anlamına mı geliyor? Ya da yavaş yavaş en azından adım atılması anlamına mı geliyor?
0: Yani rüzgardaki en büyük değişim şu. Rüzgarda artık teknoloji bir rüzgar gülünden ya da bir rüzgar santralinden, tekilinden bahsediyorum. Bir rüzgar gülünden elde edilen enerji miktarını artırmaya başladı. Türbünün içerisindeki mekanizmadan türbünün özellikle rüzgar gülünün rüzgarı yakalayıp bunu enerjiye çevirme hızının artırması, yani verimliliğin toplamda totalde artması bu çok önemli bir aşamaya geldi. Daha da artacağını bekliyoruz. Hem daha hafif malzemelerin kullanılması hem de rüzgar türbinlerinin rüzgarı yakalama oranlarının da, ve verimliliğinin daha da artacak olması ileride rüzgardan daha büyük bir verim elde edeceğimizi beklememize neden oluyor. Aynı zamanda hani daha önce hep konuşmuştuk güneş enerjisindeki müthiş hızda fiyatların düşmesi etkili oluyordu. Şimdi fiyat başına da bir düşüş söz konusu ama güneşteki kadar hızlı değil. Çünkü güneşte şöyle bir şey var. Genelde düz mekanlara daha küçük instalasyonlar, kurulumlar gerçekleşiyor. Ve bu kurulumlar daha kolay ve daha hızlı gerçekleşiyor. Teknolojiyi yenilemek kolay, bakımları kolay ama rüzgar güllerinin devasa yapılarını düşündüğümüzde ve özellikle kurulan alanların dağ başlarında rüzgarı yakalamak adına sürekli rüzgar alan bölgeler olduğunu düşündüğümüzde yeni seninle beraber hep konuştuğumuz deniz üstü rüzgar tasarımlarının da maliyetlerinin hala ne kadar yüksek olduğunu düşündüğümüzde rüzgardaki gelişmeler ne yazık ki güneş kadar hızlı olmaya ve güneş kadar hızlı ilerlemeye devam etmeyeceğini gösteriyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi ileride yani 2025'te 78 ilde böyle çeşitli projeler gerçekleşmişti. Şu anda da Enerji Bakanlığı bu konularda yani rüzgar yatırımlarının hızlanması, rüzgar yatırımlarının kolaylaştırılması, rüzgar yatırımlarına öncelik verilmesi adına yeni çalışmalar yapıyor, gerçekleştiriyor ve bu konuda elinden geleni yapıyor. EPDK da bildiğin gibi lisanslama süreçlerini hızlandırmaya başladı. Evet. Bunların tamamı sadece yerli yatırımcıyı değil, genel olarak yabancı yatırımları da çeken süreçler ve Türkiye'de rüzgar komponentlerinin, rüzgar enerjisi komponentlerinin üretilmesi de ayrıca bizim için önemli bir aşama. Evet. Bunların hepsi bu gelişmeleri açıkçası kolaylaştıran ve hızlandıran süreçler.
1: Peki Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.

0: sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Kazancım net, Sigortam.net.
12: Bankam Tombank, kartıma değil.
13: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
14: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
15: Reklamlar.
16: Gün ötesi.
17: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 16 Haziran 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, mübarek Muharrem ayının ilk gününü akşam saatlerine kavuşturuyoruz. Bugün aynı zamanda Hicri yılının da ilk günü. Yeri gelmişken hemen hatırlatalım. 16 Haziran 25 Haziran tarihleri arasında Zamanın Kalbinde Muharrem adlı programımızı her akşam saat 20.10'da TRT Radyo 1 postamızda dinleyebilirsiniz. Sabrın, paylaşmanın, kardeşliğin sembolü olan rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı mukaddes aylardan olan mübarek Muharrem ayımızı kutluyor, günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde hatırlatarak yol almayı sürdürüyoruz.
16: Gün ötesinde son 24 saat.
17: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan toplam 780 milyon avroluk anlaşmayla Türkiye'nin hava savunmasına yönelik sistemlerin tedariki sağlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemeler ele alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Hicri Yılbaşı'nı tebrik etti. Duran, Hicri Yılbaşı'nın aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi.
16: Gün ötesi Ankara gündemi.
17: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen bizlere aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
17: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları günüydü. MHP lideri Bahçeli'nin hem grupta hem de sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalar çok dikkat çekti. Hemen buna ilişkin bilgileri paylaşarak başlayalım.
0: Evet, Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. 19 Haziran'da atılacak imzaların bölgede barışın hakim kılınması için önemli bir dönüm noktası olmasını temenni etti. Bahçeli, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması gerekmektedir, dedi. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, tahrik edici hamlelerden, sahada yeni oldu bittiler üretmeye dönüp hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır mesajını verdi. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının karşısında olduğunu belirtti. Netanyahu yönetimi kan delisi kriz makinesi olarak yönetimi nitelendirdi. Bahçeli, İsrail içinden yükselen bu anlaşma bizi bağlamaz feryatları, kan ve krizle beslenen siyasi vampirlerin hala sahnede olduğunu göstermektedir. Barışın önünde aşılmaz duvarlar örmeye kalkan bu çıban başı, döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir, dedi. Bahçeli'nin gündeminde Kafkasya'daki gelişmeler de vardı. Zengezur koridorunun Türkiye'yi Türkistan'a ulaştıracak tarihi bir geçit olduğunu söyledi. Ayrıca Bahçeli iç politikaya dair mesajlarını da verdi. Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erken seçim iddialarını seçimler zamanında sözlendirdi.

0: üzeriyle yalanladı.
1: Çağla Üregen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temaslarına ilişkin son bilgileri de aktarabilir misiniz?
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ortak basın toplantısında İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri İran müzakere sürecine zarar verebileceğine dikkat çekti. Fidan, İsrail'in illüzyonu dağılıyor ifadesini kullandı. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın serbest geçişe açık tutulmasının hayati olduğunu da vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı kesintisiz uygulanmalı dedi. Bakan, Dışişleri Bakanı Ukrayna krizi için Türkiye'nin çabalarının da süreceğini belirtti.
1: Çağla Üregen, son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıya ilişkin neler aktarırsınız?
0: Bakan Göktaş toplantıda iklim değişikliği ve yapay zekanın engelli bireylerin hayatı üzerindeki etkilerinin araştırılacağını söyledi. Kurulumuzun çalışmalarını daha geleceğe dönük bir yaklaşımla sürdürebilmesi için iki kat çalışma grubu oluşturulmasına yönelik hazırlıklarımızı tamamladık mesajını verdi. Bakan Göktaş engelli haklarıyla ilgili ikinci eylem planı hazırlıklarının da sürdüğünü kaydetti.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu ile değerlendireceğiz. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeker Aksu. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz biz de. Salim Bey, bu hafta sizi Salı günü ağırlıyoruz. Haftanın başında olmamıza karşın çok sıcak gündem maddelerini takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan anlaşma dünyanın nefes almasına sebep oldu. Varılan anlaşmanın detayları ve İsrail'in anlaşma karşıtı tavırları tüm dünyada tartışılıyor. Başkentin bu anlaşmaya ilişkin tutumunu da sizden dinlemek isteriz. İçeride ise dün itibariyle başlayan seçim tarihi tartışmasına bugün grup toplantısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli de dahil oldu. Öte yandan CHP'de tarafların grup toplantısı yapmama kararının perde arkası da merak konusu. Hep yaptığımız gibi biz sözümüzü aralayalım ve anlatacaklarınıza kulak vermek üzere mikrofonu size bırakalım.
3: Geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptığımız son yayındayken şöyle bir cümle kurmuştum
1: Evet.
3: hatırlarsanız. Yani bugüne kadar pek umutlu değildim bu tür haberlerden ama ilk kez umutluyum. Çünkü İran tarafı da bu anlaşmaya dair reddetmiyor. Bu anlaşmaya dair olumlu mesajlar veriyor diye. Ki o olumlu mesajların sonunda hafta sonu imzalanması beklenen protokol bugüne kaldı. Ama sonuç itibariyle imzalanmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bu protokolün devamı olarak nihai sonucun ateşkese evrilmesi hala dileğimiz. Yani yine çünkü şimdi Ankara'da da tabii ki tüm dünyada olduğu gibi memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam kabinet toplantısı sonrasında uyarılarda bulundu ve mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyorum dedi. Ve provokasyon uyarısının altında yatan tabii ki belli İsrail oradaki hedef aslında. Yani tamam, şu an protokol imzalandı. Amerika ve İran savaşı sonlandırma niyetinde olduklarını ve bir müzakere metni üzerinde anlaşmaya varılıp önümüzdeki süreçte de bir ateşkes imzalanması ve hatta son noktada da tamamen barışa evrilmesi yönünde görüş beyan etmiş oldu iki ülkede. Ama İsrail şu an itibariyle, yani hem İsrail tarafından gelen açıklamalar, ki İsrail medyası da bunun o açıklamaların daha alt metinlerini de yazıyor. Yani İsrail'den yapılan açıklamalar, işte Netanyahu'nun
1: Evet.
3: açıklaması, hala Lübnan'da ateşkesin olmadığını, Lübnan'ın bu anlaşmanın dışında olduğunu ya da Lübnan'dan çıkmayacakları yönünde pek çok açıklama yapıyor. İsrail medyası ise bu açıklamaların alt metinlerini de şifre edip ortaya çıkarıyor. İşte İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, Washington yönetimi arasında çok ciddi bir görüş ayrılığı oldu. Hatta Washington'ın bu mutabakatı imzalamasının Netanyahu hükümetini hem zor durumda bıraktığı hem çok kızdırdığı ve Netanyahu hükümetinin bilgisi dışında bunların yapıldığı yönünde İsrail medyasında da yapılan yorumlar var. Şimdi baktığımız zaman hani Netanyahu, Trump

rağmen ya da İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen bir adım atar mı? Zor görünmekle birlikte atma ihtimali var ki nitekim Lübnan'dan hala askerini çekmeyeceğini söyleyebiliyor ve Lübnan'a hala saldırılarını sürdürebiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı işte bu anlamda oldukça önemli. Yani bundan sonra süreci baltalayacak olan sadece İsrail gibi görünüyor. Yani Trump ikna olmuş görünüyor. İran ikna olmuş görünüyor. Yani her iki tarafta kendince zafer ilan edecekler bu saatten sonra. Trump işte İran bu saatten sonra kesinlikle nükleer silah yapamayacak diye, nükleer silah tehdidinden kurtardık biz dünyayı diye zafer ilan etmeye çalışacak. İran öbür tarafta işte kaldırılacak, yani Amerika Birleşik Devletleri biz İran'a yaptırım uygulamayacağız yönünde beyanı da var. O yaptırımların, yani daha önce uygulanan yaptırımların kaldırılması ya da belki başkaca işte önümüzdeki süreçte imzalanacak anlaşmaya yönelik detaylar, tüm bunlar İran tarafından zafer olarak ilan edilecek. Ama sonuç itibariyle iki tarafta istediği şekilde zafer ilan etsin. Önemli olan bölgemizdeki bu savaşın bir an önce sona erdirilmesi ki Cuma günü Hürmüz Boğazı'nın açılacağı net bir şekilde söyleniyor. Şimdi Cuma günü geldiği zaman bunu göreceğiz. Çünkü Hürmüz Boğazı tüm dünya için hayati önemde. Tamam, Türkiye'yi belki pek çok ülke kadar doğrudan birebir etkilemiyor ama sonuçta bizi de etkiliyor. Yani ekonomik anlamda işte bu önümüzdeki süreçte enflasyona geçtiğimiz günlerde Hazine Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklama vardı. İran Savaşı enflasyonla mücadeleye artı 5 puan, en az artı 5 puan üzerine koyduğunu söyledi. Yani diğer ülkelerde belki bu 5 değil 15 puan ya da işte oraya etkisi olarak baktığınız zaman belki daha büyük ama sonuç itibariyle bize de etkisi var, yok değil. O nedenle Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü açılacak olması güzel bir gelişme. O Hürmüz Boğazı açılacak olursa o güne kadar işte bir provokesi olmazsa İsrail'in, Netanyahu hükümetinin sonrasında anlaşmada istenildiği şekliyle tabii ki yol kazaları yaşanabilir, bunu hepimiz biliyoruz İsrail'den kaynaklı ama sonuç itibariyle bu yola girilmiş olması önemli ve değerli. Dileyelim ve umalım ki İsrail burada sesini çıkaramayacak durumda olsun ve Trump'ın her zaman üstüne basa basa söylediği gibi son açıklamasında da zaten G7 zirvesi için G7 zirvesi sırasında yaptığı açıklama, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'la birlikteyken yaptığı bir açıklama var. Yani İsrail'in, Netanyahu'nun kendisine karşı gelemeyeceğini belirttiği, özetle bu şekilde özetleyebileceğimiz bir açıklaması var. Dileriz ve umarız ki böyle olur. Bir sonraki aşama zaten evet. Gazze'deki saldırıları hala malum devam ediyor. Orada oraya bölge halkına yönelik eziyeti devam ediyor. Bu soykırıma da son verecek şekilde dileriz ve umarız ki iş tamamen artık Orta Doğu'da barışın ve huzurun yaşanacağı bir döneme doğru evrilir. Onun haricinde iç siyaseti yönelik olarak kısaca hemen hızlıca vaktimin dar olduğunun da yine farkındayım. Bir erken seçim tartışmaları demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Erken evet. seçim tartışmalarıyla ilgili aslına bakılırsa yani muhalefet, özellikle ana muhalefet CHP bir süredir bu erken seçimle ilgili, hatta erken seçimi dillendirdi ama erken seçim olacağına yönelik bir emare olmayınca bu kez bir baskın seçimden bahsedilmeye başlandı. Nedir yani, ne anlatmak istiyor burada muhalefet? Şimdi CHP içerisinde bir karışıklık var, işte bir kriz yaşanıyor. Bir tarafta genel başkan, mahkeme tarafından atanan genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta grup başkanı olmasına rağmen hala seçilmiş genel başkan titriyle bir titir ortaya çıkarıp o titri kullanan Özgür Özel ve çevresi. Dolayısıyla şimdi bu kriz görüntüsü sırasında yani CHP'deki bu parçalı

bekliyor. Diğer tarafta emeklilerin, memurun beklentileri var. Tüm bu beklentiler karşılanmadan, yani ekonomiyle ilgili hükümet evet tamamdır artık biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik, tuttuk demeden...

zaten bir hükümet neden seçime gitsin? Yani çok akla mantığa zaten yatkın değildi. Fakat yine de muhalefet kanadı bunu işte bir baskın seçim olacak, bir baskın seçim olacak yönünde özellikle sosyal medya üzerinden pompalamaya çalışıyordu. Ama dediğim gibi en başından beri ben buna hep karşı çıkıyordum. Ki Mehmet Uçum'un açıklaması netti zaten. İşte 18 Nisan 2028 diye tarih verdi. Ha bu 2027'nin Aralığı olur, Kasım olur, 2028'in Mart'ı olur, Nisan'ı olur. Yani o önümüzdeki süreçte netleşecektir ama hani birkaç ay oynar artı eksi şeklinde düşündüğümüz zaman. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de soruldu benzer soru. Devlet Bahçeli de Mehmet Uçum'un bu açıklamasını hatırlatarak uygun bir tarihtir dedi. Net bir şekilde hani ne erken seçim ne baskın seçim gibi bir şeyin gündemde olduğuna dair bir ne kendisinde beklenti olduğunu ne de bu yönde işte Cumhur İttifakı'nda konuşulan bir şey olduğunu ima etmiş oldu aslında. Bu erken seçim tartışmaları da bu şekilde kapanmış oldu.

çıkacak kişi aslında belli net. Mahkeme kararı da olsa şu an CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ama işte dediğim gibi öbür tarafta da kendisini seçilmiş genel başkan olarak söyleyen ama grup başkan vekili titri olan Özgür Özel. Yani Özgür Özel mi toplayacak, Kemal Kılıçdaroğlu mu toplayacak yönünde tartışmalar iki haftadır sürüyordu. Ki bu haftaya düne kadar yine benzer tartışmalar devam ediyordu. Fakat dün Özgür Özel kanadından yapılan açıklama kendilerinin grup toplantısı yapmayacağı yönünde oldu. CHP genel merkezi

0: İnternetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Katılımdan işletme belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2020

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
2: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.28'i gösteriyor ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Hazar Vural. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, çok sağ olun.
2: Çok teşekkür ediyoruz, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
2: Hocam 28 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan ve 128 gün süren Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imza altına alınan bir anlaşmayla son buldu. Anlaşmanın elektronik ortamda imzalandığı bilgisi var. Trump öğle saatlerinde anlaşmanın ikinci aşamasına geçtik dedi. Sizin gözleminiz nedir hocam? Savaş bitti mi dersiniz?
3: Şimdi mutabakat zaptı konusunda anlaştılar ve cuma günü imzalamak üzere ve Trump'ın evet ikinci aşama söylemi bugün geldi. Ama biliyorsunuz Trump'ın söylemlerinde zaman zaman pansuman niteliğinde hem piyasalara yönelik hem de küresel anlamda bir rahatlatma çabasıyla konuşmalar yaptığını biliyoruz. Ama bir taraftan da Dışişleri Bakanımızın işaret ettiği gibi yani çokça düşünülmesi gereken, aşılması gereken yollar ve riskler var. İsrail gibi mesela nükleer konu. Bakın nükleer diyerek başlatılan bir savaştı, İran'a dayatılan savaş ve baktığınızda bu mutabakat içerisinde nükleer konusu sonraya bırakılan temel konulardan bir tanesi. Hürmüz kartı ki stratejik bir koz olarak İran'ın elinde bu savaşın kaderini aslında etkiledi. Hürmüz'de oluşacak yeni statükonun da nasıl olacağı, şimdi İran bunu Umman'la birlikte çizmek istiyor. Evet. Çünkü Körfez Arap Devletleri içerisinde İran'a en yakın aktör olarak daha önce de arabuluculuk yapmış Umman'ı hep işaret ediyor ama yeni statüko ne bölgeye ait olmayan Amerika'nın istediği gibi olabilir kolaylıkla ne de sadece İran'la Umman arasında olabilir. Nihayetinde söz konusu su yolundan geçtiğinizde bütün Arap devletlerinin ve uluslararası taşımacılığında kalbinden bahsediyoruz. Dolayısıyla daha çok nokta var ama bir taraftan da Tel Aviv'den gelen kuvvetli sözler var ki bu anlaşma bizi kapsamıyor ve İsrail sorunlu stratejilerine devam edecek. Etmeye de devam ediyor. Lübnan'ı her gün hatırlatıyoruz. Lübnan'da gerçekten bir devlet ve bir toplumun kaderiyle oynuyor İsrail.
2: Evet hocam, siz de bahsettiniz tabii. Bugün öğle saatlerinde ABD Başkanı Trump anlaşmayı kastederek ikinci aşamaya geçildiğini söyledi. Sizin anlaşmanın detaylarına ilişkin gözleminiz nedir? Mutabakatta hangi başlıklar öne çıkıyor?
3: Şimdi Hürmüz diyerek duyuruldu bu mutabakat Trump tarafından. Zaten bu da aslında çok tarihi bir nokta. Çünkü biliyorsunuz savaş nükleer diyerek açılmıştı ama uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler nezdinde bu savaşı açmak için yeterli bir şey olmadı tarihe. O noktada bu savaş yani haklı ve hukuki bir savaş olarak geçmedi açıkçası. Fakat sonra baktığınızda Hürmüz'e kilitlendi ve şu anda Trump İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşıyoruz, anlaştık, imzaları cuma atacağız, Hürmüz açılıyor dedi. Şimdi şu soruyu sormak gerekiyor. 27 Şubat gününe döndüğünüzde Hürmüz gibi bir sorun yoktu. Amerika eliyle yaratılmış bir konu ve sorun Hürmüz konusu. Dolayısıyla buradan baktığınızda aslında Hürmüz Amerika'nın üstünde bir baskı unsuruna dönüştüğü ve 5 kıtada birçok devletin piyasalarına, enerji taşımacılığına, ekonomilerine etki ettiği için dünya Amerika'ya dönüp yani başat aktör nasıl böyle bir yeni sorunu dünyanın ortasına bırakır ve işleri bu noktaya getirir baskısı vardı. Aslında Trump yönetimi çok uzun zamandır anlaşmak istiyordu. Ancak Lübnan ve İran'ın ablukada direten Amerika'ya müzakere, diplomasi böyle yapılmaz, ablukayı çekeceksin diye el yükseltmesiyle işler işte 3,5 ayı 4 ayı buldu. Diğer maddelere de baktığımız zaman tabii dediğim gibi onlar da aslında bir ölçüde detaylandırılması gereken konular. Şimdi Amerika ile İran arasında son bir yıl diyelim, iki savaşı da düşünmez çünkü ikisini bir arada yaptı İsrail ile evet. Amerika biliyorsunuz. Çok fazla nükleer ve başka konularda ayrılıklar vardı. Ama bu bir yılki savaşlarda İran'ın içerisinde yaşanan konular, yani bütün sivil ölümleri, karar alıcı suikastleri, dini liderin öldürülmesi, İran'ın stratejik varlıklarının bombalaması, bakın bunlar Amerika-İran arasındaki sorunları ve beklentileri derinleştirdi. Şimdi iki tarafında kendi kamuoyuna yönelik bir onurlu ve hatta zafer diyecek bir çıkış çabalarıyla biz dördüncü aya geldik. Anlaşılmış olması en azından mutabakat zaptında temel 14 kalemde Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere birçok arabulucunun da çok büyük diplomasiyi kullanmasıyla oldu. Ama ne yazık ki nihai bir barıştan söz edebilmek mümkün değil ve bunun da tek sebebi İsrail değil.
2: Evet, hocam siz de bahsettiniz, imza altına alınan anlaşmayla 27 Şubat gününe geri dönüldüğü görülüyor tabii. Şimdi dünyanın tartıştığı soru ise o halde 108 gün süren savaş neden yapıldı cümlesine odaklanıyor. 108 gün yaşanan bu savaşı sonunda kimin ne kazanıp ne kaybettiği sorularının net yanıtları var mı elinizde?
3: Aktörlerden dışarıya çıkalım çünkü bazen aktörler bizi şaşırtıyor. Devlet egemenliğine saldırının meşru bir zemin olmadığında bu kadar normalleştirilmesi uluslararası sistemin ve aslında 193 devletin kaybıdır. Sivil ölümlerinin bu kadar olağanlaştırılması herkes açısından bir sorundur. Silahlanmayı arttıracak şekilde böyle bir coğrafyada keyfi ve kendi hegemonyası için ya da İsrail'in kayrıldığı bir noktada böyle savaşları başlatıp da aylarca bitirememek dünyanın sorunudur. Bakın, Birleşmiş Milletler sisteminin sorunlarını hep konuşuyoruz ve reform ihtiyacını yıllardır söylüyoruz. Ama bunun nasıl gerçekleşeceği noktasında imtiyazlı aktörlerin oraya yanaşmamasından dolayı bu sivil ölümleri ve savaşlarda çok kayıp veriyor dünya. Dünya, insanlık olarak bunu en başta söylüyoruz. Fakat silahlanmaya ayrılan para, silah satıcılarının silahlardan, savaşlardan kazandığı ve o noktada aslına bakarsanız bir devletin stratejik varlıklarını imha etmek ve hatta Trump'ın söylemlerini hatırlayın. Medeniyeti yok edeceğim dedi. Şimdi bu kadar uç
2: aslında
3: söylemler
2: söylemi olmuştu değil mi?
3: Çok bir tane en çok bu böyle akılda kalan, ama bakın biz o dönemlerde de hep şunun tedirginliğini yaşadık. Bir medeniyet nasıl yok edilir? İran coğrafyası çok geniş bir coğrafya. Kitle imha silahları diyerek 2003'te Irak'ı işgal eden Amerika. Kitle imha silahı yapıyor, nükleer silahı olabilir diyerek İran'ı bombalayan Amerika. Ama İsrail'in elinde o kitle imha silahları varken, nükleer silahsızlanma anlaşmasına İsrail taraf değilken ve İsrail 3 senede 7 devletin egemenliğine saldırmışken, bu sistemin içerisinde bu ikilik ve ikiyüzlülükle biz nasıl geleceğe yol alacağız? Bu da Sumut filosundan önce Medlin gemisindeki bir aktivist, kadın aktivistin sözüydü. Biz böyle bir gelecekte nasıl yaşayacağız?
2: Evet, bu da çok önemliydi tabii. Hocam, anlaşmaya giden diplomasi trafiğinin merkezlerinden biri de Ankara oldu. Bu anlamda izlenimlerinizi de dinlemek isteriz. Neler aktarmak istersiniz?
3: Özellikle Türk dış politikasının son dönemki karakterisine baktığımızda bunu çok geniş coğrafyada, yani Somaliland'dan Ukrayna'ya, aklınıza gelebilecek işte İran'dan Filistin'e kadar, Türk devletlerinden Afrika'nın derinliklerine kadar birçok noktada Türkiye'yi güvenilir bir diplomatik aktör olarak dünyada tarafların gözünü çevirdiği bir yön olarak söyleyebiliriz. Bu yeni değil, yani bu özellikle son dönemde

0: dönemde perçinlenmiş ama artık karakteristiğimiz haline dönüşmüş bir konu ve bu çok önemli bir nokta. Neden? Çünkü şunu görüyoruz. Bölgesel güçler ya başat aktörler bir coğrafyaya politika yansıttıkları zaman onlar oradan ne çıkarımız olabilir? Burayı kendimize göre nasıl şekillendiririz diye bakıyorlar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kökü, karakteristiği ve yapısı, tarihte kurduğu devletlerde de bu böyleydi. Her zaman kazan kazan üzerine giden bir politika. Yani sömürerek değil, birlikte inşa ederek, tüketerek değil, birlikte kazanarak. Şimdi bu Türkiye'nin farkı oluyor ve aslında Türkiye'nin etkileşime geçtiği diğer aktörler de Türkiye'yi Avrupalı devletlerden ya da diğer başat aktörlerden, emperyal aktörlerden evet. Bu şekilde ayırıyorlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun gelecekte de böyle devam edeceğini biliyoruz. Çünkü bu bizim yapı taşımızda olan bir şey.
1: Evet. Hocam diğer başlığa geçmeden önce birazdan reklam arasına gideceğiz ama öncesinde şunu da konuşmak isteriz. Bu anlaşma en çok İsrail'in tepkisini çekti tabii. Gazze'de soykırım yapan Suriye ve Lübnan için işgal girişimleri gerçekleştirip saldırılarını halen sürdüren bu ülke savaşın gerekçelerinden biri. Belki de en başta geleni. Süreci İsrail açısından nasıl yorumlamak mümkün? Bu anlaşma beklenen, istenen geri adımları attırır mı İsrail'e sizce?
0: Maalesef ve Tel Aviv'den gelen söylemler ve bugün yine bizim Lübnan'da, Filistin'de gördüğümüz ve hatta yine bir Suriye konusu öne çıkıyor. Çok tedirgin edici, hatırlatalım. 2025 yılı boyunca Suriye ayağa kalkmaya çalışırken İsrail Suriye'yi 2000 kere bombaladı. Ve bunlar rastgele öylesine havadan bombalamalar değildi. Hepsi stratejik, hepsi bilinçli bir planın parçasıydı. Golan'ı aşıp Kuneitre'ye gelen bir İsrail var. Bunları hatırlıyoruz. Şimdi baktığınızda İsrail'in temel durduğu nokta şu: İran'la yapılacak her anlaşma kötüdür diyor İsrail. Ama oysa biz biliyoruz ki savaşlar bir şekilde diplomasi masasında imza ile son bulmak zorunda. Yani her anlaşma kötüdür doğru bir bakış açısı değil. Dolayısıyla bu noktada İsrail'in temel söylemi şu: stratejik hedeflerimize ulaşamadık. Trump'ın o noktada söylediğinden farklılaşıyor. Bizim İran'la işimiz bitmedi diyor İsrail.
1: Evet hocam, tabii biz bu savaşa odaklı yaşarken çevremizde çok daha önemli olabilecek gelişmelerin de yaşandığını görüyoruz. Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bölgede attığı adımlar Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Bu konuyu ve diğer başlıkları da reklamların ardından konuşalım isterseniz.
0: Tabii,
1: sevgili dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Hazar Vural stüdyo konuğumuz. Kendisiyle dünya gündemine dair gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz reklamların ardından.
2: Reklamlar.

0: Bendiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi...

0: iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Hazar Vural. Hocam, aslında savaşla ilgili bir girişte bulunmuştuk, aslında detayları da konuştuk ama tabii biz bu savaşa odaklı yaşarken çevremizde çok daha önemli olabilecek gelişmelerin de yaşandığını görüyoruz. Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bölgede attığı adımlar Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de bir enerji merkezinin kurulması için anlaştığı haberlerini işitiyoruz. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz konusunda sert uyarılarda bulunmuştu. Bölgede neler oluyor dersiniz?
3: Özellikle son dönemde devam eden Gazze soykırımı ve bölgeye yansımalarında zaman zaman Doğu Akdeniz'de biz Atina, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında aslında Türkiye karşıtı söylemlerle yoğrulmuş bir savunma, güvenlik ve stratejik işbirliğini görüyoruz. Sürekli toplantı halinde ve hukuk dışı söylemlerle Türkiye'yi hedef aldıklarını da görüyorduk. Şimdi bu noktadan sonra özellikle Fransa'nın gücüyle orantılı olacak şekilde değil, tam tersine aslında güç kaybettiği bir dönemde çok daha fazlasını hedefleyecek şekilde birden hukuki açıdan sorunlu bir noktada, yani Güney Kıbrıs'ta hukuka aykırı şekilde bir varlık gösterme çabasını gördük. Şimdi birçok aktörün orada kendi haritasını çizmeye çalışıp bundan çıkar sağlaması belki uluslararası ilişkilerin doğasında rasyonel bir şey olarak kabul edilebilir. Ancak Doğu Akdeniz ki çok önemli stratejik bir nokta, sadece enerji açısından da değil baktığınızda. Şimdi orada Türkiye'ye rağmen, Türkiye'ye karşıt bir dünya inşa etmek, bakın Türkiye'nin elinde savunma sanayi anlamında hemen hiçbir şey yokken bile bir irade gösterebilmiş bir toplum ve bir devletten bahsediyoruz Kıbrıs konusunda. Şimdi bu dakikadan sonra Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Ankara'ya rağmen orada bir hayal kurmak, Kıbrıs Türk'ünün yalnız bırakılacağını düşünmek ve Türkiye'nin çıkarlarına aykırı şekilde orayı tasarlamaya çalışmak hayal ürününden başka bir şeye çıkmaz. Ve bu son derece tehlikeli bir hamledir. Zaten sorunlu coğrafyadaki Doğu Akdeniz'e de yansıdığı bir nokta varken orayı daha büyük sorunlara gebe hale getirir. Şunu da unutmayalım, Avrupa Birliği'ne girmiş hukuksuz bir toprak parçası Güney Kıbrıs. Bu AB'yi de doğrudan taraf yapar. Ama dediğim gibi Fransa'nın böyle bir gücü yok ama hayalleri gücünden daha büyük.
2: Evet. Ağzınıza sağlık. Hocam, G7 zirvesi için Fransa'ya gelen Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için de bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bu süreçte Putin'e mektup yazan Zelenski, görüşelim ve savaşı bitirelim demişti. Buna karşılık olarak Putin, Zelenski ile görüşmesinin şimdilik anlamının olmadığını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması Rusya-Ukrayna için bir girişimin başlangıcı olur mu? Öngörüleriniz var mı bu konuda?
3: Şimdi özellikle baktığınızda Trump'ın göreve ikinci defa geldiği dönemde yoğun bir şekilde bu savaşları bitireceğim iddiasında Rusya-Ukrayna savaşına yoğun eğildiğini hatırlıyoruz.

0: doktora da başarısız olmuştu. Ve şu da vardı özellikle sonrasında Alaska toplantısı sonrasında biz özellikle Amerikan ve İngiltere silahlarıyla Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmaya devam ettiğini de görmüştük. Yani savaşın sönümlenmesinden ziyade orada başat aktörler arasındaki bir toplantıdan sonra savaşın çok şekilde devam ettiğini de görmüştük. Artık 5. yılını tamamlamak üzere olan bir savaş, bitmeyen bir savaştan bahsediyoruz. Putin'in Zelenski ile görüşmemesi de aslında bu süreçte süreklilik arz ediyor. Çünkü biliyorsunuz Putin Zelenski'yi meşru görmüyor, seçim yapılmadığı için ve hatta bunu bir savaş olarak bile adlandırmıyor. Batı ile orada karşılaştığını söylüyor ve özel operasyon niteliğinde söylüyor Putin Ukrayna Savaşı'na yönelik. Fakat bakın İran'la olan konunun tamamen bittiğini söylemek kolay değil. Diplomasinin önünde çok uzun bir yol var. Müzakereler açısından önümüzde çok uzun bir yol var. Ama ne zamana kadar bu bitmeyen savaşlarla devam edilecek? Bu da çok temel bir konu aslında. Hem kuzey komşularımız hem güney komşularımız için bunu söylüyoruz. Bir kere daha hatırlatalım. Gerçekten ateş çemberi değil, yangın yani kıyamet gibi bir noktadayız ve savaşları başlatmak çok kolay ama bitirmek çok zor.
1: Evet. Hocam şu anda Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna Savaşı, İran-ABD mutabakatı, Orta Doğu'daki gelişmeler, küresel ticaret, enerji güvenliği ve yapay zeka başlıkları ele alınacağı konuşuluyor. G7 tam anlamıyla bir Atlantik ortaklığı görüntüsü veriyor ve Batı'yı temsil ediyor. Sizin zirveden beklentileriniz var mı?
0: Açıkçası ortaklık ve birliktelik kelimelerinden bir parça uzak. Trump'ın da böyle hissettiğini düşünüyorum. Hatırlayacak olursanız özellikle İran'a başlattığı ya dayattığı savaşta Avrupalı müttefiklerinden hayır yanıtını almıştı ve ya, Amerika'nın yanında olmamıştı Avrupalı şu saydığımız devletlerin birçoğu ve Trump'ın diplomasiye aykırı olarak bu devletlerin karar alıcılarını çok net şekilde eleştirdiğini hatta dalga geçtiğini hatırlıyoruz. Macron'dan başlayarak çok ağır eleştirdim çünkü savaşı reddetmişti aktörler. Bu bizim savaşımız değil. Sonra bu NATO'nun da savaşı değil demişlerdi. Şimdi tabii Trump'ın iş yapış tarzı, karakteri, nasıl bir lider olduğu, yapısı ve geçmiş kimliğinden, iş insanlığından gelen çok farklı bir yapısı var. Açıkçası dün de İran'la mutabakat imzalandığında yani Beyaz Saray'daki kafes dövüşü ya da Amerika'nın kendi gündemine baktığınızda bakın bir coğrafyada siviller sistematik olarak öldürülüyor. Bir
1: Evet.
0: devletin toprak parçasının işgal edilmesi çok normal görülürken diğer tarafta doğum günü için etkinlikler, kafes dövüşleri vesaire. Sanıyorum 2026'da böyle olmamalıydı. Şimdi G7 noktasına baktığımızda dünyanın işte en gelişmiş devletleri, en büyük başat aktörleri ama nihayetinde insanlık adına elde var ya da nasıl elde ne var derseniz ya da bu aktörler ne çıkarabilirler birlik adına derseniz şu anda Avrupalı aktörlerin güvenlik anlamında çok farklı arayışları var. Amerika İngiltere geleneksel ilişkisine baktığınızda bence çok zor bir dönemden geçiyorlar. Her ne kadar bu sene kral ziyaret etmiş olsa da Amerika'yı. Tabii Kanada da aynı şekilde. Japonya'yı bambaşka değerlendirmek gerekir. İtalya'da da Meloni noktasında tabii farklılıklar var. Yani sistemin krizi aslında G7'yi de çok net ve derinden etkiliyor.
1: Evet, biraz da NATO'ya bakalım. NATO Liderler Zirvesi için artık sayılı günler kaldı. Ankara'da yapılacak. Bu zirveye içinden geçtiğimiz süreç bağlamında oldukça belirleyici olacak gibi görünüyor. NATO zirvesinin olası gündemine ilişkin beklentilerinizi de dinlemek isteriz.
0: Tabii çok tarihi bir zirve. 20 küsur yılın ardından ilk yani tekrardan Türkiye'de gerçekleşecek olması çok önemli. NATO'nun sorgulamaları sürecinde Trump'ın tehditleri gölgesinde işte özellikle maliyeti paylaşmak, eşit paylaşmak anlamında havuç sopa niteliğini Trump'ın politikalarında kullandığını da düşünürsek ya da Avrupa'nın güvenliğini aradığı noktada Türkiye'ye tekrardan bir rol biçme arzusu, Türkiye'den talepleri ve bir de dediğim gibi Türkiye'nin etrafında devam eden savaşlar artık Avrupa'ya uzak değil savaşlar. Yani Ukrayna bunu değiştiren bir gerçeklik oldu. Dolayısıyla baktığınızda tarihi bir zamanda tarihi bir zirve. Ama burada tarihlerin artık 2026'yı gösteriyor olması önemli. Çünkü sadece ihtiyaç dahilinde hatırlayabilecekleri

0: bir aktör değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Aynı şekilde silahlı kuvvetler ve Türk savunma sanayinde geldiği noktada artık Avrupa ne vaat edecek ya NATO nasıl bir kimlikle yoluna devam edecek? Çünkü Trump'ın özellikle Grönland tehdidi NATO'ya da çok zarar veren bir hamleydi. Evet. Danimarka ile resleşmesi nasıl bir güvenlik ittifakı ki birbirinden toprak parçası talep edebiliyor? Gerçekten heyecanla beklediğimiz bir zirve Türkiye'nin ev sahipliğinde güven ve başarıyla gerçekleşecektir.
1: Evet, hocam Ankara'da yapılacak bu NATO Liderler Zirvesi Türkiye'nin hem Batı İttifakı içindeki konumunu hem de Rusya ile olan dengeli ilişkisini nasıl etkileyecektir? Türkiye bu zirvede hangi stratejik talepleri ön plana çıkarmalıdır sizce?
0: Özellikle NATO üyesi olarak Rusya ile kurabildiğimiz ilişki, iletişim, diyalog ve Ukrayna Savaşı sürecindeki işte ev sahipliğimiz müzakere masasında tabii bunlar çok tarihi noktalardı. Zor bir danstı bu Türkiye'nin aslında yürüttüğü. Yani Rusya gibi bir aktörle böyle bir savaş sürecinde NATO'nun da çok net bir şekilde bir parça hem Avrupa'nın taraf olduğu bir yerde iki komşusu savaşan Türkiye'nin çok zor yürüttüğü bir danstı ama başarıyla yürüttüğümüz bir politikaydı aslında. Şimdi burada bir süreklilikten bahsedebiliriz. Dışişleri Bakanımızın dünkü ziyaretinde de evet, aynı şekilde söylemler netti. Orada da Sayın Fidan'ın vurgusu şu olmuştu. Yani bu savaşların artık bitmesi gerekiyor ki biz burada yerleşik devletler artık kazan kazan noktasına geçebilelim diye. Çünkü bunlar her ne kadar savaşın tarafı olsanız da olmasanız da sizin inşa etmek istediğiniz barış, güven, refah ortamından götüren konular. İran'a dayatılan savaşta da böyle oldu. Biz Irak'la Kalkınma Yolu Projesi'ni ilmek ilmek dokuduk. Şimdi silahlanan bir coğrafya var ve terör riskleri var ve tedirginiz bu savaş ne zaman tam olarak bitecek diye. Dolayısıyla artık kuzeyde ya güneyde savaşların durması gerekliliğini işaret ediyor Türkiye. Bu da çok haklı çünkü coğrafya çok yorgun.
1: Evet, son olarak aslında bir dakikamız kaldı. Hem savaşa dair hem de vermek istediğiniz bizim sormadığımız ama mesajınız varsa onu da alarak bitirebiliriz.
0: Şu cümle çok önemli. Yani biz hep dedik ki Türkiye'nin etrafında yangın, ateş çemberi var ama yok, gerçekten kıyametin koptuğu bir coğrafyadayız. Bu noktada özellikle karakter olarak, güvenilir bir aktör olarak Ankara'nın öne çıkması önemli. Ama biz etrafımızda gerçekleşen savaşlardan da ders çıkarmamız gerektiğini de biliyoruz ve politikalarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Bu bizim için bir tercih değil, bir zorunluluk. Çünkü sistemin krize girdiği bir zamanda savaşlarla yaşıyoruz.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Hanım.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair gelişmeleri İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Hazar Vural hocamızla değerlendirdik ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Daha önce hiç yaşamadığımız bir an size neden bu kadar tanıdık gelir? Bir yere ilk kez gidersiniz ama sanki orada daha önce bulunmuş gibi hissedersiniz. İşte bu garip ama etkileyici hisse dejavu denir. Peki bu duygu gerçekten geçmişten gelen bir anı mı yoksa beynimizin bize oynadığı küçük bir oyun mu? Bilim insanlarına göre dejavunun en etkili açıklaması beyindeki kısa süreli bir karışıklıkla ilgilidir. Hafızamızdan sorumlu olan beyin bölgeleri özellikle de hipokampus bazen aynı bilgiyi iki kez işler. İlk işlem çok kısa bir gecikmeyle olur, ikinci işlem ise tanıdık hissini yaratır. Yani aslında o anı ilk kez yaşarsınız ama beyniniz onu daha önce yaşanmış gibi algılar. Bir başka teoriye göre ise beyin benzer bir anıyı hızla tarar ve bu sana tanıdık geliyor sinyali gönderir. Ama bu o anı gerçekten yaşadığınız anlamına gelmez. Sadece geçmişteki benzer bir hisle bağlantı kurulur. İlginç bir detay daha. Dejavu en çok yorgunken, stresliyken ya da zihnimiz yoğun çalışırken ortaya çıkar. Yani beynin biraz şaşırdığı anlarda gerçekleşir. Kısacası dejavu, geçmişten gelen gizemli bir mesaj değil, beynimizin kusursuz sandığımız sisteminde küçük bir senkron hatasıdır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: durumu olan bir çocuğun mesela çıkmak evde çıkabilir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çınar. Ben dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de Tohum Otizm Otizmlerle otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de müzakerelerin yeni turunun cuma günkü imza töreninin ardından İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Moskova'da bir araya geldi. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmeleri sabote edebileceği uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Trump, bence bu aşama daha kolay olacak, o adil bir anlaşma ifadelerini kullandı. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı aynı gün müzakerelerin yeni turunun da başlayacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf'ın da Cenevre'de olacağı duyuruldu. Arakçı ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırısının ABD ile anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini vurguladı. Cuma gününden itibaren Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve ABD ablukasının son bulması bekleniyor. Ancak gemi trafiğinin savaş öncesi seviyeye dönmesinin birkaç ay bulabileceği de belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor, dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu hassas süreci ülkemize yakışan bir hassasiyet ve sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tablo İslam coğrafyasının çözüm masalarının kurucu iradesi olabileceğini göstermesi bakımından oldukça kıymetlidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti.
2: Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın hedef alması, onun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Türkiye dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir. Bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'un davetiyle Moskova'da. İki bakan bir araya geldi, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir, dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı.
3: İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız açıklamasında bulundu.
2: Seçimlerin zamanında yap.

0: Olmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
1: Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar ele alındı. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. CHP Genel Merkezi butlan kararı nedeniyle bir tarih verilemeyeceği için olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor. Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için hamlelerini sürdürüyor. Bu kapsamda 74 il başkanının kurultay için toplanan imzaları yarın genel merkeze iletmesi bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 51. oturum yapılıyor. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. 51. oturum tutuklu sanık eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin savunmasıyla devam etti. Gökçe savunmasında kendisine yönelik suçlamaların bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söyledi. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Davada 18 Haziran Perşembe günü tutuklularla ilgili karar verilmesi bekleniyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş insanı Naci Aydın etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ifade verdi. Ruhsat işlemleri karşılığında kendisinden para talep edildiğini öne süren Aydın, 39 dükkanın ruhsatı için benden bağış adı altında 12 milyon lira istediler iddiasında bulundu. Ruhsat arabilmek için yaklaşık 380 bin dolar rüşvet verdiğini savundu. Fatih Yavuz ise ifadesinde iddiaları reddetti. Suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Rüşvet iddiasına yönelik MASAK raporları ve HTS kayıtlarının da soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi. MASAK hesap hareketlerinde rüşvet verildiği iddia edilen gün Aydın'ın banka hesabından 400 bin dolar çekildiği belirtildi. HTS kayıtlarında ise Naci Aydın'la Fatih Yavuz'un rüşvet verildiği iddia edilen gün aynı bölgede baz verdiği kaydedildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin soruşturmalar derinleştiriliyor. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri 4 farklı parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler tespit etti. Üzerinde yapı olmamasına rağmen bazı parsellere 2015 yılında yapı denetim bilgi formları oluşturulduğu belirlendi. Bu yöntemle ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere bir yapı denetim havuzu meydana getirildiği anlaşıldı. Bu şekilde imar mevzuatında yapılan kısıtlama ve değişikliklerden etkilenmeden belirli yapı denetim firmalarının önceden belirlenebildiği değerlendirildi. Bilirkişi raporlarında ada ve parsel bilgilerinin değiştirildiği, belirli yapı denetim firmalarının görevlendirildiği, ruhsata ve projeye aykırı yapılaşmaların ise denetim süreçlerinde görmezden gelindiği vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporu üzerine Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında belediye başkan yardımcısıyla belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Avrupa Parlamentosu raportörünün açıklamaları da Gürlek'e soruldu. Adalet Bakanı söz konusu raporun bağlayıcılığı olmadığını söyledi. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı değerlendirmesinde bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında firari FETÖ

0: yurtlarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Yenilenen delillerle iade talepleri tekrar ilgili ülkelere gönderiliyor. Adalet Bakanı 119 ülkeye 2765 kişi hakkında toplam 2950 iade talebinde bulunacaklarını açıkladı. Gürlek, örgütün beyni yurt dışında bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık dedi. Taleplerin büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri ve ABD üzerinde yoğunlaşıyor. En çok iade talebi 777 dosyayla Almanya, 728 dosyayla ABD'ye yapılmış durumda. Bakan Gürlek, FETÖ ile mücadelede yurt dışında çeşitli engellerle karşılaşıldığını da vurguladı. Kayseri'de terörle mücadele ekipleri FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Sivas'ta da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. 263 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 221 şüpheli gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin saha incelemelerinden elde ettiği bulgular kurulun 49. toplantısında masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde beyaz et ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekteki zincir marketlere ceza yağdı. İstanbul'da faaliyet gösteren bu işletmelere toplam 10 milyon 114 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarındaki olağan dışı fiyat hareketlerinin izlenmeye devam edileceği belirtildi. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerekli idari tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konu ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler için ise 72 aya kadar çıkabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dil öğrenme programı olan Dilim tanıtıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dilim çocuklarını koruyan, geleceğe yürüyen Türkiye'nin eseridir." dedi. Dilime EBA üzerinden erişim sağlanıyor.
1: Dilim bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manaya sahip. Kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir. Biz bu eserle evlatlarımıza kendi kimliğiyle dünyaya bakmayı, kendi değerleriyle çağı kucaklamayı, hem bu toprağın çocuğu hem de bütün bir dünyanın insanı olabilmeyi öğretiyoruz. Dilimi her geçen gün daha da geliştirerek milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.
0: Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kış aylarından önce görüşmek istediğini söyledi. Bunun Türkiye dahil herhangi bir üçüncü ülkede gerçekleşebileceğini vurguladı. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de müzakerelerin yeni turunun cuma günkü imza töreninin ardından İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Moskova'da bir araya geldi. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmeleri sabote edebileceği uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi duyurusu. Muğla ili Bodrum ilçesinde bulunan Arturna Res TM, Karova Res TM enerji iletim hattına yarın saat 18'den itibaren 154 bin voltluk gerilim uygulanacaktır. Bu nedenle direklere tırmanılmaması, iletkenlere yaklaşılmaması can ve mal güvenliği açısından önemli duyurulur. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu gece saat 1'de Irak-Norveç maçıyla sürecek serüven, sabaha karşı saat 4'te Arjantin-Cezayir ve saat 7'de Avusturya-Ürdün maçlarıyla devam edecek. Mücadeleler TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan yarın akşam oynanacak iki maçla devam edecek. Saat 20'de Portekiz'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'de ise İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. İki mücadele de TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri yarın belli olacak. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz'da oynanacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise maçlar 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda mücadele devam ediyor. Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko serisi bir birlik eşitlikle siyah beyazlıların sahasına taşınıyor. Final turunda 3. maç yarın saat 20'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Ankara'da sahne alacak. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ndeki 5. maçında Belçika ile karşılaşacak. Yarın saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Erzincan, Tunceli 15, İstanbul ve Diyarbakır 19, Bursa, Edirne, Konya, Trabzon, Rize 18, Çanakkale ve Samsun 20, İzmir ve Gaziantep 22, Antalya, Adana, Hatay 21, Sivas 11, Bolu 14, Erzurum 10, Van 13 derece.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun ilk 11. kilometresinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
1: TVBu Go, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
1: TVBu Go.
0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Setur yaşa!
5: Güneş Zirve'de Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Tatilse Setur.
6: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
7: Baba büyüksün!
6: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
9: Yakışanı yapar.
10: Benim bankam iş bankası.
8: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam iş bankası.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Reklamlar. Soralım bakalım. Gürültü ve gürültü kirliliği nedir? Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı ve Türk Akustik Derneği Başkanı Doçent Doktor Konca Şahere sorduk.
14: Gürültü aslında çevremizde duyduğumuz ve bizi rahatsız eden bütün seslere verilebilecek bir isim. Burada rahatsız ediyor olması en önemli parametre. Her ses gürültü değildir. Gürültü biraz öznel bir kavram ama ses ölçülebilir bir parametre. Mesela 18. yüzyılda bir opera bestecisinin operasının daha farklı şekilde bestelenmesi dolayısıyla gürültü olarak algılanması ya da 20. yüzyılın başında yine daha atonal bir bestenin gürültü olarak algılanması ama şu anda dinlediğimizde belki onu bir masterpiece olarak değerlendiriyoruz. Gürültü kirliliği ise ses düzeyinin artık insan sağlığını, insanların performansını etkileyecek boyuta gelmesine verdiğimiz bir isim. Tüm tarih boyunca var olmuş bir kavram. Çok sık verdiğim örneklerden biridir çünkü çok seviyorum. Eski Pompei kalıntıları üzerinde bile duvarlarda işte lütfen sessizlik yazılarını görüyorsunuz. Ya da işte Jules Caesar'ın saat 10'dan sonra araçların gece sokağın üzerinde gitmesini engelleyen yasalarını görüyorsunuz. Ama gürültü kirliliğinin böyle bir gürültü kirliliği ismiyle belki hayatımıza girmesi daha çok 19. yüzyılda endüstrileşmeyle ve kentlerin yoğunlaşmasıyla, insan sayısının artmasıyla çok ilişkili. Benim aklıma gene en çok 1920'ler ki o dönemi New York'ta kükreyen bir dönem olarak nitelendiriyorlar. Sadece ses düzeylerinin çok yüksek olması değil, hayatımıza giren ses türlerinin çeşitliliğinin çok fazla olması. Yani ilk kez bu kadar çok şantiye sesi var, rıhtımdan gelen sesler var, hoparlör yeni icat edilmiş. İnsanlar satış yapmak için hoparlörleri herhangi bir denetim olmadan kullanıyorlar. Yanınızdan diyorlar bir gazete haberinde.

0: Bengal kaplanı geçse ve kükrese onu bile duymazsınız. Bir de tabii kolera gibi, verem gibi günümüzde gürültü kirliliğinin de neredeyse savaşılması gereken bir problem olacağını öngören bilim adamları var geçmişte. Ve bir şekilde biz bugün bu konuşmayı yapıyorsak da öngörüsü doğru çıktı diye düşünüyorum.
1: Soralım bakalım.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Bugün 16 Haziran 2026 günlerden Salı ve sizlerle beraberiz. Evet, TRT Radyo 1'de spor servisi başladı.

0: Evet, spor servisinde bu akşam yine Hayır Ülgen'le beraberiz. Öncelikle hoş geldin sevgili Hayır Ülgen.
1: Hoş bulduk Ahmetciğim evet. Benim.
0: Hoş geldin bir kez daha ve yapımcımız Ali Yıldırım ve Burhan Cengiz, teknik yönetmenimiz bu akşam efendim. Ben Deniz Ahmet Füsunoğlu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Ve hem milli takımı konuşacağız hem Dünya Kupası'nı konuşacağız. Birincilikte, Trendyol birincilikle ilgili önemli haberler vereceğiz. Ve yine üçüncülükten bir bağlantımız olacak. Tabii orada da biliyorsunuz şampiyon olan takımlar var. Bir üst tura çıkanlar var. Üçüncü lige çıkanlar var. Onlarla bağlantılarımız olacak. Böyle dolu dolu bir saati sizlerle geçireceğiz. Milli takımla başlayacağız. Hayır Ülgen, sen de milli formayı terlettin. O şerefli formayı sen de üzerine giydin, mücadele ettin. Milli takımımız maalesef ilk maçta Dünya Kupası'nda bizi üzdü.
1: Evet. Ahmetciğim, geçen hafta da senden bunu konuşmuştuk. Ve konuştuğumuzda şunu söylemiştim. Demiş ki Avustralya takımı çok akıllı futbol oynayan bir takım demiştim. Onu maçın son saniyesine kadar maçı bırakmayan, tedbirli oynayan bir takım. Şimdi biz milli takım olarak belki herkese gözü hoş ve fabrikası da, malı da, mülkü de, transferdeki paraları da, bütçesi de ona bir katlanabilecek bir Avusturya'yla oynadı. Ama Avusturya'nın bir hocası var ki
0: Avustralya'nın
1: bir hocası var ki onu da tebrik etmek lazım.
0: Tony Popovic.
1: Popovic bana ne olursa olsun ama futbolun en güzelini yaşattı. Şimdi yeni bir oyun sistemi başladı dünyada. Önce rakibe topu vereceksin, oynatacaksın, yoracaksın. Ama herkes onu tribünden hoş geliyor, göze hoş gelen bir futbol oynasa da netice gitmeyen bir oyun türü.
0: Evet, bu arada Popovic kısa bir ülkemizde de tecrübesi var. Karabük Spor'u da çalıştırdı. Hangi yıldı sevgili Ali Yıldırım? Ben yılını unuttum. 2017'de Karabük Spor'da da teknik direktörlüğü var.
1: Evet, zaten bizim Türkiye'de böyle kabiliyet...
0: İki aylık, yani fazla değil ama olsun yani. Zaten Popovic deyince zaten bu coğrafyaya ne kadar alışık olduğunda,
1: ne kadar
0: değil
1: oldu
0: mi?
1: Bizim zaten herkes Türkiye'de anlıyor. Türkiye'de futbolun istikrarının olmadığını söylediğimiz müddetçe ve maalesef bunlar da başa çıkamayız. Ve bugün Türkiye'de, dünyada kim ne derse desin, hangi teknik direktörler Hiddink'te dahi olmak üzere kısa süreli çalışıp ama başka ülkelere gittiği zaman biliyorsun çok başarılı olan hocalar var.
0: Ben yayının başında kusura bakmayın sevgili dinleyiciler, bir saatlik bir birlikteliğimiz var dedim ama bugün programımız maalesef daha kısa, ben unuttum söylemeyi. Yaklaşık 20-10 gibi biz radyoyu devredeceğiz başka bir programa, çünkü daha önceden programa konulmuş bir program var. O yüzden bir bağlantımız var, o bağlantıyı da ona göre zaten
1: ona
0: alacağız. Ayrılırken yani ona göre biraz da özet geçerek yürüyeceğiz.
1: Ben geldim, seni gördüm, Burhan'ı gördüm, Ali'mi gördüm. Yani burada onları gördükten sonra zaten kısa da olsa uzun da olsa önemli değil. Zaten hocamızı da yakın zamanda hemen bağlarız, olabilir.
0: Evet.
1: Şimdi Türk futboluna gelince. Türk futbolu 24 yıl aradan sonra eğer bir Dünya Kupası'na gidiyorsa Avustralya karşısında da böyle futbol oynamaması lazım.

0: Maalesef öyle, hepimiz üzüldük değil mi? Sabah
1: tabii.
0: Sabah sen de saati kurdun, kalktın,
1: sen de mesajlaştın. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz eğer böyle kısa top oynayacaksak karşıdaki rakibimiz...
0: Nerede hata yaptık sana göre? Sen bir futbol adamısın. Bir defa, yıllarca oynadın, takım çalıştırdın.
1: Bir defa milli takım golcü futbolcuyu alması lazım.
0: Yani hep onu söylüyoruz ama Montella o sistemi denemiyor.
1: Bu sistem olmazsa da işte Avrupa'da böyle dünyada güzel grup maçlarında işte bu ortaya çıkıyor.
0: Kadroda da var aslında golcü ama oynatmadı.
1: Ben anlamam onu Gülben. Bir Kenan, eğer Kenan'la eğer sakatlığı yoksa başlaman lazımdı. E madem oynatıyorsan...
0: Kenan neden yok dendi? Sakatlığı var ondan, belki ikinci maçta direkt oynar dendi. Ama girip ikinci yarı oynadığına göre oynayabilecekmiş.
1: Bakın Barış Alper'e baktığın zaman 10 tane faul yaptı. Kendi kendine düştü. Bir tane bir hakem faul verdi mi? Burada Türkiye'deki hakemi kandırabilirsin. Biz bunu eğer ayırdı edemesek işte sıkıntılar burada oluyor. Anlatabildim mi? Yani burada daima futbolcu Türkiye'deki futbolunla oynayacak şekilde değil. Ama Avrupa'da anladım ki neden hakemlerimiz yok. Çok da haklıymışız. Gerçekten 5
0: Barış gerçekten hangi Barış ülkelerden Alper'in, hakem olduğunu bir bilsen.
1: Evet, yani Barış Alper'in Ahmet'im o sol kanatta 3 defa düşüp kendini atmasından sonra yani oradaki hakeme hiç bakmadan oyuna devam etmesi bence.
0: Kendi atması demeyelim de.
1: Kendi atıyor. Söylüyorum yani, arkadaş. Ben senin kadar değilim. Ama ben içinden söylüyorum.
0: Hani bizdeki bunu, bizde faulü çok kolay veriyor hakemler.
1: Bizde evet.
0: Ya
1: bizde,
0: öyle diyelim.
1: Bizde takıma göre, büyüklüğüne göre hakemler veriyor. Kusura bakma hakemler kızsın bana. Ama ben bir abi olarak söylüyorum artık yeter. Eğer bugün bu da kim olursa hangi maçta bakıyorsun ki bir hakem var. Bizim hakemlerden bir tanesi yok Ahmetçim yani.
0: Hiçbiri yok.
1: Burada hiçbiri yok. Ya bir
0: hangi
1: yardım,
0: ülkelerden hakem yardımcı, olabilirsin diyorum ya.
1: Somali'den var ya. Somali'den evet. Yardımcı hakemler daha ya. Var. Yani onu da almadılar ama ne oldu?
0: O da Arsenal, yani.
1: Arsenal'ın şey Şampiyon Süper Lig kadrosu için evet, yani süper evet, maç için
0: süper,
1: buna
0: süper
1: yani verdim. Hatalarını bu Amerika'nın bir siyasi oyunu ama burada da gerçekten de iyi bir hakem olduğunu söyleyebilirim.
0: Vallahi şu Dünya Kupası'nda 3. dünya ülkeleri dediğimiz ülkelerden bile hakemler varken Türk hakemlerin olmamasını biraz bizim hakemler şapkalarının önlerine koyup bir oturup baksınlar kendileri.
1: Ahmetciğim çok teşekkür ederim beni
0: o bu konuda haklısın.
1: Onlara ettin.
0: Türk milli takımı orada bak. Milli takımımız orada ama milli takım orada olup hakem olmayan tek ülke biziz.
1: Kesinlikle. Ve kesinlikle çok bu bizim için bir futbol adamı olarak ben futbol adamı üzülüyorum. Üzüntüm de çok büyük Ahmetciğim. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bir Türkiye'de futbol federasyonu dediğin zaman futbol nedir Ahmetciğim? Futbol oynayan kişilerle kurulur. Futbol kişilerle şey edilir. Bugün bizim başkanımıza bakıyorsun TFF başkanına futbol oynamamış. Hakemler kuruluna bakıyorsun 2-3 tane maçtan fazla maçı olmamış. Ve bunlar gelmişler de bu kurulların başında. Bana şimdi kızacaklar. Kızarsan kızın arkadaşım. Futbol kim ne derse desin futbolu oynayanlarla yönetilir. Futbolu oynayanlarla takip edilir. Futbol oynayanlarla bunun yapılanması yapılır. Bunun için Türk futbolu hasbelkader ben Dünya Kupası'na gitti diyebilirim. Aslında çok rahatlık bir ligden çıkmamız lazımken biliyorsun biz playoff maçları oynadık. Yani bu da bizim için. Ama şey maçındaki Avustralya maçından sonra Ahmet'ciğim ben çok üzüldüm. Bir halı sahada biz bize ben sen Burhan Ali oynasak onlarla da biz de oynardık. Al verim al topu veriyorsun. Futbolda yaratıcı olacaksın. Hırçın olacaksın. Bizim hiçbir zaman bir sarı kart gören bir futbolcumuz olmadı ya. Allah aşkına bana söyler misin ya? O zaman halı sahada oynayalım. Futbol topunu zaten adamlar verdi geldi. Ama ne oldu? 18'in içerisinde 2 tane 1.94 stoper buldu. Artı ortalıyorsun geri geliyor. Olmaz. Futbolda bunu yarman için
0: evet.
1: Ya iyi bir evet. Tek santfor olacak. Santfor. Dünyanın en büyük parayı kime veriyorlar? Golcülere veriyorlar. Bizde golcü yok. Golcü olmayan bir takımdan bence böyle Dünya Kupası'nda bana bir akın yapsın bir gol yapsın. Ne yaptı? Avustralya'yı ne yaptı? 2 akın yaptı. Ne yaptı? 2 gol attı. Bana kalkıyorsun işte yok Uğur'un sorunu varmış. Ya bırakın ya Allah aşkına bırakın bu kadar artık problemi yaratmayın.
0: Doğru.
1: Yani eğer problemliyse oynatma ya. Ahmet Burhan benim için problemliyse bugün programa gelmesin kardeşim. Gelmesin. Beni de huzursuz etmesin.
0: Bu arada ben bir kontrol ettim bizden başka ülke gerçekten var mı diye. Şimdi dört tane ülkenin ortak hakemi yok bizle beraber. Yani biz dahil dört ülkenin ortak hakemi yok. Ama var hakemleri var. Mesela.
1: Ya, ne olursa olsun istersen yardımcı hakem köşesinde dördüncü hakem olsun.
0: Neticede o maçta yardımcı hakemler alt.

0: 6 tane hakem oluyor değil mi VAR dahil?
1: Evet
0: işte.
1: Ama
0: sen bir tanesinde bile yoksun.
1: Bak, bir tane VAR olsa, bir tane yardımcı hakem olsa benim için geçerli akçedir. Yani orada bir Türk hakemin ismi geçecek. Bizi hiçbir kanata koymamışlar.
0: Evet, hiçbir yerde yoksun.
1: Yani VAR'da yoksun, yardımcıda yoksun. Bu bizim için utanç verici. Kusura bakmayın yani. Bana gelip dersen ki hayır abi böyle konuşuyoruz. Konuşuyorum arkadaş. Eğer sen bir milli takımın varsa, sen yoksan
0: peki,
1: o zaman...
0: Peki ayrılırken geçelim ikinci maçta. Birinci maçımızda gerçekten üzdüler bizi çocuklar. İkinci maçta şimdi Paraguay'la oynayacağız. Ve sonra da son maç Amerika Birleşik Devletleri ile. Ne olur Paraguay'a maçını nasıl görüyorsun sen?
1: Amerika'dan 4 gol yemesine bakmayın. Paraguay çok iyi bir takım. Çok güçlü takım fizik olarak.
0: Fizik olarak bir kere Avustralya'dan daha iyi
1: çok
0: mücadele ettiler.
1: Daha sert. Edecekler. Bizimkiler futbol topundan çok. Eğer kanatları kullanırsan, ama bu kanatlar Kerim'le bununla olmaz yani.
0: Bir de onlar Amerika'ya karşı bence hakemden korktular. Çok sertlik yapamadılar ama sert oynayan bir takım.
1: Bak sen ne diyorsun? Fizik olarak bizim çok üstümüzdeler. Şimdi Arda'yı bir düşün. Düşün. Barış abi de zaten kendi kendine atan bir futbolcu. Yani bu şekilde olmaz. Yani kızma bana. Ahmet abi bana yüzüne bakıyoruz. Bu bizim artık bunları bırakalım. Biz bir aşama kaydedelim ya. Yani futbol nedir? Çingene işi olman lazım. Hırçın olman lazım.
0: Hırçın olman lazım.
1: Yeneceksin
0: futbol
1: abi.
0: Futbol aç yani adam işidir derler evet.
1: Bakıyorsun Hakan ben Hakan. Çok iyi bir futbolcu olabilir. Ama o takım oyunda iyi bir futbolcu olabilir. Ama milli takıma baktığınızda Hakan 30 metrelik bir kare içerisinde. Bir oraya alıyor bir atıyor. Bir arıyor atıyor. Yani bunlar futbol değil. O Inter'de yapabilir. Milan'da yapabilir. Ama Türk milli takımda herkesin bir emeği olması lazım.
0: Ya işte o takımı yani oluşturmak da önemli. Yani dediğin gibi Hakan Inter'de büyük bir değer. Çünkü orada bir takım var. Yani
1: takım oyunu var.
0: Evet.
1: Takım yani top geldiği zaman kullanıyorlar.
0: Bazı futbolcular kıymetlerini, değerlerini o takımla beraber ortaya çıkartıyorlar değil mi? O
1: kesin,
0: da önemli.
1: Ya zaten takım oyunu olmadığı zaman hiçbir zaman başarı gelmez. Ama takımda 10 kişi olur. Bir tane de orkestra şefi olur.
0: Ama ben Avustralya maçında hiçbir kademede beğenmedim takımı ya. Yani ben en zayıf yerimiz defans diyordum. Orta sahada kötüydü. Forvet zaten yoktu.
1: Arkadaş bana Allah aşkına 30 metre içerisinde o ona 5 metre içerisinde top atıyor. Top yaptılar. Başka taptan başka bana ne yaptılar Ahmetciğim ya? Hı-hı. O bir. İkincisi Avusturya ne yaptı abi? İkinci golü gördün mü?
0: Avustralya abi.
1: İkinci golü. Avustralya onu hoş göre. Yani Avustralya iki tane gol evet attığı zaman o zaman defans bana diyorsa o defans nerede? Kaleci nerede? 40 metreden 35 metre benim için kolay.
0: Ki onların kalecisi çok iyi toplar çıkardı.
1: İki tane top çıkardı.
0: Evet net böyle Ahmetciğim. İki tane.
1: Şimdi Uğurcan'a bakıyorsun 35 milyon euro. Ona bakıyorsun 5 milyon euro değil. Takıma bakıyorsun bizimki 575 milyon euro. O takıma bakıyorsun 67 milyon euro. Şimdi futbol biraz da yürek işi. Koşma işi. Anlatayım mı? Sorumluluk işi.
0: Bir maçla şimdi ha çocukları yerden yere vurmayalım da ikinci maç ve üçüncü maçta bekleyelim bakalım ne olacak. Biz hani zoru severiz ya.
1: Zoru severiz ama ben de şunu söyleyeyim yani biz de günlük konuşmayalım. Geleceği konuşalım. Herkes gibi yani biz skor yazarı olmayalım. Spor yazarı olalım. Hı-hı. Neyse onu söyleyelim ama günaha da sevabı bizim olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani yarın üç tane atarsa işte bu takım iyiydi. Değil. Bu takım ilk maçta işi bitirecekti. Bana ikinci maça beklemeyeceklerdi. Şimdi Amerika'nın son maçta.
0: Valla bana kalırsa grubun en zayıf takımıydı.
1: Kesinlikle.
0: Avustralya.
1: Yani bak diyelim biz bu takımlarda 7 puan almamız lazımdı. Ama Amerika son maça kalırsa işleri çok zor. Bakın Amerika çünkü oradaki kendi sahasını oynayacak. Hakemler başka bir türlü.
0: Garantili maçı çıkacak muhtemelen Amerika. Çünkü ilk maçı kazandı. Avustralya'yı da rahat
1: Avustralya
0: geçer.
1: Avustralya maçında bakacağız.
0: Amerika iyi takım. Ayrıca ben beğendim ben Amerika'yı.
1: Ben zaten biliyorsun Pele, Beckenbauer falan getirdikten sonra onlar ne yaptılar? Bir düzeni kurdular.
0: Kaç yılda? Ya 50 yıldır çalışıyorlar buna.
1: Tabii ama yavaş yavaş kademe geldi ve bugün her
0: Messi'yi hafta götürdüler işte ya oradaki dünya.
1: Hangisini götürmediler ki?
0: Katkı sağlasın orada.
1: Hangisini? Dünyanın en büyük futbolcularını götürüp sevdirdiler. Pele'yi götürdüler dedim ya Beckenbauer'ı götürdüler. Yani dünyanın en sevilen futbolcularını getirdiler. Futbolun aslını bilmekte, fesini bilmeyen bir Amerika şimdi ne oldu? Dünya kupalarına katılmaya başladı.
0: Baktılar ki basketbolu dünyada veya işte Amerikan futbolunu dünyada bir numaraya oturtamıyorlar ya. Madem öyle biz de bunu öğrenelim dediler. Herhalde ben öyle diyorum.
1: Ama benim için nedir? Takdir. Takdir ediyorum arkadaş. Biz bunu da yapamıyoruz.
0: Evet.
1: Biz bunu da yapamıyoruz.
0: Bir kere adam

0: Onlar her Dünya Kupası'nda varlar. Hakikaten.
1: O
0: Her
1: kadar.
0: Her kupada varlar.
1: Amerika her gittiği yerde, her yerde artık Amerika'nın futbolu konuşuluyor. Biz ya yani 24 sene sonra bir şey yakalamışız, bunu fırsatı çeviremiyoruz. Yani.
0: Evet. Bir fırsatı... de biz şey diyorduk ki hep işte haksızlık oluyor, işte Afrika'dan katılan kupaya katılan sayıyı çoğalttılar. İşte ne bileyim Güney Amerika'da neredeyse grupta 8 takım varsa 6'sı katılıyor ki öyle gerçekten. Böyle bir haksızlık var. Avrupa'da turu geçip Dünya Kupası'na katılmak zor. Ama şimdi Dünya Kupası'na da bakıyorsun. O küçük dediğimiz işte Yeşil Burun Adaları falan gibi Afrika'dan, Güney Amerika'dan küçümsediğimiz ülkeler puan alıyor Avrupa takımlarından.
1: Ben sana iki tane futbolcu söyleyeyim. Sen onları değil, ben de futbolcularını
0: söyleyeyim.
1: Bak şimdi
0: söyleyeyim. Yeşil Burun Adaları İspanya maçı mesela.
1: 0-0 kaldılar. Ya. Ve dört tane de gol pozisyonu buldular. Bu şaka maka değil ha. Doğrusu evet. İspanya karşısında. Dünya şampiyonu
0: Mısır Belçika'dan aldı.
1: Bakın orada sadece o adaları diyorsun ha. 150 bin kişilik adalar da. İki tane futbolcu soracağım. İki futbolcu bizim birinci ligde oynayıp da

0: Ya bakıyorsun Bandırma'da
1: Bizim
0: falan
1: ligimizden
0: herkes.
1: gitti bir daha
0: Tabii tabii.
1: yani.
0: Bir de
1: Frenkie
0: birinci
1: oldu
0: ligden
1: gidecekten.
0: süperliğin de
1: Evet.
0: bizim ligimizden dediğin gibi. Mendes geçen sene kim ne derse desin yani burada oynadığı futbolla Sakarya'yı da ayağa kaldırdı, orayı da kaldırdı. Yani neler yaptı? Arkadaş siz getiriyorsunuz Mendes'i başka yerine veriyorsunuz. Kocaeli'nin attığı gollere bak. Şampiyonluktaki gollerine bak. Paslara bak. Mendes. Yani biz futbolcuyu hemen harcıyoruz. Ama o futbolcuyu ne yapıyorlar? Kendi ülkelerindeki federasyonlar takip ediyor. Ve buna şekilde buna rağmen kendi milli takımlarına gönerek koyuyorlar.
1: Evet.
0: Bize birinci ligden futbolcu var mı ya bana söyler misin? Milli takımın hadi bana söyle.
1: Yok. Yok.
0: Milli takımın birinci ligi ne demektir? Altyapının en büyük. Yani A takımı, Süper Lig'e.
1: Seyrettiklerini bile düşünmüyorum ben, açık söyleyeyim sana.
0: Ya yok öyle bir şey. Zeki Çelik diye bir futbolcu vardı. İstanbul
1: Evet.
0: Spor'da. Biliyorsun Çağlar Söyüncü'yü de
1: Kimse
0: Cengiz'e.
1: Keşfetmeden
0: Ben
1: keşfedildi,
0: kalktım
1: Avrupa'dan
0: rapor
1: gitti.
0: aldım. Dedim ki Fikret Orman'a al bu futbolcuyu. Diğerisi bana bırak. Bakın bu futbolcu gidecek Fransa'ya. Yok dedi ya dedi biz oynayamaz. Peki dedim. O Zeki şu anda 10 senedir Lille takımında oynuyor. Lille takımda. Milli takımda oynuyor. Şimdi dediğin gibi bizim Türkiye'de hiçbir zaman verilen rapora mesela Ulvi gidiyor iki tane futbolcu seyrediyor. Gökhan iki tane futbolcu geliyor rapor veriyor. Ona bakmıyorlar bile. Şimdi böyle olunca olmaz. Futbolcu eğer gönderiliyorsa inanacaksın. İlhan Cavcav'ı ben niye seviyorum biliyor musun? Gönderirlerdi. Kimi gönderirdi? Burhan'ı gönderirlerdi. Kimi Ali'yi gönderirdi? Beğendin mi? Burhan getirir rapor verirdi. Ali verirdi. Ahmet verirdi. Hemen iki gün sonra kimseye bir şey söyleme. Atlar gider o futbolcuyu seyreder. Ben bunu alıyorum. Koşa Moşe'yi 10 bin 20 bin dolara aldı.
1: Tabii.
0: 2 milyon dolarlara
1: Kona.
0: sattı.
1: Kona. Gol kralı oldu kaç
0: İşte
1: kere.
0: benim için geçerli. İşte kulüpçülük mü? Onun için de 47 sene Gençler Birliği'nin başında olan bir adamdı. Yani böyle üretici olacaksın kardeşim.
1: Doğru.
0: Yani Burhan getiriyor tezgahın altı. Ali getiriyor. Yok kardeşim. Futbolda eğer inanıyorsan onu gidip takipçilik yapıyorsan, scout yapmışsansa biraz da dinle ya. Bakın Beşiktaş takımı hiç yani rapor getirip de hiçbir kimseyi almadılar. Gökhan bir tane Yugoslav stoper söyledi. Dedi ki buna verecekseniz dedi isim vermeyeyim. Herkes bilir de bunu 800 bin liradan fazla vermeyin. 800 bin euro'dan. Onu gittiler beğenmedi. Adamın raporunu almadılar. Kendiler gittiler 4,5 milyon euroya verdiler. Adamı satılır da 600 bin dolara satamadılar.
1: Evet.
0: İşte burada bunlar çok önemli Ahmetciğim.
1: Evet doğru diyorsun sevgili Burhan Cengiz. Program kısaldı, reklam süresini biraz öne çekelim mi diye sana ben bir sormak isterim teknik yönetmenimize. Evet birkaç dakika sonra bir reklam aramız olacak. Ya. Reklama şey yapalım. Beni yıllar öncesine götürdün gerçekten. Rahmetli İlhan Cavcav çok futbolcu avcısıydı.
0: Tabii tabii.
1: Sen oradan değil orayı deyince ben Sıdıkı Şerif aklıma geldi.
0: Bu takımı çalıştırıyoruz.
1: Şerif'i nasıl buluyorsun forvet olarak? Sen de forvettin ya.
0: Evet. Ben şunu söyleyeyim. Yani forvet eğer takım iyiyse zaten.
1: Fenerbahçe'nin forvetini soruyorum Şerif'e.
0: Yani şunu söyleyeyim. Bir forveti beslemek için kanatları kullanmak lazım. Haaland ne yapıyor? Allah aşkına bana söyler misin? Geliyor kenardan geliyor. Haaland gidip 3-4 kişiyi geçip o boyla posa gidip gol atamaz. Geliyor ayak içini kullanıyor.
1: Gol atmak ayrı bir meziyet zaten.
0: Tabii. Golcülük.
1: O zamanlama sanat, daha doğrusu. Belki o vuruşu herkes yapar da zamanlama
0: ben,
1: çok önemli.
0: Şimdi İngiltere'deki maçları niye biz çok seviyoruz? Bak İngiltere Dünya Kupası'nı oynadığı zaman futbolunu beğenmiyoruz. Ama İngiltere kendi aralarında oynadığı zaman bambaşka. Çünkü neden? Kanatları koyunuyor. Kanatlardan gelen toplardan santfor gidiyor. Orta sahadan dördüncü forvet gidiyor. Gol atıyor. Futbolu güzelleştiriyorlar. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Bunun için yani aldığı şeyi futbolcuyu bir defa kanatlarla besleyeceksin. Alamıyorsan yapmaz. Şimdi mesela ben milli takımı bana Allah aşkına söyle. İkiye birlerle orta sahadan gidip de kaleciyle karşı karşıya bir futbolcu kaldı mı? Öyle bir kenetlediler ki hapis yaptılar.
1: Ben şöyle düşünüyorum.
0: Avustralya karşısında.
1: Avustralya karşısında bir tane Abdülkerim'in şutundan başka kaleci zorlayan bir şey olmadı
0: yok,
1: ki zaten.
0: Bir tek Zeki de gitti. O Zeki de sıfırda kalktı kaleye
1: evet,
0: vurdu.
1: Evet.
0: Yani biz şunu şeylere de bakıyorum. Adam %100 karşısındaki.
1: Zeki'ye ben önce kızdım. Sen de kızmışsındır niye pas vermedi diye. Sonra tekrarını gördüm. Hani kale arkasından bir açıdan gösterdi. Pas verebileceği boşta hiç kimse yok ya.
0: Hiç önemli değil. Bakın. O pozisyonda...
1: Ama birine çarpar gene girer diyorsun değil mi?
0: Bu kadar basit.
1: Yani senin merhaba yani, artık ruhunu biliyorsun.
0: Yok ruhunu biliyorsun ama doğruyu da kullanıyorsun. Yani doğruyu konuşuyorsun.
1: Orada sert vursa birine
0: yani
1: çarpar.
0: Yani vurur orada yani ayağını yani o denge zaten kaleciyi de orada evet. çarpar onun önüne düşebilir. Sen doğruyu yap ama gol olur olmaz o sorun değil.
1: Hı hı.
0: Ama şunu söyleyeyim futbolda eğer %100 garanti kim ne derse desin yanındaki adam bu.

0: Oysa ben Burhan boşsa Burhan atarım. Ahmet'e atarım. Arkadaş Avrupalı bunu biz 5 pozisyona giriyoruz bir tane atamıyoruz. Avrupalı 5 kere gelmiyor. Bir kere geliyor gol atıyor. 2 kere geliyor ikisini de atıyor.
1: Evet.
0: İşte aradaki fark bu. Ben gol atarsam büyümesin. Takımla sen büyürsün.
1: Maalesef gol için hiçbir şey yapamadığımız bir maçta inşallah ikinci maçta Paraguay karşısında bunları yaşamayız.
0: İnşallah.
1: Tam tersi daha baskın, daha iyi oynayan bir
0: ama
1: takım
0: sana şöyle söyleyeyim işimizin çok zor olduğunu bunu bir kenara sen
1: çok zor, doğru diyorsun.
0: Konuşacağız yani.
1: Şimdi onu... kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.

0: dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi devam ediyor. Ben Ahmet Füsunoğlu, Hayri Ülgen'le beraberiz. Şimdi telefon attığımızda Bitlis Spor'un başarılı teknik direktörü Sayın Mustafa Özer var. Mustafa Hocam, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Ahmet, Hayri Baba. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız?
1: İyiyiz biz hocam. Özledik sesinizi valla.
2: Valla bu sefer evet, Bitlis'te bayağı yoğunduk bu sene. Ondan dolayı ben de çok özledim.
1: Böyle yoğunluğa can kurban.
2: Can kurban. Evet, yani
1: şimdi vallahi gider mi böyle 3-2-1 bizim ligimize doğru?
2: İnşallah, inşallah.
1: Yani İnşallah hocam.
2: Türkiye'de zaten biliyorsun Süper Lig'de, Tepe 1. Lig'de, 2. Lig, B'de, 3'te de çalıştım. Biraz balın da tadını alayım dedim. Ondan dolayı bal liginde çalıştım.
1: Ne güzel valla. Fazla çalışmadın ama hemen yukarıya tekrar.
2: Ya demek ki yani geçen sene Kilis Belediyespor'u biliyorsunuz. Şampiyonluk yaşamıştık. Bu sene de Allah bize kısmet oldu.
1: Evet, maşallah.
2: Bir dizi şampiyon yaptık. İkisinin de özelliği 25 yıl sonra profesyonel lige çıktılar. O da çok büyük bir sevinç, çok büyük bir gurur var. Gerçekten önemli bir maç kazandık. Çok önemli. Bir de Bal Ligi'nin stasyonu biliyorsunuz geçen sene de bu sene çok değiştirdi. Geçen sene direkt çıkartıyorlardı. Bu sene işte baraj maçları birinci olsanız bir de ben 64 puanla hiç yenilmeden lider bitirdim. Rakibime 10 puan açmıştım. Tekrar kendi aralarında maç oynadılar. Ve gelip tekrar yarı final oynadık, sonra final oynadık. Bir de 50 güne yakın biz maç yapamadık. Nisan'dan beri maç yapamamıştık ama Allah'a şükür. O gururu yaşadık.
1: O da enteresan yani. Kötü bir şeymiş.
3: Evet. Hocam iyi akşamlar.
2: Baba nasılsınız?
3: Sağ ol canım. Önce tebrik ediyorum. Geçen sene Kilis'i çıkarttın. Bu sene Bitlis'i. Önümüzdeki sene de artık bu ligleri bırak biraz. Dedin ya, bal tadını aldın. Balı da bırak artık.

0: Artık bitti, bitti artık. Bundan
1: Ben
0: sonra
1: profesyonel lige dönmem lazım.
0: Artık seni bir yere gönderelim hocam, şey edelim. Hocam seni önce tebrik ediyorum. Zor bir sınavdı. Çarşamba
1: çok.
0: Takımı çok iyi bir takımdı.
1: Çok.
0: 2-0 bir ara öne geçti. İlk yarı 2-2 derken sonunda 2-2 oldu. Uzatmalara gitti. Bu maçı bize anlatır mısınız biraz? Yani Mustafa Özel öldü dirilse haklıyız. Evet hocam, seni dinliyoruz bugün hocam.
1: Ya İrbol, ben çarşamba günü çok önemli bir maç oynamıştım. Zap maçı olsun. O 2 saat 30 dakika sürmüştü işte. Sakatlıklar filan bayağı. Bir de suyun içinde oynamanız gerçekten çok yormuştu bizi ama biz çarşamba maçına çok iyi hazırlandık. Ekip olarak, takım olarak biliyorsunuz ilk 20 dakika 2-0 mağlup duruma düştük. 45 ve 46'da iki golü bulduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarı gerçekten oyun olarak fizik olarak gerçekten hazır olduğumuz için onun hakimiyetini aldık ve uzatmalarda attığımız golle 3-2 25 yıl sonra Bitlis'in şampiyonu yaptık.
0: Hocam nasıl oldu bir anda 2-0 mağlup duruma düştünüz? Yani ben takip ettim. Bir anda
1: Evet.
0: yani ne oldu takıma böyle bir anda yani?
1: Ya bizim için biraz daha hayırlı oldu. İlk oyuna bayağı yorgun başlamıştık Hayri Baba. Ama 2-0'dan sonra elimdeki oyunculara ben biliyordum, inanıyordum. Çünkü çok kreatif oyuncularım vardı. Çok sahada problem çözen oyuncularım vardı. Özellikle oyunu 2-0'dan sonra biz forse etmeye başladık. Ve nitekim zaten golü de bulduk. Arkasından ikinci golü bulunca 2-2 devre arasına girince devrede ben şunu söyledim oyunculara. Bu fırsatı ömrümüz boyunca bir daha yakalayamayız. Gelin şu kupayı, şampiyonluğu yaşayalım. Biraz da motive ettik çocukları. İkinci yarı zaten aslan gibi çıktılar ve çok net pozisyonlarımız vardı. Yani normalde bizim çok gol kaçırdık. Bana en çok sevindiğim ne biliyor musunuz? Yani Türkiye'de Bal Ligi'nin bu kadar izlendiğini, bu kadar tek maçtık zaten Türkiye'de. İnanılmaz bir izleme rekoru ve çok iyi oynadık. Yani tabii şimdi biz genellikle üçüncü bölgede çok problem çözen oyuncularım var. Ne kadar biz ve ilk defa biz iki tane gol yedik Hayri Baba.
0: Evet.
1: Yani normalde
0: Şimdi
1: ben
0: Bitlisler
1: geldiğimde
0: seni dinliyor hocam. Söyleyeceğim sana. Bütün Bitlisler bu kanalda seni dinliyorlar. Evet.
1: vallahi Bitlisler bize
0: Heh.
1: çok büyük destek ver. Yani ben geldiğimden beri devre arası gelmiştim. 6-7 tane gol yemiştim şu ana kadar. O maçta da iki tane ilk defa iki tane gol yedim ben. Ondan dolayı vallahi oyunu baya biz 2-0'dan sonra iyi oynadık. Ya çarşambayı da kutluyorum. Gerçekten onlar da çok iyi mücadelede. Çok iyi oyuncular var. Ama kazanan takım 25 yıl sonra şampiyon olduğumuz bir gurur yaşıyoruz. Bu şampiyonluğu birlikte armağan ediyoruz. Başkanımız Caner Yamaç, yönetim kurulu, belediye başkanımız Hayri Baba, emniyet müdürümüz, valimiz, yani alay komutanı inanılmaz bir destek verdiler bize milletvekillerimiz. Çok güzel bir ortam var. İnşallah bunu devam ettireceğiz.
0: Hocam sen her gittiğin takımda tabii ki başarı yakalıyorsun. Genç oyuncular çıkartıyorsun. Bu sene o takımında genç oyuncular var mı? İlerisi için umut veren var mı?
1: Var
0: Bir de
1: ben.
0: Türkiye'de şampiyon oldum, hocalar gönderilir mi? Geçen sene kilise neler yaptın, gönderildin. Bu sene de şimdi Bitlisler de bana mesaj atmış. Hayri Baba biz hocamızdan memnunuz. Devre arasında geldi ama sanki sezon başında 2-3 senedir beraber çalışıyoruz diye bize bir hava verdi. Kalacak mı, gidecek mi? Yönetimin şeklini de şimdiden dedi, bizim dedi, bir aydınlatırsa sevinirim. Açıkça konuşacağım yani, ben sana
1: Evet.
0: söyleyeyim. Evet.
1: Sağ olun. Allah razı olsun. Yani biz şampiyonluk tadını çıkartıyoruz şu anda. Biz başkanımızla da konuştuk. Zaten buraya geldiğimizde başkanımız bize uzun vadeli bir proje sunmuştu. Tabii ki benim her zaman hedeflerim var. Eğer hedefe şampiyonluğu önemli bir takım kurulursa herhalde %90 burada kalacağız gibi başkanım.
0: Şimdi kaldın diyelim hocam. Kaç kişi oyuncu alma durumu var? Çünkü profesyonellik de ayrı bir şeydir biliyorsun. Bal ligi ayrı ama profesyonel lige çıkmak ayrı bir olay. Yani burada kaç tane takımın yani şu anda dama taşı gibi kaç tane oyuncu var? Onun üzerine kaç tane oyuncu alma durumunuz var?
1: Şimdi Hayri Baba yani bizim biliyorsunuz statü olarak üçüncülükte kontenjan oyuncuları tercih etmemiz lazım.
0: Kesinlikle onu söylüyor,
1: Yani
0: onun için
1: tabii
0: soruyorum.
1: 2000'lerin üstünde ondan sonra 2005'li 2004'lü buraları tercih. Şimdi onunla ilgili şu anda net bir şey konuşmadık. Yani oyuncuların da çok büyük emek verdiler. Şu anda başkanla o konuyu gerçekten konuşmadık. Yani şu anda sadece bir

0: Cumartesi günü biz işte bir eğlencemiz var, şampiyonluğu kutlayacağız. Ondan sonra kalıp kalmayacağımız zaten yönetim kurulu başkanımızla birlikte karar vereceğiz. Ama bize bayağı kontenjan lazım ayrı bu.
1: Peki hocam, sizlerle beraber hangi takım üçüncülüğe terfi etti playoff'tan?
0: Playoff'ta bizim kim çıktı şey, bizden önce çünkü biz 40 gün bekledik. Diğerleri Mayıs'ta oynadılar.
1: Evet.
0: Şey çıktı bak Hayri abi, valla şu anda tam ne... grubu şeyin de böyle ya valla.
1: Ne olsun, sorun değil hocam, hiç önemli değil.
2: Yani, yalnız ben... Hakkari var, Serhat Ardahan
1: onlar,
2: Spor.
1: Ya, onlar değil mi? Yok, o kendisi ya, liginden yok, çıktı. Kendi liginden çıktı.
0: Evet evet. Kendi liginden çıktı. Liga çıktı. O şeyden. Ondan sonra Konya'nın bir takımı çıktı. Şehir miydi öyle bir takım. Ondan sonra Adana'nın Adalet Gücü çıktı.
1: Evet. Hı hı. Hocam ben şunu söylemek istiyorum. Yani Mustafa Özel gittiği zaman altyapılardan futbolcuyu, yani şimdi gittiğin iki tane bal liginden iki takımı şampiyon ettin. Yani burada kaç tane futbolcunun altyapıdan eğer şey olursa yetişebilir. Şimdi var mı senin elinde birkaç tane futbolcu var mı? İsim verirsen bilelim hocam.
0: Ya tabii bende çok genç oyuncular var. Gelişime açık oyuncular var ama şu anda hedefimiz, eğer kalırsam ben başkana dedim ki altyapıyı kuracağız. Türkiye'de yani Türkiye'de bir olacak bir altyapı kurmamız lazım. Çünkü elimizde 5 yaşla 13 yaş arası 3000-4000'e yakın çocuk var. Bir liste, Tatvan'da, şimdi diğer illerde. Bunları biz hem eğitmen getireceğiz. Orada hem altyapıyı kuracağız. Orada çok futbolcular, eğer kalırsam 2-3 yılda ben tahminim en az 6 tane Bitlis'te doğumlu olan çocukları kadroya alacağım. Çok yetenekli çocuklar var.
1: Hocam sen biliyorsun milli takımın, yani gençlerde de çok faydalı olacak ileriye dönük futbolcuları da kazandırdın. Şimdi altyapıyı yetiştirmek için, bir futbolcuyu bir yere getirmek için altyapıdan kaç yıl lazım? Yani şu anda mesela takım, o diyorsun ya 2-3 bin futbolcu. Ama bunlardan kaç tanesini hemen birkaç zaman içerisinde yetiştirebilirsin bu ligde oynatmak
0: yani,
1: için?
0: Yani 14-15 yaşındaki çocukları 2-3 yıl eğitim verirsem 3 yıl sonra banka oynatırım takımda.
1: Peki.
0: Eğitim verelim. 5 yaşı zaten biz 5-6-7 yaşı, onlar zaten daha ufak. Ama 10-12'den sonra yarışmacı olduğu için 2-3 yıla kadar ihtiyacım var Halil. Çünkü sıfırdan başlanacak. Yani şu anda hiçbir şey yapılmamış.
1: Evet. Hocam senin bilgine güveniyorum. Hoşgörüne de sığınıyor. Ahmet kardeşim burada, benim burada. Burhan kardeşim, Ali kardeşim de diyor ki hocamız diyor yıllarca diyor milli takımda da oynadı, orada da. Milli takımın durumu ne hocam? Yani biz böyle bir fırsat yakaladık. Ve burada da gerçekten Ahmet kardeşim de sana burada bana el sallıyor. Diyor ki santforsuz bir maratonda santforsuz bir takım olur mu? Evet hocam, seni dinliyoruz. Buyurun.
0: Ben kendim diyorum ki santforsuz hiçbir zaman lige girmem. Milli takımın bizim bakın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası maçlarında ilk maçlarda hep mağlup olarak başladık ve başarı yakaladık.
1: Evet.
0: Çok iyi bir jenerasyon var. Çok iyi bir ekip var. Ama tabii santraforsuz nasıl olacak bilmiyorum. Ya çünkü maça baktığınız zaman evet, yenildik ama çok pozisyonumuz var. En çok topa sahip olan milli takımımız, şutlar inanılmaz. İşte bir bitirici diyoruz ya, senin gibi ayrı baba böyle bir golcü olsaydı şu anda biz kazanmıştık maçı.
1: Evet. Hocam yani ben de senin onun için bilgine, yani burada bir defa Avusturya'nın teknik direktörü çok akıllı, Popovic çok tabii, akıllı tabii yaptı. Topu bize verdi, oynattı. Evet. Ama şeye gelince 18 içerisinde 1.90'lık futbolcular da geldik, ortalığın bütün topları yok ettiler. Böyle bir takımda eğer senin uzun bir forvetin olmasa onların getirdiği topu hiç faydasız olur.
0: Tabii. Yani bunu nasıl çözebilirdiniz? 2-2'ye birlerle çözebilirdiniz. Savunmanın arkasına atılacak toplara sızmaları yapmanız lazımdı. Ben milli takımda her zaman, ben de milli takımda oynadım, ben daha milli takımda oynadım. Yani oranın duygusu, oranın atmosferi hiçbir şeye değişmem. Milli takımının da çok güzel bir jenerasyon var. İnşallah, umut ediyorum, dua ediyorum artık kazanırsak ve çünkü ihtiyacımız var Hayri Baba yani. Bizim kazanmaya, mutlu olmaya ihtiyacımız var. İnşallah o galibiyetler de seriyle başlayacaktır.
1: Peki sen tecrübenizin son tecrübeni de söyleyeyim hocam. Biz buradan Paraguay ile şeyle oynayacağız, Amerika ile. ve iki maçta da en az bize 4 puan lazım eder. Bunu ne yapabiliyorsun? Yani bir Amerika biliyorsun çok formda ama Paraguay 4 tane gol yemesine
2: rağmen. Hem de ev sahibi de.
1: Evet, yani. Fizik olarak da bizden çok daha iyi. Çünkü ben Amerika karşısında seyrettim. Ama biraz da tabii ki şanssızlık vardı. Bu iki maç için ne düşünüyorsun hocam?
0: Latin futboluyla Amerika futbolu çok enteresan, değişik. Ben çünkü milli takımda da Paraguay'la karşı oynamıştım. 1995'te Fatih Hoca zamanında.
2: Wow, çok enteresan.
1: Tabii hocam.
0: Evet, yani orada biz Amerika turnesinde biz 20 gün kalmıştık. Şili, Honduras, işte ondan sonra Kanada, onlarla birlikte hiç yenilmeden.
2: Hatırlıyorum o şeyinizi, doğru hocam.
0: Evet, evet, hala kadrosu duruyor. Yani ben 4 puan garanti, 6 puan da alabilirdim.
2: Hatta bir Şili'de mi bir yerde Türk dondurmacıya rastlamıştınız.
0: Evet. Şili'de bayağı çok anılarımız var.
2: Türkler her yerde.
0: Şili'de kaldığımız yerde de bir Türk görmüştük. Bize bayağı dondurma yedirmişti Allah razı olsun 94-95'te.
1: Peki evet. Hocam son olarak da Fenerbahçe takımında da çok iyi bildiği için söylüyorum. Fenerbahçe takımına Aykut Kocaman mı yoksa bir yabancı hoca geldiğim daha faydalı olur. Bunu da bir söylersen, bunu da kim söyledi? Bizim yönetmenimiz var. Burhan buradan bana el ediyor. Evet. Onu söyle. Buyurun hocam.
0: Ben yerliden yanayım. Aykut Kocaman'dan yanayım. Aykut Kocaman'ın bilgi becerisine inanıyorum, güveniyorum. Önemli olan iyi kadro yapmanız. Aziz Yıldırım Başkan, ben de Fenerbahçe'de oynadım.
1: Evet, şunu Aziz soruyorum hocam.
0: Aziz Başkan'ın tecrübesi Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapacaktır. Aykut Hoca'ya da güvenmesi, orada bütün alt kademelerde eski futbolcularını getirmesi, yani ben çok mutlu oldum Hayri Baba. Yani bizim yerli hocalara güvenip yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü Aykut Hoca da tabii ki son kaç yıldır çalışmıyor ama Aykut Hoca'nın bilgi becerisi ve yanındaki kadronun özellikle yapacağı destek kadrosu çok önemli. Onları yaparlarsa bence bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum.
1: Çok uzun süredir çalışmıyor dedim. Bir de kardeşin, abim, ben de çok sevdim. Hasan kardeşim ne yapıyor? Hasan Özer.
0: Hasan Özer kardeşim Türkiye'nin ayrı baba. Ben sana samimiyetimle söyleyeyim. Hem yabancı dili olsun, hem antrenörlüğü, pro lisansı olsun. Hikmet Hoca'yla birlikte 10 yıl.
1: Yıllarca evet.
0: Evet. Tek başına Altınordu'da işte biliyorsun Çukubi'yi çalıştırdı. Makedonya Süper Ligi'ni Avrupa Kupalarına taşıdı onu. Ya Türkiye'de yani Hasan Özer'in gerçekten iyi bir takımda TFF birincilikte olur. Çünkü birkaç takım gelmişti ona kabul etmemişti. TFF birincilikte teknik direktörlük yapacak kapasitesi, becerisi, antrenörlük tarzı var. Ama maalesef biliyorsunuz Türkiye'de bazı hocalar bazı yerlere söylenecek bir şey yok.
1: Hocam önümüzdeki haftalarda görüşeceğiz inşallah. Evet, başarılar diliyorum. İnşallah kalıcı olursun. Buradan da beraberiz. Ahmet'ciğim bir
2: şey söyleyeceğim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Bütün Bitlis'e, beni dinleyen bütün Bitlis'e sevgilerimi, saygılarımı.
2: Hocam İstanbul'da olduğu bir zaman yayın alalım.
1: Hocam senin gibi İstanbul'da da yayın alacağız. Haberin olsun.
0: Suya alalım. Söz geleceğim yayına.
1: Evet, söz. Ha, tamam hocam benim.
2: Görüşmek tamam. Üzere sevgili hocam.
0: İstanbul'a geldiğim zaman inşallah.
1: Tamam beraber olacağız.
0: Ben sizi bir listede davet edeceğim. Büryan yedireceğim.
1: İnşallah. Oo,
2: vallahi
1: inşallah.
2: Geliriz.
1: Evet. İstanbul'da da biliyorum ciler ver hocam, ona göre haberin olsun. Eğer kalmazsan gelirsen İstanbul'da seni yakalarız hocam. Tamam.
0: Rahmetli babamın ortaklarıydı bunlar. Büryancılar, Siyitler. Onları da çok seviyorum. Gerçekten. Ama Bitlis'in tabii ki şimdi Bitlis Spor'da olduğumuz için Bitlis'in Büryan'ı gerçekten çok güzel.
1: Hocam çok teşekkürler tabii. Hocam.
2: Çok teşekkürler hocam.
0: Saygılar.
2: İyi akşamlar diliyoruz.
0: Saygılar.
2: Evet, Mustafa Özer'le birlikteydik. Bitlis Spor'un başarılı teknik direktörü. Artık şampiyonluklara da alıştı Mustafa
1: evet,
2: hocam.
1: Evet alıştı hocam. Yani onlar artık bu zaten şeyler.
2: Yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Genç tabii. Yani Fatih Hoca'yla şimdi Güney Amerika'daki o turnuvayı hatırlıyorum yani.
1: Evet, nasıl yıllar
2: o zaman,
1: dediğin
2: evet,
1: gibi.
2: Evet, çabuk geçiyor yani o kadroda düşün Mustafa Hoca ya.
1: Yani düşün ben de demek ki 1975 Almanya'daydım. Gittik dediler bu takımı galip gelsin. 6 maçta galip geldik. Ben bir formamı o zaman bir Türk seyircisine evet. verdim diye hiç unutmam. 10 markımı kestiler. O akşam aç kalmıştım. Allah'tan Cem Fenerbahçeli Cem. Fenerbahçeli Cem beni götürdü yemeğe o gün. O parasıyla beraber yemek yemiştik. Yani eskiden bir forma bile çok
2: Cem kıymetliydi. Pamiroğlu.
1: Evet Cem Pamiroğlu.
2: Evet.
1: Kendisiyle takımla beraber şey. O günleri hiç unutmuyoruz. Bak geçti.
2: Cem Hoca mı uzundu, sen mi daha uzundun boy olarak?
1: Boy olarak ikimiz ayrıydık.
2: Aynı mıydınız? Yani, o da çünkü sırrım gibiydi, hatırlıyorum.
1: Zaten ikimiz de stoperdik. Sonra libero oynadık falan derken. Ama

0: Tüm milli takımda o şey oynuyordu. Stoper, ben libero oynuyordum. Sağımızda zaten o zamanlar Tayfun vardı. Beşiktaş'ta Tayfun vardı. Solumuzda da Feridun denilen bir Malatyaspor'da sonradan oynayan bir futbolcu vardı. Ama çok iyi bir takımdık. Nurcan da Beşiktaş'ta
1: oynuyordu. Hoca kimdi?
0: Hoca o zaman Hasan Hoca vardı. Özcan Hoca vardı. Arap Özcan. İkisini de nur içinde yansın. İkisi de çok değerli hocalardı. Para pul yoktu ama güzel insanlardı.
1: Ama şey diyorsunuz, o milli forma aşkı vardı.
0: İşki sorma.
1: Tabii, tabii. Evet, şöyle teknik etmemize bakıyorum. Yavaş yavaş bitirebiliriz dedi. Ağzına sağlık sevgili Ayrülgen.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bugün gene lafını sakınmadın. Gördüğün bütün eksiklikleri söyledin bir takım hakkında da. Evet, bizden bu akşamlık bu kadar sevgili dinleyiciler. Veda ediyoruz ama bizden sonra biliyorsunuz başka program hemen başlayacak. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, Burhan Cengiz teknik yönetmenimizdi. Ve Hayrülgen'le yaklaşık sizle 40 dakika beraber olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayrülgen için diyorum, yarın benle tekrar buradasınız diyorum 19.30'da. İyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: Zamanın kalbinde Muharrem. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Zamanın kalbinde Muharrem programında sizlerle birlikteyiz. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı, takvim yapraklarının ötesinde, kalplerimizin derinliklerinde yankılanan bir vakittir. Bu ay, sadece hicri yılın başlangıcı değil, sabrın, adaletin ve teslimiyetin zamanı. Muharrem, takvimin değil, kalbin ilk ayıdır. O, zamanı sadece ölçen değil, anlamlandıran bir nefes gibidir. Sükutun ağırlaştığı, sabrın derinleştiği bir mevsimdir. Çünkü bu ay, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da zulme karşı dimdik durduğu, aşkı adaletle sınadığı bir vakittir. Tasavvuf ehli için Muharrem, nefsin Kerbela'sında susuz kalmaktır. Kalbin çölünde hakikati aramaktır. Bugün Muharrem ayının İslam'daki yeri ve önemi, günümüz güncel hayatına dönük mesajları konusunu konuşacağız. Program konuğumuzsa Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Ahmet Ünal hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz.
1: Dinleyicilerimize ben de saygı hürmetlerimi arz ediyorum. Hicri yeni yıllar mübarek olsun. Muharrem ayımız da mübarek olsun. Birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize de vesile olsun diye sözümüze başlayalım.
0: Amin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet bugün Muharrem ayının İslam'daki yeri ve önemi, günümüz güncel hayatına dönük mesajlarını konuşacağız kıymetli hocamızla. Tabii Muharrem ayını Peygamber Efendimiz Allah'ın ayı olarak nitelendiriyor kıymetli hocam. Ne ifade ediyor? Yani Allah'ın ayı olarak nitelemesi Peygamber Efendimiz'in ne ifade ediyor? Bu kutsal ay insanlık ve İslam tarihi açısından ne anlama geliyor?
1: Eyvallah. Öncelikle girizgah cümleniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir girizgah yaptınız. Hakikaten sabır ayı, bereket ayı, muhabbet ayı, şehadet silsilesinin şahı Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadet şerbetini içtiği, içerisinde Aşura gününün bulunduğu, bizim de gönül yaramız, kalp hüznümüz ama zulmün karşısında sessiz kalmayacağımızın en önemli simgesi bir zaman dilimi. Öyle önemli bir zaman dilimindeyiz. Tekrar arz edeyim, bu zaman dilimi birlik ve beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için, dirliğimiz için, kucaklaşmak için, muhabbet için, hep beraber olabilmek için büyük bir vesiledir. Muharrem ayı az önce ifade ettiğiniz gibi sevgili

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayı olarak nitelendirmiş. Çünkü dört haram ay var. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem diye. Bu dört haram ay içerisinde savaş yapılmasını Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir zaman dilimi. Aslında şöyle ifade edelim, bugünümüze gelelim. Dünyada bir savaşsızlık hali olsun diyor Cenab-ı Hak. Hiç değilse en azından bir dört ay insanlar savaş yapmasınlar. Bütün dünya insanlar için. Bu haramdan kastımız da o. Muharrem'in aslında anlamı da bu. Muharrem haramdan geliyor. Haram kılınmış demek. Bir savaşsızlık hali olsun. İnsanlar bir toparlansın. Günümüzde şu andaki zaten çatışmaları görüyoruz. Düşünün böyle bir zaman diliminde bir dört ay savaşsızlık hali olsa. Bütün dünyada ama. Ve insanlar bir toparlansa, bir kendine gelse. Şimdi dünya kurulmuş, Cenab-ı Hak yaratmış. Hazreti Adem bir imtihan vesilesi, annemiz Hazreti Havva ile beraber yeryüzüne indirmiş. Kocaman dünyada birkaç insan var. Kabil, Habil kıssasını dinleyicilerimiz bilirler, duymuşlardır. Kocaman bir dünya, yani yarısı Kabil'e, yarısı Habil'e kalsa o kadar büyük bir alan. Ama gelin görün ki siz de girizgahta ifade ettiniz. Efendim tasavvuf alimlerimiz Muharrem'in nefsin Kerbela'sında susuz bırakmak. Susuz anlamında kalmak çünkü nefis terbiyesi önemli. Şimdi nefis terbiyesi yapılmayınca Kabil Habil'i öldürmüş. İnsan içerisinde bulunan bu durum bir şekilde en aza indirgenmesi lazım. Onun için de Cenab-ı Hak bütün insanlığa, yarattığı kullarını bildiği için bütün insanlığa dört tane ay nasip etmiş ki insanlar bu ayda efendim hiç değilse savaşmasınlar. Muharrem ayı hem İslam gelmeden önce hem de İslam geldikten sonra hep değerli aylardan olmuş. Zira Muharrem ayında biraz sonra belki birkaç cümle söyleyeceğiz. Bir gün var, Aşura günü, Muharrem ayının 10'u. Bugün de bizim kaynaklarımıza şöyle cümleler geçer. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya geldikten sonra hani bir hata, kusur belki bizim dilimizde bunun karşılığı yok. Medeniyetimizde zelle diyorlar buna. Küçücük bir hata. Bizim gibi böyle peygamberler büyük kusurlar, hatalar işlemezler. Ama cennetten dünyaya indirilmesine sebep olan bir hal meydana gelmiş. Derler ki Hazreti Adem ve Hazreti Havva tövbe ettikleri zaman işte bugün de tövbeler kabul olunmuş. Yine derler ki bizim kaynaklarımıza geçer. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı bugün de başlamış ve Nuh Aleyhisselam bugün de tufandan beraberdekiler kurtarmışlar. Hazreti İbrahim bugün de efendim ateşten kurtulmuş. Hazreti Musa bugün de efendim denizleri aşmış, kurtulmuş gibi bütün peygamberlerin hayatlarında önemli dönüm noktaları olan bir zaman dilimi. Bu yüzden dolayı da biz Muharrem ayını hem haram ayı olması hasebiyle içerisinde savaş yapılmasın dediğimiz bir zaman dilimi hem de efendim bütün peygamberlerin hayatlarında önemli olan bir zaman dilimi olduğu için değerli ve önemli görüyoruz. Tabi bir başka husus daha var. Belki onu da biraz sonra konuşuruz. O da hicri takvim var. Hicri takvimin ilk ayı olması hasebiyle de önemli bir husus. Hicreti de belki beraberce yeniden konuşabiliriz.
1: Yani Muharrem ayının biri demek hicri yılbaşı
0: Hicri
1: demek.
0: yılbaşı demek. Evet,
1: Evet.
0: yani Allah katında ayların sayısı 12. Cenab-ı Hak böyle buyurmuş. Şimdi güneş takvimi var, ay takvimi var. Güneş takvimini şu anda biz esas alarak efendim bütün dünya sistemi bunun üzerine kurulmuş durumda. Bir de ay takvimi var. Bu ay takvimi hicretin başlangıcı olarak Hazreti Ömer zamanında o gün ele alınmış ve Muharrem ayı da bu yılın ilk ayı olarak Hazreti Ömer zamanında kabul edilmiş. Biz de inşallah nasip olursa bu sene 1447. yıla, hicri yıla inşallah girmiş olduk, olacağız. Bu da önemli bir özelliği var. Tabi hicri takvim başlangıcı olması, hicreti esas alması da önemli bir husus. Çünkü hicret hayatımızın her alanında olan bir şey. Hicret dediğimiz şey esasında kişinin günahlarından sevaba doğru bir yolculuğudur. Esas temel budur. Yani hicret insanın kendi dünyasında da vardır. Hatalarını göz önüne getirir.

0: getirir, kusurlarını göz önüne getirir ve o hatalarından, günahlarından iyiye doğru yolculuğuna hicret dendiği gibi bazen insan bir sokakta, şimdi kardeşlerimiz dinleyenler var bizleri, yaşadığı sokakta belki ailesinin kendisinin yaşanmaz bir hale gelebilir insan. Başka bir sokağa taşınması da hicrettir. Bazen şehirler arası bir yolculuk yapmak zorunda kalırsınız ailenizle beraber. Bu da bir hicrettir. Ama esas hicret kişinin gelmiş olduğu bu dünyadan gideceği inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz dünyada Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Allah'tan geldiğimiz bu dünyadan Allah'a dönüşümüzdeki problemleri en aza indirip Allah'ın razı olacağı bir kul olarak tekrar Cenab-ı Hakk'a dönebilmek. Asıl insanın hicreti de bu. O yüzden Muharrem ayı bizim açımızdan, İslam medeniyeti açısından böyle önemli ve değerli bir hususa sahip.
1: Yeni bir hicri yıla başlangıç yapmış oluyoruz. Tabii
0: Evet.
1: yeni bir sayfa da açılıyor hocam, değil mi?
0: Eyvallah.
1: Yani insan, bir Müslüman sürekli muhasebe halinde olmalı.
0: Eyvallah.
1: Ki kaldı ki hicri yeni bir yıla giriyorsak yeni bir sayfa açmalıyız belki kendimize. Daha önce yaptığımız olumsuz şeyler varsa hayatımızda onları hayatımızdan çıkarıp yeni yıl içinde yeni hedefler koymak, değil mi? Yeni güzelliklere vesile olacak hasletleri edinmek. Bunun için de herhalde plan yapmalı insan ve bir de dediniz ya hocam, yani hicreti de burada anlamak lazım
0: Eyvallah.
1: dediniz. Tabi hicret demek Peygamber Efendimizin ve sahabenin, yani arkadaşlarının, ailesinin istemedikleri halde. Çünkü orası doğup büyüdükleri yerdi. Göç etmek zorunda kaldılar.
0: Mekke'den
1: İslam'ı
0: Medine'ye.
1: yaşayabilmek için, değil mi
0: Eyvallah.
1: hocam? Dinlerini yaşayabilmek için göç etmek zorunda kaldılar
0: Hayatı
1: çünkü.
0: yaşanır kılmak için diyelim
1: Evet.
0: daha da
1: Hem
0: güzel.
1: orayı güzelleştirmek
0: Eyvallah.
1: için hem de İslam'ı yaşayabilmek için. Çünkü orada bir
0: Eyvallah.
1: baskı altındalardı. Dinlerini yaşayamayacak durumdalardı. Göç etmek zorunda kaldılar. Bu da bize hani günümüze bakan tarafıyla Müslümanlar sürekli, yani belki dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dediğiniz gibi bazen göç etmek zorunda kalabilirler. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu zorlukları yaşamışken Müslümanlar da İslam'ı yaşayabilmek için bazen evet zorluk çekebilirler. Değil mi efendim? Baskı
0: Eyvallah.
1: altında kalabilirler ki bugün Filistinli kardeşlerimizi görüyoruz.
0: Onların ikisi de bir hicret. Onlar da Gazze'de aynı
1: Onlar da göç
0: pozisyonda
1: etmek zorunda kaldılar
0: kaldılar.
1: farklı coğrafyalara dediğiniz gibi.
0: Hicret bize aslında Gazze'li kardeşlerimize ve Müslümanlara şu ferahlığı söyleyelim. Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret, göç etmişler de Mekke o haliyle mi kalmış? Hayır. Mekke fetholunmuş. Kurtarışı yok. Hudeybiye'nin peşine Mekke'nin fethi gerçekleşmiş. Yani şunu demek istiyorum. Bugün Gazze'li kardeşlerimiz bulundukları yerlerden hicret etmek durumunda kalmışlar, kalabilirler. Ancak şunu unutulmasın ki nasıl ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla beraber Medine'ye göçtüler. Kısa bir süre sonra, çok az bir zaman içerisinde, evet belki bazen bize 10 yıl çok uzun gelebilir. Ama tarih sayfasında 10 yıl çok da uzun değildir ve ora fetholunmuştur. O yüzden hiçbir zulüm asla ebedi değildir. Hiçbir zulüm asla dünyada baki değildir ve hiçbir zalim dünyada asla baki kalamamıştır. Asla. Bütün dünya tarihi bize bunu gösteriyor. Yani etrafımıza baktığımız zaman, geçmişimize baktığımız zaman zulümle abad olunamayacağını zaten tarih bize gösteriyor. O yüzden bugünkü kardeşlerimiz hicret yapacaklar, yapmışlar. Bakın burada önemli olan bir başka husus daha var. Hicreti yapanlara ensar olabilmenin değeri önemlidir. Ensar olarak

0: Ama en önemli husus diye bakarsanız diline, rengine, ırkına, cinsiyetine, kim olduğuna bakmadan mazlumsa ona bağrını açmıştır. Kim olursa olsun dinine bakmamış asla. İslam mı, İslam dışı mı asla bakmamış kim olursa olsun. O yüzden bütün dünya tarihinde insanlara sorarsanız aziz ecdadımızın kurmuş olduğu medeniyetin simgesi nedir derseniz zalimin karşısında mazlumun yanında yer almasıdır. Zalimin de dinine bakmamış. Bakın Aşura gününde efendim Hazreti Hüseyin'i şehit eden efendim Emevi zamanının ikinci komutanı Yezid ismi bugün İslam coğrafyasında nereye giderseniz gidin zaten bizim Anadolu'muzda nereye varırsanız varın hiç kimseye isim konulmamıştır. Ama bugün istatistik verileri de yayınlanıyor. Biliyorsunuz en çok konulan isimlerin başında Hüseyin gelir. Çünkü biz Hüseyin'i bağrımıza basmışız. Ama onu efendim şehit eden İslam dairesinde olsa dahi kendisine Müslüman dese dahi biz zalimin yanında asla yer almamışız. Ve mazlumsa dinine bakmamışız. Dememişiz ki sen bizim dinimizden misin değil misin? Asla dememişiz. O yüzden Muharrem ayı, hicret, Gazze'li kardeşlerimizin kurtuluşuna bir vesile olacağı müjdecisidir. Bir de yine Muharrem ayı ve hicret aziz milletimizin bu Ali Cenap vasfını hiç kaybetmediğinin ve asla da kaybetmeyeceğinin en büyük simgesidir. Var olsun milletimiz.
1: İnşallah hocam. Evet, bugün Muharrem ayını konuşuyoruz. Hocam başlangıçta da söylediğiniz haram ay
0: Haram
1: olduğunu
0: ayı, evet.
1: söylediniz. Yani İslam gelmeden önce de, İslam
0: Aynen öyle.
1: geldikten sonra da o 4 ayda
0: 4 ay.
1: savaş olmazdı dediniz.
0: Eyvallah. Savaş olmasın. Hiç de bir savaşsızlık hali. Bakın bugün de mesela çatışmasızlık hali diyorlar. Bir çatışma hali olmasın. Hani esir takası diyorlar. Mesela bugünkü dilimizde efendim haberlerde görüyoruz. Bir esir takası olsun. Bir hasta takası olsun. Yani bulundukları da hastalara gitsin diye. O yüzden aslında Muharrem ayına bugün bütün dünyanın ihtiyacı var. Bir çatışmazlık haline bütün dünyanın ihtiyacı var. Yanı başımızda efendim kuzeyimizde malum savaş devam ediyor. Efendim alt tarafta güneyimizde savaş devam ediyor. Dünyanın farklı coğrafyasında savaş devam ediyor. Hakikaten İslam'ın sunduğu, bütün dünya sunduğu bir evrensel bir durumdur bu. Ey insanlar, Müslümanlar değil, ey insanlar. Bu ayları bari hiç değilse vesile kılın da bu aylarda bir çatışmazlık hali olsun da insanlar bir nefes alsın.
1: Bu haram aylara hocam sadece Müslümanlar riayet etmiyordu. O dönemde yaşayan,
0: Aynen öyle.
1: değil mi? Yani
0: Aynen öyle.
1: İslam dışındaki insanlar da,
0: Ve
1: Müslümanlar dışındaki insanlar da
0: insanlar da
1: riayet
0: riayet
1: ediyordu.
0: ediyordu. Hatta Cenab-ı Hak bununla alakalı bir ayet indirdi. Nesi diye bir kavram var. İnnemen nesi ziyadetun fil küfr diye. O devirde yaşayanlar savaşları lehlerine çevirmek için dediler ki haram ayları gelin değiştirelim dediler. Tam savaş başlamış, savaş hazırlanmıştı, yola çıkmışlar. Muharrem girdi, Recep girdi, Zilkade, Zilhicce girdi. Şimdi ne yapalım? Demişler ki değiştirelim. Cenab-ı Hak bir ayet indiriyor. Diyor ki bu değiştirme işi var ya, bu çok büyük bir küfürdür, bu çok büyük yanlıştır. Çünkü Cenab-ı Hak aslında yarattığı kulunun Kabil ve Habil kıssasında anlattığım kulunun ne olduğunu biliyor. Nefsinin ne olduğunu biliyor. Nefsindeki terbiye sistemini biliyor. İnsanların böyle bir halle karşılaşacağını bildiği için bize dedi ki, buyurdu ki, böyle bir Efendimizin dilinden böyle bir hal olsun da bari dünya bir nefes alsın. O yüzden bugünler bütün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman diliminde de çok değerli ve önemli görünmüş. Biz de değerli ve önemli görüyoruz ve devam da ettirme konusunda hep beraber çaba göstermeliyiz. Bütün insanlığa da bunu aktarmalıyız. İnşallah bugünkü programımızda böylelikle sesimizin gittiği her yere ulaşmış olsun.
1: Evet hocam. İsrail'in zulmünden bahsettik. Gazze'li Filistinli kardeşlerimize
0: Evet.
1: yapılan zulümden. Onlar Ramazan dinlemiyorlar hocam. Ramazan'da da
0: Dinlemiyorlar.
1: saldırıyorlar. Bayramda da saldırıyorlar. Hiçbir kutsal tanımıyorlar
0: Hatta
1: maalesef.
0: bazen o zaman da daha çok saldırıyorlar ki
1: Evet.

0: Can acısın diye belki de.
1: Yani Muharrem ayını konuştuk bugün. Muharrem günümüze de aslında çok şey anlatıyor.
0: Çok.
1: İnsanlığa çok şey
0: Eyvallah.
1: anlatıyor. Bunu konuştuk. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz hocam.
0: teşekkür ediyorum.
1: Sağ olunuz. Tekrardan
0: İnşallah.
1: Muharrem aylarını dinleyenlerimizin tebrik ediyoruz.
0: Biz de aynı şekilde. Hicri yılbaşları kutlu olsun, mutlu olsun, mübarek olsun. Yeni hicri yıl ifade ettiğiniz gibi bir muhasebe bilinciyle hareket etmeye, yanlışlarımızdan, hatalarımızdan dönüp doğrularla, iyilerle buluşmaya vesile olsun.
1: İnşallah hocam. Sevgili dinleyenler, program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Ahmet Ünal hocamızdı. Zamanın Kalbinde Muharrem programında bugün kendisiyle Muharrem ayının İslam'daki yeri ve önemini konuştuk. Günümüze dönük mesajlarını konuştuk Muharrem ayının ve birliklerimizin sonuna geldik. Programı sizler için Mine Avcı hazırladı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu vardı ve mikrofondaysa ben Adem Karabey. Yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Zamanın Kalbinde Muharrem.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Bir soru, bir cevap.
1: Ölüm aylığı ve ölüm geliriyle ilgili genel bilgiler neler? Ölüm toptan ödemesi ve ölüm geliri nedir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bağımsız ve hizmet akdi ile çalışanlar, Emeklilik Daire Başkanlığı'ndan Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
2: Ölüm aylığı, sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde ise bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılır. Örneğin, sigortalı 15 Mart'ta vefat etmişse, hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı 1 Nisan'dan itibaren başlar. Ancak ölüm tarihinde ölüm aylığı şartlarını taşımayan bir hak sahibinin, hak sahibi niteliğini daha sonra kazanması halinde ölüm aylığı hak sahibi niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren bağlanır. Hak sahiplerine bağlanan aylıklar hak kazanma koşullarının ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde 5510 sayılı kanunda yer alan hak kazanma koşullarını sağlayanlara müracaat tarihini takip eden ayın başından itibaren yeniden aylık bağlanır. Ölüm toptan ödemesi ise ölen sigortalının yeterli prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi olmaması nedeniyle hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla hesaplanan tutarın sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına yine kanunda belirtilen hisseler oranında paylaştırılmasıdır. Ölüm geliri ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sağlanan bir yardımdır. Ölüm geliri 41A ve 41B kapsamında olan sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almaktayken vefat etmesi halinde hak sahiplerine bağlanan gelirdir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hüters'ı kabul etti. Basına kapalı kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de kabul ettiği bir diğer isim Fener Rum Patriği Bartolomeus oldu. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları oturumunun ilkine katıldı. Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin stratejik bir öncelik olduğunu belirtti. Avrupa'nın güvenlik ve rekabet açısından Türkiye'ye olan ihtiyacının belirgin hale geldiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda konuştu. Bolat, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli ivme kazanıldığını söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hasar tespit çalışmalarının ve psikososyal desteğin sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, SAMP-T hava savunma sisteminin 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını açıkladı. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında 51. oturum devam ediyor. Duruşma eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin savunmasıyla sürüyor. Gökçe iddianamede ihaleye fesat karıştırma ve rüşvetle suçlanıyor. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. duruşma sona erdi. Oturumda sanıkların Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalar alındı. Sakarya'da bir iş yerinin asansörünün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kayseri ve Sivas'ta FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı. Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de Tahran-Washington müzakerelerinin yerini yeni turunun Cuma günkü imza töreninin ardından İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. İHA saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kış aylarından önce görüşmek istediğini söyledi. Bunun Türkiye dahil herhangi bir üçüncü ülkede gerçekleşebileceğini vurguladı. Haberleri dinlediniz.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Çok şeritli yollarda tampon tampon ilerleyen trafik içindeki her sürücünün kendisine sorduğu bir soru var. Yanımdaki şerit daha mı hızlı akıyor? Oraya mı geçsem? Konu hakkında yapılan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Araştırma sürücünün araç içinden bakarak diğer şeridin daha hızlı hareket edip etmediğini anlaması imkansızmış. Araştırma, kişinin iki şeridin hızını kıyaslayabilmesi için yolun kenarından bakması gerektiğini gösteriyor. Duran bir araçtan diğer şeride bakan sürücü, yanından geçen bir araç görünce hemen diğer şeridin daha hızlı ilerlediği kanısına varıyor. Esasında genellikle şeritler aşağı yukarı aynı hızda hareket eder. Zaman kazanmak bu tür durumlarda zordur. Ancak bu kadar aracın içinde şerit değiştirmek kesinlikle kaza ihtimalini arttırır. Sıkışık trafik içinde şerit değiştiren sürücü karışık bir durumu daha da karmaşık hale getirir. Kör noktalarında yer alan tehlikeleri göremeyebilir ve yan şeride atlayarak diğer şeritte bulunan araçların fren yapmasına neden olarak o şeridin akışını bozabilir. Araştırma aynı zamanda özellikle ileride katılım olan bölgelerde bir şeridin bariz bir şekilde diğerlerinden hızlı hareket ettiğini gösteriyor. Bu gibi durumlarda şerit değiştirmek doğaldır. Ancak şerit değiştirme işlemini sadece bariz ve gerekli durumlarda yapılmasını tavsiye ediyorum. Her yan şeritte boşluk olan an değil. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde, Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün toplumumuzda son derece önemli bir konu olan, zaman zaman istismar edilen, zaman zaman yanlış anlaşılan ama olmazsa da olmaz bir konuya değineceğiz. Konumuz tevekkül. Hepinizin bildiği gibi gerek dinlerde gerek ideolojilerde temel klasikler, temel eserler vardır. Bu temel eserler o yolun, o çizginin genel tanımlarını yaparlar, yol gösterirler. Zamanla bu temel klasiklerden, temel eserlerden uzaklaşma, farklı yorumların ortaya çıkmasına neden olur. Bundan dolayı da asıl amacına matuf olan yorumlar çıkmaya başlar, farklı yorumlar çıkmaya başlar. Bu kavramlardan bir tanesi de gerçekten tevekkül meselesidir. Şimdi tevekküle geçmeden önce bir dinin, bir kültürün, özellikle İslam'ın doğru anlaşılabilmesi için önce o kültürün veya özellikle İslam'ın peygamberlik anlayışı, kutsal kitap anlayışı, ahiret anlayışını doğru bir şekilde anlamak lazım. Bunu doğru anlayabilmemiz için eğer o peygamberimizden bize kadar ulaşmış metinler varsa ki biz bunlara hadisler diyoruz. Hadislerde bu kitabı nasıl anlamış, Kur'an'ı nasıl bize öğretmişse oralardan bir şeyler devşirmek, oralardan ilim derlemek zorundayız. Bunu tabii ki yapacak olan ulemadır, alimlerimizdir. Ancak biz prensip olarak genelde bu işleri nasıl yapılması gerektiği üzerinde durmaya çalışıyoruz. Demek ki Kur'an'ı en iyi anlayacak olan o kitabın peygamberi olan Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed'dir. Ancak bir de Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği talebeleri vardır. Biz bunlara sahabe diyoruz. Sahabenin de Kur'an anlayışı, peygamberimizden duydukları hadislerle, peygamberimizden duydukları sözlerle Kur'an'ı anlaması tabii ki bize göre çok daha avantajlıdır. Çünkü onlar anlamadıkları yerleri direkt olarak Hazreti Peygamber'in kendisine soruyorlar ve öğreniyorlardı. Dolayısıyla ulemamız, alimlerimiz Kur'an'ı anlamak için birinci derecede hadislere bakarken daha sonra ümmetin içerisine teşekkül etmiş ortak bir anlayış varsa ki buna icma deniyor, icmaya bakıyorlar. Daha sonra da sahabe bu konuda ne söylemiş, sahabe peygamberi nasıl anlamış, sahabe Kur'an'ı nasıl anlamış, yani ilk kuşak, ilk nesil, peygamberin arkadaşları, dostları, kitabı, Kur'an'ı nasıl anlamış oraya bakıyorlar. Oradan yola çıkarak da temel kavramlara, temel meselelere bir anlam yüklüyorlar. Ondan sonra da hayatlarını şekillendirmeye başlıyorlar. İşte Kur'an'a, peygambere ve onun sahabesinin yolunda yürüyenlere ve Kur'an'ı peygamberimizin bize anlattığı gibi, onun arkadaşlarının, sahabesinin bize aktardığı gibi, yorumladığı gibi anlayanlara müstakim insanlar diyoruz. Yani onlar istikamet üzerine olmuş oluyorlar. Daha sonra gelen alimlerimiz genelde bu çizgi üzerinde yürüdüler. Evet, nasların yorumları konusunda zaman zaman Arap dilinin özelliğinden kaynaklanan çevresel faktörler, bölgesel faktörler, tecrübeler, ihtiyaçlardan kaynaklanan farklı yorumlar ortaya çıkmış olabilir. Ama bunların hepsi genelde Kur'an ve sünnete dayalı olduğu için, bütün kavramlar oralara göre şekillendiği için biz bütün ulemamızı istikamet üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Farklı görüşler olmasına rağmen, farklı mezheplerin ortaya çıkmasına rağmen, Kur'an ve sünnete, sahih hadislere bağlı kaldığı sürece hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun biz hepsine bu alimlerimiz istikamet üzerindedirler. Bunlardan hangisine ittiba edersek, hangisine bağlanırsak, hangisinin yorumlarını kabul edersek doğru yolda olmuş oluruz diye böyle temel prensipler, temel ilkeler ortaya koyuyoruz. Ve genelde böyle yapanlar da rahat etmiş oluyorlar. Kafaları rahat ediyor, gönülleri rahat etmiş oluyor. Bütün bunları niye söylüyorum dostlar? Çünkü tevekkül kavramı özellikle Müslümanların çok kullandığı bir kavram. Ancak zaman zaman özellikle avam kesiminde ki zamanla İmam-ı Gazali bu konudaki görüşlerine de değineceğiz. Avam kesiminde tevekkül kavramı hakikaten avamca anlaşıldığı için toplumların gelişmesine zarar vermiş olabilir. Ama ulemamız, alimlerimiz, özellikle kelam alimlerimiz tevekkül kavramına öyle bir yorum getirmişlerdir ki tevekkül aslında toplumun ayakta kalması, toplumun rahat etmesi, kalkınması, gelişmesi,
Hatta dış güçlere karşı, düşmana karşı ayakta kalabilmek için nasıl tevekkül kavramından istifade edilir? Bunların hepsini yorumlamışlar. Biz onlara da adım adım gireceğiz inşallah. Dolayısıyla bizim kavramları, özellikle İslami kavramları

doğru anlayabilmemiz için önce Hazreti Peygamber bu konuyu nasıl tanımlamış, onun yakın arkadaşları sahabe olayı nasıl yorumlamış, daha sonra ümmet içerisinde bu kavram üzerinde bir ittifak olmuş mu, bir icma olmuş mu ona bakacağız. Daha sonra da sahabenin yorumlarından da yola çıkarak, onların da anlayışlarından yola çıkarak ki icmanın büyük bir kısmı zaten sahabenin anlayışıyla yorumlarıyla da örtüşen şeylerdir. Buradan hareket ederek daha sağlıklı yorumlara kavuşmuş olacağız. Şimdi tevekkül kelimesi zaman zaman böyle tembelliği çağrıştıran, tembelliği hatırlatan bir kavrama dönüştüğünü, tevekkül kavramının zamanla tembellikle örtüştüğünü, bazı çevrelerin tembellikle yakın anlamlarda kullandığını biliyoruz. Ancak tevekkülün böyle olmadığını, özellikle İslami literatürde tevekkülün tembellik değil, bütün gayretinizi, cühdünüzü, çabanızı ortaya koyduktan sonra işi Allah'a bırakmak olduğunu işin uzmanları, alimlerimiz çok iyi bilirler ve her zaman bize öğretirler. Yüce Allah kitabında bize önce neler yapmamız gerektiğini bize öğretir. Ondan sonra da işimizi Allah'a bırakmamız gerektiğini söyler. Enfal suresinin 60. ayetinde bize اَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ diye bir ayet-i kerime vardır. Bu ayet-i kerime Enfal suresinin 60. ayet-i kerimesi bize gücünüzün yettiği kadar hazırlık yapın manasında uzun bir ayettir. Burada bu ayet-i kerimenin detaylarına baktığımız zaman aslında bizim tembellik değil ne kadar gayretli olmamız gerektiğine vurgu yapan bir ayet olduğunu çok yakın bir şekilde görebiliriz. Ayetin metnini tam olarak okumam gerekirse وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَر۪ينَ مِنْ دُونِهِ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ diye devam ediyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın bastırmış olduğu mealde bu ayeti kerimenin manası şöyledir. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size asla zulmedilmez. Şimdi bu ayet-i kerimeden biz ne anlıyoruz dostlar? Demek ki yan gelip yatma, hiçbir şey yapmadan oturup tevekkül etme, her şeyi Allah'a bırakma, Allah nasıl olsa bizi korur deme hakkımız yok. Önce Allah'ın kendi kitabında bize öğretmiş olduğu talimatları yerine getireceğiz. Yani tevekkül anlayışımız bu ayet-i kerimeler çerçevesinde olacak. Yani önce hazırlıklarınızı yapacaksınız. Eğer bir özellikle Türkiye gibi coğrafyası zor, stratejik olarak sıkıntılı bir coğrafyadaysanız, etrafınızda her zaman bu ülkeye, bu topraklara göz diken güçlerin, uluslararası güçlerin olduğu bir coğrafyadaysanız, sizin yapmanız gereken ayet-i kerimede verilen talimata göre iyi ordular hazırlamanız lazım. O gün atlar hazırlanıyordu, bugün tanklar, bugün belki savaş uçakları, belki bugün füzelerle ülkenizi savunmanız gerekiyorsa, yarın başka bir şeyle ülkenizi savunmanız gerekiyorsa, o hazırlığınızı yapacaksınız ki düşmanınız sizin ülkenize göz dikmesin. Düşmanınız sizin halkınızın, milletinizi rahatsız etmesin. Dolayısıyla bunları yapmadan Allah'a güveniyorum demek, tevekkül ediyorum demek olmaz. Bunların hepsini hazırladıktan sonra, bütün hazırlıklarınızı yaptıktan sonra şunu deme hakkımız var. Ya Rabbi, biz senin talimatlarına göre ordumuzu hazırladık, milletimizi hazırladık, ekonomimizi iyi noktaya getirdik. Bundan sonra sana kalmış ya Rabbi. Şu anda senin desteğine ihtiyacımız var ya Rabbi. Senin desteğin olmazsa biz bu zaferi, bu savaşı kazanamayız ya Rabbi deyip askerini de, ordunu da, polisini de buna göre bu bilinçte yetiştirmemiz gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla tevekkül kavramı aslında bütün çabalarını, bütün gayretlerini ortaya koyduktan sonra Allah'ın yardımını istemek. Peki şöyle bir soru akla gelebilir ya biz bunları yaptıktan sonra Allah'a niye ihtiyacımız var denebilir. Dostlar Allah bu çalışmaları bizden yapmamızı istiyor. Eğer biz Allah'ın yardımını almak istiyorsak önce onun bize öğretmiş olduğu kuralları, talimatları yerine getireceğiz. Hangi konuda Allah'tan yardım almak istiyorsak önce onun talimatlarını yerine getireceğiz. Bu şuna benzer. Bir öğrenci çalışmıştır, çabalamıştır, çok uğraşmıştır. Mesela diyelim ki 10 üzerinden geçiş notu 5-6 diyelim. Çok gayret etmiş ama 5'te kalmış. Ama notunun da biraz yükselmesini istiyor. Öğretmenine giderek, öğretmenim ben şu kadar çalıştım, bu

kadar gayret ettim ama bu kadar yapabildim. Benim notumu biraz yükseltebilir misin deme hakkı vardır. Ama öğretmen bir yıl boyunca veya bir dönem boyunca ders vermiş, anlatmış. Hiç ders çalışmamış bir öğrenci. Kağıdında da hiçbir şey yazmamış.

bana yerine getirmeden bize neye yardım etsin ki? Demeyecek mi Allah-u Teala? Ben size şu talimatları yapın dedim, şu görevlerinizi yapın dedim. Yapmamışız. Ondan sonra da Allah'tan yardım isteyeceğiz. Dolayısıyla tevekkülün gerçekten çok anlamı var, çok anlamlı, çok faydalı. Ancak talimatlar yerine geldikten sonra bunu vurgu yapmak için bu programı yapıyoruz. Çalışmadan Allah'ın yardımını beklemek gaflettir, cahilliktir. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinin 39. ayetinde insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bunları böyle bilirsek, yani Kur'an'ın bu kadar net talimatlarının olduğunu bilirsek, o zaman tevekkülle ilgili yanlış yorum yapma şansımız hemen hemen kalmaz. Yani tevekkül kavramını tembellikle aynı anlamda kullanamayız. Böyle kullananlara da uyarı yaparız. Deriz ki bir dakika, Allah-u Teala bize bunları söylüyor. Dolayısıyla tevekkülün tembellikle hiçbir ilgisi yoktur deriz. Bunu en güzel fark eden ve yorumlayan Mehmet Akif olmuş. Büyük vatan şairimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Safahat'ında Allah'a dayan, sahaya sarıl diyor. Yani Allah'a dayan, sahaya sarıl, budur yol, bilmiyorum başka çıkar yol derken, yani gayret et, çabala, bütün enerjini ortaya koy, bütün gayretini ortaya koy, ondan sonra Allah'a sarıl bakalım, Allah'ın yardımını iste demek istiyor. Onun için alimlerimiz, iman varsa imkan da vardır demişler. İman varsa imkan da vardır. Peki tevekkülü güçlü olabilmesi için, tevekkül üzerinden Allah'tan yardım isteyebilmemiz için imana da ihtiyaç var. Yani iman varsa tevekkül güçlü olur. Tevekkülümüz daha anlamlı olur. Ama senin doğru dürüst imanın da yok. İmanını da güçlendirmemişsin. İman gerektirdiği şeyleri yapmamışsın. Ondan sonra yine tevekkül ediyorsun. Bu sadece insanın kendi kendini kandırmasıdır. Tevekkül, yani insanda bulunan imanı harekete geçirme mekanizmasıdır. Onun için tevekkül önemlidir. Ama altyapısı hazırlanmamış bir tevekkül başarısızlıkla sonuçlanır. Boşa beklenti içerisine girilmiş olur. Bundan dolayı diyoruz ki tevekkül yılmamayı, ümitsiz olmamayı öğretir. Tevekkül varsa vazgeçmek yoktur. Tevekkül bütün çalışmalardan sonra işi doğal akışına bırakmak demektir. Akışına, doğasına, yani Allah'ın artık yardımına bırakmak demektir. Allah bizden böyle istiyor. Eğer tevekkül kavramı İslami bir kavram olarak görüyorsak, dini bir kavram olarak görüyorsak, bu kavramı da Allah'ın bize öğretmiş olduğu diğer talimatlarla, kavramlarla anlamak ve uygulamak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tevekkül kavramı farklı şekillerde geçiyor. Bunlardan bir tanesi yine Necm suresi 39 ve 40'ta diyor ki: Hasbunallahu ni'mel vekil. Alallahi tevekkelna. Ne demek bu? Diyor ki Allah'ın bize yardımı yeter. Evet. Bu bizim için o kadar önemli bir şeydir ki Müslümanlar genelde normal hayatlarında bile sıkıştıkları zaman Hasbunallahu ni'mel vekil derler. Yani insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalışmasının karşılığında ileride mutlaka görecektir diye Allah-u Teala bize birçok yerde yine bilgiler veriyor, yol gösteriyor. Şimdi bunları biz bu şekilde anlamazsak, zaman içerisinde anlayışlarımız yanlış olmaya başladığı zaman, ana ilkelerden, ana prensiplerden uzaklaşmaya başladığımız zaman ne oluyor o zaman? O zaman hayatta da başarısızlıklar gelmeye başlıyor. Başarısızlıklar gelince bu sefer başka milletler, başka ordular, başka güçler başarılı olunca sanki bunun sorumlusu İslam'mış gibi, sanki bunun sorumlusu Kur'an'mış gibi o zaman biz kendi prensiplerimizi sorgulamaya başlıyoruz. Eğer sorgulamaya başlayacaksak biz bu metinleri, İslam'ın bu temel klasiklerini, temel metinlerini doğru anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Bence oradan başlamamız lazım. Bunları doğru anlarsak o zaman bu kavramların, tevekkül gibi kavramların nasıl toplumu dinamize ettiğini, topluma nasıl güven kazandırdığını çok daha yakından görebiliriz. Yani Seyit Onbaşı, hepimizin Çanakkale Savaşı'nda bildiği, duyduğu, okuduğu Seyit Onbaşı normal hayatta 100 kiloyu zor kaldırırken rivayetlere göre 250 kilo civarında bir topu tek başına namlusuna yerleştirebilmesi, işte orada tevekkülün ona verdiği enerji, Allah'ın ona verdiği destek de ancak olmuş olabilir. Çünkü kendisine aynı topu daha sonra kaldır dedikleri zaman kaldıramıyor. Demek ki o anda kendisindeki iman, Allah'a tevekkül, o andaki enerji
Ancak o

ona o desteği vermiş olabilir. İşte biz gayretlerimizi, bütün çalışmalarımızı yaptıktan sonra işte ya Allah deyip o topu kaldırmaya çalıştığımız zaman Allah'ın o anda yardımını görmüş olabiliriz. Evet, yani şunu söylemeye çalışıyoruz dostlar. Kısaca bunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki tabii ki aklın ve bilimin prensiplerine uyarken besmelemizi çektik. Gayretlerimizi ortaya koyduk. Bu çalışmaları Allah için, vatan için, millet için yaptığımızı konusunda niyetlerimizi tasdik ettik. Sonra bütün çalışmaları yaptıktan sonra artık ya Rabbi bana destek ver, sana tevekkül ettim deme hakkımız olmuş oluyor. Bir başka önemli nokta da tevekkül kavramının, tevekkül anlayışının özellikle bireylerde ciddi anlamda psikolojik direnç kazandırdığına dair bilimsel çalışmalar var dostlar. Ya bir insanın tevekkül anlayışına sahip bir insanla tevekkül anlayışı olmayan bir insan arasında ciddi sonuç farklılıklarının olduğunu görmüşler. Yani bir insan düşünün, tamamen kendisini Allah'a bırakmış, tevekkül etmiş, bütün gayretlerini sarf etmiş, sonucu Allah'a bırakmış. O insan psikolojik olarak daha rahat olur. Yani psikolojik dayanma, direnme eşiği daha güçlü olur. Bir taraftan da hiç Allah inancı olmayan ama bütün gayretlerini ortaya koymuş, sonuç konusunda endişeleri olan bir insanın psikolojisiyle diğer insan arasında çok farklılıklar olduğu ortaya koymuş. Onun için özellikle batıda yapılan çalışmalarda inanç sistemlerinin özellikle hastalar üzerinde daha pozitif, daha dirençli sonuçlar verdiği ortaya koymuş. Şimdi niye bunları söylüyoruz? Çünkü biz Müslümanlar olarak da madem Kur'an'a inanıyoruz, madem en azından Kur'an'a bağlı olan Müslümanlar, bu bağlamda psikoloji alanında da, sağlık alanında da tevekkülü doğru anlayarak bütün bilimsel çalışmalar, bütün doktorların elinde tetkikler, kontroller bittikten sonra biz sürekli tevekkül anlayışımızı diri tutarsak belki bu anlayışımızla doktorlara da yardımcı olmuş oluruz. Yani doktorlar kendi görevlerini yapacaklar ama biz de kendi inanç sistemimizden istifade ederek yani psikolojik olarak güçlenirsek, direnç eşiğimizi artırırsak ne olur? O zaman belki onun fizyolojik etkileri de görülmeye başlar. Aslında doktor sana yardımcı olurken sen de doktora yardımcı olmuş olursun. Dolayısıyla tevekkül dua ve çabayı da gerektirir. Dua bile aslında kendi başına bir çaba olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi zaman zaman özellikle bizim toplumumuzda da çok fazla gündeme gelen bir konu vardır biliyorsunuz. O da nedir? İşte insanlar zor durumda kaldığı zaman acaba hani tevekkül ediyoruz ya Allah-u Teala'ya, Allah'a güveniyoruz. Bakıyoruz hiç ummadığımız anda karşımıza birisi çıkar ve bize yardım eder. Bu bazen keramet olarak, bazen ya Hızır yetişti falan deriz. Onun için bir firmanın adının ve ambulansın Hızır ambulans diye konduğunu görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Yani zor anında yetişen anlamında. Hızır kelimesi hadara kelimesinde, Arapça hadara kelimesinden geliyor. Hadara geldi, hazır oldu demek. Hazır oldu, hazır oldu. Şimdi biz bazen böyle çok bütün gayretimize rağmen uğraşırız, koştururuz. Ama bazen olağanüstü haller olur ki bizim kontrolümüzden çıkar iş. İşte o anda hiç ummadığınız bir anda, ümitlerinizin aslında kesildiği bir anda siz aslında tevekkül etmişsinizdir, dualarınızı da yapmışsınızdır ama bütün gayretinizi de sarf etmiş olabilirsiniz. Ama enerjiniz bitmiştir artık. O saatten sonra sizin yapabileceğiniz hiçbir şey kalmamıştır. İşte tam o anda birisi çıkar gelir veya bir sürpriz bir şey olur ve siz o problemden kurtulursunuz. Bununla ilgili onlarca örnek anlatabilirim. Hatta bir tanesini anlatmamda fayda da var. İşte o gelen şahıs sizin o probleminizi çözer ve eğer bilenler, işin farkında olanlar der ki ya Allah yardımını gönderdi, işte tevekkül ettik, dualarımızı yaptık, Allah da birisini gönderdi der. Aslında Allah bu tip durumlarda bazı kullarının ihtiyaçlarını karşılamak için bazı kullarını Hızır haline getiriyor. Bazı kullarını yardımına gönderiyor. Bununla ilgili gerçekten çok farklı tecrübeler var. Bir örnek vermem gerekirse İstanbul'da 3-4 sene önce çok yoğun bir kar yağışı olmuştu. Ama gerçekten çok yoğun bir kar yağışı. Yollar kilitlendi. Özel arabada beraber gittiğimiz arkadaş, şoför arkadaşımız dedi ki hocam benim karnım aç. Eğer uzun sürerse kar ben kilitlenirim dedi. Karnım aç olunca dedi ben arabayı da kullanamam. Dedim benzin var mı yeterli? Hocam benzin sorunumuz yok ama dedi karnım aç. Ne yapacağız? Bir şeyler yemem lazım dedi.
Yani herkesin arabalarını bırakıp otellere sığındığı, valiliğin arabalarınızı bırakın olduğu yerde dediği bir dönemde biz de kendi aramızda bu diyaloğu yapıyoruz, konuşuyoruz kendi aramızda. O anda bir genç çocuk, yani 14-15 yaşlarında bir çocuk, üzeri de böyle hakikaten normal olmayan, biraz gariban diyebileceğimiz bir çocuk camı çaldı. "Abi bisküvit istiyor musunuz?" dedi. "İstiyoruz" dedik. "Tuzlu mu olsun, tuzsuz mu olsun?" dedi. Dedik ikisinden de versen. "Su ister misiniz?" dedi. "Onu da ver" dedik. "Ne kadar ödememiz gerekiyor size?" dedik ona. O genç arkadaşımız dedi ki, "Ben insanlara yardım etmek için yollara çıktım" dedi. "Bunu parayla satmıyorum abi" dedi. Yani o gencin, o çocuğun, yani bu saatte parasız olarak bu bisküvileri dağıtması normal şartlarda mümkün değil. O ancak tam fırsatını bulup, yani normal şartlarda düşünürsek, çıkmış şartları değerlendiriyor, para kazanmak için bisküvit satıyor dememiz lazım. Ama o çocuk bisküvit dağıtıyordu. Allah için bisküvit dağıtıyordu. O anda da bizim bir şey yemeye ihtiyacımız vardı. Şoförümüzün bir şey yemeye ihtiyacı vardı. Ve o anda geldi. Ve onu yiyerek biz rahatlamış olduk. Ve o gün biz 13 saat yollarda kaldık. 45 dakikalık yolu 13 saatte gitmiştik. Ve o bisküvit gelince ben sonra dedim, "Dostum Hızır yetişti, gördünüz mü? Hızır bir" dedim yani. Hızır bir. İşte tevekkül burada başlıyor. Yani biz dualarımızı yaptık, yola çıktık ama biz çaresiz kaldık. Dedik hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yardım eder dedik. Bir baktık bir genç bize geldi, bisküvit verdi. Daha sonra 45 dakikalık yolu 10-11 saat falan devam ettik. Başakşehir bölgesine geldiğimiz zaman Başakşehir bölgesi, İstanbul Başakşehir bölgesi tam bir hayalet şehre dönmüştü. Sabah 5'te 6'da kimsecikler yoktu yollarda. Biz TÜF yönlü bir yoldan giderken gittiğimiz yolun ortasında bir kamyon kalmış. Kamyonun sahibi arabayı bırakıp gitmişti. Yolu kapatmıştı kısaca. Biz geri dönmek zorunda kaldık. Şoför arkadaşımız dedi ki, "Ya şu kaldırımdan şöyle geçersek ters yönden devam edebiliriz yola" dedi. Ve tam kaldırımın üzerinden geçerken araba orada asılı kaldı. Arka tekerler, ön tekerler çalışıyor, dönüyor ama araba gidemiyor. Çünkü araba asılı kaldı. Gövdesi asılı kaldı. Arabadan çıktık. Kimsecikler yok o saatte. Hakikaten tam bir hayalet şehir. Güler misin, ağlar mısın? Böyle tebessüm ediyoruz ama dedi ki herhalde hayat buraya kadarmış. O kadar korkunç bir şey. Kimsecikler yok. Buz gibi hava. Kar her tarafı bastırmış. Tam o arada biz böyle düşünürken hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, tevekkül mekanizmasını çalıştırmaya başlayınca inanın 5 dakika sonra karşıdan bir tane araba geldi. Küçük bir kamyonet, arkasında demir halatı var. Dedi ki hayırdır dedi. Beni görünce başında da böyle soğuktan korunmak için bir takke vardı. Dedi ki hocam dedi, sabah namazına mı çıktınız? Yok baba dedi ki, yani yolda kaldık, görüyorsun arabamız burada asılı kaldı. Dedi zinciriniz var mı dedi. Bilmiyoruz dedik. Size ehliyet verenin de dedi. Böyle bize biraz kızdı. Sonra hemen arabasından o zincir halatı çıkardı. Bizim arabaya taktı. 3 dakikada indirdi oradan. Dedi ki benim adım Adem. Ben bu saatte yollara çıktım. Yolda kalmış birileri varsa onlara yardımcı olmak için dolaşıyorum hocam dedi. Bana dua edin dedi, çekti gitti. Şoför arkadaşa dedim ki Hızır 2. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Allah size ne zaman, nerede, nasıl yardımcı olacağını bilemezsiniz. Yani eminim birçok insanın hayatında böyle şeyler vardır. Yani hiç ummadığınız yerde birisi gelir. Hatta ona yardımcı olmak istersiniz, ona bir şeyler vermek istersiniz. Bir de bakmışsınız yok olmuş, onun kim olduğunu bile bilmezsiniz. Geçen de bir dostum anlattı, enteresan bir şey. Uzun yıllar Eyüp Sultan'da türbedarlık yapmış bir abiyle tanıştım. Uzun yıllar derken fazla da 25 yıllık orada türbedarlık yapmış. Şimdi emekli olmuş. Birçok oranın kerametinden bahsetti, özellikle dinlemek istedim. Hocam diyor, bir gün Mekke'deyim. Oraya gidince diyor böyle içinden geldi diyor. Elimde ne kadar para varsa diyor orada fakire fukara sağa sola dağıttım diyor. Bir de baktım bir hiç cebimde para kalmamış, yemek yiyecek kadar param bile kalmamış diyor. Dedim tevekkül al Allah, tavafa devam ettim diyor. Dönüyoruz. O anda bir tane yaşlı amca diyor gibi görünen birisi geldi diyor, gel beraber tavaf yapalım. Beraber döndük diyor ve bitirdik biz tavafı diyor. Dualaştık diyor, şey yaptık. Çıkardı bana bir zarf verdi diyor. Benim cebimde 1 lira yok diyor ama ben işi Allah'a bıraktım, devam ediyorum diyor. Bir açtım zarfı diyor, içinde 3.000 dolar var diyor. Hemen diyor döndüm diyor, benim bu kadar paraya ihtiyacım yok diyeceğim. O yaşlı amcaya arıyorum diyor, adam piyasada yok diyor. Şimdi buna benzer hikayeler. Şimdi birileri buna inanır inanmaz çok önemli değil. Ama bunu bizatihi yaşayan birisi anlattı. Ben diyor sonra Medine'ye geçtim.
bunların diyor sadece diyor, ihtiyacım kadarını aldım, hepsini yine dağıttım diyor. Yani hacca gitmişken, bu kadar zengin olmuşken Türkiye'ye de zengin olarak döneyim dememiş. Çünkü burada tevekkül anlayışı farklı bir şekilde çalışıyor. Kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Tevekkülü doğru anlarsak, tevekkül mekanizmasını doğru işletirsek, tabii tevekküle ihtiyacımız olduğu anda değil, önceden tevekkülle hazırlık yaparsak Allah bize hiç ummadığımız yerde yardım eder. Onun için günlük boş vakitlerimizde, yolda gelirken, arabada giderken boş duracağımıza, yani şunu söyleyebilir, hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize vekil olarak yeter, Allah bize yeter diyerek dua ede gelirsek, o bizim dua bankamızda bir krediye dönüşüyor. İhtiyaç anında, tevekküle ihtiyacımız olduğu anda o kredisi dönüp geliyor. Onun için bazen duanın da altyapısını hazırlamak lazım. Yani siz durup dururken hiçbir şey yapmamışsınız. Ya Rabbi yetiş diyorsun. Tabii ki Allah büyüktür. Allahu Ekber'dir. Yetişir. Bir şey diyemeyiz ama onun da bir hazırlığını yapmak lazım. Senin de dua mekanizmasına, şifaya dönmen lazım. Hani şifacılar var ya, senin de öyle olman lazım. Onun için ben şuna inanırım. Hani böyle hasta olanlara der ki ya bir nas felak okuyun, hemen iyileşir, nazar değdiyse falan. Tamam, doğru. Ama sizin o nas ve felak dualarının etkili olabilmesi için altyapıyı da hazırlamış olmanız lazım. Yani bu duanın sizin üzerinizde bu duayı etkili kılacak uzun bir eğitimden, süreçten geçmeniz lazım, gerekir diye düşünüyorum. Aslında böyle düşmemin sebebi de bu tip eğitimlerin verildiğini biliyorum. Bu tip eğitimden geçenler aslında duaları daha kolay kabul görüyor. Bunlara da rukiyeciler diyorlar, yani okuyan. Tabii bu konuların istismara ne kadar açık olduğunu biliyorum ama bu tip duaları daha çok mümkünse anne babalarımızın bize dua etmesini sağlamak. Eğer anne babalarımız yoksa kendi kendimize dua etmek veya çocuklarımıza dua etmek her zaman çok etkili olacaktır. Hem çocuklarımıza tevekkül öğreteceğiz ama aynı zamanda da kendimiz yaşayarak bunları göstereceğiz. Şimdi bu tevekkül meselesini böyle biraz okurken İmam-ı Gazali bu konuda ne demiş? İmam-ı Gazali ne düşünüyor bu konuda diye, tevekkülü nasıl anlamış diye bir bakayım dedim. İmam-ı Gazali diyor ki tevekkül kalbin tam teslimiyeti, sebepleri doğru kullanma dengesidir diyor. Evet, kalbin tam teslimiyeti, Allah'a tam teslimiyeti, sebepleri doğru kullanma dengesidir. Hatta İmam-ı Gazali Hiyal Ulumuddin diye bir kitabı var. İmam-ı Gazali dostlar enteresan bir alim. Tarih içerisinde fıkıh, hadis, tasavvuf, kelam, bunlarla ilgili çok farklı kitaplar yazılıp farklı okumalar yapılınca ve her kitabı da ayrı ayrı okuyan insanlar, işte fıkıh okuyanlar tasavvuftan uzak, tasavvuf okuyanlar fıkıhtan uzak, kelam okuyanlar fıkıhtan uzak, böyle ayrı ayrı okumalar yapınca ve bunları da birleştiremeyince insanlar ve o günkü ilmin de yeterli olmadığını gören İmam-ı Gazali İhya-ül Ulumuddin diye bir kitap yazmış. Bütün bu ilimlerin hepsini tek bir kitapta birleştirmiş. İlimlerin ihyası, yeniden canlandırılması, yeniden inşa edilmesi anlamında da kitabına İhya-ül Ulumuddin demiş. İmam-ı Gazali İhya-ül Ulumuddin kitabını yazacağı zaman rivayet odur ki kendisi Dimeşk'e gelir. Bugünkü Emevi Camisi'nin içinde bir odada yazar. En azından bir kısmını orada yazar. Oradaki odanın kapısına da İmam-ı Gazali'nin İhya-ül Ulumuddin kitabını yazdığı oda diye kapısına yazmışlar. Kısaca tevekkülle ilgili yine İmam-ı Gazali diyor ki kalbin Allah'ın vaadine tam güvenmesi, ondan başkasına itimat etmemesidir diyor. Yani kalbin Allah'ın vaadine tam güvenmesi, ondan başkasına itimat etmemesi diyor. Dolayısıyla Allah'a olan güvenimizi asla terk etmeyeceğiz, unutmayacağız. Yine Talak suresi 3. ayette kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter diyor. Yani söylemek istediğim şey şu. Yine bir başka ayet-i kerimede Ali İmran 122. ayette de müminler yalnız Allah'a tevekkül etsin. Yani tevekkül kavramı gerçekten çok önemli ki Allah-u Teala bu kadar üzerine durmuş. Yani biz güvenirsek Allah'a ve talimatlarını yerine getirirsek Allah da bize mutlaka yanımızda olacaktır, bize yardımcı olacaktır. Tevekkül kısaca imanın bir sonucudur. Tevekkülü güçlü olanlar hayatta pişman olmazlar. Sadece onu söyleyebiliriz. Peki bu konuda birçok ayet-i kerimelerden bahsettik. Hadislerde buna benzer bilgiler var mı? Evet. Deveni bağla sonra tevekkül et diye Peygamberimiz bize uyarıda bulunuyor. Devemizi önce bağlayacağız, sonra tevekkül edeceğiz. Deveni serbest bırak, deve kalsın gitsin. Ya ben tevekkül etmiştim, onun için Allah benim talebemi, duamı yerine getirmedi diyemeyiz. Yine Peygamberimiz bize öğretiyor ki önce devemizi bağlayacağız, sonra tevekkül edeceğiz. Yani süreç bu. Buna uygulamamız gerekiyor. Evet, şimdi Allah'ın yaratmış olduğu fiziki kanunlar var. Nedir bunlar?
ateş yakar. Ateş yakar. Bu Allah'ın yaratmış olduğu bir kanun. Eğer yüzme bilmeyen suya atlarsa boğulur. Şimdi bunun aksi olabilir mi? Olur. Ancak biz her zaman şuna inanırız. Ateşe yakma kabiliyetini veren Allah'tır. Yani bu ateşe yakma kanunu öğreten, yakma kabiliyeti veren Allah'tır. Dolayısıyla biz aslında ateş yakar derken aslında ateşi Allah'ın ona vermiş olduğu kabiliyeti yerine getirir manasında kullanıyoruz. Yani ama bazen de yakmayabilir. Nitekim Hazreti İbrahim bir tevekkül eder, bir dua eder. O günkü Nemrut onu ateşe atmasına rağmen ateş yakmaz. Bunu pratik olarak tecrübelerini ben bizatihi kendi hayatımda gördüm. Enteresan. Bir gün Pakistan Keşmir'den Keşmir Başbakanı Türkiye'ye gelmişti. Başbakan bütün konuklarını, heyetini tanıttı bize. Biz de kendisini havalanda karşılamıştık. Bir tanesini es geçti. Yani ona bir şey söylemedi. Dedim ki Sayın Başbakan bu arkadaşımızı tanıtmadın. Aa pardon dedi. Bu çok önemli bir adam dedi. Onu dedi öylesine getirdik, gezmeye getirdik dedi. Bir karşısına ihtiyaç olur diye dedi. Dedim özelliği ne? Bu dedi şifacı. Bu dedi duayla insanları tedavi ediyor. Dedim nasıl yani? Kısaca bilgi verdi. Sonra ben adamı radarıma aldım. Toplantının bir yerinde adamın yanına gittim. Ne yapıyorsun sen bir anlatır mısın dedim. Dedi ki ya dedi biz dedi şu tip hastalıkları tedavi ediyoruz duayla dedi. Dedim benim bir tane yeğenim var. Ona bir bakabilir misin dedim. Bakarım dedi. Vakit ayarlayabilirsek bakarım dedi. Ama bana saf zeytinyağı ve temiz su hazırlayacaksınız dedi. Temiz hani bu piyasada satılan şişe suları var ya. O sulardan hazırlamanız yeterli dedi. Ben arkadaşı aldım. 2 gün sonra hasta yeğenime götürdüm. Şimdi tabii bunu sakın kimse denemeye kalkmasın. Zaten söyleyeceğim. Zeytinyağını tavada kaynatın dedi. Zeytinyağını tavada kaynattı. Böyle fakır fakır kaynıyor zeytinyağı. O şifacı, Pakistanlı şifacı, ayağının topuğunu o yanan, yani fakır fakır kaynayan zeytinyağının içine soktu. Kendi ayağını. Ondan sonra Bismillah dedi, onu aldı oradan ayağıyla, çocuğun sırtına sürtmeye başladı. Evet, benim yeğenim sırtına sürdü. Normal şartlarda bir, onun ayağının yanması lazım. İki, yeğenimin sırtının yanması lazım. Hiçbir şey olmadı. Ondan sonra su serpti böyle, suları serpti. Ondan sonra dedi ki kalk ayağa. Hiç ayağa kalkamayan bir çocuk. Sonra kalktı böyle duvara dayanan, dur orada dedi, durdu. Hiç o güne kadar aylardır, hatta birkaç yıldır çocuk yatalak yani. Onu kaldırdı. Bunu tekrar ettirmemiz gerekiyordu. Tekrar birkaç kere de yapmak gerekiyor. Bu bir kere de olmaz dedi. Hakikaten biz onu bir daha getiremedik ve sonra da gitti. Şimdi ben dedim ki şeye, hikayenin asıl önemli kısmı şurası. Dedim ki bu ilmi bana öğretir misin? Tabii ki öğretirim dedi. Ama dedim senin ayağın yanmıyor. Kaynayan zeytinyağın içine ayağını soktuğun zaman senin ayağının yanmadığını gördüm. Ya benim ayağım yanarsa dedim. Dedi ki sen Müslüman değil misin? Müslümanım dedim. Bu da yakmayacak diye inanırsan dedi yakmaz dedi. Enteresan bir şey. Peki nereden öğrendin bunu dedim. Bana dedi birisi geldi. Hani Hızır gelir yardım eder Allah bir kulunu gönderir öğretir dedik ya. Birisi geldi bana öğretti. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Bir daha da görmedim onu dedi. Şimdi sonra ben bu şahsı araştırdım Pakistan'da. O kadar çok böyle müzmin tıbbın bittiği noktada, özellikle tıbbın bittiği noktada insanı tedavi etmiş ki internette bir sürü bilgileri var. Enteresan. Ama tekrar burada tavsiye ediyorum. Yani söz gelmişken bunları paylaştık. Kimse sakın böyle bir şey denemeye kalkmasın. Biraz önce söylemeye çalıştığım şey buydu işte. Yani Nas ve Felak okumak herkes okuyabilir. Ama herkesin okuduktan sonra aya zeytinyağında yanmayacak diye bir şey yok. Kimse denemeye kalkmasın. Ama biz her halükarda, yani bu hikayeyi şunun için anlattım. Hazreti İbrahim'in ateşte yanmadığına inanıyoruz. Ama bilgi olarak da, ben fiili olarak da adamın zeytinyağının içine ayağını koyduğunu gördüm yani. Benim tabii bunu yapma şansım yoktu. O kadar cesur değildim. Yani orada ben imtihanı kaybettim. Çünkü ben adama dedim ki o şifacıya, yani ben emin değilim dedim. Ayağım yanabilir. Dedi inanmazsan olmaz dedi. Ve ben denemedim tabii yani. Kimseye denemeyi tavsiye etmem. Ancak belki özel bir eğitim alarak olabilir. Ama o şahıs da şu anda Türkiye'de yaşamıyor. Kısaca İmam-ı Gazali'den bahsediyorduk. İmam-ı Gazali yine der ki 3 çeşit tevekkül vardır. Avamın tevekkülü, havasın tevekkülü, bir de hakkul yakin, yani en üst seviyede tevekkül. Ne demekmiş avamın tevekkülü? Avam Allah'a inanır ama sebeplere bağımlıdır.
Kalbi ise hala dünyaya bağlıdır. Yani endişelidir, tereddüdüdür. Belki bizim biraz önceki zeytinyağı konusundaki imanımızın avam imanı olduğu gibi biraz yani maalesef. Havas tevekkülü ise sebepleri kullanır ama kalp sadece Allah'a bağlıdır. Bakın ikisi de sebepleri kullanıyor. Ama birisi hala, kalp hala tam olarak iman etmemiş olabilir. Yani tam oturmuş değil mesela, ikna olmamış anlamda söylüyorum. Diğeri ise her şeyle hem sebepleri kullanıyor ama her şeyi de Allah'a bırakabilecek düzeyde. Diğeri ise en üst seviye ise sebepler olsa bile onların hiçbirini görmez. Her şeyi doğrudan Allah'tan bilir. Bu çalışmamayı değil artık en üst düzeyi ifade eder. Bütün çalışmaları yaptıktan sonra yapar ama onları görmez yani. Yerine getirir ama onları görmezlikten gelir. Bu tasavvufta zirve bir anlayıştır. Tabii bunu herkes yakalaması o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Evet. Ya kısaca bunu pratikten bir örnek vermemiz gerekirse, önce doktora gideceğiz, tedavilerimizi yaptıracağız. Ondan sonra diyeceğiz ki biz yani dinimizin taleplerini, Kur'an'ın emirlerini yerine getirdik. Şimdi ya Rabbi senden yardım istiyoruz. Bak senin taleplerin üzerine, senin emirlerin üzerine bütün ön hazırlıklarımı ben tamamladım. Şimdi senin desteğine ihtiyacım var diye Allah'a dua edeceğiz, tevekkül edeceğiz. Evet, eğer doktora gitmezse bir insan bu tam bir cehalet olur. Bu hiç İslam'ın, dinin istemediği bir şey olur. Dolayısıyla doktorlarımıza güvenmek zorundayız. Onların bize öğretmiş olduğu tedavileri kullanmak zorundayız. Ama aynı zamanda biz dua ederek hem kendimize hem de doktorlara da dua ederek onlara da destek vermiş olacağız. Evet, değerli dostlar, bütün bunları söyledikten sonra şunları söyleyebilirim ki İslam'ın temel kuralları, gerek istikamet dedik, gerek çalışma, gayret, cihat, bunların hepsini tevekküle bağlayabiliriz. Yani mesela bir ordu hiçbir hazırlık yapmadan biz tevekkül ettik, her gün oturduk dua ediyoruz demekle bir savaşı kazanamaz. Çünkü Allah böyle bir şey istemiyor. Biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde de gösteriyor ki bizim mutlaka ciddi çalışmamız gerekiyor, hazırlık yapmamız gerekiyor. Alimlerin tevekkülle ilgili başka neler söylediğini şöyle biraz araştırayım, inceleyeyim dedim. Alimlerimiz gerçekten çok farklı, güzel yorumlar yapmışlar. Gazali'nin görüşlerini söyledik. İbn-i Rüşd ayrı yorumlar yapmış. Yine kelam alimlerimiz, kelam ulemamız ayrı yorumlar yapmış. Tasavvuf ulemamız farklı yorumlar yapmış. Ama bunların hepsinin yorumları yani birbirlerine çok yakın. Hiçbirisinin merkezinde tembellik yok. Hiçbirinin merkezinde hiçbir şey yapmadan yatarak Allah'a tevekkül edelim, Allah'tan isteyelim diye bir anlayış yok. Bunlar büyük alimler, Kur'an'ı, sünneti doğru anlayan alimler. Hatta bizim hadisçilerimiz, fıkıhçılarımızın hiçbirisi yatacağız, ondan sonra da Allah'a tevekkül ederek her şeyi Allah'tan bekleyeceğiz. Böyle bir yorumun içinde değiller. Kaldı ki başından beri söylediğimiz bir şey var. Kur'an'ı ve peygamberi en iyi anlayan nesil sahabe neslidir. Yani sahabe kimdir? Peygamberin yakın arkadaşları. Onların hiçbirisi yatarak tevekkül etmemiştir. Sürekli çalışarak, gayret ederek, gerektiği zaman savaşarak, gerektiği zaman savunarak, gerektiği zaman ülkelerini terk ederek, farklı coğrafyalara giderek, tebliğ yaparak ve yaptıkları çalışmalardan sonra da Allah'a tevekkül ederek hizmet vermişlerdir. Her çalışmamızı başında ve sonunda Allah'a tevekkül etmek aynı zamanda bizim için bir ibadetin de bir parçasıdır. Yani siz Allah'a tevekkül ederek aslında dua etmiş oluyorsunuz. Allah'a dua etmektir, tevekkül etmek, yardım istemektir. Yani vekil kelimesi belki baştan söylememiz gerekiyordu. Vekil kelimesi şudur. Sizin aciz kaldığınız aşamada, noktada birisinden yardım istemek. Yani mesela biz ne diyoruz? Avukat tutuyoruz. Aslında avukat bizim vekilimizdir. Bizim adımıza gidip konuşuyor bir yerde. Avukat, vekil. Biz neyiz ona göre? Biz de onun müvekkiliyiz. Yani o bize müvekkil diyor yine aynı kavramdan, tevekkülden yola çıkarak. O da bizim vekilimiz. Meclise milletvekili gönderiyoruz. Seçimde birilerini seçip gönderiyoruz. Niye? Çünkü 85 milyon insanın hepsinin parlamentoda olma imkanı yok. Yani sonuçta orada 550 kişi var, 600 kişi var. İşte bir çatı altında. Şimdi bu kadar insanın meclise gidemeyeceğine göre temsilci göndermemiz gerekiyor. Bizim meselelerimizi orada anlatacak. Ülkemizin meselelerini, sorunlarını halledecek. Kanun çıkaracak. Bizim adımıza orada temsilcilik yapacak. Vekil gönderiyoruz. İşte biz aslında onlara tevekkül etmiş oluruz bazı. Onlara havale etmiş oluruz. Havale etme. Tam doğru kavram havale etme. İşlerimizi onlara havale ediyoruz. Çünkü hepimizin aynı işi yapma imkanı yok. Doktor doktorluğunu yapacak. Mühendis mühendisliğini yapacak. Eğer vekil olmuşsa o da vekilliğini yapacak bizim adımıza. Burada da biz Allah'a tevekkül ederek
Aslında bizim yaptıklarımızı, işlerimizi bitirdikten sonra Allah diyoruz ki ya Rabbi bundan sonrasını da sen yapıver artık yani. Orada rica makamında, naz makamında Allah'tan istiyoruz. Allah-u Teala da eğer bizim kalbimiz temizse,

Önceden bir birikimimiz varsa, daha önceki amellerimiz temizse, o anda bizi asla başı boş bırakmaz, zor durumda bırakmaz. Bunun tecrübeleriyle ilgili birkaç örnek verdim. Buna ilgili çok çok fazla örnekler anlatabilirim. Bizatihi benim yaşadığım. Eminim dinleyici dostlarımızın arasında da özel tecrübesi olan, birçok tecrübe yaşamış olan insanlar çok fazladır. Allah bizi zor durumda bırakmasın. Bu dini doğru anlayanlardan, doğru yaşayanlardan ve tevekkül anında da yardıma kavuşanlardan eylesin. Yani biz doğru yaşar, doğru anlar, doğru tevekkül inancına sahip olursak, gayret edersek, cehdimizi tamamlarsak Allah da bizi başıboş bırakmaz, yalnız bırakmaz diye düşünüyorum. Bugünlük sohbetimiz buraya kadardı. Daha fazla uzatmayalım. Tevekkül kavramını işlemeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Dilimizin döndüğü kadar tevekkülün ne kadar önemli bir şey olduğunu, ancak tevekkülün de yanlış kullanılmaması gerektiğini, tevekkülün yan gelip yatmak olmadığını, çalışma temelli bir tevekkül anlayışımızın olması gerektiğini örnekleriyle, detaylarıyla, kavramlarıyla anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Değerli dostlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri dinlediniz. Bizleri sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka programda buluşmak üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Buluş Öyküleri.
1: Doğa her daim insanoğluna zengin sofralar sunar. Fakat buna ulaşmak için yollar aramak, buluşlar gerçekleştirmek zorunludur. İşte bu arayışın en eski ve en incelikli buluşlarından biri olta iğnesidir. İlk kez muhtemelen kemikten, taştan yahut bir metalden yontulan bu küçük araç, insana sudaki canlıyı yakalamanın bir yöntemini sunar. Basit bir çengelin kıvrımı, bir balığın zaafını insanın bilgeliğiyle buluşturur. Böylece insan doğayla yeni bir diyalog kurar. Biri beslenmek için avlanır, diğeri varlığını sürdürmek için çabalar. Ve bu sessiz mücadele, olta iğnesinin icadıyla birlikte sistemli bir düzene kavuşur. İnsan olta iğnesini icat ederek yalnızca karnını doyurmaz. O aynı zamanda uygarlığın inşasının da bir aracı olur. Çünkü insan olta iğnesi sayesinde daha çok balık yakalar, artan besini saklamayı ve paylaşmayı öğrenir. Böylelikle deniz ve göl kıyılarında yeni yerleşimler doğar ve toplumların sürekliliği güçlenir. Zamanla ticaretin de kapısını aralar bu küçük çengel. Çünkü balık artık yalnızca avcının değil, pazarın da malıdır. Zaman olta iğnesinin biçimini inceltir, çeliğini sertleştirir, kullanımını çeşitlendirir ama o hala aynı özlü işleviyle varlığını sürdürür. Artık o yalnızca balık yakalayan bir araç değil, aynı zamanda insanın sabrını, stratejisini ve maharetini sınayan bir gereçtir. Her kıvrımında bir zekanın izi, her parıltısında uygarlığın bir hikayesi vardır. Olta iğnesi, insanlık tarihine yön veren nice büyük buluş arasında görünmez bir kahraman olarak sessizce yerini alır.
0: Buluş Öyküleri.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de özel bir müzedeyiz bu akşam. Yalnız Azerbaycan'da değil, etnik caz müziğinde bütün dünyada tanınan bir sanatçının, Vagif Mustafazade'nin evi burası. Mustafazade, Doğu ve Batı müziğini başarıyla harmanladığı besteleri bir yana, piyano çalmadaki ustalığıyla da etnocaz dünyasında tanınmış bir isim yapmıştı. Vagif Mustafazade 1940'ta Bakü'de doğdu. Askeri doktor olan babasını erken yaşta kaybeden Vagif, ülkesinin ilk piyanistlerinden biri olan annesi Ziver Hanım'ın desteğiyle müzik dünyasında

dünyasına adım attı. Ziver Hanım, Azerbaycan klasik müziğinin kurucusu sayılan Üzeyir Hacıbeyov'un öğrencilerinden biriydi. 16 yaşında ilk solo konserine çıkan Vagif, Devlet Konservatuarı'nda öğrenciliği devam ederken Azerbaycan Radyo Orkestrası'nda solist olarak çalışmaya başladı.

Tiflis'te ilk grubu Kavkaz Caz Üçlüsü'nü kurdu. Katıldıkları Tallinn Caz Festivali'nde onu dinleyen Amerikalı caz eleştirmeni Vagif hakkında şimdiye kadar duyduğum en lirik piyanist yorumunda bulunacaktı. Sovyetler Birliği şehirlerini dolaştıktan sonra doğum yeri Bakü'ye döndü. 1977'de kurduğu Mugam isimli caz grubuyla başarısı ve ünü günden güne büyüdü. Aziza'yı Beklerken adlı bestesiyle Dünya Caz Müzik Yarışması'nda büyük ödülü kazandı.

Yalnız caz müziği değil, senfonik ve oda müziği de çalışıyordu Vagif Mustafazade. 39 yıllık kısa ömründe 1200'den fazla beste yapmıştı. 1979'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te turnedeyken rahatsızlandı ve kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Uluslararası caz müzisyeni ve eleştirmenlerinin ortak görüşü, Vagif Mustafazade'nin kendi tarzını yaratabilmiş dünyanın en iyi caz piyanistlerinden biri olduğuydu. Bakü'nün tarihi merkezi olan İçeri Şehir'deki doğduğu ev olan Vagif Mustafazade Müzesi'nde sanatçının piyanosu ve özel eşyalarını görmenin yanı sıra 1970'lerin caz müziği atmosferini de hissedebiliyorsunuz. Vagif Mustafazade'nin adını daha önce duymamış olsanız da kızı Aziza Mustafazade'yi muhtemelen duymuşsunuzdur. Ülkemizde de defalarca konser veren piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza, 2024 yılının yaz aylarında Türkiye turnesi yapmış, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da sahneye çıkmıştı. Caz müziğinde Azerbaycan'ın mugam geleneğini yaşatarak yeni bir tür ortaya çıkaran babası Vagif Mustafazade ile ilgili şu sözleri dile getiriyor Aziza. "Babam adeta bir gezegen gibiydi. Başka kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü onun müziğinde her şey vardı. Nasıl olur da Azerbaycan'da cazın olmadığı bir dönemde doğan biri, Amerika'daki siyahi bir müzisyen kadar iyi, onun ruhuyla caz yapabilir, hala anlayamıyorum. Onun müziği her şeyi içeriyordu." Bu akşam sizlere Vagif Mustafazade'nin Bizim Bakü Geceleri adlı bestesiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyenlerim. Yine bir sohbet vakti programıyla TRT Radyo 1 mikrofonlarından, TRT Ankara Radyosu stüdyolarımızdan sesleniyoruz size. Yine yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen. Hepinize sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı bir hayat, hayırlı bir ömür niyaz ediyoruz. Dünyamızın güzel, Rabbimizin rızasına uygun afiyetle olmasını ama ahiretimizin dünyadan daha güzel, dünyamızdan daha güzel olmasını, ahiretimizin cennet olmasını, cemalullah olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz sizi, bizi, her birimizi her türlü kötülükten korusun. Cenab-ı Hak yaşadığımız her gün rahmetine yaklaşmayı,

rızasına yaklaşmayı, cennetine daha çok yaklaşmayı nasip eylesin. Yaptığımız yanlışlarla efendim rahmetinden, rızasından ve cennetinden mahrum olmaktan bizi muhafaza eylesin. Bizi rızasından uzaklaştıracak haramlara düşürmesin, yanlışlara düşürmesin, günahlara düşürmesin. Elbette Allah düşürmez bizi, duayı böyle yapıyoruz ama Allah düşmemize fırsat vermesin. Biz nefsimize uymak istersek Allah nefsimize uymaya fırsat bırakmasın bize. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin bizi ki insan nefsini arzu ve isteklerine tabi olmaktan uzak tutabilirse cennet onun barınağıdır buyurur. Ve emma men khafe meqame rabbihi ve nehen nefse anil heva fe innel cennete hiyel me'va buyurur Rabbimiz. Yani kim Rabbinin makamından korkar, heva ve heves, arzu ve isteklerden kendisini alıkoyar, tutar, keyfinin esiri, şehvetinin esiri, nefsinin esiri olmaz. Yani günaha dalmaz anlamında, yanlışlara düşmez anlamında. Kursağını haram lokmadan, kul hakkından, kamu hakkından, faizden, alkolden, kumar kazancından tutar. Efendim dilini yalandan, gıybetten uzak tutar ve gözünü harama bakmaktan uzak tutar. Eliyle haramı tutmaktan, harama uzanmaktan, başkasına zarar vermekten ellerini uzak tutar. Böyle kim arzu ve isteklerine uyma konusunda kendisini tutar, Rabbinin razı ve memnun olacağı bir hayat yaşamaya çalışırsa, fe innel cennete hiyen meva, cennet onun barınağıdır, cennet onun duracağı yerdir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Onun için dua ediyoruz, çok dua edelim, birbirimize dua edelim. Dua ibadetin özüdür malumlarınız. Birbirimize dua edelim ki nefsimize uymayalım diye sinsice, böyle habersizce insanı böyle adım adım adım kendisine doğru çeker, günaha doğru çeker. İnsan yavaş yavaş yavaş içerisine düşmüş olduğu haramın, yanlışın, günahın farkına varmayabilir. Dikkat etmediği için farkına varmayabilir derken onu kastediyorum. Dikkatsiz davrandığı için günahın içerisine düşer. Kurtulmak istediği anda iş işten geçmiş olabilir. Eyvah demek artık fayda vermez hale gelebilir. Sürekli teyakkuz halinde, sürekli kalbimize emek vererek, sürekli ne için dünyada bulunduğumuzu aklımızdan çıkarmadan ve yanlışlara düşmeden bile isteye, haramları işlemeden bile isteye, kimseye zarar vermeden, kul hakkı, kamu hakkı yemeden, dilimizi yalana, lanete, gıybete bulaştırmadan yaşamaya çaba göstermektir asıl marifet. Yoksa dünya hayatı şöyle ya da böyle bitiyor. Kısa, süreli, sınırlı, yani böyle çok varlık sahibi insanların son anlarındaki sözleri kitaplara bile konu olmuştur. Müstakil bununla ilgili yazılanlar vardır. Hepsi pişmanlık ifade ediyorlar. Hiçbir kazandığımın, yığdığımın faydasını görmedim. Her şeye ben malikim, her şeye ben sahibim zannederken hiçbir şeye sahip olmadığımı fark ettim şeklinde sözler yansıyor maalesef dışarıya. Bu daha önce belki bahsetmişimdir. Alexandre Dumas'ın Monte Cristo Kontu diye bir kitabı olmalı. Yıllar önceydi. Orada o kontun yaşlılık çağında böyle ölümü beklediği esnadaki ruh halini anlatıyordu yazar Alex Dumas. Anlatıyor. Çok ilginçtir o böyle kendisini sorguladığı anlar, kendisini sorguladığı cümleler hakikaten çok çarpıcıdır. Şimdi yıllarca çalışıyor, biriktiriyor, yığıyor, elde etmeye çalışıyor filan. Sonra yaşlanıyor tabii bir arada. Yığarken, biriktirirken bir taraftan da yaşlanıyor. Artık eski gücünü kaybetmeye başlıyor. Tarladan, bağdan, bahçeden geçerken sorgulamaya başlıyor. Diyor ki şimdi yani bahçe almış mesela, bahçeleri var, evleri var, köşkleri var, çok sayıda varlığı var. Şimdi diyor, bütün bunlar ben bırakıp gidecek miyim?
Yani ben gideceğim bu dünyadan.

ve bütün bunlar kalacak başkalarına öyle mi şeklinde yaşamış olduğu pişmanlığı anlatıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam yeniden bir kez daha okumak lazım belki. 1800'lü yıllarda bir Fransız yazarın yazmış olduğu, Alexandre Dumas'ın yazmış olduğu bir şeydir, romandır. Yeniden okumak lazım belki. Kitaptan daha ziyade şunu işte ifade etmek için bunu hani söylemeye çalıştım. İnsan düşünmezse, kendisine zaman ayırmazsa, insan kendisini akışa bırakırsa niye geldiği, dünyada neden bulunduğu, gayesi, hedefi ihmal edilebiliyor, gözden kaçabiliyor. Düşüyor adam zevkinin, sefasının peşine mesela, Allah korusun, keyfinin peşine, yığayım, biriktireyim, yığıyor. Yani mesela çok kıymetli dinleyicilerimizden lütfen alınganlık gösterenler olmasınlar. Diyor ki koleksiyon yapmış mesela arabalardan araba koleksiyonu. Şimdi dışarıda ne içindir bu mesela? Binmek, insanın ihtiyacını karşılamak, işte bir yere gidebilmek içindir filan. Bunları işte çeşitli tarihlerde, çeşitli modellerde yapmış, biriktirmiş, bekletiyor mesela. Enteresan. Neyi ümit ediyor? Yani niye böyle davranıyor? Bundan ne bekliyor? Anlamak mümkün değil. Böyle anlamsız hobiler, manasız davranışlar, böyle güya dünyadaki hayatına anlam katmak istiyor filan. Hani bu bir sanat filan değil, bu bir israf bence. Hani insan sanatla meşgul olabilir, onun dinginlik verir ona, sakinlik verir ona, ruh zenginliği katar ona, efendim hayata bir anlam katar, bir bakış açısı kazandırır kendisine, kendisini takip edenlere belki. Ama bu öyle de değil. Yani böyle garip garip davranışlar. Niye? Yığmak tek hedef, biriktirmek, işte desinlere teslim olmak, desinler ki şöyle, desinler ki böyle. Efendim onun daha çok varmış, bunun daha çok az varmış filan. Bu tür şeylerle, gelgitler içerisinde hayatını mahveder, tüketir ömrünü, dakikasına bile, dakikasını, saniyesini bile geriye getirme imkanının olmadığı en kıymetli sermayesi, ömür sermayesini böylece heder eder, harcar, bitirir Allah korusun. Şimdi bu değil tabii. Yani hayatı anlamlı hale getirmek bu değil. Bunun olmadığını ifade etmek lazım. Bakın şimdi bugün konumuzla alakalı da olması dolayısıyla size bir ayet kerimeyi arz edeceğim. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yolculuğunu, yani hicrete kadar ve hicretten sonra dünyadan ayrılışına kadar ki nübüvvetini ondan çıkarmamız gereken dersleri konuştuğumuz, bu sene bu konuları konuşuyoruz yoğunlukta. Programımızda Bedir sınavını, efendim Bedir zaferini, Bedir'deki cihada izin verildikten sonra Bedir'de yaşananların bir kısmını bugün konuşacağız inşallah. Hem Bedir'de yaşananlara da yaşananları anlatırken hayata bakışımızın nasıl olması gerektiğine de bir altyapı olmak üzere Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlamakta fayda var. Kıymetli dinleyenlerim, yani insan sevebilir, insan malı sevebilir, eşyayı sevebilir, makamı sevebilir, çoluk çocuğu sevebilir. Bir ölçüde zaten sevmesi de gereklidir. Taraf etrafını sevebilir, efendim apartmanı, yazlığı, kışlığı sevebilir filan. Ama burada bir ölçü koyuyor Allah Celle Celaluhu. Ölçü koyuyor. Asıl olan o ölçüye riayet edebilmektir. Bakın diyor ki Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu, "Kul in kâne âbâukum," de ki onlara, "sizin babalarınız, dedeleriniz, atalarınız, yani büyükleriniz, geçmişiniz, ve ebnâkum," çocuklarınız, geleceğiniz tabiri caizse, nesilleriniz, torunlarınız, evlatlarınız, ve ihvanüküm, kardeşleriniz, yani gerek kan bağı olan kardeşleriniz, gerekse efendim aynı yapının içerisinde aynı hassasiyetleri taşıdığınız kardeşleriniz desek de Allah alem yanlış olmaz. Ve ezvacukum, eşleriniz, bak babaları saydı, çocukları saydı, kardeşleri saydı, eşleri saydı. Ve aşiretukum, bir de aşiretiniz, kabileniz, aileniz, geniş aile yapınız, aşiretiniz. Daha ne? Bunu da saydı. Ve envanülük taraftumuha, kazanmış olduğunuz mallar.

Hani herkes kazanmak istiyor ya, çok kazanmak, daha çok kazanmak, daha fazla elde etmek için çaba çaba çaba çaba koşturdukça koşturuyor insan. Bu kazandığınız mallar başka, bunu saydıktan sonra

yapıyorsunuz? Bunu da söylüyor. Yani ticaretiniz, çok önemsediğiniz ticaretiniz. Başka ve mesakinu terdavneha ve sevdiğiniz, razı olduğunuz, elde etmekten, orada oturuyor olmaktan, sizin olmasından, siz kendinizin zannediyorsunuz ya, sizin olmasından hoşlandığınız meskenleriniz, evleriniz, villalarınız, yazlıklarınız, kışlıklarınız, köydeki eviniz, şehirdeki eviniz, denizin kenarında olan, kayak merkezine yakın olan, artık ne geliyorsa aklınıza, evleriniz, apartmanlarınız, villalarınız, efendim dubleksleriniztripleksleriniznasıl diyorsanız ki ayet-i kerimede kullandığı hoşlandığınız meskenleriniz yani. Evet. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ. Yani bütün bu sayılanlar, yani sizin babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, mallarınız, ticaretiniz, oturduğunuz evleriniz, sizin için, sizin değerlendirmenizde size Allah'tan ve Resulünden daha sevgiliyse, Allah'tan ve Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha çok bunları seviyorsanız, bunlara yatırım yapıyorsanız, Allah'a karşı görevinizi ihmal edip bu sayılanlara yöneliyorsanız, efendim Peygamber Aleyhisselam'ın sizden istediklerini bir tarafa atıp bir tarafa bırakıp bu sayılanlara yöneliyorsanız, Allah yolunda çaba göstermeyi bir tarafa bırakıp bu sayılanları elde etmek, kazanmak için bunları birinci gaye haline getirdiyseniz, Allah haşa ikinci plana düştüyse, peygamber ikinci plana düştüyse, cihat ikinci plana düştüyse, o takdirde nedir biliyor musunuz? Feterabbasu, bekleyin. Hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın azabı, Allah'ın emri gelinceye kadar, belki ölüm gelinceye kadar, belki başka bir sınama gelinceye kadar bekleyin. Bekleyin diyor Allah Celle Celaluhu. Bak ne kadar sarsıcıdır, ne kadar sarsıcı. Vallahu la yehdil kavmen fasikin. Allah yoldan çıkmış kimselere hidayet vermez. Onları doğru yola eriştirmez buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Çok çarpıcıdır. Dolayısıyla hayatımızdaki öncelik sıralamasını doğru yapmak lazım kıymetli dinleyenlerim. Bu anlamda birbirimize destek olmak, birbirimize dua etmek, birbirimize nasihat etmek, birbirimize yardımcı olmak, birbirimize yol açmak, birbirimize yol göstermek, birimizin ayağa düştüğü zaman diğerimizin onun elinden tutup kaldırması gibi tedbirler almak lazım kıymetli dinleyenlerim. Çünkü dünyanın deptebesi, dünya malı deniz suyu gibidir. İçtikçe hararet artar eksilmez, bir yarış tutturmuş aşıklarıyla kaçanı kovalar, gidene gelmez dediği gibi şairin. Efendim sürekli yığma biriktirme arzusu bizi biz olmaktan çıkarabiliyor. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin kıymetli dinleyenlerim. Şimdi 13 senelik Mekke döneminde efendim her türlü baskıya, her türlü çileye, yer yer işkenceye, boykot ve ambargoya rağmen Peygamber Aleyhisselam sahabesine kendilerine yapılanlara fiziki karşılık verme izni vermedi. Yani cihat savaş demek değildir sadece. Cihat içerisinde savaşın da olabileceği gerektiği zaman gayret etmek demektir, çaba göstermek demektir. Cehd, Türkçemizde de var, cehdimiz, çabamız, gayretimiz, çaba göstermek demektir. Yani cihat, mesela der ki Kur'an-ı Kerim'de işte dillerinizle, hadis-i şeriflerde de vardır, ellerinizle, dillerinizle cihad edin. Cahidül müşrikine ve envalikum ve elsinetikum ve enfusikum, canlarınızla, dillerinizle, mallarınızla cihad edin diyor hadis-i şerifte mesela. Yani dille nasıl cihad edilebilir? Ya da onlarla ve cahidhum bihi cihaden kebira, Kur'an'la onlarla cihad et diyor. Kur'an'ı al, onlarla cihad et. Yani ne demek? Kur'an'ı al, onlarla savaş anlamında değil. Yok yani Kur'an'ın hakikatlerini, imanın hakikatlerini anlatmak suretiyle onlar üzerinde gayret et, çaba göster anlamındadır bu ayet-i kerime ya da hadis-i şerifler. Dolayısıyla dille edin, elle edin, malla edin der Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. Bu çaba göstermek demektir. Ha, malınız, canınız, namusunuz, vatanınız, milletiniz, özgürlüğünüz, dininiz, yani
iffetini

biz tehlikeye düşer, düşman tasallutuyla karşı karşıya kalırsanız sizin bu çabanızı, gayretinizi akamete uğratmak isteyenlerle karşı karşıya kaldığınız zaman da o zaman da yani hazır ol cenge, eğer istersen sulhu salah dediği gibi şairin cenge yani savaşa, fiziki olarak da savaşa hazır olmak gerekir. Yoksa cihat sadece savaşmak demek değildir. Bu maalesef istismar edilen kavramlardan bir tanesidir. Kimi böyle İslamofobik çevrelerde cihadist, cihatçı, Müslüman cihatçıdır zaten. Yani ama savaşçı anlamında değil bu. Gayret eder. Müslümanın gayesi Allah'ın dinini, Allah'ın razı olduğu hayat tarzını hem yaşamak hem de yaşansın diye çaba göstermektir, gayret etmektir. Bu gayretin adı da cihattır. Cihat sadece savaş etmek demek, bedenle mücadele etmek demek değildir. Şimdi 13 sene boyunca efendim cihada izin verilmedi. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri izin vermedi. Daha sonra Medine döneminde artık devlet oldular. Artık etraftan gelecek tehlikeleri bertaraf edebilecek duruma geldiler. Onlarla mücadele edebilecek duruma geldiler. Hazreti Peygamber etraftan duyduğu tehlikeleri gözetlemek, takip etmek üzere, haber almak üzere seniyeler gönderirdi. Yani içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın olmadığı özel birliklere, görev birliklerine verilen isimdir seniye. Arapçada seniyeler gönderdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Etrafa gidiyorlardı, haberler getiriyorlardı, tehlikeye dikkat çekiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği vazifeyi yapıyorlardı. Bugünlerde Hac suresinin 39. ayeti kerimesi nazil oldu ve üzine lillezine yukatelune bi ennehum zulimu, zulme uğramaları sebebiyle efendim savaş edenlere yani karşılık vermelerinin izin verildiği, karşılık vermelerine izin verildiğine dair ayeti kerime indi ve bu ayetin inmesiyle beraber Müslümanlar artık kendilerine arız olan bir tehlike karşısında tehlikeleri giderebilecek duruma geldiler hamdolsun. Şimdi tabii Medine'ye göçtüler. Medine'de bir devlet kurdular ama hem içerideki münafıklar, çevredeki işte üç Yahudi kabilesi vardı. Hazreti Peygamber Medine'ye gelince en kalabalık grup onlardı. Onlarla da anlaşmalar imzaladı. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza Yahudi kabileleri vardı. Onlarla paslaşan tabir caizse, onlarla işbirliği yapan Abdullah bin Übey adlı bir Yahudi değil ama Müslüman gözüken fakat kalbine iman yerleşmemiş, kalbinde arıza olan insanlar vardı, münafıklar vardı maalesef. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram bu tehlikenin farkındaydılar. Mekke'deki müşriklerin Medine'den haber almaları, aldıkları haberler üzerine gelişmelerden rahatsız oldukları, efendim bunlar büyüdükçe kendilerinin tehlikeye düşeceğini düşündükleri filan da haber alınıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun hani bir altyapısı da var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir 300 kadar arkadaşıyla beraber öncelik kervanı takip etmek. Mekke'de Ebu Sufyan başkanlığında bir büyük kervan. Bu kervan Şam'a gidecek. Efendim Medine'den geçecek, Medine'nin altından geçecek. Şam'a gidecek, oradan elde ettiği gelirle orduyu teçhiz edecekler ve Müslümanlara karşı bir saldırı yapacaklar. İstihbarat bu. Bunun içerisinde bir de şöyle bir durum var. Bu kervan Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar hemen her şeylerini Mekke'de bırakmak zorunda kalıp hicret ettikleri için onların mallarını da yani satılabilecek olanları satmak suretiyle onu da kendi bu kötü emellerine savaşta kullanmak üzere paraya çevirme çabası içerisindeydiler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu kervanı durdurmak ve buna fırsat vermemek üzere 300 arkadaşıyla

beraber 300 arkadaşıyla beraber çıktılar. Tabi bu esnada bir de Mekke'den Medine'deki hazırlığı duyan Mekke müşriklerinin büyük bir iştahla, büyük bir gayretle bu Müslümanları, daha adeta yeni doğmak üzere olan Müslümanları yok etmeye ant içmiş, gözleri kararmış Mekke müşriklerinden yaklaşık 1000 kişilik bir grupta çıktı. Şimdi iki şeyden bir tanesiyle karşılaşacaklar. Kervan haber almış, yolunu değiştirmiş. Daha bu Cidde Denizi kıyılarına yakın bir yerden başka bir yoldan kervanı geçirmiş. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la ve Müslümanlarla karşılaşmamışlar. Karşılaşmamışlar. Ama gözü dönmüş Mekke müşrikleri ki pek çoğu akraba, Medine'deki Müslümanlarla akrabalıkları var. Gözü dönmüş Mekke müşrikleri bu bir avuç Müslümanı ortadan kaldırmak için geliyorlar. Artık dışarıya çıkılmış, artık sefere çıkılmış, artık geriye dönmek diye bir şey söz konusu değil. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesiyle istişarelerde bulunmak üzere efendim konuyu değerlendiriyorlar. Ne yapacağız diye, ne yapacağız diye. Çünkü o zaman yani 13 senelik Mekke döneminde kendisiyle beraber bulunan Müslümanların sayısı Medine'de Müslüman olanlara ve bu birliğe katılanlara, orduya katılanlara göre daha az. 70 küsur civarında kalan 300 kişinin kalanlarının tamamına yakını Medineli Müslümanlardan. Şimdi Hazreti Peygamber ne yapalım? Can tehlikesi var. Ne yapalım diye arkadaşlarıyla istişare etmek üzere.

Daha sonra Müslüman olup Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Medine'ye davet eden Müslümanlardan olan Sa'd bin Muaz, 30-31'li yaşlarda. Bu da ki Abdüleşel oğullarının da şeyidir, bir kabile reisidir aynı zamanda. Bu da Medineli Müslümanlardan olarak kalkıp fikirlerini söylüyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Mekkeli, aslında Mekkeli olan muhacir Müslümanların söylediklerine çok memnun oluyor ama Medineli Müslümanların fikrini asıl merak ediyor. Çünkü daha kısa bir süre önce aralarına geldiği, efendim her şeylerini kendileriyle paylaşan bu insanlar can tehlikesine karşı ne düşünüyorlar? Bunu da öğrenmek istiyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. İşte Sa'd bin Muaz, Miktat bin Esved kalkıyorlar. Benzer cümleleri söylüyorlar. Diyorlar ki, ya Resulallah, bizim sana efendim bu İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam'a dediği gibi İzheb ente ve Rabbuke fekatila inna hahuna kaidun. Ey Musa, git sen ve Rabbin savaşın, biz gelemeyiz. Biz burada oturacağız dedikleri gibi bizim de öyle diyeceğimizi mi zannettin? Vallahi, vallahi denizi göstersen, dalsan denize biz de beraber dalarız seninle. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Denizi göstersen, denize dalsan hiç tereddüt etmeden daldığın denize seninle beraber dalarız diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında mallarıyla, canlarıyla, bütün varlıklarıyla yanında olduklarını, ona itaat edeceklerini söylüyorlar. Bu teslimiyet, bu itaat arkasından zaferi getiriyor. Kendilerinden üç kat daha fazla olan gözü dönmüş azgın müşrik ordusu büyük bir hezimete uğruyor. 14 civarında Müslümanlardan şehit var. 70 civarında da müşriklerden ölenler var ki bu ölenler içerisinde müşrikten ileri gelenleri var mesela. Ebu Cehil var. Küfrün önderlerinden bir tanesi, azgınlığın önderlerinden bir tanesi. Mekke'de adeta baskının, zulmün, her türlü çirkeflik ve ahlaksızlığın kendisinde buluştuğu, birleştiği azgın insanlardan bir tanesi. Ebu Cehil de efendim Bedir'de hayatını kaybedenlerden bir tanesi oluyor. Buradan pek çok şey söylenebilir ama Bedir ashabını zaten Kur'an-ı Kerim methediyor. Hani Çanakkale şehitlerine de Mehmet Akif Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diye onların kahramanlıklarına, onların destansı direniş ve fedakarlıklarına işaret eden dizelerinde de karşılık buluyor ya, şiirinde de karşılık buluyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin övgüsüne mazhar oluyorlar ama şunu söylememiz gerekiyor. Yani eğer itaat var, birlik var, dayanışma var, fedakarlık varsa arkasından zafer var, arkasından başarı var, arkasında Allah'ın rızası var, arkasında Allah'ın cenneti var, cemali var. Eğer dünyaya saplanma, dünyaya bağlanıp kalma, efendim menfaatimden olmayayım, keyfimden olmayayım, hatta canımdan olmayayım diye bencilce kapanma, egoist şekilde davranma, sadece keyfini, hazzını, istek ve arzusunu düşünüp onları merkeze alarak yaşama gibi bir şey varsa, bir hal varsa o takdirde de arkasından zillet geliyor. Onun arkasından da başarısızlık geliyor. Onun arkasından da dağınıklık geliyor. Cenab-ı Hak Enfal suresinde وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحِكُمْ. Sakın birbirinize düşmeyin, gevşersiniz, gücünüz, kuvvetiniz gider diye ifade buyuruyor. İnşallah önümüzdeki programlarda, belki gelecek programımızda, belki gelecek hafta, ona yetişmezse ondan sonraki hafta Uhud'u konuşacağız inşallah. Uhud'dan işte bu anlamda almamız gereken çok sayıda ders var. Ders olduğunu da biliyorsunuz zaten kıymetli dinleyenlerim. Göreceğiz ki dağınıklık, göreceğiz ki birbirimize düşmek, göreceğiz ki dünyaya düşmek, göreceğiz ki menfaatimizin peşinden koşmak hezimeti de beraberinde getiriyor. Cenab-ı Hak'tan niyazımız her halükarda rızası istikametinde fedakarca efendim davranabilmeyi, rızasını kazanmayı her türlü dünyevi menfaatin önünde ve üstünde tutabilmeyi bizlere nasip

Essin duasıyla yine yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Kuyuncu, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen yine bir sohbet vakti programının sonunda hepinizi alemlerin Rabbi Allah'a emanet ediyoruz.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6.10-6.30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Radyo 1.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Beyefendi, bugün artık tamamıyla birbirimize yabancı bulunuyoruz. Boşanmayla beraber bütün ortak kaderimiz, karşılıklı vazifelerimiz iflas etti. Birlikte geçen hayatımıza ait hatıraları tekrar etmek tüylerimi ürpertecek derecede nefret uyandırsa da yine vazife hissi bu ıstıraba katlanmaya beni mecbur ediyor. Son vaadimi yerine getireceğim. Edilen vaat bence bir vazife olmuş demektir. Size hareketimin, Bidar'la aşkımızın sebeplerini izah edeceğim. Biliyorsunuz ki Bidar bize geldiği zaman bir kız kadar mahcup, bir melek kadar yüce, bir köylü kadar saf ve mertti. Benim hayal ettiğim ahlaklı ve namuslu gencin canlı bir resmi, bir timsaliydi. Onu küçük bir kardeş, onu bir muhterem gibi sevmeye başladım. Masumiyeti, doğruluğu, temiz ahlakı bende derin bir tapma hissi uyandırıyordu. Halbuki siz ahlaki iflasa uğramış, bozulmuş, hayvanlıktan başka her şeyi kaybetmiş, berbat ve tahammül edilemez bir adamdınız. Beyazın yanında siyah nasıl açıkça göze çarparsa, Bidar'ın yanında da sizin kokmuş maneviyatınız çürümüş ve vebalı bir pislik harabesi gibi görünüyordu. Ben sanki birden uyanmıştım. Sizin ruhunuzu görmek, tanımak istedim. Bu ruh, katiyen bir insan ruhu değildi. Sizde din, his, ahlak, fazilet, kederlenme yeteneği, manevi duygular yoktu. Bu bir domuz ruhuydu. Yalnız şehvet ve hayvanlığı takdir ediyordu. İnsan şeklinde olmanız bu karanlık ruha ikinci bir karanlık daha ilave etmişti. Bu da bencillik ve kendini beğenmişlikti. Bana olan aşırı ilginize dikkat ettim. Gözlemledim, tahlil ettim, inceledim, müşahede ettim ve katiyen aşk olmadığını anladım. Aşırı ilginiz sırf şehvetten ve bana yalnız başınıza sahip olmak gururundan kaynaklanan vahşi bir zevkten ibaretti. Hareketleriniz, sohbetleriniz, fikirleriniz, kısacası her şeyiniz gayri ahlakiydi. Ben bunların hepsine tahammül edecek, sizi düzeltmeye çalışacak ve talihim, talihim diye avunacaktım. Fakat o geceki alçaklık ötesi ahlaksızlığınız. Hangi gece diye düşünmeye lüzum görmezsiniz sanırım. İyice hatırlayınız. Ah, işte hala kalbim çarpıyor. Ellerim sararıyor. Yüzümün kızardığını hissediyorum. Evet, bana karşı en umumi, en namussuz, en hayasız bir kadına layık görülemeyecek bir harekette bulundunuz. Çıldırtıcı bir sapıklık yaptınız. Bidar'ın bu cinayete isteyerek karışmadığına kaniydim. Ah, kalbimden, ruhumdan vurulmuştum. Lakin elemimi, kalbimdeki tahammül edilemez elemi büyük bir metanetle sakladım. Ve sizden intikam almaya karar verdim. Sizin bütün maddi ve manevi bileşkeniz bencillik ve şehvetti. Size başkasıyla seviştiğimi gösterince birincisini yaralayacak, sizden ebediyen ayrılınca ikincisini tahrip edecektim. Ben de böyle hareket ettim. Bidar şüphesiz bizim odamıza kendi kendine giremezdi. Mutlaka onu siz getirmiş ve bu korkunç ahlaksızlığa teşvik etmiştiniz. Buna kaniydim. Aklımda, hatıramda vaktiyle derin bir iz, bir nefret anısı bırakan bir olay bana plan hizmetini yerine getirdi. Bu Kandül'ün hikayesiydi. Kütüphanemden Herodot'un tarihini aldım. Bu olayı belki 100 defa daha okudum. Kandül'ün ahlaksızlığı

kendini beğenmişliğiydi. Tıpkı sizinki gibiydi. Hatta dekorlar bile benzerdir. Sanki bu müstehcen piyesi binlerce sene sonra siz tekrar oynamak istediniz. Mahvedilen bendim. İlk sahnesini, ilk perdesini oynadığınız bu piyesin ikinci perdesini tamamlamak hakkı bana düşüyordu. Ve bana bir aktör, bir intikam ortağı lazımdı. Bu da ancak Bidar olabilirdi. Ben onu nasıl kandıracağımı düşünür ve size emelimi sezdirmemeye çalışırken siz her şeyden habersiz yine o bildik ve adi sıfatlarınızla, hani o ancak bir dondurma, bir yemek, bir tatlı için kullanılan kelimelerinizle beni metheder. Ah Efsarcığım, ne nefis, ne lezizsin diye hayvanlık tufanınız içinde boğardınız. Bir gün siz yoktunuz. Bidar'ı yalnız yakaladım. Odamıza götürdüm. Girmeye tereddüt ediyor ve salonda otursak diyordu. Gündüz yatak odası ve salonun pek farkı olmadığını, lakin geceleri büyük bir fark olması lazım geldiğini manidar bir tebessümle söyledim. Cevap veremedim. Ona meseleyi doğrudan doğruya açsam inkar edecek. Belki bu ortak intikamı rıza göstermeyecekti. Pencerenin içinde duran Herodot'un tarihini aldım. Size bir şey okuyacağım. Fakat dikkatle, gayet büyük bir dikkatle dinleyeceğinize söz verir misiniz diye sordum. Biraz tereddütlü, söz veririm dedim. Kanepeye oturduk. Son derece dikkat etmesini tekrar rica ettim. 20. sayfayı açtım ve kelimeleri aşırı açıklıkla telaffuz ederek cümlelerin sonunda manidar bekleyişlerle durarak okumaya başladım. Okuduğum yer ancak 1,5 sayfaydı. Bu 1,5 sayfayı işte aynen harf harf size tercüme ediyorum. Sekiz. Bu hükümdar karısına o kadar tutkundu ki onu dünyanın en güzel kadını zannediyordu. En önemli sırlarını emanet ettiği ve çok sevdiği subaylarından birisine, Vasilis'in oğlu Güges'e aşkının şiddetine yenik düşüp karısının güzelliğini abartarak anlatırdı. Az vakit sonra Kandules felaketinden kaçınamıyordu. Güges'e şunları söyledi. Bana öyle geliyor ki karımın güzelliği hakkında benim söylediklerime inanmıyorsun. Gözler kulaklardan daha çabuk inanır. Ne yapıp yapıp onu görmeye çalış. Güges, ne akıl dışı söz majesteleri diye haykırdı. Bunu düşünmediniz mi? Bir esire kraliçesini görmesini emretmek. Bir kadının üstünden hayasını giysileriyle beraber çıkardığını unuttunuz mu? Uymaya mecbur olduğunuz temel edep ve ahlak kuralları içinde en mühimi, bir adamın kendisine ait olmayan kadına bakmamasıdır. Bütün kadınların en güzeline sahip olduğunuza samimiyetle inanıyorum. Fakat istirham ederim, benden böyle ayıp bir şey talep etmeyiniz. 9. Kralın teklifini, başına bir felaket geleceğinden korkan Güges böyle reddediyordu. Kral, emin ol Güges dedi. Ne kralından kork, bu teklif senin için bir tuzak değildir, ne kraliçenden. O sana hiçbir fenalık yapmayacak. Öyle bir tertip yapacağım ki hatta senin kendisini gördüğünü bilmeyecek. Seni yattığımız odaya açık kalan kapının arkasına koyacağım. Kraliçe çok geçmeyecek beni takip edecek. Girişte bir yer vardır ki soyundukça giysilerini oraya koyacak. Böylece onu tamamıyla görebileceksin. Soyunduğu yerden yatağa doğru ilerleyeceği vakit arkası senden tarafa dönmüş bulunacağından bu esnada görünmeden dışarı çıkıver. 10. Güges bu tekliften yakasını kurtaramadı. İtaate mecbur kaldı. Kandules onu yatılacak saatte odasına götürdü. Kraliçe gecikmedi, geldi. Güges onu soyunurken gördü. Yatağa gitmek için arkasına dönerken yavaşça dışarı çıktı. Fakat kraliçe Güges'i çıkarken gördü. Kocasının yaptığını anladı. Bu hareketi sessizce hazmetti. Ve Kandulus'tan intikam almaya karar vererek bir şey bilmiyormuş gibi göründü. Zira bütün kalimlerde olduğu gibi Lidyalılarca da çıplak görünmek hatta bir erkek için bile en büyük rezilliktir. 11. Kraliçe fikrini belli etmeyerek müsterih kaldı.

Fakat sabah olunca en sadık subaylarının olurunu aldı ve Güges'i çağırdı. Güges, kraliçenin işten haberdar olmasına ihtimal vermeyerek her vakitki gibi emrine uyarak geldi. Huzuruna çıkınca bu kraliçe ona dedi ki, Güges, işte iki yol ki birisini takip etmene müsaade ediyorum. Hemen şimdi karar ver. Ya Kandulus'u katleyle benimle evlen ve Lidya tahtına otur, yahut hızlı bir ölüm, Kandulus'un hukukuna küçük bir riayet için bundan sonra seni yasak olan bir şeye bakmaktan men edecek. İkinizden birisinin mahvolması lazımdır. Edebin gereklerini çiğneyip sana bu tavsiyeyi veren yahut beni gören sen. Güges biraz sessiz durdu. Sonra böyle bir seçimden affı için istirham etti. Kraliçeyi tatmin edemediğini, mutlaka efendisini öldürmek yahut kendisini mahvetmek lazım geldiğini görünce kendi hayatını tercih etti. Kraliçeye, madem ki dedi, arzuma muhalif olarak efendimin katli için beni zorluyorsun, öğret bana, nasıl onun üzerine elimi kaldıracağım? Beni sana gösterdiği aynı yerde üzerine atılacaksın. Uyurken hücum edeceksin. 12. Kraliçe böylece Güges'i tuttu. Onun hiç kurtulmak çaresi yoktu. Ya kendisini ya Kandulus'u mahvetmek lazım geliyordu. Kraliçe gece olduğunda onu elinde bir hançerle oraya kapının arkasına soktu. Kandulus henüz uyumuştu. Güges onu hançerledi. Karısını ve tahtını ele geçirdi. Kitabı kapayarak yanıma koydum. Bidar'ın yüzüne baktım. Sapsarıydı, titriyordu. Teselli verdim. Sizde kabahat yok dedim. Nafile sıkılıyorsunuz. Kabahat tamamıyla Kandulus'tedir. Bidar hiçbir şey söylemedi. Biraz dalgın durdu. Sonra birden diz çökerek ayaklarıma kapandı. Af talep etmeye başladı. Ellerinden tuttum, kaldırdım, yanıma oturttum. Siz susunuz ve bana müsaade ediniz diye ağlamaya başladım. Bol bol akan gözyaşları birbirini takip eden hıçkırıklar arasında sordum.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili ile Fener Rum Patriğini Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti. ABD ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat saptığı için Cuma günü İsviçre'de imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'un davetiyle Moskova'da. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Ateşkes masasında umutlar tazelenirken, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini bir kez daha hedef aldı. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Huertas'ı kabul etti. Basına kapalı kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de kabul ettiği bir diğer isim Fener Rum Patriği Bartolomeus oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. ABD ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat saptığı için Cuma günü İsviçre'de imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, olası imza töreninin Bürgenstock'ta olacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, aynı gün müzakerelerin yeni turunu da başlayacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf'ın da İsviçre'de olacağı duyuruldu. Arakçı ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırısının ABD ile anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini vurguladı. Cuma gününden itibaren Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve ABD ablukasının son bulması bekleniyor. Ancak gemi trafiğinin savaş öncesi seviyeye dönmesinin birkaç ayı bulabileceği de belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'un davetiyle Moskova'da. İki bakan bir araya geldi, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı.
2: İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil. Bütün dünyanın sorunu. Ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu hassas süreci ülkemize yakışan bir hassasiyet ve sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tablo İslam coğrafyasının çözüm masalarının kurucu iradesi olabileceğini göstermesi bakımından oldukça kıymetlidir.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. İHA saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3826'ya yükseldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, mutabakat kapsamında Lübnan dahil bütün cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirileceğini açıklamıştı. Ancak sahadaki gelişmeler ateşkesin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Lübnan'ın güneyine dönüşlerse sürüyor. Zorunlu göçün ardından Sur kentine bağlı Şehabiye ve Abbasiye beldesine dönen Lübnanlılar İsrail'in geride bıraktığı büyük yıkımla karşılaştı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Lübnan'a karşı yürütülen saldırıları durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi. Azizi, İran'la ABD arasında varılan mutabakatın ihlal edilmesi ihtimaline işaret etti. Herhangi bir ihlal, kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır ifadesini kullandı. İsrail'in saldırılarına bir tepki de Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric, İsrail'in Lübnan'daki ihlal ve saldırı sayısında sıfırı görmek istediklerini belirtti. Kırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde sivilleri hedef alıyor. Gazze'den feryatlar yükseliyor. Gazze'li sağlık görevlisi Muhammed Hebille oğlu İsrail saldırısında katledildi. Küçük kızın abisiyle birlikte katledilen babası ve erkek kardeşine vedası yürek burktu. Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe sayıyor. Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda bir günde 5 kişi hayatını kaybetti. Ateşkese varılan 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 1000 kişi daha katledildi. Ekim 2023'ten beri katil İsrail saldırılarında can kaybı 73 bini aştı. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da artarak sürüyor. Silahlı İsrail işgalciler Nablus'un güneydoğusunda Filistinlilere saldırdı. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailliler Ramallah kentindeki bir köye su götüren tek boru hattını da tahrip etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları oturumunun ilkine katıldı. Yılmaz yaptığı sunumda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin stratejik bir öncelik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Avrupa ile pozitif bir gündem oluşturmaya gayret ettiğine dikkat çekti. Avrupa'nın güvenlik ve rekabet açısından Türkiye'ye olan ihtiyacının daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu hatırlattı. Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye'nin orta ve uzun vadede sosyal ve ekonomik açıdan kalkınacağını belirtti. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar ele alındı. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. CHP Genel Merkezi putlan kararı nedeniyle bir tarih verilemeyeceği için olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor. Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için hamlelerini sürdürüyor. Bu kapsamda 74 il başkanının kurultay için toplanan imzaları yarın Genel Merkeze iletmesi bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli ivme kazanıldığını söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı dedi. Bolat, Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda konuştu.
0: Türkiye-Özbekistan ilişkileri her yıl çok hızlı bir şekilde gelişmekte, büyümekte, sadece ticaret alanında kalmamakta, karşılıklı yatırımlar, enerji işbirliği, madencilik, müteahhitlik hizmetleri ve turizm alanında da dev adımlarla ilerlemektedir. Türkiye ile Özbekistan arasında 3.2 milyar dolara ulaşan karşılıklı toplam dış ticaret hacmi için her iki kıymetli ülkenin değerli cumhurbaşkanları kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede de 10 milyar dolarlık bir ticaret hedefi bizlere belirlediler. Bu noktada bakanlıklar ve resmi kurumlar olarak ve de iş dünyamızın değerli temsilcileri olarak birlikte çalışacağız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 18 yaş altı suçlu

0: konularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hasar tespit çalışmalarının ve psikososyal desteğin sürdüğünü açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kerbela'nın çağları aşan bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı kardeşliği büyütme sorumluluğudur dedi. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katılan Bakan Tekin, bu sorumluluğu gelecek kuşaklara aktarmak için 12 modülden oluşan bir programı yürürlüğe koyacaklarını söyledi.
1: Kerbela çağları aşan bir vicdan çağrısıdır. Esasen Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı ayrışmayı değil dayanışmayı, husumeti değil kardeşliği büyütme sorumluluğudur. Nitekim inancımızın bizlere yüklediği sorumluluk da tam olarak budur. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu anlamda bu ortak bilinci, millet olma şuurunu gelecek kuşaklara aktarmak üzere çok değerli akademisyenlerimizin katkısıyla 12 modülden oluşan bir programı inşallah Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız onayıyla yürürlüğe koyacağız.
0: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. Bu karar sonrası İçişleri Bakanlığı Balcıoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 51. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe savunma yaptı. Gökçe iddianamede ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmaktan yargılanıyor. Gökçe savunmasında kendisine yönelik suçlamaların bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söyledi. İddianamede yer alan Murat Ongun'dan talimat aldığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. 51. oturum Buğra Gökçe'nin savunmasının ardından sona erdi. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Aralığında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. duruşma sona erdi. Oturumda sanıkların Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Duruşmada savunma yapan Seyhan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü eski görevlisi tutuklu sanık Özcan Zenger suçlamaları kabul etmedi. Savunma yapan bir başka isim ise görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Karalar hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Savcılığın mütalaasında hapiste cezalandırılmaları istenen bazı tutuksuz sanıklar da savunmalarında beraatlerine karar verilmesini istedi. Duruşma sanık avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi. Toplamda 119 sanığın mütalaaya karşı savunması alınmış oldu. Davada sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil çok sayıda suçlama bulunuyor. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep ediliyor. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kış aylarından önce görüşmek istediğini söyledi. Bunun Türkiye dahil herhangi bir üçüncü ülkede gerçekleşebileceğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da G7'de Ukrayna'yı destekleme konusunda fikir birliği olduğunu savundu. Bu yıl 52.si düzenlenen zirveye Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri de davet edildi. Liderlerin arasındaki samimi anlar da dikkat çekti. Almanya Başbakanı Merz, ABD Başkanı Trump'a üzerinde ismi yazılı olan Almanya milli forması hediye etti. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili ile Fener Rum Patriğini Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti. ABD ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat

0: WhatsApp'lı için Cuma günü İsviçre'de imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'un davetiyle Moskova'da. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Ateşkes masasında umutlar tazelenirken İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini bir kez daha hedef aldı. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 22'de başlayan karşılaşmada son finalist bu turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'le karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanıyor. Gece maç programı ise şöyle. Saat 1 Irak-Norveç, saat 4 Arjantin-Cezayir, saat 7'de ise Avusturya-Ürdün. Tüm karşılaşmalar TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımız Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri yarın belli olacak. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz'da oynanacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise maçlar 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda mücadele devam ediyor. Beşiktaş Game, Fenerbahçe Beko serisi 1-1'lik eşitlikte siyah beyazların sahasına taşınıyor. Final turunda 3. maç yarın saat 20'de başlayacak. A milli kadın voleybol takımımız Ankara'da sahne alacak. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ndeki 5. maçında Belçika ile karşılaşacak. Yarın saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Erzincan ve Tunceli 15, İstanbul ve Diyarbakır 19, Bursa, Edirne, Konya, Trabzon ve Rize 18, Çanakkale ve Samsun 20, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep 22, Antalya, Adana ve Hatay 21, Sivas 11, Bolu 14, Erzurum 10, Van 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı, D400 kavşağı arasında yapılacak yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 611 Taksim 26 numaralı bildiri. Marmara Denizi 1. Sualtı çalışmaları Arabacıoğlu 571-2 isimli gemiyle 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 7.30'dan saat 20.30'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 48 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 50 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 2 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 50 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 1 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 31 saniye doğu, 40 derece 45 dakika 40 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 48 dakika 27 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 39 saniye doğu. Çalışma gemisinden 1000 metre açık geçilmesi. 618 Taksim 26 numaralı bildiri, İzmit Körfezi. 1. Sualtı çalışmaları 17 Haziran 2026 tarihinde saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 21 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu, 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi. 619 Taksim 26 numaralı bildiri.

Karadeniz. 1. Askeri eğitimler 17 Haziran 2026 tarihi saat 18'den saat 20'ye ve 18 Haziran 2026 tarihi saat 7'den saat 10'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 13 dakika 15 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 33 saniye doğu, 41 derece 6 dakika 29 saniye kuzey, 29 derece 46 dakika 34 saniye doğu, 41 derece 17 dakika 40 saniye kuzey, 29 derece 59 dakika 9 saniye doğu, 41 derece 24 dakika 30 saniye kuzey, 29 derece 46 dakika 5 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, gecenin içinden programına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz şu an 23.22'yi gösteriyor ve saat 1'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Bugün teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak, yapımcımız Ali Kızan, yapım yardımcısı Deniz Sezer ve mikrofon başında spikerindeyiz ben Muhammed Çevik olacak. Gecenin içinden başlıyor. Okay.

Değerli dinleyenler, bugün Gecenin İçinden programında çok değerli konuları konuşacağız ve stüdyomuzda çok değerli konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri seçilmesini ve sonrasında Namibe'yi tanıyacağız ve canlı yayında stüdyo konuğumuz müzisyen Ezgi Gergin bizlerle olacak, canlı müzik yapacak ve son bölümde ise sanal alemden gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyenler.

0: Değerli dinleyenler, Gecenin İçinde'nin ilk bölümünde Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri seçilmesini konuşacağız ve Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Edebiyat Şehri yolculuğu İstanbul'da dünyaya anlatılacak. Bu unvana sahip ilk ve tek şehir olan Kahramanmaraş, uluslararası bir tanıtım programıyla İstanbul'da kültür, sanat, medya dünyasının temsilcileriyle buluşmaya hazırlanıyor ve 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda ayrıca şehrin kültürel kalkınma vizyonu, edebiyat turizmi potansiyeli ve uluslararası hedefleri de kamuoyuyla paylaşılacak ve telefon hattımızın diğer ucunda da değerli konuğumuz Kahramanmaraş Kültür Müdürü Sayın Duran Doğan var. Duran Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizden dinlemek isteriz. Kahramanmaraş neden UNESCO Edebiyat Şehri unvanına layık görüldü? İsterseniz bununla başlayalım.
1: Tamam, dilerseniz bir şey düzeltmek isterim.
0: Tabii
1: Kahramanmaraş
0: ki.
1: Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı benim unvanım.
0: Tamam.
1: Belki orada bir karışıklık olmasın. Dolayısıyla biz 19 Haziran'da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak orada böyle bir çalışma yapacağız. Sorunuza gelince, Kahramanmaraş neden UNESCO Edebiyat Şehri seçildi?
0: Evet.
1: Dilerseniz UNESCO nedir? Belki
0: tabii ki
1: bizi dinleyenler bu konuda da bilgilenmek isterler. UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun kısaltması UNESCO.
0: Evet.
1: Birleşmiş Milletler çatısı altında bir kuruluş. Buraya bağlı bir UCCM dediğimiz, Yaratıcı Şehirler Ağı dediğimiz bir başka kurum var. Bu da 2004 yılında kuruldu. Burada yaratıcı şehirler var. Yaratıcı şehirler ağında 9 tane tema var. Yani edebiyatla birlikte zanaat ve halk sanatları, gastronomi, müzik, film gibi temalar var. Mimari gibi temalar var. Kahramanmaraş'ta edebiyat alanında bu ağa girmek üzere başvuruda bulundu. Böyle bir çalışma yapıyoruz biz uzun süredir.
0: Evet.
1: Bizim başvurumuz öncelikle Türkiye Milli Komisyonu tarafından değerlendiriliyor. Sonra bu dosya Paris'e gönderiliyor. Paris'te edebiyatla ilgili üye şehirler bizim dosyamızı inceledikten sonra evet, bu bir edebiyat şehridir diye bize notumuzu veriyor. Bu aşamaların hepsi tamamen konunun uzmanları tarafından yapılıyor ve sonunda bir seçme yapılıyor onların verdiği puanlar doğrultusunda. Bunun sonunda Kahramanmaraş evet alanında Türkiye'de tek edebiyat şehri olarak bu ağa girmiş bulunuyor. Bizim dışımızda yaratıcı şehirler ağında başka şehirler var ama farklı alanlarda.
0: Hangileri, isimlerini söyleyebilir miyiz?
1: Tabii. Gastronomi alanında 3 tane şehir var. Gaziantep var, Hatay var, Afyonkarahisar. Tasarım alanında İstanbul. Müzik alanında Kırşehir ve Şanlıurfa. Zanaat ve halk sanatları alanında Kütahya ve Bursa illeri yaratıcı şehirler ağında bulunuyor. Edebiyat alanında hiçbir şehrimiz yok Türkiye'de. Dolayısıyla biz Türkiye'yi de aynı zamanda temsil eden bir şehir olarak UNESCO yaratıcı şehirler ağında bulunuyoruz.
0: Peki edebiyat alanında olması Kahramanmaraş'ın edebi geçmişine mi bağlı sizce? Bu unvanı almasındaki temel etkeni siz neye bağlıyorsunuz?
1: Tabii ki. Yani biz çalışmalarımızı hep o yönde yaptık. Bizim her şehrin kendine mahsus bir takım özellikleri var. O şehrin kimliği var. Dolayısıyla bizim şehrimiz hem bir kurtuluş şehri, istiklal madalyalı şehir. Yanı sıra bir edebiyat şehri. Yani bizim ülkemizde yetiştirdiğimiz, ülkemize hediye ettiğimiz, armağan ettiğimiz çok değerli edebiyatçılarımız var. Necip Fazıl Kısaküçek var, Cahit Zarifoğlu, Mevlana İdris, Abdurrahim Karakoç gibi adını sayamayacağımız pek çok şair, yazar ya bu şehirden ilham aldı, bu şehirde bulundu. Mesela Sedai Karakoç'a Karakoç'u mutlaka eklemeliyim.
0: Evet.
1: Çünkü Maraş için çocuk yüreğinin ilham aldığı şehir demektedir. Sedai Karakoç, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören,
0: evet. Yedi güzel adam dediğimiz. Evet.
1: Yedi güzel adam. Tabii ki. Bunlar çok değerli şahsiyetler, çok değerli edebiyatçılarımız. Dolayısıyla bizim şehrimizin kimliğinde edebiyat önemli bir yer tutuyor. Biz de çalışmalarımızı hep bunun üzerine konumlandırdık. Bu yönde çalışmalar yaptık. Ve bunun neticesinde bir dosya hazırlayıp dosyamızı Paris'teki UNESCO Genel Merkezi'ne sunduk. Bunun sonucunda seçilmiş olduk şehir olarak.
0: Evet, peki Duran Bey, Türkiye'de tek edebiyat şehri unvanına sahip il Kahramanmaraş dedik. Peki dünyada bu unvanı alan sayılı şehir mi var? Yani isimlerini sayabilir miyiz? Birkaç tanesini
1: Tabii
0: örnek.
1: tabii evet. Dünyada 62 tane bu şekilde şehir var. Mesela bunların, bu şehirlerin her birinin ayrı ayrı özellikleri var. Bunlardan da söz edebilirim ama Barcelona böyle bir şehir, Milan böyle bir şehir, Dublin, Prag, Krakow, Edinburgh, Bağdat, Beyrut, Lviv gibi çok önemli şehirler var bu yönde edebiyat kimliğiyle tanınan. Kahramanmaraş'ta işte bu şehirlerle aynı ligde bulunan bir şehir olmuş oluyor.
0: Evet. Peki süreç nasıl ilerliyor bu konuda? Siz başvuruda mı bulunuyorsunuz edebiyat şehri olması için UNESCO'ya? Bu
1: Tabii UNESCO 2 yılda bir duyuruya çıkar, çağrıya çıkar.
0: Evet.
1: Her şehir istediği alanda bu sözünü ettiğim 9 alandan, 9 temadan birisinden üye olmak için başvuruda bulunur.
0: Evet.
1: Biz çok uzun süredir bu çalışmaları yürütüyorduk aslında. Yani ilk başvurumuz değildi. Sonra tekli olan yıllarda bu başvuru yapılıyor. Yani 2015'te Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'de üyelikler başladı. İşte 2015, 17, 19, 21, 23, 25 gibi. Biz 23'te de başvurumuz vardı, 21'de de başvurumuz vardı 2021'de.
0: Evet.
1: En son 2025 başvurumuz değerlendirildi ve olumlu karşılandı. Yani böyle bir hazırlık aşaması oluyor bunların. Öyle yönetimi, UNESCO Yönetim Kurulu toplanıp da işte bir tane şehre bu unvanı verelim demiyor. Sizin
0: Evet.
1: hazırlıklarınızın olması gerekiyor. Sizin bir takım dosyalarınızın, bir takım projelerinizin olması gerekiyor. Esasen burada UNESCO'nun değer verdiği şey yani dünya barışına hizmet etmek. Eğitim, kültür, bilim gibi alanlarda işbirlikleri sağlamak. Hem dünya barışı ile ilgili hem güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmak. Dolayısıyla burada şehirlere önemli işler düşüyor. Şehirler derken
0: Evet.
1: Şehirler adına sadece yerel yönetimler başvurabiliyor bu yaratıcı ağlara. Dolayısıyla biz başvurumuzu hep edebiyat üzerine hazırladık ki şunu ifade etmek isterim. Diğer alanlara nazaran edebiyat en zorudur diyebilirim. Çünkü soyut bir şeyi anlatmanız gerekiyor.
0: Evet.
1: Şöyle, sizin başvurduğunuz alanda dosyanızı hazırlarken hangi alandan başvuruyorsanız o alanda çok ciddi bir endüstrinin olması gerekiyor şehirde. Mesela gastronomi ile ilgili bunu biraz daha rahat ifade edebilirsiniz.
0: Evet.
1: Ve dahi müzikle ilgili daha rahat ifade edebilirsiniz. Yani oradaki ekonomik döngü nedir? Şehirdeki sermaye birikimi nedir bununla ilgili? Ama edebiyatla ilgili hakikaten bunu ifade etmek, soyut bir alanda ifade etmek çok çok zor. Biz Kahramanmaraş olarak bunu başardık diyebilirim. Yani şehirde bizim çok büyük büyük yayın evlerimiz yok doğru söylemek gerekirse. Yani Türkiye'de birçok şehirde olduğu gibi Türkiye'de de bir
0: Evet.
1: iki merkez üzerinden bu işlerin döndüğünü biliyoruz. Mesela Türkiye'de İstanbul çok güçlü bu anlamda yayıncılık sektörüyle, yazarlarıyla vesaire ama Anadolu'da böyle bir şeyin başarılmış olması ülkemiz adına da bizim şehrimiz adına da çok kıymetli.
0: Peki internetin olması hani kütüphanelere şimdi gereksinmeyi biraz azalttı mı? Hani o anlamda sizin İstanbul'daki açınızı bu internet üzerindeki kitaplar biraz kapatabildi mi yani o anlamda?
1: Şimdi tabii ki dijital yayıncılık konusunda fiziki yayıncılıkla dijital yayıncılık %50 %50 diyebilirim ülkemizde. Şehirde de tabii ki dijital yayıncılıktan bir fayda var. Faydalanan kesim var. Ama edebiyatla ilgili her halükarda bunların dışında, bu kütüphanelerin dışında bizim şehirde edebiyatçılar yetiştirmek için uzun süre devam ettirdiğimiz çalışmalarımız var. Yazarlık okulları, Kahramanmaraş Akademisi başlığı altında yazarlık okulları, öykü atölyeleri, şiir atölyeleri, tarih atölyeleri, felsefe atölyeleri gibi atölyelerimiz var bizim Büyükşehir Belediye'mizin
0: Evet, daha çok
1: yapımızda.
0: hangi bu atölyelerde edebiyatın hangi kolu üzerinde yani şiir, roman, hikaye birçok dalı var.
1: Bizim şehrimiz daha çok bir şiir şehri. Şiir ile tevarüz etmiş bir şehir.
0: Evet.
1: Çünkü Cahit Zarifoğlu gibi, Mevlana İdris gibi çocuk edebiyatçısı ama çok kıymetli şiirler vardır Mevlana İdris'in rahmetlinin de. Abdurrahim Karakoç gibi çok önemli, çok değerli şairlerimiz var. Ozanlarımız var, Aşık Mahzuni Şerif ve onun çevresinde şekillenen. Dolayısıyla şiir bizim için daha merkezde ama biz atölyelerimizde sadece şiiri öne çıkarmıyoruz. Yanı sıra öykü atölyeleri yapıyoruz, roman atölyesi yapıyoruz, mesnevi okumaları yapıyoruz. Şiir tabii ki daha merkezde.
0: Evet. Peki şimdi 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde de bir program gerçekleştirecek Duran Bey. Bu programın içeriğinden de biraz bahsedebilir miyiz değerli dinleyenlerimiz için?
1: Evet, biz bu programda Atatürk Kültür Merkezi'nde aslında şehrimizin Türkiye Edebiyat Şehri yönünü, özelliğini, Türkiye'den seçilen ilk ve tek şehir olmasını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Orada kimler olacak? Kahramanmaraş'tan gidecek edebiyatçılar var, şairler, yazarlar var. Yanı sıra İstanbul'dan yayıncılar var, edebiyatçılar var, şairler, yazarlar, bilim insanları, akademisyenler, bürokrasiden gelecek olanlar var. Biz burada bunun duyurusunu yapacağız aslında. Yani işte hazırladığımız bir UNESCO filmimiz var, tanıtım filmimiz var. Bunu göstereceğiz. Bunu yakın ve orta vadede projelerimiz nelerdir? Bunları anlatacağız. İlgili kamuoyuyla bunları paylaşacağız. Yanı sıra işte Coşkun Karadeniz ve Ayfer Vardar ikilisiyle bu Kahramanmaraşlı şairlerin bestelenen şiirlerden birkaç tane, birkaç bukle örnek olarak onları sergileyeceğiz. Mesela Mihriban çok bilinen bir türküdür.
0: Evet.
1: Mihriban'ın şairi Kahramanmaraşlı Abdurrahim Karakoç'tur.
0: Evet.
1: Şiirleri bestelenen şairlerimizin eserlerini orada duyuracağız. Bu şekilde kapatacağız. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanımız da bu organizasyonumuzda ev sahibi olaraktan bizimle birlikte yer alacaklar. Biz onun da dışında çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah güzel bir çalışma olacak.
0: Peki. Duran Bey, eklemek istediğiniz başka herhangi bir şey yoksa sizi veda edebiliriz, uğurlayabiliriz isterseniz.
1: Evet, ben çok teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz
0: için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için, değerli bilgileriniz için.
1: Edebiyat şehri, çok sağ olun. Biz Türkiye'nin edebiyat şehri izliyoruz ama bunun bizim açımızdan çok büyük bir sorumluluk olduğumuzu, omuzlarımızın üzerindeki yükün ne olduğunu iyi biliyoruz. Çünkü
0: evet,
1: sadece ulusalda bunu seslendirmeyeceğiz. Aynı zamanda sınır ötesinde de biz hem Kahramanmaraş'ın hem ülkemizin yazarlarının, şairlerinin sesini oralara ulaştırmaya çalışacağız işbirlikleriyle. Yani 62 tane şehirden söz ediyoruz biraz önce ifade ettiğim.
0: Evet.
1: Prag gibi, Dublin gibi, işte Melbourne gibi şehirlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla biz şehrimizin ve ülkemizin şairlerini, yazarlarını burada tanıtmış olacağız. Ben bizi dinleyen, ilgili özellikle şiire, sanata, edebiyata, kültürümüze ilgili, kültürümüzün bir endüstriye dönüşmesini isteyen, başat rol oynamasını isteyen, düşünen bütün dinleyenleri AKM'ye davet ediyorum. Orada Cuma günü 19 Haziran saat 11'de başlayacak programımız.
0: Evet.
1: Dinleyenlerimizi oraya davet etmek istiyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Sayın Duran Doğan, yayınımıza katıldığınız için ve değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz size.

0: Değerli dinleyenler, Gecenin İçinden programının bu bölümünde Güney Afrika ülkelerinden, Namibya'dan ayağının tozuyla gelmiş olan bir konuğumuz var şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Araştırmacı, yazar, gezgin ve profesyonel rehber Sayın Turgay Tuna şu anda telefon hattımızda. Turgay Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Güzel bir akşam diliyorum. Güzel yayınlar diliyorum. Buradan değerli dinleyicilerimiz de selamlıyor, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
0: Çok teşekkürler Turgay Bey. Öncelikle Namibya ile ilgili neler aktarmak istersiniz? Namibya nerede bulunur? Dünyanın neresindedir? İsterseniz bununla başlayalım.
1: Evet, şimdi Afrika'da birçok ülkeye biz aşinayız. İsmen, yani isimleriyle birçoğunu biliyoruz ama bazı ülkeler var ki arada böyle bize çok uzak kalan ülkeler gibidir. Bunlardan birisi de Namibya. Namibya aslında hani hep ismini duyuyoruz. Güzel de bir isim.
0: Evet, ismini telaffuz etmek de zor. Namibya, ya, sessiz harfler yan yana falan.
1: Tabii kulağa hoş gelen bir isim, bir ülke adı ama pek fazla bilinmez. Şöyle ki Afrika kıtası baktığımız zaman haritadan güneyde, Güney Afrika var tam güneyde.
0: Evet.
1: Onun hemen sol tarafında, yani Pasifik Okyanusu'na kıyıları olan

0: Güney Afrika'nın kuzey doğusunda, pardon, Güney Afrika'nın kuzey batısında yer alan bir ülke bu. Büyük bir ülke.
1: Evet.
0: Ve büyük bir ülke derken tabii ki Namibya'nın büyük kısmı çölden oluşuyor. Yani büyük bir çöl ülkesi burası. 175 çöl diyebilirim. Ve bunun dışında 825.418 kilometre kare. Yani Afrika'nın büyük ülkelerinden bir tanesi.
1: Aslında Türkiye kadar bir ülke, yani küçük bir ülke izlenimi veriyor ama.
0: Tabii. Fakat enteresan tarafı 3 milyondan biraz fazla bir nüfusu var. Yani İstanbul'un nüfusu az.
1: Bunu çöl olmasına mı bağlayabilir miyiz?
0: Tabii. Ona bağlayabiliriz. Çünkü çölde insan için yaşam çok kısıtlı. Hani çölde yaşayan bazı canlı hayvanlar, şunlar bunlar var ama insanın pek yaşadığı bir yer değil. Oaziz değil.
1: Evet. Peki Namibya'daki bu 3 milyonluk yerleşim ülkenin okyanus kuyusuna kıyısı tarafında mı, ne tarafında tam olarak?
0: Bir kere Namibya'nın bir başkenti Windhoek dediğimiz başkent.
1: Evet.
0: Hemencik güneye doğru ortalar, denize fazla uzaklıkta olmasa da ortaya daha içeride yer alıyor. Ve bunun dışında bir ikinci şey daha var. Önemli şehirleri var. O da Atlas Okyanusu'na çok kıyısında kalıyor aşağı yukarı. Swartkopmund'u. Bunlar aslında Afrikaan dili. Afrikaan dili dediğimiz zaman Güney Afrika'da bugün yaşayan, var olan, geçmişten beri Hollanda, İngiliz efendim ve oranın insanlarıyla efendim, yani siyahilerle şey olmuş, beraber olmuş insanlar, Afrikaan dil diye bir de dil çıkmış ortaya.
1: Evet.
0: Yani bu dilin içinde İngilizce var, Hollandaca, Flamanca diyoruz ona biz, Hollandaca dediğim, Flaman dilinden bir takım sözcükler, şunlar bunlar. Bir de tabii oradaki yerel dilden, dillerden karışmış olan bazı sözcükler var. Buna Afrikaan dili deniyor. Tabii bunun yanı sıra resmi dil Namibya'da, Güney Afrika'da olduğu gibi İngilizce. Çünkü bir dönem İngilizlerin boyunduruğu altında kalmış bir ülke. Ama evet, çok enteresandır. Namibya, Afrika'ya baktığımız zaman, Afrika kıtasına, Afrika zavallı Afrika, geçmişinde hep böyle paylaşılmış. Yani Afrika'da tek bir ülke kalmıştır zamanında. Bir kimsenin giremediği,
1: evet,
0: sahip olamadığı, o da Etiyopya'dır. Bugün bütün Afrika ülkeleri Etiyopya'ya çok büyük saygı duyarlar.
1: Eski yani. Habeşistan yani.
0: Tabii
1: isim
0: eski
1: olarak.
0: Habeşistan. Yani bugün baktığımız zaman hiçbir zaman bir koloni haline, sömürge haline gelmemiş. Çok zorlamışlar. İtalyanlar çok zorlamış. Ama bütün bunun dışında kalanlar, yok Fransızlar, yok efendim Belçikalılar, Portekizler, Hollandalılar, İngilizler, birçok yeri alıp efendim sömürgeleştirmişler. Gana'dan tutun Mozambik'e kadar.
1: Evet, peki Namibya'nın ekonomisi ne durumda? Yani geçimlerini neyle sağlıyorlar peki?
0: Şöyle söyleyelim. Parlamenter bir demokratik ülke.
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanlığı her şeyle, meclisiyle, parlamentosuyla. Ama bunun yanı sıra baktığımız zaman zengin bir ülke. Madenler çok önemli Namibya'da. Fakat halkın çok az bir kesiminde büyük bir zenginlik var. Büyük bir kısmında da yoksulluk var. Yani her ne kadar o zenginlik yer altındaki madenlerle, şunlarla bunlarla oluşuyorsa da, ortaya çıkıyorsa da, insanlar maalesef o konuda pek fazla o zenginliğin tadını çıkaramıyorlar. Yani ülkenin genel zenginliğin tadını çıkaramıyorlar. Şöyle ki, bir yerde baktığımız zaman bu Afrika ülkelerine hala ne kadar bağımsızlıklarını kazanmış olsalar bile,
1: evet,
0: bir sömürge olayı gibi, sömürge demeyelim de ona, o yanlış olur, ama hala o eski onları sömürgeleştirmiş olan ülkelere bir bağımlılıkları var.
1: Ya bir yerden güdülmeyi, güdülmeye alışmışlar. Hani kendi kendilerini yönetmeyi gibi mi diyebiliriz?
0: Yönetmek değil de, ne bileyim ben, mesela kültürel açıdan olsun, askeri bir takım açılarda olsun, ticarette bilhassa hep bağımlı kalmışlar.
1: Bağımlılıkları var, evet.
0: Değil, kendi şeyleri var ama bağımlı kalmışlar. Mesela bugün biz bakıyoruz, Gana'da Güney Afrika ülkesinin, Güney Afrika'dan sonra,
1: evet,
0: Afrika'nın en çok altın çıkan ülkesi ve dünyaca sayılı ülkelerden birisi Gana. Namibya'da da var ama Gana'da altını çıkaran İngilizler. Namibya'da şeylerde, Ganalılar da çalışıyor, ediyor. Devlet ortaklığı var. Namibya'da da öyle. İngilizler var altını, evet, çıkaran. Bunun yanı sıra devlet ortaklığı var. Fakat Namibya'da uranyum var mesela.
1: Evet.
0: Çok önemli bu. Uranyum çıkartılıyor ve bundan büyük para kazanan bir ülke. Bunun dışında daha başka yarı kıymetli taşlar olsun, başka kıymetli taşlar olsun, mücevheratçılıkta kullanılan elmas var Güney Afrika'da olduğu gibi. Bütün bunlar da bu ülkenin yeraltı zenginliği.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra bir turizm var. Bu son yıllarda gelişen.
1: Evet, evet. Tam o kısma gelecektim. Şimdi Namibya'nın büyük çoğunluğu, %75'i çöl demiştiniz galiba az önce.
0: Evet.
1: Peki
0: muazzam bir çöl. Çok büyük.
1: Bu
0: muazzam, güzel, evet, manzaralar olan bir çöl.
1: dezavantaj bu, yani çöl aslında dezavantaj gibi duruyor ama bu dezavantajı kültürel bir avantaja çevirebilmiş mi Namibya yani?
0: Çevirmişler tabii ki, yani turizm açısından bugün gelen insanlar dünyanın dört bir yerinden Namibya'ya o çölü görmek için geliyorlar. Çünkü çölün bir kere her yerde görmediğimiz bir özelliği var. Çok yerde Namibya'da çölün kumlarının rengi kızıla kaçıyor.
1: Evet.
0: O yönden çok güzel bir renk bu yer. Baktığınız zaman o gün batımlarında öyle vurur o kumlar üzerine. Dün tabir ettiğimiz dün denilen tepecikler. Orada işte güneş batırmalar, şunlar bunlar, güneş doğumu, gün doğumu. Çölde muhteşem güzellikler tabii yansıtıyor. Bu da oraya gelen yabancıları çok çekiyor. Yani çölde yapılan turlar var. 3 gün 4 gün geçiyor çölde, o pistler tabir ettiğimiz 4-4 çiplerle yapılıyor, o tür arabalarla gidiliyor.
1: Evet.
0: Ama çölün bir kısmında da oradaki hayvanlar buna adapte olmuş. Çöl derken kum çölünün yanı sıra bir de savanaları andıran kıraç görüntüde ama çok böyle bodur bitkilerin olduğu büyük bir arazi de var, yani büyük bir coğrafya da var. Bu coğrafyaya adapte olmuş mesela filler var, aslanlar var ve çok hayvan var. Ve ben şunu da söylemek istiyorum. Bugün Namibya'nın en büyük zenginliklerinden biri de
1: evet.
0: Bugün mesela gergedanları ele alırsak artık nesli tükenmekte olan bir hayvan. Çok az. Bazı ülkelere gidiyoruz. Afrika'da 20 tane kalmış. Öbür tarafta 50 tane kalmış. Hep koruma altında ama Namibya'da 800 kadar gergedan var bugün. Bu çok önemli bir sayı. Beyaz gergedanlar var, albinoslar. Bütün bunlar zenginlik diyeceksiniz ki.
1: Bunlar doğal ortamında mı yoksa bir hayvanat bahçesinde mi koruma altında?
0: Yok. Hepsi doğal ortamda.
1: Evet.
0: Siz onlar işte safari yapılıyor. Arabalarla gidiyorsunuz. Karşınıza çıkıyor. Sağda solda duruyoruz arabalarla. Orada bunların fotoğrafları çekiliyor. Filler var. Filler de mesela oradaki filler bizim Kenya'daki bu Tanzanya'daki gördüğümüz fillerden aynı filler ama o daki çöl iklimine biraz adapte olmuşlar. Yani
1: evet.
0: Daha uzun süre susuzluğa dayanan filler bunlar, Afrika filleri. Ama bir çok enteresan bir şey daha var. Namibya'nın bütün 1350 kilometrelik bir kıyı şeridi var.
1: Evet.
0: Yani Atlas Okyanusu'na kucaklaşan.
1: Peki sahil turizmi ne durumda? Bu kadar uzun bir sahili sahip
0: fazla
1: ama.
0: Fazla bir şey yok. Fazla bir şey yok çünkü çok filajları yok. Var ama o kadar fazla şey değil.
1: Ama yatırım yapılsa gelişebilir, geliştirilebilir bir düzeyde mi?
0: Ama daha turizmi tam var, turizm ama tam anlamıyla gelişmiş de değil. Çok güzel otelleri falan var. Resort tipi. Böyle işte gittiğiniz zaman o çöllerde şurada burada
1: evet.
0: Böyle ufak ufak kişiliklerin içinde bungalov tarzı şeyler. Ama o konularda hep ciddiler. Çok önem veriyorlar. Ama bunun dışında baktığımız zaman çok enteresan şeyler var. Mesela Afrika'nın hiçbir yerinde görülmeyen aslanlar geliyor. Çöle adapte olmuş bir kısmına.
1: Evet.
0: Geliyorlar ta okyanus kıyısına kadar inip okyanus kıyısında fok avlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz?
1: Çok ilginç bir şey. Yani
0: ya
1: normalde
0: aslan
1: evet.
0: Geliyor fok avlıyor. Burada tabii deniz açısından da büyük bir zenginlik var. Namibya'nın bir zenginliği de balık. Özellikle uskumru.
1: Evet.
0: Ondan sonra efendime söyleyeyim mezgit. Tabii bizim Akdeniz Karadeniz mezgiti gibi değil.
1: Evet.
0: Daha değişik ama çok lezzetli bir balık. Kalamarları bol. Sardalya bol. Dediğim gibi sardalya ticaretini yani yurt dışına ihraç ediyorlar bu balıkları. Şey yaparak uskumruydu sardalyayı da konserve ederek. Bundan da büyük paralar kazanıyorlar. Ama enteresan olan Namibya kıyıları bugün dünyada çok az yerde bulunan bir fok türüne. Otari tarzı.
1: Evet.
0: Otari türü bir fok türüne ev sahipliği yapıyor. Bu da kürklü fok dediğimiz hayvan.
1: Evet.
0: Kürkleri var üzerinde. Ve muazzam bir şey var Namibya'da. Büyük bir popülasyon var. Bunları da gidip görüyoruz biz. Bu bahsettiğim Artocephalus piscillus adı verilen otari ya da fok türü. Ve bugün Namibya'daki bahsedilen, sözü edilen 6 milyon 500 bin kadar bir popülasyon var. Ve her yıl bunlar izinli olarak devletin koymuş olduğu bir şey var, bir sayı var. Ona göre
1: evet.
0: Avlanıyorlar da. Buna karşı çıkan dünyada bazı örgütler falan da var ama avlıyorlar. Çünkü bunlar çoğaldıkça balıkları da bitiriyor. Bu sefer balık konusunda sıkıntı çekiliyor.
1: Evet.
0: O nedenle dengelemek için her yıl bir av şeyi var bunların. İzni var. Ona göre sayıya göre avlıyorlar.
1: Tabii evet.
0: Kürkler ihraç ediliyor. Kıymetli bir kürk bu hayvanlar üzerinde. Biz orada dolaşırken bazen tekneye geliyorlar bu foklar.
1: Evet. Turgay Bey peki şuna da değinmek istiyorum. İlk kez Namibya'ya gelmek isteyenlere ne önerirsiniz peki? bu konuda?
0: Vallahi bir kere şunu söyleyeyim Namibya'ya uzun

0: diyor, İstanbul'dan uçağa bindikten sonra, kalktıktan sonra uçak, bir 10 saatlik bir seyahatiniz var.
1: Evet,
0: bu da Namibya'ya direkt olarak Türk Hava Yolları yok. Zaten çok az yabancı şirket iniyor Namibya'ya. Güney Afrika'ya iniyorsunuz, Johannesburg.
1: Evet.
0: Orada indikten sonra bir transit, oradan da 2 saatlik gene bir yolculuk Namibya'ya, Windhoek dediğimiz başkente geliyorsunuz. Geldiğinizde aslında tavsiye edecek şu önemli bir şey yok ama bunu yapan zaten tur programları. Tek evet. başınıza da giderseniz gidebilirsiniz, fakat biraz daha bunun için işte organize olmak lazım, şu bu. Önemli bir şey yok yani benim tavsiye evet. edeceğim. Her zaman
1: şu an yayının programında sürenin sonuna geldik Turgay Bey. Hı-hı. Şimdi bir Namibya parçası çalacağız. Onun açıklamasını evet. da sizden alalım isterseniz.
0: Ben prodüktörümüz Ali Bey'le de görüşmüştüm.
1: Evet.
0: Çalacağınız güzel müzik. Evet. Namibya'da bugün yaşayan çok önemli bir kabile var. Bunlar yarı çıplak kabilelerden bir tanesi. Himbalar. Özellikle Himba kadınları saçlarıyla çok ünlü. Saçlarını alıyorlar. Bir tür yağları var bunların, tereyağı gibi. Bu aşı boya dediğimiz kirli toprak, kırmızı toprak alıyorlar. Karıştırıyorlar bunları. Saçlarına şuna ve saçlar böyle şey oluyor, böyle kilden uzuyor aşağılara kadar. Acayip bir görüntü çıkıyor ortaya.
1: Evet.
0: Ve bunlar dediğim gibi yarı çıplak ama muazzam bir müzikleri var. Yani konuştukları dil aslında biraz böyle müzikte de anlaşılıyor. Şak şak şuk şuk böyle sesler çıkar. O şekilde bir lehçeleri var.
1: Evet.
0: Bu Himbalar Namibya'da yaşıyorlar kuzeyinde. Biraz Angola'nın güneyinde, bir de gene Namibya'nın komşusu olan doğuda, Botswana'da yaşıyorlar. Çok enteresan bir kabile. Tabii demin sordunuz.
1: Evet.
0: Gelen yabancılar, turistler bir de bu kabileyi görmek için de geliyorlar. Bu kabilenin köyleri var, şunlar olur. Oralara gidip bunları görüyoruz. Evet, onlardan bir müzik dinleyeceğiz. Çok güzel bir Afrika ezgisi bunların yaptıkları müzik türü. Kulak verelim, dinleyelim
1: evet.
0: diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Turgay Bey yayınımıza katıldığınız için.
0: Güzel yayınlar diliyorum nice ve buradan sevgili dinleyicilerimize saygılarımı
1: çok teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Sağ olun, var olun. İyi
1: akşamlar.
0: Sağ olun.
1: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler.
1: Sağ olun.

Değerli dinleyenler, Gecenin İçinden programının bu bölümünde müzik konuğumuz Ezgi Gergin bizlerle birlikte olacak ve sonrasında da kendisine gitarıyla Efkan Develi eşlik edecek. Birazdan sizlerle birlikte olacağız tekrar.

0: Evet değerli dinleyenler, Halimi Sor şarkısıyla sizlerle birlikteydik. Şu anda canlı yayında stüdyo konuğumuz, şarkının sahibi Sayın Ezgi Gergin var. Hoş geldiniz Ezgi Hanım
1: Hoş
0: yanımıza.
1: buldum,
0: Ve
1: merhabalar.
0: kendisine gitarıyla eşlik edecek olan Sayın Efkan Develi de burada. Efkan Bey siz de hoş geldiniz
2: Hoş
0: yayınımıza.
2: bulduk.
0: İsterseniz Halimi Sor şarkısının hikayesiyle başlayalım. Ona giden süreç, şarkı nasıl ortaya çıktı? Dilerseniz bununla başlayalım sohbetimize.
1: Tabii ki. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Halimi Sor'un hikayesi çok uzun aslında bir yolculuğu var. Yani pandemi zamanında yazdığım bir şarkıydı. Fakat böyle bir türlü melodik olarak ve daha düzenleme düşündüğümde çok içime sinmedi. Ve şarkıyı tutma ihtiyacı hissettim ve bıraktım. Yani hani şarkının üzerine gitmedim artık hani. Epey bir yoğruldum şarkıyla ama. Sonra yıllar geçti. Dedim ki ya benim böyle bir şarkım vardı falan. Ben bu şarkıyı bir bakayım bir ne olacak acaba? Sadece halimi sor kısmını tuttum ve şarkıyı komple revize ettim. Ve bambaşka bir şeye dönüştü. Hiç buraya geleceğini düşünmüyordum gerçekten. Yani bu janraya ve bu melodik line'a geleceğini hiç düşünmüyordum ama böyle bir yolculuğu oldu halimi sorun. Duygusal olarak da şarkı çok anlatıyor aslında yani.

0: böyle bir halimi sor artık, hani lütfen beni de sor, ihtiyacım
1: Bir
0: var.
1: sistem var yani
0: Evet,
1: şarkıda.
0: aynen öyle. Biraz da böyle hani kendi iç dünyasına dönmüş işte bir insanın, aslına bakarsanız bir sitemidir halimi sor. Umarım dinleyenler de kendinden bir parça bulmuşlardır.
1: Evet. Peki bu şarkıyı yazarken size en çok etkileyen duygu neydi? Yani ne tetikledi sizi? Böyle bir duygu oluştu mu?
0: Evet, yani böyle hani herkesin içinde olduğunu düşündüğüm, yani herkesin bir noktada ruhunda olduğunu düşündüğüm, özellikle bu dönemde bitmeyen bir yalnızlık duygusu olduğunu düşünüyorum insanlarda. Çok da kendimden de yola çıkmadım aslında ya. Çok kolektif bir yerden yola çıktım
1: Peki
0: sanırım
1: tam
0: şarkı
1: yeri gelmişken
0: yazarken.
1: sormak istiyorum. Bu şarkı yalnızlıkla ilgili ya.
0: Evet.
1: Korona döneminde mi denk geldi yoksa öncesine mi ait?
0: Ya
1: O
0: aslında korona dönemine denk geldi. Yani
1: aslında onun etkileri.
0: nakarat, evet, nakarat halimi sordu
1: Evet.
0: ve yine minvali, yani sözler falan çok değişti tabii ki o zamandan bu zamana revize ettikten sonra. Fakat o zaman da halimi sordu, bu zaman da halimi sor. Yani evet,
1: Evet.
0: o zaman karantina zamanıydı
1: Çok
0: bu
1: ilginç bir
0: şarkı
1: dönemdi
0: yani.
1: çünkü o
0: Evet,
1: dönem.
0: aynen öyle,
1: Müzik
0: aynen öyle.
1: anlamında da hani her şey böyle bir anda hayat durmuş gibiydi böyle gerçekten.
0: Hayat durdu. Yani
1: Karamsar bir
0: evet.
1: hava vardı. Sanki şarkıda da bunları hissedebiliyor muyuz? Yani bu karamsarlık, umutsuzluk, geleceğin belirsizliği bu tarz duygular var mı şarkıda?
0: Ya aslında biraz daha sanırım birlikte olma ihtiyacı var. Yani hani daha çok böyle, evet, yani çok insani bir yerden düşünebilirsiniz ve işte ne bileyim, herkesin vardır ya böyle bir halini sorulmasına. İyiyiz demeye çok alıştık ya hepimiz. Yani nasılsın? İyiyim hani.
1: Evet.
0: Yani çok böyle
1: Kültürel
0: adetten
1: anlamda.
0: gibi bir şey oldu artık
1: Evet.
0: yani. Duygusal anlamda düşündüğünüz zaman hani ne kadar gerçekten soruluyor bu soru, ne kadar gerçekten cevap veriliyor bu soruya, ne kadar anlamlı. O yüzden biraz daha böyle yüzeysel olana bir sitem gibi bir şarkı benim için.
1: Evet.
0: Hı.
1: Peki bu önceki çalışmalardan farklı bir çalışma mı? Halimi sor. Alternatif pop'a yönelmenizde etkisi olan bir şarkı mı ya da önceden de yani düşündüğünüz bir şey miydi?
0: Aslında şöyle, yani benim diğer şarkılarım da daha alternatif pop olarak geçiyor. Birçok şarkımda bu janrda kaldım. Aslında bunu bilinçli yapmadım ama yani müzikaliten
1: Tam da
0: beni
1: onu
0: buraya
1: soracaktım.
0: götürdü.
1: Evet. Bilinçli mi istek sizin ya
0: Yani
1: da
0: hayır.
1: tarzınızla alakalı böyle hani bir yolda ilerlediniz ve bir
0: Hı-hı.
1: anda kendinizi alternatif popun içinde buldunuz gibi bir şey mi oldu yani?
0: Yani aslında şöyle oldu, hani ben yani İstanbul'a geldiğimde çok fazla pop janrının içerisindeydim. Ve çalıştığım insanlar, tanıştığım insanlar ya da sahneye çıktığımda yaptığım müzik hani öyleydi. Fakat içimden çıkan müzik algısı daha hani beni buralara götürdü. Ben de çok karşı koymadım yani. Aslına bakarsanız biraz da karşı koymaya çalıştım galiba. Biraz daha böyle pop, hani bildiğimiz pop'a doğru bir gitme arzum olduğu, yani hani sektörel olarak. Fakat yine de iç dünyam buna
1: İzin
0: çok
1: vermedi
0: izin
1: diyorsunuz.
0: vermemiş olabilir, evet.
1: Peki günümüzde mesela pop müziklerde çabuk tüketilmesi falan çok eleştiriliyor. Siz de
0: Evet.
1: buna karşı bir yani tepki olarak mı yöneldiniz hani bir anlamda da?
0: Hayır, yani böyle hani hiçbir şeye tepki olarak yönelmedim yani. Hani çok tüketiliyor, evet, yani bu dönemsel bir şey, yani çağın gerektirdiği bir şey olduğunu
1: Evet.
0: düşünüyorum bunun şu anda teknolojiyle birlikte tabii ki. Ama ben önceden beri iyi bir müzik dinleyicisiydim. Dolayısıyla çok yani yani hemen tüketilebilecek bir algıda değildim hiçbir zaman. Hayatımı da öyle yaşamıyordum hiçbir zaman da, yaşamadım yani. Dolayısıyla hani bu biraz galiba hayatı da nasıl algıladığınızla da alakalı. Ne kadar derinde olduğunuz, ne kadar anlam arayışında olduğunuzla da alakalı. Ben her zaman çok anlam arayışında olan bir insan oldum. Biraz daha derinlerde gezmeyi sevdim. Dolayısıyla çağın ne kadar tüketim çağı olduğuyla çok ilgilenmedim ve ilgilenmiyorum galiba.
1: Evet. Peki bu kadar böyle üretimin yoğun bir şekilde olduğu bir piyasada, müzik piyasasında farklı bir şeyler yapmak hep böyle hani acaba hani dışarıda mı kalırım falan, böyle bu tarz endişeleriniz oldu mu peki?
0: Yani şöyle, tabii ki bulunduğunuz sektör sizi buna itiyor, ısrarla itiyor. Bu kaygıya da herkes düşüyor bir noktada yani.
1: Bir marjinal olma, bir baş kaldırma aslında gizli olarak da hani söylemeseniz, belirtmeseniz bile marjinallik gibi hani olandan, hani popüler olandan farklı bir şey yapmak çok böyle hani kendinizi böyle kabul ettirmek de zor çünkü.
0: Aslında çok da popüler olandan, yani şu an ben yani çok da böyle jenre farkı olduğunu düşünmüyorum aslına bakarsanız. Yani uzun zamandır tüm jenreler birleşti diye düşünüyorum açıkçası. Yani alternatif pop dediğiniz de aslına bakarsanız pop artık.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla marjinallik ya da hani bir baş kaldırı olarak değil de müzik müziktir yani. Hani müziğin
1: Evet.
0: bence çok da böyle bir hani işte ne bileyim daha böyle alt pop ya da işte hani pop işte arabesk vesaire falan.
1: Bu kalıplara girmesini çok
0: Yani
1: doğru
0: evet,
1: bulmuyorsunuz yani.
0: zaten o kalıplar da biraz yıkıldı gibi benim fikrimce
1: Rock'ın
0: artık.
1: içinde pop da oluyor. Ya
0: Evet.
1: popun içinde ne bileyim caz unsurları da, değil mi?
0: Evet, kesinlikle
1: Bir
0: öyle.
1: Orhan Gencebay eserleri
0: Evet,
1: mesela, değil
0: tabii
1: mi?
0: ki
1: Ne
0: öyle.
1: kadar böyle çok değişik
0: Evet,
1: harmoniler,
0: kesinlikle.
1: enstrümanlar bir arada.
0: Tabii ki şu anda da hepsi tek bir, aslına bakarsanız janrının içerisinde bütün unsurları duyabiliyorsunuz yani.
1: Evet.
0: O yüzden hani ayrıştırmak gibi, hani müzik türlerini pek ayrıştırmak gibi bir şey kalmadı. Dolayısıyla marjinallik dediğiniz noktada da şu an baktığınızda herkes marjinal yani, anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Hani.
1: Dilerseniz sohbetimize kısa bir canlı müzik arası verelim mi?
0: Ay tabii ki, hemen size güzel
1: Şimdi
0: sevdiğim bir pop
1: hangi
0: şarkıyla.
1: parça geliyor acaba sevgili dinleyenlerimize şu anda?
0: Hadi bakalım.
1: Ben de şimdi duyuyorum. Sürpriz yani.

0: Evet. Değerli dinleyenlerimizden gelen alkış sesini şu anda duyar gibiyim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkürler Erkan Bey. Şimdi Halim'i sorla devam edelim istiyorum sohbetimize. Peki şarkının düzenlenmesinde kullanılan enstrümanlar, bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Sizin için hani bu duyguyu şu enstrüman daha iyi verir falan dediniz. Ben insan sesine daha çok piyanoyu ve akustik gitarı yakıştırıyorum ama sizin de öyle bir değerlendirmeniz oldu mu bu şarkıda?
1: Bu şarkı bazında aslında şarkıda kullandığımız tabii ki gitarlarımız var. Fakat evet. Şarkı biraz daha pop rock ağırlıklı bir şarkı olduğu için beni daha çok etkileyen arkadaşım, harika arkadaşım Görkem Yılmaz'ın çaldığı gitarlar oldu. Bir gitar solumuz var ara melodi olarak. Ve gerçekten şarkıyı çok, yani nakaratı özellikle çok yukarıya taşıdığını düşünüyorum. Onun dışında tabii ki ağırlıklı olarak, ya bu arada şarkımın düzenlemesini arkadaşım, aranjör arkadaşım Can Ufuk Kevser üstlendi. Ellerine sağlık. Çok, gerçekten çok keyifli bir yolculuğa çıkardı bizi. Ama şarkıda genel olarak kullanılan, yani en hani canlı olarak kullandığımız en baskın enstrümanımız tabii ki gitardır. Genellikle, yani çoğunlukla, ve şarkıyı çok başka bir yere taşıdığını düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi gelecek işlerinizde albüm mü olacak, tekli şeklinde mi gideceksiniz? Böyle Halim'i Sor gibi mi olacak?
1: Yani bu konuda aslına bakarsanız çok da bir fikrim yok şu anda. Biraz daha onu yol belirleyecek.
0: Evet.
1: Yani şu an hali hazırda iki tane çıkaracağım tekli şarkım var. Halim'i Sor'dan sonra onları da çok kısa aralıklarda çıkarmayı planlıyorum. Yani Temmuz sonu gibi, yine hareketli, böyle biraz daha cıvıl cıvıl, yaza uygun bir şarkıyla devam edeceğim diye düşünüyorum. Sonraki şarkımda biraz daha böyle yine duygusal tınıları olan yine bir single'la devam edeceğim. Sonrası için henüz bir plan yapmadım. Yani single devam edebilirim.
0: Evet.
1: Ama bir albüme de girişebilirim. Bunu biraz daha dediğim gibi yol belirleyecek. Kısa vadede planlar yapmayı daha uygun görüyorum kendime.
0: Evet. Peki müzikal anlamda sizi etkileyen kimler mesela bu geçmişinizden bugüne kadar?
1: Şöyle söyleyebilirim. Ben güzel sanatlar mezunuyum. Ve klasik enstrüman çaldım. Yani keman çaldım lisede ve üniversitede. Ve batı müziği eğitimi aldım. Dolayısıyla klasik müzik dinleyerek de geçirdim zamanımın çoğunu diyebilirim. O yüzden etkilendiğim müzik türü daha çok klasik müzik oldu. Yani çoklu bir orkestrasyonun içerisinde kendimi daha güvende hissettiğimi
0: Halim'i Sor
1: biliyorum.
0: şarkısında da ben bir koro hissiyatı hissettim sanki böyle.
1: Evet, aynen öyle.
0: O
1: Tebrikler.
0: O etkileri ben de mix ve mastering işiyle ilgilendiğim için hani
1: Öyle mi?
0: Altyapı enstrümanları falan hani
1: Aha.
0: hangisi daha çok yukarıda hangisi aşağıda,
1: Hı-hı.
0: dengeler nasıl falan.
1: Hı-hı.
0: Onlara da çok dikkat ediyorum. Biraz dikkatimi çekti aslında bir koro.
1: Harika. Çok sevindim. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Evet, yani o koro düzenlemesini ben yaptım. Ve çok, yani aslında daha büyük bir şeydi hayalim ama minimal tutmak durumunda kaldık tabii ki. Ve
0: şarkının patlama noktası diyebilir miyiz o koronun yükseldiği an, böyle Halim'i
1: evet,
0: Sor falan hepsi
1: diyebiliriz
0: bir
1: tabii
0: anda
1: ki.
0: böyle değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Yani bunu yazarken de Mozart'ın Requiem'inden, Lacrimosa'sından etkilendim
0: Evet.
1: tabii ki. Esinlendim diyebilirim ama tabii yani hani çok böyle kendimce bir esinlenme, ya bunu kendimce duyurabildim diyeyim size. Fakat dediğim gibi geçmişten beni buraya taşırken müzikal algımın şekillenmesinde beni en çok etkileyen müzik türü klasik müziktir ve bestecilerdir. Onun dışında iyi bir müzik dinleyicisi olduğumu düşünürüm.
0: Ben her müziği dinlerim mesela, ayırt etmem. Güzel her müziği dinlerim daha
1: Ben de
0: doğrusu.
1: öyleyim bu sırada. Yani ben de sadece klasik müzik dinlemiyorum tabii ki, ya da
0: Ya
1: dinleyerek.
0: 40'lardan, 50'lerden, 60'lardan
1: Evet.
0: günümüze kadar ne kadar kulağa hoş gelen şey varsa ben dinlerim
1: Aynen
0: açıkçası.
1: öyle. Ben de öyleyim. Müzik kalitesi yüksek işler dinleyerek büyüdüğümü
0: Evet.
1: düşünüyorum. Bunun da tabii ki ya bir noktada müziğime yansıtmaya çalışıyorum. Yani yansıdığını düşünüyorum.

0: dünyada nasıl
1: Evet
0: olduğunu
1: yani.
0: sordunuz.
1: Evet.
0: Yani artık bence hani çok da böyle bilmiyorum, daha kalıplaşmış, klasikleşmiş diyebilirim. Klasikleşmiş sanatçılar ve klasikleşmiş müzikler, tabii ki eserler vardır, besteler vardır. Ama artık dünyada da çok bir kalıpsal bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Bütün müzik türlerinin dediğim gibi iç içe girdiğini düşünüyorum ve bu da güzel bir şey yani. Hani
1: Evet.
0: bunu hatta iyi ki de böyle oldu. Çünkü
1: Bu bir zenginlik unsuru
0: evet,
1: değil mi?
0: kesinlikle
1: Çok
0: öyle.
1: bir eleştirilecek yani olumsuz anlamda bir şey değil yani.
0: Hiç, kesinlikle değil. Yani baktığınız zaman hani şu anda işte bütün atıyorum halk müziklerinin elektronik müziklerle birleştiği bir dönemden geçiyoruz ve bu,
1: Altın Gün diye bir grup var.
0: evet.
1: Çok severim ben.
0: Evet, çok
1: Bu
0: başarılılar
1: çok
0: bence de.
1: çok eserleri çok güzel gerçekten. Eski müzikleri günümüze uyarlamanın çok başarılı örneklerini bence
0: Evet.
1: gösteriyorlar.
0: Bence de, ben de böyle düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi yani hani bu kalıpların artık biraz daha yıkılmış olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani teknolojiyle
1: Çağında.
0: birlikte, evet
1: Evet.
0: aynen öyle. İnsanların da yani duygusal olarak kendilerini artık bir yere hapsettiklerini, daha sabit fikirli olduklarını düşünmüyorum. Çünkü herkes çok özgürleşmenin derdinde bence artık. Yani herkesin bir noktada daha özgürleşme meraklısı ve daha özgürleşme yanlısı içerisinde bir isyankarlık, bir sitem olduğunu düşündüğümden ötürü bunun müziğe yansımasını görüyoruz diye düşünüyorum bu çağda artık dünyada ve
1: Evet.
0: ülkemizde.
1: Değerli dinleyenlerimiz de bizi heyecanla bekliyorlar Ezgi Hanım.
0: Seve seve.
1: Sohbetimize tekrar bir müzik arası verelim dilerseniz.
0: Tabii
1: Bu
0: ki.
1: defa neyi dinleyeceğiz sizlerden?
0: Bir eskilere gidelim o zaman, bir kıyamam.

Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda. Bir tek sen mühimsin aşk.

da ne sevdam sana. Bir tek sen emirsin aşk, emir hayatımda.

0: Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi
1: sağ olun.
0: Şunu da merak ediyorum. Şimdi size gitarıyla eşlik eden Efkan Bey'le müzikal anlamda birlikteliğiniz nasıl oldu? Sonraki projelerde yer alacak mısınız? Ya da Halimi Sor'da katkısı oldu mu Efkan Bey'in?
1: Efkancığım canım benim. Efkancığım görüp görebileceğiniz...
0: Biraz kendisini de tanımak isteriz sizin
1: ki.
0: aracılığınızla.
1: Tabii ki. Görüp görebileceğiniz en yetenekli, müziğe kendini en adamış insanlardan bir tanesidir gerçekten. Efkancığım vizyonu ve gitarıyla bana uzun zamandır eşlik ediyor. Biz birlikte Efkan'la çok sahne yapmışızdır. Çok aynı duyguları paylaşmışızdır.
2: En başında toprağı zaten.
1: Evet, aynen öyle. Aynı öyle zaman mi? Tabii tabii. Aynen öyle.
0: Ben Orduluyum. Siz Karadeniz?
1: Ben Adanalıyım.
0: Adana, tam tersi.
2: İşte ben de Mersin yakın zaten.
1: Evet,
2: benimle.
1: Aynen öyle. Evet.
2: Yani Ezgi benim çok hani yıllardır çalıştığım, çok beğendim. İşine gerçekten değer veren, evet. Sahnesini çok güzel hazırlanan, çok önemli solistlerden bir tanesi bence.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani çok nadir rastlanan bir durum maalesef son dönemde. Çünkü evet. Artık herkes eskisi gibi işine saygılı değil bizim sektörde. Çok az insan var. Ezgi de onlardan biri. Yani her zaman başarılarının devamını dilerim ben Ezgi'ye.
1: Evet.
2: Yani.
1: Evet, biz böyle güzel bir arkadaşlığımız var. Hem müzikal olarak hem de dost olarak. Henüz birlikte bir proje yapmadık bugüne kadar.
0: Evet.
1: Ama bundan sonra yapmayacağımız anlamına gelmiyor tabii ki.
0: Az önce Efkan Bey şarkının sonunda bir back vokal yaptı.
1: Evet.
0: Sesi de çok güzel. Çok, bence olabilir yani.
1: Çok güzeldir. Çok. Çok yeteneklidir. Çok güzeldir. Yani çok güzel anlarda çok güzel destekler verir hakikaten. Ve sahne insanıdır. Çok da profesyoneldir. Dolayısıyla...
2: Teşekkür ederim.
1: Ben de arkadaşımı tebrik ediyorum.
2: Ben de sizi tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Programımızın son dakikalarına gelmişken sizden yine bir canlı şarkı
1: tabii
0: alabilir
1: ki,
0: miyiz?
1: Tabii ki, seve seve.
0: Evet, buyurun, mikrofon sizde. Evet değerli dinleyenler, şu anda stüdyomuzda Ezgi Hanım ve Efkan Bey sizlere canlı müzik ziyafeti verecekler. Ve şu an hazırlıklar devam ediyor ve sizlerle birlikte.

unutmaya seni. Karar verdim ayrılmaya. Daha önce hiç

0: Biz teşekkür
1: Ezgi
0: ederiz.
1: Hanım, Efkan Bey, sizi stüdyomuzda ağırladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Biz
1: Ayağınıza
0: de
1: sağlık.
0: öyle. Çok
1: Buralara
0: çok
1: kadar
0: teşekkür
1: geldiniz, bizi
0: ediyoruz.
1: kırmadınız.
0: Olur mu?
1: Yine bekleriz sizi programımıza.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok
0: Çok keyif
1: teşekkür
0: aldık.
1: ederiz.
0: Nezaketiniz, ilginiz
1: Çok
0: için çok çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür
1: Müzik
0: ediyoruz.
1: hayatınızda da sizlere başarılar diliyorum.
0: Çok mersi,
1: Çok
0: sağ olun.
1: teşekkürler. Değerli dinleyenlerimize de son bir şarkıyla veda edelim istiyorum.
0: Tabii ki. Seve
1: Buyurunuz,
0: seve.
1: onu da sizden dinleyelim lütfen.

Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor. Git artık gideceksen, bu aşk burada biter. Sonu yoktu diyenler

0: Değerli dinleyenler, Gecenin İçinden programının son kısmına geldik. Bu bölümde sanal dünyadan son haberleri sizlere ulaştıracağız. Ve şu anda telefon hattımızda iki değerli bilişim uzmanımız var. Tolga Murtazaoğlu ve Burak Barutçu şu anda telefon hattımızdalar. Tolga Bey, Burak Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
2: Merhabalar Burak, ben de. İyi akşamlar.
0: Merhaba, iyi akşamlar. Bilişim dünyasındaki ve sanal dünyadaki son gelişmeleri sizden alalım dilerseniz. Tolga Bey, kimle başlayalım? Siz bilirsiniz ya da Burak Bey, sizle mi başlayalım? Nasıl isterseniz.
2: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
0: Tamam, buyurun.
1: Seve seve başlayalım. Şimdi yapay zeka modelleriyle başlayalım. Şöyle ki, şimdi yapay zeka modelleri arasında da böyle artık bir, nasıl diyeyim, bir piyasa, bir pazar oluştu. Böyle bir rekabet de oluştu. Ben de bu arada Anthropic kullanıyorum işte. Onun cloud içerisinde Opus 4.8 diye modeli var. Onu kullanırken bir anda Fable 5 diye farklı bir model gözüme ilişti. Yeni geldi diye. Onu bir gün deneme şansım oldu. Aa dedim, biraz değişikmiş. Ben bunu dedim bayağı bir inceleyeceğim derken ikinci gün şöyle bir gerçekle karşılaştık. Amerika Birleşik Devletleri dışında ve Amerikan vatandaşları dışında bir anda mitos seviyesinde olduğu iddia edilen bu bizim de sadece bir gün birkaç promptla deneme şansımız olan yapay zekaya engel geldi. Şimdi böyle çiplerde bazı konuşmaya başladık. İşte bu gene Nvidia'nın GPU'larında işte şuraya satılacak veya KOTOR'a satılacak, işte ilerlemesi yavaşlatılacak, durdurulacak gibi derken modeller arasındaki rekabet ve biraz da böyle artık gündemde nasıl diyeyim kendini aşması, çok hızlı gelişmesi ve siber güvenlik alanındaki yarattığı sorunlar yüzünden biraz daha frene basıldığını düşünüyorum açıkçası ki bu yönde bir açıklama yapıldı. Hatta şöyle bir şey de olmuştu, Burak da geçen birkaç hafta önce yine haberini yapmıştık. Instagram'ın kullandığı, Meta'nın kullandığı bir yapay zekaya kalkıp da ya Instagram'da ben bir hesabı ele geçirmek istiyorum, ne yapacağım deyip kaleyi içten fethetmişlerdi. Mitos ve Fable 5'te bir tık da herhalde bunu ileri getirdik ki durdurdular. Ne diyorsun Burak, bu güvenlik, yapay zeka, artık hani yeni modeller ve bir de hatta kullanımı sunup geri almalar nereye gidiyor sence?
2: Özellikle yapay zeka sistemleri o kadar faydalı hale geldi ki bu son Irak savaşıyla, yani daha doğrusu yeni şey savaşıyla, İran savaşıyla beraber yapay zekanın savaşta kullanıldığını da gördük aslında. Özellikle Amerika'nın bu Anthropic'le yapmış olduğu anlaşmayla beraber savaşta aktif olarak yapay zeka kullanıldı ve bu şu aslında

0: biraz önemi sağlıyor. Özellikle bu tarz böyle bilgisayar üzerinden çalışabilen yapay zekalar çok daha farklı yerlerde kullanılabiliyor ve bu ilk örneklerini gördük, senin de bahsettiğin gibi yapay zeka sadece Amerikan vatandaşları tarafından kullanılabilecek bu tarz böyle kritik yapay zekalar ve hiçbir şekilde Amerika'da yaşasanız bile eğer Amerikan vatandaşı değilseniz bu tarz böyle kritik yapay zekaları kullanamayacağız gibi bir durum söz konusu oldu. Bu biraz yapay zekanın ne kadar güçlü olduğunu ortaya çıkartıyor. Bir bakıma da en önemli bence farkındalık yaratan şey her ülkenin aslında kendi yapay zeka sistemlerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunu bence ortaya çıkartıyor. Bununla ilgili de güzel bir gelişme oldu. Bu hafta Türkiye'nin yapay zeka eylem planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 4 yıllık bir süreçte Türkiye yapay zeka konusunda ne yapacak, neler yapmayla ilgili bir eylem planı oluşturuldu. Aslında geçtiğimiz günlerde biz bu radyo programlarında da böyle bol bol bahsetmiştik. Birçok farklı yapay zeka aracı da Türkiye'de geliştiriliyor. Fakat tabii bu işin lokomotifi de hep burada bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri. Şu an yapay zeka sistemleri her ne kadar zarar etse de gerçekten işte bu kullanım amaçları ve insanların böyle faydasına sağlayacak özellikleri sayesinde çok böyle bambaşka yerlerde kullanılıyor. Türkiye ne yapacak derseniz de Türkiye özellikle ulusal yapay zeka okur yazarlığı programı açacak. 81 ilde hayata geçecek bir program yapacaklarmış ve 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verecekmiş. Ve eş zamanlı olarak 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceklermiş. Bu çok önemli çünkü yapay zeka araçlarını kullanmak da aslında biraz önem sahibi. Yani siz yapay zeka arama motorunu karşınıza aldığınız zaman hangi soruyu nasıl soracağınızı bilmek. Yani bu yapay zeka prompt mühendisliği dediğimiz hadiseyi öğrenmek, bunun yöntemlerini geliştirmek de gerçekten çok çok önemli. Hakikaten bunu eğitim içerisine almak çok önemli. Bununla ilgili COBİ'leri araştırma protokollerini, 10 milyar dolarlık özel sektör destekleri gibi birçok farklı noktada destekler açıklandı. Gerçekten önemli. Birçok farklı şirket Türkiye'de bununla uğraşıyor ama özellikle devletin bu stratejisi içerisinde alması çok daha önemliydi. Yani bunun ne kadar önemli olduğu anlaşılmış. Ve aynı zamanda kamu yatırım programlarında yapay zeka projelerine %2 pay ayrılacakmış. Bu da gerçekten önemli. Umarız bu rakam daha da artar. Çünkü hakikaten yapay zeka o kadar önemli ki belki de devletin güvenlik aşamalarını bir silah olarak da kullanılabildiği için bence çok çok daha önümüzdeki günlerde daha da önem taşıyacak gibi gözüküyor Tolga.
1: Yani Burak, hep bahsettiğimiz bu logaritmik bir artış vardı teknolojinin gelişmesinde ve onu artık hani sözde değil böyle gerçekten hissederek yaşadığımız bir dönemdeyiz ki yapay zekada da hani bu öyle bir şey ki sanayi devrimi gibi o hep konuşulan Roaring Twenties, yani geçtiğimiz 1920'lerdeki sanayi devrimindeki hızlı ilerlemenin 2020'lerde artık yapay zeka devrimini yaşıyoruz. Her ne kadar böyle bir biraz uzaktan böyle hani ben kullanmıyorum, hayır öyle bir şey yok gibi kimimiz onu ihmal etmeye çalışsa da aslında böyle büyük bir değişim yaşıyoruz. Ve bunu da mesela yine sen çok güzel söyledin, bu yapay zeka eylem planı derken mesela Milletin Bakanlığı da yapay zeka destekli dil öğrenme uygulaması Dilim isimli bir uygulamayı tanıttı. Hem Apple Store'da hem de Google'larda olan İngilizceyi avatarla beraber öğrendik ki biz biraz böyle bir denemeler yaptık eğitim tarafında. Avatar'ın nasıl ders verebileceği soru sorup yani kendimiz üreteceğimiz bir avatarla konuşmalar, sorular sorma, onun bize anlatması, herhangi bir seviyeye inmesi. Yani gerçekten prompt, hani belki prompt mühendisi demek için biraz erken ama mühendis değil, sadece doğru promptları yazma veyahut da yanlış yapınca da deneye deneye öğrenme aşamasında gerçekten inanılmaz sonuçlar almaya başladık. Ve bu arada bir de mesela gene de demiştim hani bir Anthropic'te bir Fable 5'te durum şey oldu diye, tekrar bir yapay zeka modeli kullanıma sunuldu ve geri alındı diye. Hatırlarsanız mesela ChatGPT çıktığı zaman WhatsApp'tan biz ona mesaj atarak yazışabiliyorduk. Ve daha sonra bir anda yeni bir ikon çıktı WhatsApp'ta. Meta'nın kendi yapay zeka botunu kullanmaya başladık ve artık WhatsApp üzerinden ChatGPT'ye erişemedik. Bununla ilgili de yapılan çalışmalarda artık WhatsApp'ta rekabet kurumu onu şöyle bir tavsiyede bulunca WhatsApp'a hayır sadece kendi yapay zeka botun değil hepsine buradan erişime izin vermek zorundasın gibi bir yaptırımla karşı karşıya. Böyle baktığımız zaman da aslında şunu da ben buradan dinleyicilere tavsiye edeyim. Yani mesela ben ChatGPT veya Claude'a şunu soruyorum. Yani ya bu konularda sen biraz zayıfsın ama ben hangi yapay zeka modelini kullanırsam daha iyi sonuç alırım diye şu an için, yani tırnak için söylüyorum, şu an için doğru cevap veriyor. Evet ben üretken yapay zeka değilim. Belki bir resmi değiştiremem ama ChatGPT OpenAI firmasının herhangi bir modelini kullanırsam daha iyi sonuç verecek diyor mesela Anthropic. Hani ben şunu da birkaç kere test ettim. Çektiğim bir resim eğer çözünürlüğü düşükse onu daha netleştirme, değiştirme, bazı alternatifler yapmam. Bu arada mesela bir şey daha söyleyelim. Bir Photoshop programı var Adobe'nin. Yani yıllarca kullandık bunu. Bir böyle nasıl diyeyim, gizli bilgi değil ama geriye açıklanmaya başladı. Adobe'yi sıfırdan baştan

0: yazmaya. Yani Photoshop'u baştan yazmaya başladılar. Bütün yeni versiyon değil, tamamen baştan yazılıyor yapay zeka entegre olmak için. Yani böyle bir dönüşüm ve değişim içerisindeyiz.
1: Evet Tolga, hatta güzel gelişmeler de devam ediyor. Google'dan da bir gelişme var, özellikle Türkiye ile alakalı. Google ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı işbirliğine gitmişler ve herkes için yapay zeka platformu açmışlar. 7000 dakika yaşayan ücretsiz bir eğitim içerikleri sunacaklarmış önümüzdeki günlerde. Türkiye aslında yapay zeka konusunda bence dünya ortalamasına göre insanlık, yani insanların kullanması açısından, alışkanlık açısından ciddi anlamda önde. Birçok Avrupa ülkesinden bile daha popüleriz bu konuda. Yani biz yeni teknolojileri Türk insanları olarak çok hızlı bir şekilde adapte ediyoruz. Hep diyoruz ya, yapay zeka da Türklerin işine yarayacak pratik bir teknoloji. O yüzden Google'un da dikkatini çekmiş olsa gerek. Artık Google'da bu konuda Türkiye'nin gelişmesi açısından böyle bedava eğitimler sunacaklarmış yapay zeka daha aktif kullanılması ile ilgili. Hatta şöyle bir enteresan istatistik yayınladılar. Türkiye ekonomisine 96 milyar dolarlık, yani 3.2 trilyon dolar bir katkı sağlanması düşünülüyormuş 2035 yılına kadar. Gerçekten önemli. Hani yapay zeka hep böyle insanların işlerini elinden alacak gibi bir korku içerisinde insanlar, ama aslında bir bakıma da birçok farklı yeni iş imkanı da sağlıyor. İşlerimizi çok daha hızlı yaparak çok daha böyle efektif zamanımızı kullanmamıza neden oluyor. O yüzden iş danışmayan dinleyicilerimiz varsa mutlaka en azından bir sürü böyle ücretsiz yapay zeka araçlarını kullanmalarını buradan mutlaka tavsiye ederiz. Çünkü gerçekten hep bahsediyoruz, dünya yepyeni bir dönüşüm içerisinde. Geri kalmamak lazım, önce olmamız lazım. Kendi yapay zeka araçlarımızı çok hızlı bir şekilde geliştirmemiz lazım.
0: Bırak mesela Google'dan bahsettim, ben de Google'ın bir uçuş simülatöründen bahsetmek istiyorum. Hani biz biraz daha küçükken böyle flight simulator'lar vardı Microsoft'un, veya böyle pilotluk oynardık diyeyim böyle işte. Hatta biraz daha böyle Airbus'lara gelip böyle o Jetson haritaları vardı. Orada biz lise yıllarında 90'larda kodlar girip uçmaya çalışırdık. Ama görüntüler o kadar kötüydü ki, yani o simülasyon demeye, hani ucundan bir mavilik görünce deniz, yeşillik görünce doğal bir yerdeyiz veya kahverengi görünce daha geçiyoruz derken, artık bu Google'da, Google Earth'te tanıştık ve Google Earth bize artık ücretsiz bir uçuş simülatörü tamamen kullanmamıza izin verdi. Aslında bu birkaç yıldır vardı ama biz bunu kullanamıyorduk. Artık ücretsiz. Yani o aslında senin de Burak yıllarca yaptığın drone çekimleri gibi düşünelim. Böyle kalkıp da Google Earth'te bir rota belirleyip de hiç böyle program kurmadan sadece tarayıcı üzerinden, ya şu açıdan ben bu şehri veya bu bölgeyi böyle bir gezeceğim, bana buradan görsel ürettiğiniz zaman İşte o üç boyutlu görselleri render ederek orada sizi o açılarla o bina veya doğal güzelliğin etrafında sizi dönerek böyle bir video oluşturabiliyor. Gerçekten bu da çok etkileyici. Şey diye çözebiliyor aslında. Böyle nasıl diyeyim? Üretken yapay zeka. İşte orada belki görünmeyen bir yer varsa orayı çizip de mantıklı atarak diyeyim böyle, veya boşlukları doldurarak da tamamlayabiliyor. Gerçekten bu da beni etkiledi. Çünkü bedava olması böyle cepte dursun dedim. Google'ın uçuş simülatörü bırak.
1: Evet, özellikle drone izni almak bu aralar çok da ciddi anlamda problem. Drone'la uçmak yerine veya bir droncu kiralamak yerine bu uçuş simülatörü üzerinden her türlü videoyu alabiliyoruz. Ve inanılmaz sinematografik, böyle her yerde kullanabilecek kalitede ücretsiz olarak verebiliyor. Harika olmuş Tolga. Bu arada hep diyoruz da Türkiye bu yeni teknolojiyle adaptasyon konusunda dünyanın ender ülkelerinden bir tanesi. Bununla ilgili en önemli gelişmelerden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde, biliyorsun burada haberini de yapmıştık, 5G'ye geçtik ve 5G rakamları da ortaya çıkmaya başladı. Nisan ayından bu yana Türkiye'nin insanların yarısı 5G kullanıcısı olmuş. Yani 42 milyon kadar insan 5G altyapısına geçmiş durumda. Bu gerçekten önemli bir rakam. Demek ki Türkiye'deki insanların yarısı hakikaten güncel bir telefon kullanıyor anlamına geliyor ve teknolojiyi yakından takip ettiğini bu basit istatistikten bile anlamış oluyorsun.
0: Burak, 5G dedik, biraz cep telefonuna geldik. Ben de biraz WhatsApp'taki son gelişmelerden bahsedeyim. Şimdi WhatsApp'a bazı yenilikler geliyor. Hani bunlardan bir tanesi mesajları zamanlayabilme. Yani mesela bunu biz aslında Gmail'de çok kullanıyorduk. Mesela bir mail atıyor.
2: Şu anda sürümüzün sonuna geldik. Veda etmek durumundayız.
0: O zaman haftaya kaldığımız yerden diyelim. Görüşmek üzere.
2: Çok teşekkür ederiz. Tolga Murtazoğlu ve Burak Barutçu yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik ama programımızda neler oldu isterseniz onlardan kısaca bahsedelim. UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ı konuştuk, Namibya'yı konuştuk ve müzik konuğumuz Ezgi Gergin'le konuştuk. Dünyadan haberleri verdik. Yapımcımız bugün Ali Kızan, yapım yardımcımız Deniz Sezer, teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve spikeriniz ben Muhammed Çevik'ti. Bir sonraki gecenin içinden de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a nükleer silah sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de Tahran-Washington müzakerelerinin yeni turunun cuma günkü imza töreninin ardından İsviçre'de yapılacağını açıkladı. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kerbela'nın çağları aşan bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı, kardeşliği büyütme sorumluluğudur, dedi. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katılan Yusuf Tekin, bu sorumluluğu gelecek kuşaklara aktarmak için 12 modülden oluşan bir programı yürürlüğe koyacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin üretim gücünü destekleyecek çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki toplantıda AK Parti Konya milletvekilleri de yer aldı. Toplantıda Konya'nın ihtiyaçları, öncelikleri ve geleceğe yönelik hedefleri değerlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekti. Bakan Gürlek, uyuşturucu ile mücadelede ıslah aşamasının önemli olduğunu söyledi. Hükümlülerin uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz, dedi. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkanı Bora Balcıoğlu da var. Bu karar sonrası İçişleri Bakanlığı Balcıoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştığı taziye mesajında, "Merhum savcımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum," dedi. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kış aylarından önce görüşmek istediğini söyledi. Bunun Türkiye dahil herhangi bir üçüncü ülkede gerçekleşebileceğini vurguladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti doğrulanmış Ebola vaka sayısının 837'ye yükseldiğini, 196 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'da bulunan G7 ülkelerinin liderleri Ebola salgınına karşı güçlü ve koordineli bir yanıt çağrısında bulundu. Ortak bildiri yayımlayarak G7'nin seferber olmaya hazır olduğunu ifade etti. Oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutladıktan bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. İrtem'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç oyuncu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzu, türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Dündar'a ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Ali Çakar mikrofonda. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği Malatya türküsüyle Hayal Has sizlerle. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip sinemi deldin.

Muzaffer Sarı Sözel'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül, ağlama.

Mehmet Sezgen'in Aziz Çelik'ten derlediği Adıyaman türküsüyle Ethem Kaya şimdi sizlerle. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur.

Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsü var sırada, Zafer Albayrak sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin.

Ahmet Yamacı'nın Yusuf Tapan'dan derlediği Diyarbakır türküsünü Ahmet Tuzu söylüyor. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı.

İhsan Öztürk'ün Döne Arı'dan derlediği Sivas türküsüyle Esra Erek'inci sizlerle. Hava bulanıyor, kar mı yağacak? Sol gözüm seyiriyor, yar mı gelecek?

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün şehir hayatının yorucu gürültülerinden birine, trafiğin o sabırsız sesine, korna kullanımına odaklanacağız. Gerginliği büyütmemek başlığı altında direksiyonun ortasındaki o düğmenin bir öfke boşaltma aracı değil, sadece hayati bir uyarı mekanizması olduğu hakkında konuşacağız. Sesimizi yükseltmeden yol almanın şehir estetiğine ve insan ruhuna olan saygısını bir daha hatırlayacağız. Gürültü nezaketin en büyük düşmanıdır. Sevgili dinleyiciler, trafikte ışık yeşile döner dönmez ya da önümüzdeki bir araç bir anlık tereddüt yaşadığında kornaya asılmak aslında muhatabımıza "çabuk ol, benim vaktim seninkinden çok daha değerli" diye bağırmaktır. O metalik ses sadece kulakları tırmalamaz, aynı zamanda toplumsal huzuru da zedeler. İnce bir ruh çok iyi bilir ki sabır kornadan, gürültüden çok daha güçlü bir iletişim aracıdır. Sosyolog Erwin Goffman, kamusal alanlardaki etkileşim ritüellerini anlatırken insanların birbirinin kişisel alanına saygı duymasının altını çizer. Goffman'ın penceresinden bakınca yersiz çalınan her korna,

0: muhatabımızın o zihinsel ve ruhsal mahrem alanına yapılmış kaba bir saldırıdır. Hassas bir sürücü, Goffman'ın işaret ettiği o toplumsal sessizliği korumak adına kornayı bir fırça gibi değil, sadece hayati bir ikaz olarak kullanır. Sessizliği korumak, şehirdeki diğer tüm insanlara duyduğumuz o sessiz hürmetin bir yansımasıdır. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken bizi öfke ve hız sarmalından da çıkarmaya çalışır. Sayar'a göre kornaya basmak gibi gürültüler çıkartmak, aceleci davranmak çoğu zaman bastırılmış bir gerginliğin dışa vurumudur. O anki sabırsızlığımızla kornaya yüklendiğimizde belki de o vurgulanan o şefkatli farkındalığı kaybetmiş oluruz. Unutmamalıyız ki kornaya bastığımızda bir kişi, belki bir acemi sürücü, belki bir hasta yakını, o an dalgın bir yaşlı karşımızda olabilir. Bir saniyelik bir bekleyiş binlerce desibellik bir gürültüden çok daha evladır. Sabır, direksiyon başındaki en asil reflekstir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, şehir ahlakını vakar ve sükunet üzerine de kurar. Ökten hocanın penceresinden bakmayı başardığımızda, gürültü kirliliği o medeniyetin estetik nizamını bozan en kaba unsurlardandır. Kornayı fütursuzca çalmak, Ökten hocanın o işaret ettiği şehirli insan kimliğine yakışmayan bir ölçüsüzlüktür. Medeni bir insan sesini değil anlayışını yükseltir. Şehrin sükunetine katkıda bulunmak, o şehre ve içindeki canlara duyulan derin bir vefadır. Çalınan Dikkat kitabında bizi çevreye duyarsızlaştıran o uyaran bombardımanlarından bahseden Harry, sürekli gürültüye maruz kalmak odaklanma becerimizi ve nezaketimizi elimizden alır der. Kıymetli dinleyenler, hassasiyet bazen sessiz kalabilmektir. Harry'nin bahsettiği o zihinsel berraklığı korumak adına gereksiz korna sesleriyle hem kendimizi hem çevremizi strese sokmamak modern zamanların en kıymetli inceliklerinden biridir. Berk son zamanın içsel bir derinlik olduğunu savunuyor. Trafikteki o kaba korna sesleri, Bergsoncu bir bakışla baktığımızda o hayat akışını mekanik ve ruhsuz bir gürültüyle bölmek anlamına geliyor. Zarafet o akışın ritmini bozmadan sükunetle yola devam edebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, kornaya basmadan önce o sesin hastanedeki bir hastayı, evdeki bir bebeği ya da kaldırımdaki bir yayayı irkitebileceğini hatırlayalım. Sesimizle değil, duruşumuzla fark yaratalım. Unutmayalım ki en güçlü ikaz bazen bir saniyelik o vakur bekleyiştir. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha trafik hengamesi içerisinde hatırlayalım ki kulağımıza küpe olsun. Sözün gümüşse sükutun altındır. Biz de trafikte altını seçelim ki gönüller huzur bulsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, sessizliğin huzura, sabrın selamete dönüştüğü vakur yolculuklar diliyoruz. Sükunetin ve inceliğin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç.

0: Hicri yılın ilk ayı Muharrem, birlik, beraberlik, sabır, paylaşma ve manevi yenilenme gibi değerleri hatırlatan önemli bir zaman dilimi. Bugünkü programımızda İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının anlamını ve önemini konuşacağız. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör İshak Özgel bizlerle olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise aile değerleri ve bunların toplum üzerindeki etkilerini sosyolojik açıdan ele alacağız. Ailenin bireyin gelişimindeki rolünü, toplumsal değişimlerin aile yapısına etkilerini ve günümüzde aile değerlerinin nasıl şekillendiğini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Kayhan Delibaş'la birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk konuğu Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Sayın İshak Özgel ile birlikteyiz. Sayın Özgel, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizin bu yeni Muharrem ayı ile başlayan Hicri yılbaşını tebrik ediyorum ben.
0: Evet, hepimiz kutluyoruz efendim. Muharrem ayı önemli manevi yanı olan bir ay. Nedir bu manevi yan? Nedir bu ayın önemi acaba?
1: Evet, öncelikle Muharrem ayı tabii Hicri kameri ayın esas alınmış olduğu takvimin ilk ayı. Böylece Hicri bir yıla daha girmiş oluyoruz. Hicri yılbaşına girmiş oluyoruz.
0: Evet.
1: İslam geleneğinde haram aylar diye bilinen 4 tane savaşmanın, insanların birbirleriyle didişmesinin, çekişmesinin haram kılınmış olduğu aylardan bir tanesi. Dolayısıyla ismini oradan alıyor. Bizim hı hı. Türkçede de kullandığımız haram kelimesinden geliyor. Oradan türetilmiş. Muharrem haram kılınmış demektir. Ama sadece haram kelimesini biz Türkçe'de kullanırken bir şeyin yasak olması olarak kullanıyoruz. Beraberinde yine Türkçe'de bizim kullandığımız hürmet, ihtiram, saygı göstermek, başkasına saygı ve sevgisini ifade etmek anlamındaki ihtiram kelimesinden de geliyor. Dolayısıyla Muharrem ayı dediğimizde barış, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü davranmaları, birbirlerine saygı göstermeleri, birbirlerini sevmeyi çağrıştıran bir isimle başlıyor ki bu isim daha önce Araplar tarafından bilinen bir isim değil. Daha önce bu aya Saferül Evvel adı verilirken daha sonra Hazreti Ömer döneminde Hicri takvim başlatıldığında bu Hicri takvimin ilk ayına bu güzel isim konulmuş. Muharrem ayı. Hı hı. Yani saygı, sevgi, birbiriyle hoşgörü içerisinde yaşamayı ifade eden bir isimdir Muharrem.
0: Hı hı. Ve İslam tarihinde de önemli bir yeri var. Nedir acaba Muharrem ayının İslam tarihindeki yeri?
1: Genel olarak baktığımızda sadece İslam tarihi için değil, vahiy tarihi yani dinler tarihi açısından da ilahi dinler açısından da önemli bir yeri var. Şöyle mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul edilmesinin Muharrem ayına denk geldiği nakledilir. Hı hı. Daha ziyade bu Aşura geleneği de daha sonra konuşacağız. Kendisine bağlı olan Hazreti Nuh Aleyhisselam ve beraberindekilerinin bulunmuş olduğu geminin tufandan kurtulup bir dağa oturması ve oradan artık kurtulmalarının da aynı Muharrem ayına ve hatta Aşura gününe denk geldiği nakledilir.
0: Evet.
1: Bir daha önemli var mesele ki o da tutulan oruçla alakalıdır. Hazreti Musa biliyorsunuz Mısır'da bulunan İsrailoğullarını kurtarmak üzere

0: Allah Teala tarafından görevlendiriliyor ve Mısır'a gidip orada Firavun'un zulmünden İsrailoğullarını kurtardığı günde yine aynı zamana, yani Muharrem ayına ve Aşura gününe denk geliyor. Bu açıdan baktığımızda Muharrem ayında bunun gibi birçok önemli hadiselerin gerçekleştiği naklediliyor. Hı hı. Ama İslam tarihindeki en önemli hususiyeti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ay için Allah Teala Muharrem ayını Şehrullah olarak, yani Allah'ın ayı olarak tanımlamasını bize naklediyor, beyan ediyor ki bu ayın İslam tarihinde çok önemli olduğunu ifade eder. Diğer ayların tamamı da Allah'ın ayıdır ama hususiyetle, özellikle bu ayı Allah Teala'nın benim ayım demiş olması, bu aydaki bereketi, bu ayın önemini, bu aydan almamız gereken dersleri bize ifade etmiş oluyor.
1: Şimdi Muharrem ayı içinde bir de Aşure günü var. Bunun da bir özelliği var. Nedir acaba?
0: Evet, Aşura günü dediğimizde demin söylemiş olduğum üzere Aşura gününde gerçekleşmiş bazı hadiseler var. Bunlardan en önemlisi Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulmuş olması. Aşura da aslında Arapçadaki 10 demektir. Yani sayı olarak baktığımızda Tis'a 9'dur, Aşera 10'dur. Yani Aşura dediğimiz zaman biz 10'u kastediyoruz. Muharrem ayının 10. gününü kastediyoruz. Evet. Bu Muharrem ayının 10. gününde Nuh Aleyhisselam beraberindekilerle beraber tufandan kurtulmuş, yeniden ayakları karaya basmış. İkincisi, Musa Aleyhisselam İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden kurtarmış. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuklarını görüyor ve neden oruç tuttuklarını sorduğunda onlar da Firavun'un zulmünden kurtuluş günü olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Burada da çok önemli bir mesaj var. Yani dinler arasında gerçekten bir hürmet, bir saygıyı bize ifade ediyor. Peygamber Efendimiz diyor ki biz Musa'ya, Hazreti Musa Aleyhisselam'a sizden daha yakınız. O halde biz de Aşura günü oruç tutuyoruz diyor. Böylece Aşura günü İslam tarihinde Peygamber Efendimizin de oruç tuttuğu ve diğer dinlere saygı gösterilen bir gün olarak biliniyor. Bizim ecdadımız da Aşura gününün bu feyiz ve bereketinde sadece oruç tutmak değil, bununla beraber Nuh Aleyhisselam karaya gemisiyle beraber kurtulup karaya ayakları bastığında ellerinde ne varsa onu pişirip bir şükran günü olarak, bir teşekkür, Allah Teala'ya olan şükürlerini ifade etmek üzere onu pişirip onu yiyorlar. İşte ecdadımızdaki bu Osmanlı'da çok yaygındır. Hı hı. Bunu temsilen aynı şekilde o gün ellerinde ne varsa evlerinde pişirip dağıtırlar ve dolayısıyla bize Aşura günü denildiğinde evlerde, apartmanlarda, mahallede insanların ellerinde bulunan şeyler nelerse onları güzel yenilebilecek bir kıvamda tatlı olarak yapıp birbirleriyle paylaşırlar. Bu iki şeyi ifade ediyor. Bir tanesi bu hürmet, saygı dediğimiz nimete hürmet, nimete saygı. Evet. Yani illa şunu yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz değil. Elimizde ne varsa onu bir nimet bilip onu insanlarla paylaşmak, ki bunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Çünkü orada sadece Aşura'yı evde yemek maksat değildir. Asıl maksat onu bütün konu komşu, zengin, fakir, kim olursa herkesle paylaşmaktır. Hı hı. Böylece insanlar arasındaki ilişkileri çok ciddi şekilde yeniden geliştirir, sıcak bir ilişki oluşturur. Şimdi düşünün, ben öğrencilik yıllarımdan hatırlıyorum, İstanbul'da biz öğrenci evinde kalıyoruz. Bir bakarız zilimiz çalınmış, bir kasenin içerisinde işte komşular aşure getirmiş. Bir zilimiz çalar, tekrar bir bakarız ki bir başka komşumuz getirmiş. Biz onları tanırız, onlar bizi tanır, biz onlara saygı gösteririz, onlar bize sevgi gösterir. Yalnızlar, yaşlılar, yeni gelmiş insanlar, yabancılar, bütün bunların hepsiyle çok güzel bir kaynaşma oluşur. Ki bu Osmanlı saraylarında da bir gelenek haline dönüştürülmüştür. Sarayda pişirilir ve bütün herkese dağıtılır. Mesela İstanbul'da olanlar bilirler, Bahçekapı'da Hamidiye imareti vardır. Yeni Cami ve Valide camilerin önlerinde imaretler vardır. Böyle küçük, yuvarlak. Hı hı. Oralarda zaman zaman böyle

0: güzel günlerde insanlara bir takım şeyler ikram edilir. Aşura günü de oralardan aşureler dağıtılır. Yani aşura geleneği ve aşura dediğimizin arka planını bunlar oluşturuyor.
1: Evet, efendim Kerbela olayı Muharrem ayında konuşulması gereken bir olay. Neden hatırlanmaktadır bu olay?
0: Evet, tabii insanlık tarihi içerisinde zaman zaman tarihin içerisinde gerçekleşmiş olan her insanın hırslarından kaynaklanan, yanlış düşüncelerinden kaynaklanan bir takım olaylar gerçekleşmiş. Kerbela olayında da maalesef Hazreti Hüseyin, Allah rahmet eylesin, radıyallahu an, katledilmiş. Burada yaşanan bu olaydan dolayı biz hepimiz tabii hüzünlüyüz, üzüntülüyüz. Böyle bir şeyin gerçekleşmemesi, özellikle Muharrem ayında böyle bir şeyin gerçekleşmemiş olmasını, ama tabii insanlık tarihinde zaman zaman farklı telakkilerle bir takım yanlışlar yapılabiliyor. İşte bu Kerbela olayından da yeniden ibret almamız gerekiyor. Oradaki bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama bununla beraber insanın nefsini gemlemesi gerektiğini, yanlışlar varsa yanlışların içerisine düşmemesi gerektiğini, Kerbela olayı da Muharrem ayı vesilesiyle bize yeniden barışı, yeniden ibreti, yeniden birbirimizi hoşgörüyle karşılamamız gerektiğini, ki siz programa başlarken çok güzel bir şey söylediniz. Birlik ve beraberlik günüdür. Hı hı. Tarihte yaşananlar tarihte kalmıştır. Allah Teala herkesin kendi niyetine göre adaletli bir şekilde yargılamayı yapacağına inanıyoruz. Bunun yeniden Müslümanlar arasında bir çekişmeye, bir çatışmaya hiçbir şekilde neden olmaması, bilakis tam tersine kardeşliğimizi perçinlemesi gerektiğini de bu Aşura günü vesilesiyle ve Muharrem ayı vesilesiyle yeniden hatırlamış oluyoruz.
1: Hı hı. Sayın Özgen, Muharrem ayında hangi ibadetler ve davranışlar tavsiye edilir? Nasıl geçirilmelidir bu ay?
0: Bir kere öncelikle bu Muharrem kelimesini unutmamamızı ben salık veriyorum. Yani ibadetleri, evet şu ibadeti yapalım, bu ibadeti değerlidir diye bunları konuşacağız, ama öncelikle bütün bu ibadetlerin önünde mutlaka bulunması gereken şey birbirimize karşı hürmeti, saygıyı, Allah'a karşı olan kulluk vazifemizi unutmamamız gerekiyor. Yani haram ay olması bize şunu gösteriyor ki biz Allah Teala'nın helal dediklerini yeriz, içeriz, yaparız. Haram dediklerinden de uzak dururuz. Bir kere bizim Allah'a karşı olan sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Ben bütün bu günlerde birinci konumu düşünmeye, değerlerimizi yeniden gözden geçirmeye veririm. Yani önce böyle oturup kendimize Allah Teala neden 4 ayı haram kılmış, bunlardan biri de Muharrem ayı. Demek ki bu dünyada imtihan oluyoruz. Helal olanlar var, haram olanlar var. Aylar 12 tane, 4'ü haram, 8'i değil. Dolayısıyla burada haram ve helal bilincini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. İkincisi, bu ayda en önemli yapacağımız şey insanlara karşı olan davranışlarımızı gözden geçirmektir. Saygı göstermek, haklarına, hukuklarına riayet etmek, hatta onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımız gibi önemsemek, paylaşmayı bilmek, yardımlaşmayı bilmek, hoşgörüyü bilmek, bütün bunların hepsi ibadetlerin öncesinde gelen düşünce ve değerlerimizi yeniden gözden geçirmektir ki mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muharrem ayıyla ilgili her kim Aşura gününde ailesine, ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. Bu bize şunu gösteriyor. Aslında Allah Teala'nın bize karşı olan lütfu, ikramı bizim kullarına olan, insanlara olan iyiliğimizle alakalı bir şeydir. Biz Allah'ın verdiğini insanlarla ne kadar paylaşırsak Allah Teala bize o kadar daha rahatlık ve genişlik vermiş oluyor. Sonra ikinci olarak baktığımızda Muharrem ayında en önemli ibadet oruçtur. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayından sonra en faziletli, en değerli orucun Şehrullah, demin söylemiş olduğumuz üzere Allah'ın adı diye, ayı diye tanımlanan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Yani Ramazan ayından sonra en faziletli oruç bu ayda, yani Muharrem ayında tutulan oruçtur.
1: Evet.
0: İmkan dahilinde elimizden geldiği kadarıyla bir gün, iki gün, mesela en önemlisi Aşura günü orucudur. 10. gün. Burada da önemli bir hatırlatma yapmak isterim.

0: aleyhissalatü vesselam geçmiş senenin bütün günahlarının affına vesile olacağını söylemektedir. Bunun dışında yapacağımız bütün hayırlar, hasenatlar, iyilikler, sadakalar, insanların tebessüm sadakadır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hı hı. İnsanlara güler yüzlü olmak, özellikle yaşlıları, yalnızları, yoksulları bir daha görmek, gözetmek, aramızda insanlarla herhangi bir kırgınlık, dargınlık varsa onları gidermeye çalışmak, eğer kendimizde insanlara karşı yanlış davranışlar varsa, biraz asabi davranıyorsak bunları düzeltmek, hoşgörülü olmak, saygılı olmak, bunların hepsi de ibadettir ve Muharrem ayında yapıldığı zaman faziletli ibadetler olur.
1: Hı hı. O zaman bir değerlendirme yapacak olursanız, Muharrem ayı bize hangi ahlaki mesajları özellikle veriyor? Bir de günümüz dünyasında bu değerler ayrıca da önem kazanıyor. Nasıl değerlendirilmeli?
0: Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Bunlar aslında birinci olarak günümüz dünyasında insanlar gittikçe mecburen çok bireysel yaşamaya başladılar. Herkes kendi derdiyle uğraşıyor, herkes kendi geçimiyle uğraşıyor. Özellikle sosyal medyayla birlikte neredeyse aile içerisinde bile insanlar birbirleriyle sohbet etmiyorlar, konuşmuyorlar, birbirlerinin dertlerine derman olmuyorlar. Bu Muharrem ayı hürmet, saygı, birbiriyle hemhal olmak, birbirlerinin dertlerini sormak, birbirleriyle vakit geçirmek, komşusunun kapısını çalmak ki demin söyledim, aşura dağıtmak vesilesiyle bile olsa bireyselleşmekten kurtulup, bireysel olmaktan kurtulup toplumsallaşabilmek, başkalarıyla beraber olmak. Ecdadımız buna çok güzel bir kelimeyi kullanır, diğergam olmak. Yani başkalarının derdiyle dertlenebilmek, onların dertlerine çare olmaktır. Birincisi bu, bireysellikten kurtulup toplumsallaşmayı sağlamaktır. İkincisi kendimizin yeniden Allah'a karşı nasıl bir kul olduğumuzu gözden geçirmek. Yani helal ve haram bilincini yeniden yerleştirmek. Yediğimizde, içtiğimizde, yaptığımızda Allah'ın helal dediklerini helal olarak yapmak, haram dediklerinden ise uzaklaşmak. Üçüncü bir boyutu var ki eğitim boyutuyla. Bu mesela sadece Muharrem ayı geldiğinde bir aşure yapıp dağıtmak değil, bunun neden böyle olduğunu özellikle çocuklarımızla konuşmak ve bize annemiz rahmetli, bu arada onu da söylemiş olayım, benim için Muharrem ayı ve aşura gününün bir önemi var. 8 sene evvel annem aşura günü vefat etmişti.
1: Rahmet
0: mesela
1: diliyoruz.
0: Annemiz, tüm annelere, ölmüş olanlara rahmet eylesin, tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Mesela bizim elimize aşura kaselerini verip bize dağıttırırdı. Hı hı. Bu bende bir eğitim oluşturuyor. Yani elimizdekini başka biriyle paylaşmak. Bunu benim yapmış olmam, çocuk olarak yapmış olmam bende bu bilinci, paylaşmayı geliştirmiş oluyor. Nitekim çok dikkatimizi çekecek bir rivayet var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının dışında Muharrem ayı orucunu da çocuklara tutturmayı tavsiye etmiş. Hmm. Yani ve oruç tutan çocuklara da o gün ellerindeki imkanlarla yünden oyuncaklar yapıp onlara hediyeler vermişler. Hı hı. Böylece bir de eğitim boyutu var. Ve bunu çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Muharrem didişmenin, çekişmenin, çatışmanın yasak olduğu, insanların barışçıl, hoşgörülü olması gerektiğini, başkalara saygı göstermenin, başkalarıyla paylaşmanın önemli olduğunu gösterir ki aslında hicri takvimde hicret esas alınmış ama hicret Rebiülevvel ayında olmasına rağmen Hazreti Ömer takvimi Muharrem'le başlatmış. Yani Rebiülevvel'le başlatmamış. Bu bize çok önemli bir mesaj veriyor. Evet. Hicri takvimin başlangıcı saygıdır. Hı hı. Savaşmak değildir, barıştır. İnsanlarla paylaşmak demektir.
1: Yeni bir yılın başlangıcı. Evet, çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için, aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür
1: için.
0: Ediyorum. İnşallah barış içerisinde bütün dünya hoşgörüyle, saygıyla yaşasın diyelim.
1: Hepimizin dilekleri, sağolunuz. Evet. İyi günler diliyoruz.
0: İyi günler diliyorum.
1: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör İshak Özgel konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ikinci bölümünde aile değerlerimizi konuşacağız ama sosyolojik açıdan bunların toplum üzerindeki etkilerini konuşmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Sayın Kayhan Delibaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar.
0: Günaydınlar. Şimdi aile değerleri aslında sıkça kullandığımız, konuştuğumuz bir kavram ama neyi anlamak lazım tam olarak bu sözü söylediğimizde?

0: Şimdi her şeyden önce aile değerleri dediğimizde içerisinde tabii ki aile üyeleri arasında var olan ilişkiler ve bu ilişkileri düzenleyen, geniş manada bu ilişkileri düzenleyen sorumluluklardan, davranış örüntülerinde, inançlardan, normlardan ve beklentilerden söz ediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunların toplamı aslında aile değerlerini oluşturuyor. Diyebiliriz.
1: Ama...
0: Ya bunlar şey değil de sabit değil de tabii ki onu da söyleyeyim. Yani sonuçta böyle sosyolojik anlamda
1: evet.
0: Bunlar değerler oluşturuyor ama bu değerler de zaman ve mekan üzerinde sürekli bir değişim halinde. Zaten sanırım programımızın ilerleyen bölümünde de buna değineceğiz.
1: Tabii. Şimdi bu değerler tabii aile, toplum içinde çok önemli bir işleve sahip. Doğal olarak onun içindeki değerler de toplumu etkiliyor. Nedir bu işlevler acaba?
0: Bunları her şeyden önce şöyle diyebiliriz. Yani çocukların örneği sosyalleştirilmesi. Çünkü bir aile var. Bu işlevler, yani değerlerin işlevleri farklı, ailenin işlevleri farklı. Dolayısıyla değerlerin işlevleri biraz önce de hani anlatmaya çalıştığım gibi sonuç itibariyle aile bireyler arasındaki uzun vadeli ilişkiler ağını düzenliyor. Yani hı hı. Çocuk çocukluğunu biliyor. Çocuk olmanın temel değer sistemlerini biliyor. Sorumluluk, ebeveynlere karşı sorumluluk, hesap verebilirlik, belirli bir ölçüde açık olmak, uyum sağlamak, diyelim işte evet şu saatte geleceksin, bu saatte geleceksin diye. Bütün bunlar aslında aile değerleri tarafından sağlanan ya da yönlendirilen sorumluluk bilinci, davranış örüntüleri,
1: evet,
0: İnançlar, normlar ve beklentiler dedik. Bunlar dolayısıyla da aslında hani şunu yapıyorlar. Çok klasik bir sosyolojik perspektiften baktığımızda aslında çocukların sosyalleştirilmesi ne sağlıyor? Yani çocuğu yaşama, toplumsal hayata hazırlıyor. Bir işte çocuk herhangi bir okula gittiğinde, bir otobüste yolculuk yaptığında ya da şey servisinde, işte okul servisinde nasıl davranacağını da aslında neler yapıp neler yapmayacağını da aile içerisinde aldığı değerlerle belirliyor ve bunu ayarlıyor. Dolayısıyla da bu değerler bir anlamda hani çocukları sosyalleştirdiği gibi yetişkinler arasında da belirli bir aslında duygusal dengeyle sağlamış oluyor. Yine aile bireylere duygusal destek vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Aynı zamanda toplumsal yani sosyal entegrasyonu da sağlıyor. Bu değerler dolayısıyla bireye hayat boyu aslında bir anlamda izleyeceği izlenince diyebiliriz. Bir tür hani pusula gibi de aynı zamanda. Yani çünkü biz her birimiz toplumsal olarak bir aile içerisinde yetişiyoruz büyük çoğunluğumuz. Dolayısıyla orada öğrendiğimiz değerler bizim hayata bakış açımızı, insanlara nasıl davranacağımızı belirlediği gibi temel olarak nelere inanıp nelere inanmayacağız, nelere verip nelere vermeyeceğiz. Örneğin ağaca mı önem vereceğiz, yeşile mi, çevreye mi, doğaya mı önem vereceğiz? Ya da ne bileyim işte bunlar yok olsa da olur, işte ben zenginleşeceğim, işte nasılsa ben işte hani ne bileyim işte köşeyi döneceğim. Yani biraz hani bu çevresel değerlerle diyelim ki maddiyatçı değerler arasındaki ilişkiyi de bu belirliyor. Dolayısıyla toplumların uzun vadeli varoluşlarını sağlıyor değerler. Temelde öyle diyorum. Yani çünkü aile toplumun temel yapı taşıdır.
1: Evet.
0: Temel
1: bunu biraz açabilir
0: olmuş.
1: Miyiz? Sosyolojik açıdan aile çok önemli bir kurum olarak görülüyor. Değil mi Sayın Delibaş?
0: Tabii.
1: Neden?
0: Çünkü sonuçta her şeyden önce aile toplumun en küçük yapı birimidir. Yani çok ezber bir şey gibi gelebilir ama hakikaten yani diyelim ki herhangi bir organizmanın en küçük yapı taşı işte hücredir, maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Dolayısıyla da toplumun da en küçük yapı taşının aile olduğunu varsaymak ya da aile olduğunu tanımlamak gerekir. Dolayısıyla bu aslında bir anlamda bizim toplumsal hayatımızın, toplumsal yaşantımızın temelini etkiliyor ve onu şekillendiriyor. Dolayısıyla diyelim ki sağlıklı, düzenli, saygılı, belirli işte ilkeler etrafında örgütlenebilmiş bir aile yapısı topluma da öyle yansıyacaktır. Tamam, yani toplumsal düzeni sağlanmasında. Çünkü biz örneğin şunu biliyoruz ki işte suç ve sapma davranışının çok büyük belirleyicisi, çok en önemli belirleyicisinden birisi aile içerisindeki sosyalleşme ve ailedeki temel değer sistemidir. Ailede öğrendiğimiz temel değer sistemleridir. Örneğin yalan söylememek gibi, ne bileyim hırsızlık yapmamak gibi, saygılı olmak gibi, insanlara, büyüğe, küçüğe saygılı olmak gibi, işte kadına

0: saygılı olmak gibi, doğaya saygılı olmak gibi şeyler biz aileden öğreniyoruz. Dolayısıyla bu dikkat ederseniz aslında hani temelde toplumun genel gidişatını da belirliyor.
1: Evet,
0: nasıl
1: evet.
0: bir toplum olduğumuzu, örneğin sokağa çıktığımızda saygılı, güler yüzlü, işte birbirine günaydın diyen insanlarla mı karşılaşırız, yoksa işte gergin, asık suratlı, patlamaya hazır, işte güvenemeyeceğiniz, ne bileyim işte otobüste çok ihtiyacınız olsa desteği yer vermeyecek bireylerle mi karşılaşacağız? Temelde aslında bu. Yine bu tabii ki bunun siyasal, kültürel, iktisadi yansımaları da var. Yani işte bu diyelim ki bu vatandaş işte bir işte esnaf olabilir. Almış olduğu aile değerleri onun doğru dürüst bir esnaf olmasını yönlendirir. Ama işte işini nasıl yaparsan yap, para kazan gibi bir sosyalleşmeye sahip olmuş olabilir. Dolayısıyla dikkat edersen ikisi arasındaki çok büyük fark var.
1: Evet, evet. Ve dediğiniz gibi değişkenlik var. Çünkü yaşam değişiyor. Modernleşme, teknolojik gelişmeler, bunlar aile yapısını nasıl etkiledi acaba?
0: Bu aile yapısı aslında yani evet son 20 yıldır aşağı yukarı ülkemizde de aile yapısında çok önemli bir değişim var. Yani bir alt üst oluş var. Ve zaten bugün hani toplumsal sorunlarımızın temel kaynağı ya da işte ne bileyim işte bu suça sürüklenen çocuklar, yeni Türk, yeni gitmişler şeyler, bu ne bileyim işte çeteler, çeteleşmeler, hatta işte okul saldırılar, dikkat ederseniz işte Urfa'da ve Maraş'ta ortaya çıkan işte maalesef üzücü olaylar.
1: Evet.
0: Bütün bunlar aslında aile yapımızda önemli ve köprü değişimlerin olmakta olduğunu gösteriyor. Bunları biz tabii ki sosyolojik olarak araştırıyoruz. Bunları biliyoruz, farkındayız. Şimdi her şeyden şu, çünkü bir hani bir anlamda bugün bir geç modern dönemde yaşıyoruz toplum, yani sosyolojik anlamda. Yani bu birinci modern evre tamamlandı 1980-90'lı yıllarda. İkincisi işte 1990'lı yılların başından itibaren yaşamaktadır. Burada ailenin temel değerleri duygusal tatmin, eşitlik, bireysel özellik, kendini gerçekleştirme ve müzakereye dayalı ilişkiler diyebileceğimiz bir ilişkiler ağından oluşuyor. Yani geçmişteki o işte babam ne derse ya da annem ne derse olur şu bir yaklaşım yerine bugün aile içerisinde çok farklı değer sistemlerine katıldığını görüyoruz. Bu bir anlamda hani duygusal tatmin, tamam bu bile aslında çok tartışılabilir bir şey. Eşitlik örneğin dikkat ederseniz anne baba çocuklar arasında eşitlikten hani söz edebiliyoruz. Daha doğrusu aileler bugün öyle bir kendilerini öyle yönlendiriyorlar. Bireysel özellik örneğin burada çok önemli.
1: Evet.
0: Önemli derken şöyle, yani bunlar biraz daha kültürel olarak öğrenilen, kültürel olarak etkileyen, aile yapısımızı etkileyen şeyler. Bunların iyi ya da kötü olduğunu söylemiyoruz. Sakın böyle bir şey çıkarılmaz yani buradan. Yine hani kendini gerçekleştirme gibi. Yani şöyle, ünlü Alman sosyolog Ulrich Beck şöyle diyor. Özellikle risk toplumun çalışmaları, ki benim de şimdi risk toplumun konusunda çok çalışmalarım var. Yani kadın artık benim diyor. Önce benim diyor. Yani kadın ya da erkek, öyle diyeyim. Kadın dedim tek başına ama. Yani önceliği kendimiz, yani birey olarak önceliği kendimizi koyduğumuzda ondan sonra gelen her şey ikincileşiyor. Dolayısıyla da biz tabii ki giderek daha özel bir yapıya, bireyselleşmiş bir yapıya dönüşüyoruz.
1: Evet.
0: Bu bireyselleşme dolayısıyla bizim aile içerisindeki sorumluluklarımızı, aileyi anlama, ona bağlılık, diyelim ki değer verme sistemlerimiz de bütünüyle farklılaştırıyor. Yani giderek daha az, daha çok fazla talep eden, daha az şey olan, diyelim ki katlanan bir yapıya sahip dönüşüyor. Kadın içinde, erkek içinde böyle. Yani dolayısıyla daha fazla özellikle tüketim toplumunun körüklemiş olduğu tüketim arzusu var. Çocuklarda da bu var, işte internet üzerinden bugün diyelim ki çocukların çok önemli bir kısmı dijital mecralarda sosyalleşiyorlar. Yani tarihte ilk kez belki de bu çocuklar ebeveynlerinde anne babalarından daha önceler.
1: Evet.
0: Önce derken yani bilgi anlamında hazır bilgi var çünkü internet üzerinden.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da onların hani geleneksel olarak biz çocuklarımız biz yetiştirdik değil mi? Ailelerde yetiştirdik. Bütün değer sistemleri aile, çekirdek aile, geniş aile ve işte mahalle kültürde.
1: Daha kontrollü bir çevre, evet. Evet.
0: Tabii ki, tabii. Ama bugün maalesef hani buna neredeyse şey kalmıyor bile. Hani çocuk neredeyse gözünü açar açmaz ya işte 1,5-2 yaşındaki çocuğun elinde tablet ya da telefon veriyor. Bu çocuk 3 yaşına 4 yaşına geldiğinde bir çizgi filmle falan üzerinde aslında o aile içerisinde olmayan değer sistemleriyle karşılaşıyor. Yani bütün bu çizgi filmler, bütün bize şeymiş gibi masummuş gibi görünen hemen her aslında sanat, kültür ya da işte eğlence ürünü aslında DSM'ler içerir.
1: Evet, evet. Ama tabii ailenin bu önemsizleştiği anlamına gelmiyor. Ailenin belki farklı davranması. Sizin söylediğiniz gibi böyle bir nesil gelince ebeveynler de belki zorlanıyor. Farklı yöntemler geliştirmesi mi gerekiyor? Mesela daha iyi iletişim kurma yolları mı bulması gerekiyor?
0: Mutlaka, mutlaka. Benim örneğin çok yakın zamanda bir yüksek lisans öğrencimle gerçekleştirdiğimiz bir çalışmamız var, tez çalışmamız var. Özellikle dijital riskler konusunda dijital risklerle bebeğinden nasıl başa gelirler? Dijital riskler örneğin çok çok önemli çünkü dedim ya çocuklar işte artık yani bazen mecburiyetten bazen biraz hani aile anne çalışıyor, yorulmuş oluyor. Bazen çocuk çok da talepli olabiliyor filan elindeki işte bu akıllı telefon, tablet her neyse. Bütün bunların üzerinden aslında çocuk tabii ki aileye hatta o çevreye bile çevreni bile tanık olmadığı değer sistemleriyle tanışabiliyor. Dolayısıyla evet. Bu bir onu dijital risklere de açıyor. Dolayısıyla örneğin hani ebeveynler bu konuda çok titiz olmalar gerekiyor. Ülkemizde de ve zaten dünyada da aslında bir yıldır falan aşağı yukarı işte 15 yaş altı çocukların işte sosyal medya erişimlerinin sınırlandırılması, denetlenmesi falan gibi konular da tartışılıyor. Ki bu kesinlikle gerekli bir şey. Hı hı. Çünkü bu dedim ya hani bir anlamda...

0: üzere, internet üzerinde, sosyal medyada, dijital medyada üzerinde aktarılıyor. Ya da onlar çocuklar kendileri bunu görüp kavruyorlar, alıyorlar, benimsiyorlar. Dolayısıyla biz bir anlamda hani toplumun kök değer sistemleriyle özellikle Z kuşağı diye, hatta Alfa kuşağı diyebileceğimiz kuşaklar arasında bir farklılık da oluşuyor, oluşmaya başladı. Bu da dolayısıyla da giderek ebeveynleri de hani yoran, ebeveynlerin kontrolünü zorlaştıran bir şeye dönüştü, bir sürece dönüştü. Dedim ya işte bu yaptığımız tezde işte dijital riskler karşısında ebeveynlerin tutumları nedir diye. Ebeveynler de gerçekten çok yorulmuş durumdalar, çok tedirgin durumdalar. Bu konuda benim farklı çalışmalarım da özellikle artık bir anlamda ebeveynlik bir tür 24 saat bir mesleğe dönüştü. Geçmişte işte aile içerisinde çocuk büyütülüyordu şey olarak. Ama bugün birebir artık şeyin ebeveynin yani annenin babanın ikisinin ortak bir mücadelesine dönüşmüş durumda. Ve bu da tabii ki hem ebeveynlerin buna yetişmelerini güçleştirir hem de aslında bir tür daha paranoid biçimde yani daha kaygılı biçimde çocuk yetiştirmeye sebep olabiliyor. Evet. Çünkü çocuklar bugün özellikle dijital mecralarda tanık olmayan çoğunlukla bizim değer sistemlerimizle uyuşmayan değer sistemlerine sahip olabiliyor da bu da tabii ki ebeveynler zorluyor.
1: Genç kuşakların aileye bakış açısında değişimler var mı?
0: Çok ilginç bir şekilde sıralanma aslında. Burada şunu söylemek lazım. Belki burada hani birkaç iyi birkaç da kötü haberimiz var diyelim hani sadece işte. Evet yani bir anlamda ebeveynlerinden daha bilgililer bunlar. Yani bu kuşaklar belli kesimler için tabii ki ama yani belki de işte hani toplumun önemli bir kesimi için böyle. Çünkü internet üzerinde öğreniyorlar. Dolayısıyla bunlar tabii ki aile içerisindeki bu hani geçmişte saygıya dayalı, duygusal işte bağlılığa dayalı ilişki yerine eşitlik ya da işte bütün bireysel özellik temelinde algılamaya başlıyor. Hatta işte ben denk geldik de işte burada çocuk şubeden polis arkadaşlarla filan işte hocam diyor 8 yaşındaki 10 yaşındaki çocuk bize geliyor diyor işte annem babam işte yani işte tablet kullanmama izin vermiyor, oyun oynama izin vermiyor diyor bize ailelerini şikayet ediyor. Yani düşünsenize hani iş buraya kadar geldi. Dolayısıyla bu bir anlamda hani eşitlikçi, bireysel özellikle dayalı bir ebeveynlik türü, aile türüne geçtiğimizi gösteriyor. Yani bu tabii ki kendi içerisinde çeşitli şeyler yaratıyor. Yani çeşitli sıkıntılar yaratıyor. Ama aynı zamanda da bir bumerang kuşağı dediğimiz bir kuşak da doğdu. Yani bu çocuklar giderek ailelerine daha da bağlılar aslında. Çok ilginç bir şey de var. Ama eşit özellik ama daha bağlı. Çünkü dış dünya giderek daha tehlikeli, daha risklerle, belirsizliklerle dolu olmaya başladı. Dolayısıyla da Z kuşağı ve Alfa kuşağı belki de kendinden önceki kuşaktan daha aileyi daha merkeze alıyor. Duygusal
1: olarak farklı bir bağlılık türü o zaman. Böyle bir değişim oluyor yani.
0: Evet.
1: Eskiden olan bağlılıktan farklı bir yöntem. Şunu da söylemek lazım tabii. Bir yandan da toplumsal varlıklarız. Ne kadar birey özelleşse de bir toplumsal dayanışma içinde olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Burada ailenin çok büyük önemi var galiba. Bu konuda ne dersiniz?
0: Tabii ki aile mutlaka yani vazgeçilmez. Hani form değiştirse, biçim değiştirse dahi örneğin şunu da hemen söyleyeyim sorunuzu hani çok ertelemeden. Örneğin boşanma istatistiklerine baktığımızda Türkiye maalesef geç maalesef demek gerekirim ama hani boşanma istatistiklerinde Avrupa ülkeleriyle neredeyse yaklaşıyor. Yani
1: evet.
0: Bu 10 yıl önce böyle değildi örneğin. Dolayısıyla bir anlamda aile şey yapıyor tabii ki. Aile kurumu da önemli bir şeyden geçiyor ama henüz daha önemi var. Benim önemini koruyacak. Yani aile formları biçimde değişse de önemini koruyoruz. Şimdi bu çocukların aslında farklı bağlılık dediğim şey şu. Dış dünyanın giderek belirsiz, bilinmez olması hatta korkutucu olması çocuklarda ya da gençlerde bir tabii ki ailenin giderek daha merkeze oturtulduğu bir algıya sebep oluyor. Algı demeyeyim de bir yapıya sebep oluyor. Dolayısıyla bir anlamda iyi bir haber aslında. Çünkü
1: güven hani duymaya ihtiyaçları var. Belki ileri dönemde bu topluma da daha farklı bir bağlanma getirecektir. Belki böyle mi bitirebiliriz bilmiyorum.
0: Evet kesinlikle bu konuda çok haklısınız. Yani sonuç itibariyle bu hani aile değerlerini belki de şöyle belki 10 yıl sonra ne bileyim işte sizle tekrar program yaptığımızda diyelim ki
1: uzun vadede bakmak lazım biraz bu
0: evet.
1: Konuları.
0: 15-20 yıl içerisinde belki de dediğiniz gibi ailenin tekrardan işte belki de ne bileyim işte 60-70'li yıllardaki gibi daha merkezi olduğu, daha işte vazgeçilmez olarak kabul edildiği, daha güçlü aile bağlarının

0: sahip bir yapı sahibi olabilir, bir dönüşüm olabilir hani.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için sağ olunuz. Bugünlük bu kadar, vaktimiz var ne yazık ki. Umarız
0: Ben
1: başka
0: teşekkür ederim.
1: programlar

0: ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Kayhan Delibaş konuğumuz oldu ve bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, Mutfağın Sırları'ndasınız, hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Son dönemlerde adını çokça duyduğumuz pestisitten söz etmek istiyorum. Pestisit, tarım ilacı biliyorsunuz. Son zamanlarda hani sirkeli su, karbonatlı su, limonlu su, pestisitten arındırmak için kullanılıyor ya. Profesör Doktor Erkan Topuz diyor ki bunların içinde en etkili olanı karbonatlı su. Büyükçe bir leğenin içine şöyle 1-2 tatlı kaşığı kadar sodyum bikarbonat, yani karbonat koyun. Sonra onu şöyle bir karıştırın. İçine sebzeleri, meyveleri, ne yıkamak istiyorsanız yerleştirin. Eğer marul ya da benzeri sebzeleri, yeşil yapraklı sebzeleri pestisitten arındırmak istiyorsanız onları yaprak yaprak ayırmanız öneriliyor. Yatırın suya ve en az 15 dakika bekletin. Sonra sudan çıkartıp yıkayın. Ama kabuklu olanların mutlaka kabuklarını soyun diyor. Pestisiti zaman içinde organlarımıza da alıyoruz. Organlarımızda da tabii ki pestisit birikiyor. Bundan kurtulmanın en doğal yolu da bol su içmek ve yazın terlemekmiş efendim. Böyle koşturmak, koşmak ya da yürüyüş ya da aktiviteler terlememizi sağladığı için bu şekilde vücudumuzdan pestisitler atılıyormuş. Evet, maalesef tarım ilaçları hemen hemen bütün ürünlerde kullanılıyor ama çok önemli bir uyarı var. Profesör Doktor Erkan Topuz diyor ki her şeyi mevsiminde tüketin. Turfanda sebze, turfanda meyve tüketmeyin. Eskiden benim çocukluğumda hiçbir şeyin turfandası yoktu zaten de olsa da tüketilmezdi herhalde. İnsanlar gayet doğal besleniyorlardı. Kışın işte pırasa, karnabahar, patates, havuç, kış sebzelerinin tümü ıspanak. Yazın taze fasulye, patlıcan, biber, kapya biber gibi yaz sebzeleri kullanılırdı. Ne oldu da ne oldu? Sonradan işte böyle oldu. Turfanda sebzeler çıkınca tabii pestisit arttı. Hormon arttı tabii. Mevsiminde olmadığı için bol bol hormon verildi sebzelere. Dolayısıyla her şeyi mevsimin

0: de tüketmemiz konusunda uzmanlar uyarıyorlar. En çok pestisit taşıyan gıdalar çilek, ıspanak, elma, domates gibi hassas gıdalar. Evet efendim, mümkünse organik olanlarını bulalım. Ama mümkün değilse karbonatlı suyu aklımızdan çıkarmayalım. Sizlerle hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
2: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 7. kez toplanacak komisyon sendika temsilcilerini dinleyecek. Sendika temsilcileri tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme, genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları genel merkeze iletecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu söyledi. İsrail'in barışın önünde duvar örmeye kalkan bir çıbanbaşı olduğunu vurguladı. İmzalar atılıncaya kadar olası hain kumpaslardan hassasiyetle kaçınılmalı uyarısını yaptı. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim iddiaları da vardı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Bayraktar TB3 testlerini başarıyla sürdürüyor. Silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, lazer güdümlü füze Cirit'le hedefi tam isabetle vurdu. Roketsan gelişmeyi yüksek vuruş hassasiyetli yerli ve özgün mühimmatlarımızla milli SİHA'larımıza güç katmaya devam ediyoruz notuyla duyurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından tam isabet vurgusuyla paylaştı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizi